Anadolu'nun dünyaya armağanı lale. Soğanlı ve otlu bir bitki olan lale çiçeğinin asıl vatanının Orta Asya olduğu ve Türkler tarafından Anadolu'ya getirildiği zannedilmektedir. Roma ve Bizans dönemine ait sikke ve anıtlarda hiç kullanılmamış olması, lalenin bu uygarlıklar tarafından tanınmadığının adeta bir işaretidir. Anadolu'da 13. yüzyıldan itibaren el sanatlarında süsleme motifi olarak kullanılmaya başlayan laleyi, şiirlerinde kullanan ilk şair de Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri olmuştur. Divan ve rubailerinde lale ile alakalı olarak pek çok mısrası bulunmaktadır. Avrupalılar laleyi ilk önce bir çeşit zambak zannetmişler ve öyle isimlendirmişlerdir. Lilium adını verirler. 1546 yılında yakın doğuya bir araştırma gezisi yapan Fransız hekimi Bellon, hatıratında laleyi kırmızı zambak ismiyle anmakta ve birçok yabancının soğanları için gemilerle İstanbul'a kadar geldiklerini kaydetmektedir.

Lale'nin kesin olarak hangi tarihlerde Avrupa'ya götürüldüğü bilinmemekle birlikte, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Büyükelçisi Busbeck'in yurduna götürdüğü bitkiler arasında lale soğanlarının olduğu da zannedilmektedir. Busbeck, 1554 tarihli hatıratında laleyi ilk gördüğü yerin Edirne-İstanbul yolu kenarındaki tarlalar olduğunu belirtir. İşin ilginç tarafı, Busbeck'in tariflediği bölge olan Silivri'de hali hazırda lale üretimi yapılmakta ve soğanları buradan Hollanda'ya ihraç edilmektedir. Yaklaşık 400 yıllık bir lale üretim bölgesi, bu muhteşem çiçeğin üretiminin Anadolu insanının tarihine sıkı sıkıya bağlı bir gelenek ve alışkanlık olduğunu adeta göstermektedir. Avrupa dillerinde lalenin karşılığı olarak kullanılan tulip veya tulipe, Latince tulipa kelimesi de Busbeck'in hatıralarında geçen Türklerin bu bitkiye tulipan adını verdikleri bilgisinden kaynaklanır. Bu bilginin de Busbeck'in tercümanıyla arasında geçen bir yanlış anlama sonucunda Anadolu kadınının başörtüsü olarak kullandığı tülbent kelimesinden geldiğini S. W. Murray kaydetmektedir. Lale en parlak döneminin 16. ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamıştır. Süs bitkisi ve süsleme motifi olarak kullanımı 3. Ahmet döneminde doruk noktasına çıkmış ve 1718 ile 1730 yılları arasında daha sonra tarihçiler tarafından Lale Devri olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde basılan Lale Mecmuası'nda 50 kadar çeşidinin resmedildiği lalenin yine çeşitli kaynaklara göre 2000'den fazla değişik türünün olduğu belirtilmektedir. 17. yüzyıl sonlarından itibaren laleye karşı

olan ilginin olağanüstü artışı, ünlü soğanları elde etme isteği, bazı nadir lale soğanlarının fiyatlarının olağanüstü artmasına sebep olmuştur. Hatta bunu engellemek amacıyla 1725 yılında fiyatları saptayan bir listenin oluşturması, yani lale narhı, bu müthiş tutkunun en önemli kanıtlarından birisi olsa gerek. Lalenin Anadolu'dan ilk yolculuğu Viyana'ya olmuştur. Oradan Hollanda'ya ve ardından da Kanada'nın baş şehri Ottawa'ya.

dünyada tanınır hale gelmiştir bu yolculuk neticesinde Lale. Bu uzun yolculuğun son durağı olan Ottawa, Hollanda ve Japonya, Anadolu'nun bu ünlü çiçeğinin adına festivaller düzenlemektedir. Antik çağlardan bu yana önemli bir yerleşim merkezi olan ve 1326 yılında Osmanlılar tarafından fethedilen ve başşehir ilan edilen Bursa, Lale'nin kendi öz yurdunu olan özlemini birçok festivaller düzenleyerek gidermeye çalışmaktadır.

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
8: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM.
10: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Allah Teala'nın takdir ettiği şeye itiraz etmek, ne bileyim işte falanın şusu var, filanın busu var demek ve böyle şeylerin peşine düşmek, benim yok, işte onun var, benim yok diye şikayette bulunmak, bu sabırsızlık alameti midir ya da sabırsızlık mıdır bu? Yani sabır dediğimiz şey ne olursa olsun hiç şikayet etmemek midir?
1: Şimdi siz bunları şey yaparken çocukluğuma döndüm de babaannem bir şey anlatırdı. Annenem de anlatırdı genelde onları. Şimdi bir adam işte bir köyden kasabadan geçerken işte orada kalmış. Birisi de bunu misafir olarak evine almış. Yemek getirmiş, açmış yolcu hemen. Orada esas olan bu hasede anlatılan kitaplarda var o. Yemeğe önce ev sahibinin başlaması lazım. Tuzlu mu, sıcak mı, değil mi falan bakması lazım.
0: Adabı muaşeret.
1: Fakat misafir çok acıktığı için acele etmiş. Kaşığı da aldırmış. Ağzını bir atmış. Çok sıcak.
0: Çok sıcak.
1: Yanmış. Ne yapacağını da bilememiş. Böyle gözünü tavana dikmiş. Tabii o zamanki evlerde ağaç ya. Demiş bu ağaçları nereden kestiniz? Bir şey söyleyecek ya ağzı yanıyor. Ev sahibi de hani bugün tabirle lafı oturtmuş derler evet. Ya sabırsız da aldan diye Tom. Sabırsız da aldan diye anlatırlar. Şimdi aslında bir şeye karşı heyecanlanmak, hemen birden atak hale gelmek, bilmem ne yapmak şeydir. Nefsin özür dilerim, bedenin o ateş maddesi, yani öfkeyi pompalayan yer, o madde. O harekete geçer. Onun var, benim niye yok? Benim için niye rast gitmedi falan. Hemen böyle öfke şey gidiyorsun. Öyle bir durumda frene basmayı öğreneceksin. Peki efendim nasıl basacağız frene? İnsan kendi başına yapamaz o işi. Ancak Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumak, onların hayatlarını okumak suretiyle kendini şey yapabilir. Ama biz naklediyoruz. Hani sabredilmesi lazım geleni. Hani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şerif kütüb-i sitede her tarafta şey, men sabera zafera. Sabreden
0: zafere ulaşır.
1: Zafere ulaşır. Allah-u Teala'nın da işte Bakara'sının 45. ayetinde sabır ve namaz ile yardım isteyin mealindeki emrine getirir şeyde din büyükleri, özür dilerim, Abdullah İbni Abbas Hazretleri kızı vefat edince inna lillahi ve inna ileyhi raciun der. Akabinde de bu mahrem idi, Allah-u Teala bunu örttü, yardıma muhtaç idi, himayesini aldı, bizim için de bir mükafat idi, onu bizden önce gönder der ve iki rekat namaz kılar. Namaz kıldıktan sonra Allah-u Teala Bakara suresi 45. ayet-i kerimesi sabır ve namaz ile yardım isteyin mealindeki emrine yetirdik. Yani Cenab-ı Hak bize onu emanet olarak verdiydi. Aldı, sabrettik. İki rekat namaz kılın. Sabır ve namazla aynı şekilde bu geçidi geçtik diyor. Bu geçidi geçtik. Şeyde İmam Hasan İbani Fazilet'in talebinden İmam Mami Şeybani Hazretleri'nin veya İmam Yavuz Fazilet'in işte oğlu vefat ediyor. Derste kendisi medresede bir talebelerinden bir tanesine diyor ki seni vekil ettim. Gasil, defin, teşhis, tekvin işlerini sen yap. Kendisi aynı şekilde tekrar derse devam ediyor. Derse devam ediyor. Peki bunlar insan değil mi? Et ve kemik değil mi? Yani evladı bu vefat eden. Yani insanın annesi, babası, evladı, kardeşi vefat ettiği zaman, tamam diğer vefatlar duyduğu zaman, Allah rahmet eylesin deriz de o kadar şey yapmazsın. Ama evladı vefat edince veya aynı şekilde annesi, babası vefat edince onun şeyi farklı olur. Yani insandaki acısı, tezahürü. Efendim işte ben gördüm işte anası olsa öldü, evladı öldü. Tık bile demeyenler var. O istisnadır. Ama genelde insan yapısı, insan tabiatı itibariyle yani şey söyleyiver. Üzülür.
0: Üzülür.
1: İşte Abdullah İbni Abbas Hazretleri de sabırla ve namazla buna aynı şekilde karşı. Çünkü Sabır Allah-u Teala'nın takdirine, taksimine itiraz etmek, şikayet kastı olmadan başa gelen musibetleri açıklamak sabırsızlık olur diye bir tarif yapmışlar. Dolayısıyla ister bu başımıza gelen bir bela sebebiyle olsun, hastalık sebebiyle olsun veya yakınlarımızdan birisini kaybetme sebebiyle olsun veyahut da işimize herhangi bir şekilde helal gelme, zarar gelme durumunda olsun itiraz etmek sabırsızlık mıdır? Sabırsızlıktır tabii. Ama efendim işte ben ona kızacağım falan. Nitekim şeylerde bugüne kadar mesela çok duydum falan. Adamcağız en ufak bir hadisede hanımına kızıyor. Bunu böyle mi yapılır da? Ya, demeyin tuzunu niye yapmadın da? Kalkıyor ya da kavga çıkarıyor adam. Hanımını dövenler bile oluyordu. Duyuyorduk bunları falan. Niye? İslamiyet'i bilmemek sebebiyle. İslamiyet'i bilmemek sebebiyle. Hatta ben Milli Eğitim'den ayrıldım. Türkiye Gazetesi'ne geçmiştim. Cağaloğlu'ndaydık o zaman. Bu Gedikpaşa var. Beyazıt'ın hemen altında. Oradan bir tane mektup gelmişti. Adamcağız diyor ki her gün diyor sizin diyor gazete dağıtıcısı diyor gelir diyor benim oradan geçer diyor. İşte abi sana da gazete git derdim de azarlardım diyor. Hatta diyor o zaman Türkiye Gazetesi'nin şeyi vardı. Her tarafta reklamlar vardı. Atılma geçmişti de huzurluyum Türkiye Gazetesi okuyorum. İşte Beyazıt Meydanı'na çıkıyorum diyor. Orada büfe var onun üstünde var diyor huzurluyum. Ya gazetenin huzurlusu mu olur diyor. Bir gün merakla aldım diyor. Böyle baktım orayı burayı falan bakarken işte diğer gazetelerden farkı yok dedim diyor. İşte orta sayfa bizim sayfa diyorduk. Dini sayfanın oraya çarpınca orada o günde böyle menkıbeler olmuş falan. Ben ilk defa duyuyorum öyle şeyleri diyor. Çünkü benim gözümde cami ile kilisenin arasında fark yoktu diyor. İkisi de taş bina diyordum diyor. Ondan sonra ertesi gün diyor sabırsızlıkla gittim tekrar aldım. Bir daha nihayet dağıtıcıyı bekledim diyor. Sabah erken geçiyordu. Bana her gün gazete getir dedim diyor. İyi de diyor bir gün sabah geliyor erken de bitiyor diyor. Sonra diyor demiş ki bak burada kitapların isimleri var. Bu saat tebedi elislam ahlak. Bunları ben istiyorum. Tamam abi demiş ben takma halinde getireyim sana. Getirdi diyor. Ben diyor yani bu gazeteye başlamadan onu kitapları okumadan önce ceketim omuzumda diyor. Beyazıt meydanına çıkar. Kendisi yapısına böyle ona buna çarparak gidiyordum diyor. Eve geldiğim zaman diyor hanım diyor kapıda bekler gece diyor aynı şekilde benim ceket yere düşmez diyor. Kapıdan girdim şap diyor havada kapılırmış falan. Öyle birisiydim diyor. Tamam mı? Fakat diyor ben bu kitapları okuyunca diyor. Kitapları okuyunca ana diyor kul hakkı diye bir şey varmış diyor. Ben şimdi diyor Beyazıt Meydan'dan giderken yan gidiyorum kimseye omuz çarpmayayım. Evde diyor anahtarı yaptırdım attım diyor hanım duymasın belki uyumuştur diye parmağımın ucuna basa basa basa basa geliyor. Dolayısıyla efendim beni böyle hayır. Hepimiz değişeceğiz. Çünkü İslamiyet orta yolu bulmuştur. Evet. Efendim her türlü bela, her türlü üzülürsün. Üzülmek ayrı bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu Hazreti İbrahim vefat edince ağladılar. Dediler ki ya Resulallah siz bizi ağlamaktan men etmedin. Hayır buyuruyorlar. Ben ağlamaktan men etmedim. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir buyuruyor. İtiraz etmekten niye benim başıma geldi, niye benim oğlum öldü, niye benim kızım böyle bir felakete düştü, niye benim anam öldü, niye benim babam öldü. Yani bugün o şeyler de var ya hastaneye gidiyor acilde doktora saldırıyor. Niye sen ben anama aynı şekilde mani olmadın ölümüne. Ya doktor ne yapsın öyle olmuş olsa kendi yakınları ölmez.
2: Tamam. Yani kendisi ölmez.
1: Kendisi ölmez tabii. Hatta Ahmet Ekte Cüryani Hazretleri bu dünyanın esası mihnet sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntının ise sabretmekten başka reçetesi katlanmaktan başka da kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte, ibadetlerde, hakka kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabır buyururlar. Ve Abdülkadir, özür dilerim, İmam Rabbani Hazretleri de her gün insanın karşılaştığı her şey Allah-u Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Aslında İmam Rabbani Hazretleri işin aslını bildiriyor. Arkadaşlar senin şimdi dahlin yok. Sokağa çıktın birisi seni methetti. İki adım gittin öbürsü de sövdü. Seni imtihan ediyor Cenab-ı Hak. Seni övdükleri zaman neydin? Sana sövdükleri zaman ne duruma geçtin? Değil mi?
2: Evet.
1: Ve buyuruyorlar ki ikisi aynı olur. Olmuş. İkisi aynı olmuş. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle tek başına oturuyor. Birisi gelmiş böyle hakaret ediyor Peygamber Efendimiz'e. Yanında da Ashab-ı Kiram'da birkaç kişi var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğru söyledin, doğru söyledin. Ondan sonra o defolup gitmiş, ondan sonra Hazreti Ubeyk geliyor. Peygamber Efendimiz'e başlıyor övmeye. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü doğru söyledin buyuruyor ona da. Oradaki yanındakiler diyor ki ya Resulallah böyle böyle geldi. Ebu Cehil böyle dedi, doğru söyledin dediler. Buna da aynı şekilde Hazreti Ubeyk'e de biz anlamadık demişler muradı. Buyuruyorlar ki ben aynayım. Ebu Cehil geldi, ben de o kötü sıfatları gördüm. Söylediklerin hepsi kendisinde olduğu için doğru söyledin dedim. Şimdi Hazreti Ebu Bekir geldi, ben ayna olduğum için kendindeki güzellikleri gördü. O saydığı güzellikler kendisinde vardı, doğru söyledin dedim. Hadise bunlar. Dolayısıyla sabır Allah Teala takdirine itiraz etmemektir. Sebeplere yapıştın, hadise yani gönlüne gelen şeklin tam tersi oldu. Eserde böyle takdir edilmiş. O zaman ağlamanın, sızlamanın, efendim itiraz etmenin zaten bir faydası yok.
2: Evet.
1: Rabbim böyle emretmiş, Rabbim böyle takdir etmiş. Ya Rabbi bana da sabır ihsan eyle, o zaman rahat edersin.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Musa aleyhisselam, ya Rabbi senin indinde en aziz kimdir diye sordu. Allahü Teala da intikam almaya gücü yeterken affedendir buyurdu. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kıyamete kadar baki kalacaktır. İnsanların dilinde okunacak ve sahifelerde yazılı duracaktır. Hatta Kur'an-ı Kerim bir değil, binlerce mucizedir. Onun en kısa bir suresinde, mesela Kevser suresinde sayısız mucizeler vardır. Bütün insanlar birleşseler, Arapların belileri bir araya gelip yardımlaşsalar, bir ayet-i kerimesini söylemekten acizdirler. Kur'an-ı Kerim, fesahat ve belagatta o kadar yüksektir ki, Arap kabilelerinin bütün fasihleri ve belileri, onun benzerini söylemeye güç yetiremezler. Kur'an-ı Kerim'in şaşırtıcı nazmı ve hayrete düşürücü üslubu, Arapların bütün üslup ve terkiplerinden mümtazdır. Hiçbiri ona benzemez. Arapların sözleri arasında ona benzer bir söz ne nazil olmadan önce ne de nazil olduktan sonra asla vaki olmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kur'an-ı Kerim okuyordu. Arapların fasihlerinden olan Velid bin Mugire işitti ve rikkate geldi. Ebu Cehl onun bu halini görünce sitem etti. Bunun üzerine Velid bin Mugire şöyle dedi: vallahi sizden hiçbiriniz Arapların sözlerini ve şiirlerini benden iyi bilmezsiniz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu hiçbirine benzemez. Arapların merasimlerinden birinde Arap kabileleri toplanmışlardı. Velid bin Mugire onlara Muhammed aleyhisselam hakkında söyleyeceğiniz bir söz üzerinde birleşin. Söyledikleriniz birbirinizi yalanlamasın. Böylece Arap kabilelerini ondan soğutalım ve sakındıralım dedi. Bir kısmı ona kâhin diyelim dediler. Velid bin Mugire, yok, vallahi o kâhin değildir. Çünkü onun sözlerinde, kâhinlerin sözlerindeki seciye benzer bir söz yoktur, dedi. Mecnundur diyelim diye teklif ettiler. Velid bin Mugire, o da olmaz. Zira onda hiç cünun ve vesvese yoktur. Şairdir diyelim dediklerinde ise, ben şiirin her çeşidini gayet iyi bilirim. Onun sözleri şiire hiç benzemiyor, dedi. Sihirbaz diyelim, dediler. Velid bin Mugire, hayır, sihirbaz da değildir. Çünkü onda sihirbazlar gibi üfürmek ve düğüm yapmak yoktur. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri, bunların hiçbiri olmaz diyorsun. O halde ne diyelim, dediler. Velid bin Mugire, Muhammed aleyhisselam, karı ile koca arasını, kardeşlerin ve akrabaların arasını açan bir sihirbazdır diyelim, dedi. Bu söz üzerinde anlaştılar. Yol başlarına oturup, halkı bu sözde Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem soğutmaya çalıştılar. Kur'an-ı Kerim'in icazından biri de nazmının şamil olduğu haberlerdir. Geçmiş asırlarda ve beldelerde, geçmiş ümmetlerin vakalarını ve dinlerindeki hükümleri bildirmesidir. Ehl-i kitabın alimleri ömürlerini bunları araştırmak ve öğrenmek için harcamışlar ve tam olarak öğrenememişlerdir. Ehl-i kitap alimlerinin Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek görüşüp konuştukları malumdur. Çok kere ehl-i kitap alimleri Resulullah'a sual sorarlardı ve suallerini cevaplandıran ayet-i kerimeler nazil olurdu. Hepsi tasdik ederler, inkar etmeye mecalleri kalmazdı. Kur'an-ı Kerim, gayba ait ve gelecekte olacak hadiseleri bildirmesi bakımından da mucizedir. Bunlardan bir kısmı vaki olmuştur, bir kısmı da şüphesiz vuku bulacaktır.

0: İsrafın kötülüğü ve zararları. Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir. Malı, İslamiyetin ve mürüvvetin uygun görmediği yerlere dağıtmaya israf veya tebzir denir. Mürüvvet, faydalı olmak, iyilik yapmak arzusudur. Fütüvvet, daha hususi manaya gelir ki, kötülük yapmamak, iyilik yapmak ve herkesin utanacak şeylerini örtmek ve kötülükleri affetmektir. İslamiyete uymayan israf haramdır. Mürüvvete uymayan israf, tenzihen, hafif, az, mekruhtur. İsrafın haram olduğu muhakkaktır. Kalbin hastalığıdır. Kötü bir huydur. Dinimizin hasisliği, cimriliği, israftan daha çok kötülemesi, israfın cimrilik kadar kötü olmadığını göstermez. Hasisliğin daha çok kötülenmesi, insanların çoğu yaratılıştan mal biriktirmeyi sevdiği içindir. Allahü Teala'nın israf etmeyiniz, Allahü Teala israf edenleri sevmez mealindeki kelamı yetişir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet günü herkes 4 suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır. Ömrünü nasıl geçirdi? İlmi ile nasıl amel etti? Malını nereden, nasıl kazandı ve nerelere harcetti? Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı? İsrafın kötülüğünü gösteren delillerden biri de faizin haram olmasıdır. Faiz alıp vermek büyük günahtır. Buna da sebep, insanların malını alışveriş yaparken ziyan olmaktan korumaktır. 10 şey, son nefeste imansız gitmeye sebep olur. 1. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenmemek. 2. İmanını ehli sünnet itikadına göre düzeltmemek. 3. Dünya malına, rütbesine, şöhretine düşkün olmak. 4. İnsanlara, hayvanlara, kendine zulm, eziyet etmek. 5. Allahü Teala'ya ve iyilik gelmesine sebep olanlara şükretmemek. 6. İmansız olmaktan korkmamak. 7. 5 vakit namazı vaktinde kılmamak. 8. Faiz alıp vermek. 9. Dinine bağlı olan Müslümanları aşağı görmek. Bunlara gerici gibi şeyler söylemek. 10. Fuhş sözleri, yazıları ve resimleri söylemek, yazmak ve yapmak. İtikat bilgilerini, yani inanılması lazım olan din bilgilerini Eshab-ı Kiram'dan Rıdvanullahü Teala aleyhim ecmain doğru olarak öğrenip kitaplara yazan İslam alimlerine ehli sünnet alimleri denir. Rahmetullahü Teala aleyhim ecmain. Bunlar 4 mezhebin birinde içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerdir. Bu alimler Kur'an-ı Kerim'in manasını kendi akıllarıyla, kendi görüşleriyle anlamaya kalkışmamış, yalnız Eshab-ı Kiram'dan öğrendiklerine inanmışlardır. Kendi anladıklarına uymamışlar, Peygamberimizin bildirdiği doğru yolu yaymışlardır. Osmanlı Devleti Müslüman idi ve Ehl-i Sünnet itikadındaydı. Birçok kıymetli kitaplar yazıyor ki, dünyada ve ahirette felaketlerden kurtulmak ve rahat, mesut yaşamak için önce ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn bildirdikleri gibi iman etmek, yani öğrenmek ve hepsine inanmak lazımdır. Ehli sünnet itikadında olmayan kimse ya bid'at ehli, yani sapık Müslüman olur, yahut mülhit, yani kâfir olur. İmanı yani itikadı doğru olan müminin ikinci vazifesi salih olmaktır. Yani Allahü Teala'nın rızasını, sevgisini kazanmaktır. Bunun için kalb ile ve beden ile yapılması ve sakınılması emrolunan İslam bilgilerini öğrenip bunlara uygun yaşamak lazımdır. Yani ibadet yapmaktır. Ehl-i sünnet alimleri rahimehumullahü teala ibadet bilgilerini anlatırken dörde ayrıldılar. Dört mezhep meydana geldi. Ayrılıkları az ve mühim olmayan işlerde olduğu için ve imanlarında birleştikleri için birbirlerini sever ve sayarlar. Her Müslümanın bu dört mezhepten birine göre ibadet yapması lazımdır. Bu dört mezhepten birine uymayan kimsenin ehl-i sünnetten ayrılmış olacağı, Tahtavi'nin Dürrül Muhtar haşiyesi Zebaih kısmında yazılıdır. İmanın altı şartı. Allahü Teala'nın var olduğuna ve bir olduğuna ve sıfatlarına inanmak, meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahirette olan şeylere, kaza ve kadere imandır. Sözün kısası, kalb ile ve beden ile İslamiyet'in emirlerine ve yasaklarına uymalı ve kalp gafletten uyanık olmalıdır. Kalbi uyanık olmayan, yani Allahü Teala'nın varlığını, büyüklüğünü ve cennet nimetlerini ve cehennem ateşinin şiddetini hatırlamayan, düşünmeyen kimsenin bedeninin İslamiyete uyması güç olur. Fıkıh alimleri fetvaları bildirirler. Bunların yapılmasını kolaylaştırmak Allah adamlarının işidir. Bedenin İslamiyete severek ve kolay uyması için kalbin temiz olması lazımdır. Fakat yalnız kalbin temiz olmasına, ahlakın güzel olmasına ehemmiyet verip bedenin İslamiyete uymasına ehemmiyet vermeyen kimse mülhittir. Bunun nefsinin parlamasıyla hasıl olan gaybtan haber vermek, hastaları okuyup üfleyip iyi etmek gibi adet dışı başarıları istidrac olup kendisini ve buna uyanları cehenneme sürükler. Kalbin temiz ve nefsin mutmainne, uysal olduğunun alameti bedenin İslamiyete seve seve uymasıdır. His organlarını ve bedenini İslamiyete uydurmayanların "Kalbim temizdir, sen kalbe bak." demeleri boş laftır. Böyle söylemekle kendilerini ve etrafındakileri aldatmaktadırlar.
1: Bugün de sizlere İstanbul Beylerbeyi'ndeki Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinden sesleniyoruz. Dünkü programda da size Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesi dedik, bugün de diyoruz. O harem halkının işlediği kapıya doğru bakan kısımdı. Yani sarayın Beykoz tarafındaki bahçesiydi. Saray bahçenin orta yerinde, önünde deniz var. Sarayın denize doğru döndüğümüzde sağ tarafındaki giriş bahçesi, bugün turistlerin de girdikleri kapının olduğu yer, haremin kullandığı bahçedir. Burası ise selamlık bahçesi. Buranın heybeti biraz daha farklı. Buradaki ağaçlar gerçekten yüzlerce yılı devirmiş ağaçlar. Diyeceksiniz ki ya Beylerbeyi Sarayı yapıladı 1865'ten bugüne. Ne geçti ki 170 sene geçti, sen yüzlerce diyorsun. Efendim burada eski Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinden kalma olduğunu kuvvetle tahmin ettiğim manolya ağaçları var. Bakınız şimdi şu manolya ağacı 200 yıllık tahminime göre efendim. Bunların bu görüntüsü, bu ağaçların 200 yıllık olduğunu bana söylüyor sanki. Bazıları taze. Daha sonra boşluk yerlere dikilmeler olmuş. Ama şu manolya, bu manolya ve kapıya yakın, sarayın kapısına yakın olan iki tane manolyanın çok yaşlı olduğunu görüyorum. Güzel bir bahçe bakımı yapılmış. Şirin bir yer, oturacak yerler de var. İnsan buraya ziyarete geldiği zaman, sarayı gezmeye geldiği zaman, yani Bir piknik torbası eksik tabii. Piknik torbasıyla girilmiyor buraya. Yasak. Ama pikniğin diğer bütün özelliklerini burada mangal hariç insan yaşayabilir. Bu meydanlıkta bir havuz yapılmış efendim. Bu havuz zaman zaman fıskiyelerle suyu fışkırtılabiliyor ama tabii devir daim makinesini falan filan çalıştırmak biraz masrafı icap ettiği için her zaman içinde çalıştırılmıyor. Doğrusu da bu. Havuzun kenarına geldik. İçerisinde de bayağı balıklar var. Ama ne yazık ki bugün biz çekime geliyoruz diye ben oltamı yanımda getirmedim. Onun için balık da tutamıyoruz. Sakın siz de tutmak için olta getirmeyin. Bunlar süs balıklarıdır efendim. Canına kıydığımıza değmez. Kıymetli seyircilerim, görüldüğü gibi iki tane aslan heykeli var. Birisi havuzun kara taraf kenarında. Birisi de deniz tarafı kenarında. İki aslan heykeli de selamlığın giriş merdivenlerinin üst kısmında, kapının ağzında var. Şimdi o tarafa doğru yöneliyoruz efendim. Kıymetli seyircilerim, şu anda Beylerbeyi Sarayı'nın selamlık kapısından sarayın içerisine giriyoruz. Sizin günlerdir beklediğiniz meraklı olay bugün inşallah tahakkuk edecek. Sarayın iç mekanlarını göstermeye başlayacağız. Ve bunda da önceliği 18 numaralı Sultan Abdülhamit Han'ın vefat ettiği ve vefatından önce hasta iken başucunda hanımefendisinin kalmakta olduğu nöbetçi odasını sizlere bu programda anlatmaya çalışacağım. Evet, Beylerbeyi Sarayı gezisi böyle başlamıyor. Ama biz bugün oradan alalım işi istedik. Herhalde bunu da anlayışla karşılarsınız. Şimdi bu merdivenlerden çıkıp içeriye girelim efendim. Efendim, şimdi sarayın kapısından içeriye, selamlık kısmındaki kapıdan içeriye giriyoruz. Kapılarda iki tane görüldüğü gibi mermer sütunlar var. Üzerindeki oymalar fazla detaylı değil. Çok fazla sabırla yapılmış şeyler değil. Süleymaniye'deki gördüğümüz Türk taş oymacılığının örneklerini burada göremiyoruz. Tabi son dönemlerde ve bir de Serkiz Usta'nın yaptığı yerde taşın bu kadar basit kalması çok görülmez herhalde efendim. Şimdi içeri giriyoruz. Efendim, şimdi Beylerbeyi Sarayı'nın selamlık salonuna girdik. Bu salondan şöyle sol yolu takip ederek yerlerde halı gördüğünüz gibi biz de ayaklarımıza garavuşlarımızı taktık. Herhangi bir şekilde hem toz kir hem de aşınmayı önlemek için Beylerbeyi Saray İdaresi böyle bir tedbir almış. Gerçekten de çok güzel. Tabii bir şeyi yapmaktan ziyade o yapılanı korumak önemli. Temizlemek zor bir şey değil ama temizliği devam ettirmek için işte bu galoş sistemi, her gelene her gün burada galoş giydirmek surete bütün yerli yabancı turistlere hallar bakınız tertemiz kalıyor efendim. Şimdi bu salondan doğru 18 numaralı odaya gidiyoruz. Aradakiler daha sonra anlatacağız efendim. Evet kıymetli seyircilerim, Beylerbeyi Sarayı'nın içerisinde Abdülhamit Han'ın vefat ettiği 8 numaralı oda ve başucunda bilhassa hastalığı sırasında bekleyen hanımefendisinin yatak odası Behice Mahan Sultan'ın yattığı oda. Şimdi vefat odasına giriyoruz. Bu 8 numaralı oda, kapısında da gördüğünüz gibi bu numaralarda o zamandan kalmadır. 8 işte bir kısmı aşınmış buradan efendim. Kapı tokmakları falan hep o zamanın tokmakları. Görüldüğü gibi oda yerlerde hasırlar var efendim. Bu hasırlar 1865'te İskenderiye'den dokunarak getirtilmiş hasırlardır. İskenderiye'de malum Nil'in sazlıkları var. O Nil sazlıklarında sellozu çok yüksek seviyede olan bu hasırların kamışları yetişmekte. Onlardan dokunarak buraya getirilmiştir. Burada küçük bir bugünkü ifadesiyle komidin yani başucu dolabı var. Böyle çekmesi var gördüğünüz gibi efendim. Sonra şuradan açabiliyoruz. Böyle ve altında da çekmeceleri var. Şunun devamı çekmeceler var efendim. Onlar da çekildiği zaman geliyor. Bir güzel elden geçmiş, temiz pak muhafaza edilmiş, orijinalliğini muhafaza ediyor. Burada bir koltuk var. O vakitten kalma koltuk. Halılar o zamanın halıları ve şu Abdülhamit Han'ın namazını kıldığı seccadesi imiş. Tabii şimdi yere serilmiş burada duruyor. Tabii üzerine de girip de bu odaya basan yok efendim. Biz çekim için izin aldık da girdik. Tabii hiçbir eşyaya da fazla el sürmeden işte bir çekmecesine dokunabildik. Burada vefat ettikleri karyola ve üzerindeki yatak takımları olduğu gibi görüyorsunuz. Sultanın baş ucunda gene böyle bir çekmeceli bir komodini var. Şu üzeri mermer ve hoş bir manzara buraya işlenmiş görüldüğü gibi efendim. Perdeleri bu güneşlikler bütün Beylerbeyi Sarayı'nda pencerelere bu güneşliklerin konması mecbur efendim. Güneş ışığından ahşap ağırlıklı olduğu için bu sarayın yapısı birçok eşya ahşap yapıldığı için efendim. Güneş ışığından zarar görmesin diye mutlaka bu bulundurur ve bunlar açılamaz efendim. Şimdi biz çekim zamanında açmaya dahi teşebbüs etmedik. Hükümdarlığı sırasında da Abdülhamit Han başkalarının yanında gayet tertipli, düzenli ve edepli bir kıyafette bulunmaya çok riayet ederdi efendim. Hatta yani yatağından kalktıktan sonra hemen abdestini alıp abdestli olarak bulunmayı isterdi. Görüşmelerini hep öyle yapmayı isterdi. Bu paravana da herhalde üstünü başını değiştirmesi için veya bir şey giyip çıkarması için kullanılan bir paravana idi. Hastalığında, ölüm hastalığı zamanında bu paravana da burada vardı. Efendim burada Abdülhamit Han'ın zaman zaman istirahat ettiği bir şezlongu var. Burada güzel bir sehpası var ama tabii bu sehpa boyalı. Öyle fil dişi veyahut da sedef kakma gibi bir motif verilmiş ama öyle değil. Efendim deve tüyü battaniye görüldüğü gibi karyolasının üzerinde. Karyola da çok aman aman yapılmış bir karyola değil. Sade gayet o bakımdan söylüyorum yani mutlaka kıymetli bir şeydir de. Üzerinde de yine baş ucunda çeşitli manzara resimleri yapılmış. Efendim şezlongun yanında 3 tane mütevazı koltuk var. Burada efendim bir boy aynası var. Ayna da Türk ağaç işçiliğinin güzel örneklerden birisi. Oyma olarak yapılmış ve üzerinde mermer bir tablası var efendim. Ayna da o zamandan beri hiçbir tarafı bozulmadan demek ki sır durumu gayet güzel yapıldı. Muhafaza edilmiş. Efendim vefatı anlatacaktık ama vefata zaman kalmadı. Bu odayı yarın anlatacağız size vefat efendim. Yarın inşallah. Hoşça kalın.

0: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

Efendimiz, Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş et diye dua edince Ümmi Ümare, bu bana kafidir der. Artık dünya musibetlerini aldırmaz. Ümmü Ümare ya da Hazreti Nesibe. Neccaroğullarından Mazim bin Neccar ve hanımı Rebab binti Abdullah Medine'de çok itibarlıdırlar. Halk gelir, onlara akıl sorar. Kızları Nesibe iyilik perisi gibidir. Adeta başkaları için yaşar. İlerleyen yıllarda kendisi gibi hayırdan, hasenattan hoşlanan bir gençle Zeyd bin Asım'la yuvasını kurar. Karı koca yetim sevindirmekten, aç doyurmaktan anlatılmaz bir haz alırlar. Ahir zaman peygamberinin Mekke'de tebliğe başladığını duyunca çok heyecanlanırlar. Kul, köle, hatta hayvan hakkından bahis açan, ana babaya hürmeti, akrabaya ziyareti emreden, fuhşu, yalanı, çocuk gömmeyi yasaklayan bu dine girmekte karar kılarlar. Onların tanıdığı ilk Müslüman Mus'ab bin Umeyr olur. Genç muhacirin sohbetlerinde çok şey öğrenir, Efendimizin aşkıyla yanıp tutuşurlar. Zeyd ve Nesibe oğullarını da yanlarına alır, yola çıkarlar. Git gel Mekke 30 gün. Dile kolay. O sarı sıcak, o gece ayazı, o toz, o toprak, yılanlar, çıyanlar, haydutlar. Ama Akabe'de serveri kainatla buluşunca bütün yorgunluklarını unuturlar. Zeyd biat ettikten sonra "Ya Resulallah" der. "Bizimle birlikte gelen iki mümine var. Onlar da size biat etmek istiyorlar." Bunlardan biri hanımı Ümmi Ümare'dir. Diğeri ise Ümmi Müneh radıyallahu anhuma. Efendimiz onların da biatlarını alır, lakin ellerinden tutmazlar. Bedir Savaşı'na sadece erkekler katılır. Uhud'da da ailecek yerlerini alırlar. Ümmi Ümare'nin vazifesi güya kırbayla su dağıtmak ve yara sarmaktır ama dayanamaz. Kılıcını kapıp meydana fırlar. Cengin en şiddetli anında Allah'ın Habibine saldıran bir müşriği atından düşürüp öldürür ama bu arada darbe almaktan kurtulamaz. Örtüsü, entaresi al kanlara boyansa da durmaz. Biricik kocası ve bakmaya kıyamadığı oğulcuklarıyla kavganın odağına koşar hep birlikte. Efendimiz'e zırh olurlar. Resulü Ekrem, Hazreti Nesibe'nin ölümüne dövüştüğünü görünce yanındakilerden biriyle kalkan yollar. Bu kalkan çok işine yarar. Tutulduğu ok, kılıç sağanağından selametle çıkar. Artık daha bitirici hamleler yapar. Özellikle süvariler arasına dalar, hayvanları ürkütüp binicilerine düşürmeye bakar. Nitekim birini yıkmayı başarmıştır ki Efendimiz, "Ey Ümmü Ümare'nin oğlu, annene yardım et." buyururlar. Ana oğul, müşriği haklamakta zorlanmazlar fakat o hengamede hurma ağacı gibi uzun boylu bir silahşör Abdullah'ı yaralar. Ümmü Ümare kendi kesiklerini umursamaz, oğlunun kolunu alelacele sarıp sarmalar ve "Hadi kalk!" der. "Cenk bitmedi daha." Efendimiz mani olurlar. "Ey Ümmü Ümare, senin katlına bildiğin şeye herkes dayanabilir mi?" diye sorarlar. Abdullah'ı yaralayan silahşör yeni bir hedef arıyordur ki Server-i Alem "İşte oğluna vuran adam!" buyururlar. Ümmü Ümare yay gibi boşanıp adamı yakalar. Boyu yetişmediği için önce bacaklarını budar. Resulullah mübarek dişleri görünecek kadar gülümser ve ona dua buyururlar. Abdullah ise sağlam kolunu kullanıp taş atar. İnkarcıları Efendimiz'e yaklaştırmaz. Kureyş'in azgın müşriklerinden İbn-i Kamya güçlü bir savaşçıdır. Önüne çıkanı yıkar, doğrar. Nitekim kılıcını Hazreti Musab'ın kanıyla boyayıp Efendimiz'i aramaya başlar. Ne zaman ki Resulullah'ı görür, büyük bir hırsla saldırıya kalkar. Ümmü Ümare 12 yarası olmasına rağmen önüne çıkar. Bir yandan İbn-i Kamya'nın atının dizginlerine yapışır, bir yandan kılıcını sokacak bir boşluk arar.
taşıdığı zırhlarla adeta ayaklı kaleye andıran bu insan azmanı için onun darbeleri hafif kalır ama İbn-i Kamiya tek vuruşta Nesibe Hatun'un boynunu omzuna kadar yarar. Kesik o kadar derindir ki iyileşmesi tam bir yıl alır. İzi hayatı boyunca kapanmaz. Bu kez yara sarma sırası Abdullah'tadır. Efendimiz yana başlarında durur. Allahu Teala ev halkınıza rahmet et.

0: kız daha yetişir. Hazreti Nesibe ve oğulları Hudeybiye, Hayber, Umretül Kaza, Huneyn gazalarına da katılır. Mekke'nin fethinde ve veda haccında bulunurlar. Aradan uzun yıllar geçer. Oğlu Habibi, Museylemetül Kezzab'a elçi olarak yollanır. Yalancı peygamber, "Bana iman ediyor musun?" diye sorunca, Habib alaylı bir üslupla elini kulağına koyar. "Sizi duyamadım," der. Sahtekarın havasını bozar. Mürtetler genç sahabeyi canlı canlı doğrar. Öldürmeden uzuvlarını koparırlar. Ümmi Ümare çok üzülür. Bu katilin sonunu görmeyi çok arzular. Oğlu Abdullah'la beraber Yemame Savaşı'na iştirak eder. Mücahitleri yönlendirip Museylemetül Kezzab'ı sıkıştırır, yaralamayı da başarırlar. Canı tatlı şarlatan kaçmaya kalkarsa da Hazreti Vahşi'nin mızrağından kurtulamaz. O gün Nesibe Hatun bir kolunu kaybeder ama fitnenin kapanmasıyla fevkalade ferahlar. Bir gün Resulullah Efendimiz Ümmü Ümari'nin evini şereflendirirler. Mübarek kadın o gün oruçludur. Lakin hemen sofra hazırlar. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, "Bir oruçlu, oruçlu olmayanlara yemek yedirdiği zaman, melekler sofra kalkıncaya kadar ona dua ederler." buyururlar. Hazreti Ebu Bekir de hilafeti yıllarında bu ağzı dualı validemizin kapısını çalar, hallerini, hatırlarını sorar. Hazreti Ömer, ganimet dağıtıldı mı kendi hissesine düşen kıymetli kumaşları Ümmü Ümare'ye yollar. Geçtiğimiz asırda Vahabiler Cennetül Baki'yi dağıtırlar. Hazreti Nesibe'nin kabri nerededir bilemiyoruz ama ailecek Resul-i Ekrem'le olduklarından şüphemiz yok. Kim bilir, belki de Kevser Havuzu'nun yanında.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, davet edilen yere gitmemek günahtır. Davet olunmadığı yere gitmek, hırsızlık etmek olur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Mevlana Celaleddin Rumi. Değerli dinleyenler, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin adı Muhammed, lakabı Celaleddin olup Anadolu'ya gelip yerleştiği için Rumi diye anılmıştır. Mevlana diye meşhur olmuştur. Mevlana, Efendimiz demektir. 1207 yılında Belh şehrinde doğdu, 1273 yılında Konya'da vefat etti. Kadiri tarikatındandı. Soyu baba tarafından Hazreti Ebubekir Sıddık'a, anne tarafından İbrahim Ethem Hazretlerine ulaşmaktadır. Babası Sultanül Ulema Muhammed Behaeddin-i Veled, büyük alim ve veliydi. Daha çocukken babasının kalbindeki feyizlere kavuştu. 5 yaşındayken kiramen katibin meleklerini, evliyanın ruhlarını ve sokaktaki cinleri görürdü. Ney ve dümbelek çalmadı, dönmedi, raks etmedi. Bunları sonra gelen cahiller uydurdu. Farsça olan divanında 30 bin, Mesnevisinde 47 bin beyt vardır. Daha birçok kıymetli eserleri de bulunmaktadır. Nakşibendi tarikatının büyüklerinden Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, Mevlana Celaleddin, evliyanın büyüklerinden ve ehli sünnet alimlerinden de buyurdu. Yine buyurdu ki, 3 kitabın eşi yoktur. Bunlar Kur'an-ı Kerim, Buhari-i Şerif ve Celaleddin-i Rumi'nin mesnevisidir. Yani evliyalık yolunun kemalatını bildiren kitapların en üstünü mesnevidir. Evliyalık ve nübüvvet yollarının kemalatını ve inceliklerini bildirmekte ise İmam-ı Rabbani'nin mektubatının eşi yoktur. Onun çeşitli din, mezhep, meşrep sahibi kimseleri kendisine hayran bırakan merhameti, insan sevgisi, tevazu, gönül okşayıcılığı gibi üstün vasıfları, mensup olduğu İslam dininin yüksek ahlak telakkisinden bazı örnekleridir. Onda bunlardan başka İslam ahlakının diğer hususları da kemal derecede mevcuttur. Bunların hepsini saymak, İslamiyeti tam olarak anlamak ve anlatmakla mümkün olur. Hazreti Mevlana'yı yalnız bir mütefekkir, şair, hümanist gibi düşünmek ve öylece anlamaya çalışmak, asıl varlığı bırakıp herhangi bir özelliği içinde sıkışıp kalmaya benzer. Buysa en azından Mevlana'yı çok eksik ve yarım anlamaya, hatta hiç anlamamaya sebep olabilir. Nitekim Hazreti Mevlana'yı, sözlerini, yolunu anlamanın anahtarını kendisi şöyle dile getirmektedir. Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed Muhtar'ın yolunun tozuyum. Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse ben ondan da bizarım, o sözlerden de bizarım. Tasavvuf deryasına dalmış bir hak aşığıdır. İlmi, teşbihleri, sözleri ve nasihatleri bu deryadan saçılan hikmet damlalarıdır. O bir tarikat kurucusu değildir. Yeni usuller ve ibadet şekilleri ihdas etmemiştir. Ney, dümbelek, tambur gibi çeşitli çalgı aletleri çalınarak yapılan törenler ve ayinler, Hazreti Mevlana'nın vefatından 3-4 asır sonra meydana çıkmıştır. Halbuki o ney ve dümbelek çalmadı, dönmedi, raks etmedi. Bunları sonra gelenler uydurdu. 24 binden ziyade beytiyle dünyaya nur saçan mesnevisine, her ülkede birçok dillerde şerhler yapılmıştır. En kıymetlisi Mevlana Camii'nin kitabı olup bunun da şerhleri vardır. Türkçe şerhlerinden Ankara valisi Abidin Paşa'nın şerhi çok kıymetlidir. Abidin Paşa bu şerhinde neyin insanı kamil olduğunu ispat etmektedir. Mevlevilik cahillerin eline düştüğünden, bunlar neyi çalgı sanarak, ney dümbelek gibi şeyler çalmaya, dönmeye başlamışlar.
ibadete İslam dininin yasak ettiği çirkin şeyler karıştırmışlardır. Hazreti Mevlana, bırakın ney çalmayı, oynayıp dönmeyi, yüksek sesle zikir bile yapmadı. Nitekim Mesnevisinde diyor ki, pez zi can kün vaslı canan ra talep, bi lebügam migu nam rab. Manası şudur: o halde canana kavuşmayı canı gönülden iste, dudağını oynatmadan Rabbinin ismini kalbinden söyle. Bugün bu tasavvuf üstadının türbesine sonradan konan çalgı aletlerini görenler, işin gerçeğini bilmeyenler, bu mübarek zatın çalgı çaldığını, bu aletlerin onun olduğunu zannetmektedirler. O hakikat güneşini yakından tanıyanlar bunlara elbette itibar etmez. Zaten bu büyükler şüpheli şeylerden kaçtıkları gibi mübahları bile sınırlı ve ölçülü kullanmışlardır. Mevlana Hazretlerinin hikmet dolu sözlerinden bazıları şunlardır: sünnet-i seniyeye harfiyen uymak lazımdır. Helal kazanıp helalden yemelidir. Her hareketi Resulullah Efendimiz'e uydurmalıdır. Tenhada yalnız kalınca da günahtan sakınmalıdır. Nefsi mağlup etmek için onu terbiye etmeli. İstediği her şeyi vermemeli. En tesirlisi oruç tutmak, az uyumak ve gece namaz kılmaktır. Hakiki bir alime teslim olmalıdır. Gizli ve aşikar Allahü Teala'dan korkun. Günahlardan sakının. Az yiyip az uyuyun, az konuşun. Çok oruç tutun. Zamanlarınızı namaz kılarak değerlendirin. Şehveti terk edip sefihlerle, cahillerle mücadele etmeyin. Onlarla oturup kalkmayın. Hep iyi insanlarla beraber olun. Ya hayır konuşun veya susun. İnsanların sıkıntılarına sabredin. Bilin ki insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır. Oğlu Sultan Veled'e nasihatlerinde şöyle buyurdu: ey oğlum, her zaman ilim, edep ve takva üzerine bulun. Her zaman din büyüklerinin eserlerini oku, ehl-i sünnet vel cemaat yolundan ayrılma. Fıkıh öğren, cahil sofulardan olma. Namazı her zaman cemaatle kıl. Şöhret isteme, zira şöhret afettir. Makam mevki düşkünü olma. Yazdığın şeylerde adını yazma. Mahkemelik işin olmasın. Kimseye kefil olma. Halkın işlediği işlere karışma. Devlet büyüklerinin çocuklarıyla arkadaşlık etme. Uzlete çekilip de yalnız kalma. Çok konuşma. Az söyle ve halkın kötülük ve eğrilerinden, aslandan kaçar gibi kaç. Kadınlardan sakın. Zenginlerle oturup kalkma. Helal ye ve şüphelilerden kaç. Dünya malına kapılma. Dünya arzusu dinin yok olmasına sebep olur. Çok gülme. Çok gülmek kalbin ölümüdür. Herkese şefkatli ol. Dışını süsleme. Dışın süsü, için, kalbin, ruhun harap olduğunu gösterir. Başkalarıyla mücadele etme ve hiç kimseden bir şey isteme. Kimseye hizmet buyurma. Ulemaya, evliyaya, mal ve canla hizmet et. Din büyüklerinin hallerini, kerametlerini inkar etme. İnkar eden mahrum kalır. Talebelerine de buyurdu ki, ey bizi sevenler! Sevgili Peygamberimizin gittiği ehl-i sünnet yolundan yürüyüp bu yolu ihya etmeli. Allahü Teala'nın sevdiği ameller, ibadetlerle helal yollardan çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını kazanarak razı olunan kullar zümresine dahil olmalı. Hep helali istemelidir. Söylediklerimiz, dinlediklerimiz, düşündüklerimiz hep helal olmalı. Her hareketimizi Peygamber Efendimizin hal ve hareketlerine uydurmalıyız.
herkes bir sanata sahip olmalı ve din ilimlerini iyi öğrenmelidir. Bunu özellikle istiyorum. Bizim yolumuzda olanlara kıyamet günü yardımcı olur, yüzlerinin ak olmasına çalışırız. Ancak edebe riayet etmeyenler ve ehl-i sünnet yoluna muhalefet edenler kıyamet günü bizi göremez.

Bilal bin Saad Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah-u Teala'nın emirlerini hatırlatan, nasihat eden bir kardeşin, sana altın hediye edenden daha hayırlıdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Said Harraz. Rahmetullahi aleyh. Ahirette hesap var. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: "Ey insanlar, gaflete gelmeyin ki ahirette hesap var. Yani günah olarak ne yaptıysak bugün de orada hesabı var, yarın mizan önünde. Ey insanlar, bilhassa kaçının kul hakkından. Mahşerde zor kalkılır zira bu hak altından. En iyisi dünyada hemen helallaşmaktır. Ahirete gidince tekrar uğraşmamaktır. Eğer ki ahirete kalırsa bir hakkınız, hakkınız ne kadarsa o kadar alırsınız. Helal etmiş iseniz dünyada onu, fakat bin katı alırsınız ahirette mükafat. Ters dahi dönebilir hesapları ahirette. O zaman borçlu çıkıp kalırsınız hayrette. Nice alacaklılar vardır ki zira o gün borçlu hale düşüp de helak olur büsbütün. Hiç üzülmemek için yarın mahşer gününde hiç kimseye bir zarar vermemeli bugün de. Bir gün Resul-i Ekrem buyurdu eshabına: "Eskiden birkaç kişi gitti bir kabristana. Dediler ki, bir dua edelim Rabbimize. Ölülerden birini diriltsin şimdi bize. Ölüm ve ahiretten haber versin azıcık. Ona göre dünyada yapalım bir hazırlık." Evvela abdest alıp kıldılar hepsi namaz. Sonra da el kaldırıp ettiler dua niyaz. Hak Teâlâ izniyle bu dua akabinde bir mevta dirilerek kalkıverdi kabrinde. Yüzünde vardıysa da biraz secde eseri, yine siyah olmuştu yüzünün bazı yeri. O mevta dile gelip dedi ki: "Ey insanlar, gafletle yaşamayın, ahiret var, hesap var. Yatarım şu mezarda 90 küsur senedir. Ölümün sarsıntısı hala üzerimdedir. Ölüyormuşum gibi şimdi de yine aynen o şiddetli acıyı hissediyorum halen. Harcamışız bu ömrü fuzuli şeyler ile. Lakin şimdi pişmanlık ve üzülmek nafile." Bir günde buyurdu ki: "Ölüm var. Bu pek kat'i. Ahirette bulunur her şeyin hakikati. Orada iki yer var. Ya cehennem ya cennet. İnsanlar bu yerlerde kalırlar ilelebet. Dünyadaki işlerden sorulur ince ince. Cehenneme atılır cevap veremeyince. Ameller karşılıksız kalmıyor orada hiç. Ya ebedi bir azap ya da sonsuz bir

Abdülaziz Dirini Hazretleri buyuruyorlar ki, yumuşaklık vakar ve sükunettir, sinirlenmekse kabalığa yol açar.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: チェゲレチェファン。
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz uyku apnesi ve horlamadan bahsedeceğiz. Hepimizin ortak sorunlarından biri olan horlama. Sabahları kalktığınızda ağız kuruluğunuz mu var? Gece uykuya dalmakta zorluk mu çekiyorsunuz? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor İsmet Ercan Canbay ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
9: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
8: Hocam ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Seyircilerimizin merak ettiği sorularımız var. Horlama nedir hocam?
9: Horlama uyku sırasında soluk alıp verirken küçük dil ve yumuşak damağın titreşim hareketlerinden çıkan bir sestir. Bu evet. Basit bir horlama olabilir. Hı hı. Küçük bir titreşim sesi olduğu gibi bazen aslan kükremesini andıracak kadar şiddetli de olabilir.
8: Rahatsız edici olabiliyor evet, hocam.
9: Bir sestir. Sonunda bir uyku sırasında duyduğumuz bir gürültü, bir sestir.
8: Peki hocam, horlama ile uyku apnesi arasındaki fark nedir? Aynı mıdır ikisi?
10: Hayır, ikisi birbirinden farklı şeyler ama bizi yanıltan ya da karıştıran şey ikisinin genellikle birlikte görülmesi.
8: Evet.
10: Ama her horlayan kişide uyku apnesi olmayabilir. Bu sadece basit bir horlama olabilir. Yani sadece basit bir sestir. Hı hı. Ama uyku apnesi varsa, ki biraz sonra herhalde onu açıklayacağız. Uyku apnesi varsa, uyku apnesinde mutlaka horlama da vardır.
8: Evet hocam.
10: Ama her horlamada uyku apnesi olmayabilir. Yani o yüzden bu ayrım yapmak önemli. Hı hı. Çünkü tedavilerindeki önem derecesi farklılık arz ediyor. O yüzden bunu ayırmakta yarar var.
8: Evet hocam. Peki horlama ne zaman dikkate alınmalıdır hocam?
10: Şunu söyleyebilirim. İnsanlar normal yorgun olduğunda,
8: evet,
10: alkol aldığında ya da sedatif dediğimiz bu sakinleştirici ya da uyku ilacı aldığında, hatta antihistaminik dediğimiz alerji ilaçlarını aldıklarında akşam yatmadan önce, bunlarda gece yattıklarında bir horlama olabilir. Veya sırt üstü pozisyona geldiğinde horlama olabilir. Ama pozisyon değişince geçebilir. Bu durumu normal kabul ediyoruz. Yani tedavi edilecek bir durum değil. Ancak horlama çok şiddetli olup da kişinin yanındaki eşini ya da yatakta bulunanları rahatsız ediyorsa, ya da hatta bazen yandaki odadan rahatsız ediyorsa, hatta bazen üst kattakiler rahatsız oluyor, o şekilde bir varsa o zaman artık bir sosyal problem oluyor.
8: Evet hocam.
10: Bu durumda tedavi edilmesi gerekiyor. Genellikle şikayetçi olanlar hastadan çok hastanın yakınları
8: evet hocam,
10: tedaviye zorluyorlar. O durumda tedavi, basit horlama da olsa tedavi gerektiriyor. Çünkü kişinin başkasını rahatsız ettiği için kendileri de rahatsız oluyorlar. Bu durumda bir problem olarak yaratıyorlar. Ama bizim için önemli olan konu şu, bu horlamanın yanında apne varsa, yani
8: evet,
10: uykuda nefes kesiliyorsa, solunum durması oluyorsa, o zaman horlama bu işin habercisi olabilir. Hemen tedaviye gitmek gerekir. Yani çok basit, yani arada ben bir kere iki defa horlamışım, bu çok önemli değil. Ama bu sürekli oluyorsa ve de şiddetli oluyorsa ve de daha doğrusu etrafı rahatsız ediyorsa, o zaman tedavi edilmesi gereken bir sosyal problem oluyor.
8: Peki hocam, horlama, uyku apnesi en çok kimlerde görülür?
10: Şimdi genellikle klasik bilgi olarak efendim yaşlılarda, işte şişman erkeklerde görülür diye bir bilgi vardır. Bu kısmen doğru. Yani hastaların çoğu erkekler. Kadınlara göre 2-3 kat daha sık görülüyor erkeklerde. Özellikle kilolu olanlarda, şişman olanlarda, obez olanlarda diyelim, daha fazla görülüyor. O da doğru. Ayrıca alkol alanlarda, işte sedatif sakinleştirici ilaç alanlarda daha sık görülüyor. Evet. Ancak buna rağmen %70'i, yaklaşık uyku apnesi olanların ve horlayanların %70'i şişman hastalar olmasına rağmen,
8: evet,
10: zayıf hastalarda da, zayıf insanlarda da, bayanlarda da, hatta çocuklarda da bu şikayetler görülebiliyor. Yani illa şişman olacak diye bir yaklaşım
8: yok.
10: Doğru kaide yok. Ama çoğunluğu %70'i şişman hastalar. Yaklaşık %25-30'u zayıf olabiliyor. Ama şunu da söylemek lazım. Şişmanlık eşittir horlama veya uyku apnesi dememek lazım. Çünkü şişmanların ancak %3'ünde 4'ünde uyku apnesi ve horlama görülüyor.
8: Evet,
10: ama yine de risk faktörü önemli bir faktör.
8: Ediyor.
10: Yine konuşacağız bunu.
8: Çok çabuk yoruldukları için mi hocam bu obez hastalarda? Hani horlama daha sık
10: görülüyor. Şimdi şöyle oluyor. Tabii bir kere fizyoloji bozulduğu için sistem birbirini etkiliyor. İyi uyuyamadıkları için kilo da alıyorlar.
8: Evet.
10: Dinlenemiyorlar. Beslenme bozuluyor. Bir de bir diğer konuda gösterilmiş ki MR çekimlerinde boyunda kalınlaşma meydana geliyor. Boyun katmanları arasında yağ dokusunun MR'da gösterilmiş bu MR çekimlerinde. Yağ dokusunun arttığı gösterilmiş. Yağ dokusu artınca yanlardan hava pasajını daraltıyor. Zaten işin özü hava pasajının daralması. Ve sadece mesela horlayan hastalarda sadece kilo vererek bu şikayetlerinin azaldığında, ortadan kalktığında görüyoruz. Yani bir cerrahi işleme gerek kalmadan kiloyu kontrol ederek düzelebiliyor. Tabii sadece kiloyu kontrol etmek yetmiyor. Egzersizi de artırmak lazım. Aslında nasıl önleyebiliriz konusunda bundan yine bahsedeceğim size.
8: Evet hocam. Peki hocam nasıl anlayabiliriz yani bizlerde uyku apnesi olduğunu? Belirtileri nelerdir?
10: Evet. Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi horlama eşittir uyku apnesi değil dedik.
8: Evet.
10: Yani ikisi birlikte de olabilir.
8: Evet.
10: Tek başına sadece horlama da olabilir. Basit horlama da olabilir. Şöyle anlayacağız. Diyelim eşinizin gece uykuda birdenbire nefesi kesiliyor mu? Ya da nefesi durdu mu belli bir süre? Ya da birdenbire derin bir iç çeker gibi aniden bir nefes alıp aldı mı? Almaya başladı mı? İkincisi, sabahları yorgun kalkıyor mu? Uykusunu alamamış, yorgun vaziyette kalkıyor mu? Yine gündüz iş yaparken yorgun ve uykulama hissediyor. Zaman zaman olduğu yerde uykuluyor mu? Bir diğer şey, enerjisinde, motivasyonunda azalma var mı?
8: Evet hocam.
10: Konsantre olmakta güçlük çekiyor mu? Cinsel arzularında isteksizlik var mı? Horlaması var mı? Horlama da önemli. Şiddetli horlaması var mı? Bir diğer konuda kilolu ya da kilo verememekten şikayet ediyor mu? İşte bu hastalar uyku apnesi olabilir bu hastalarda.
8: Evet hocam. Peki uyku apnesinin tipleri var mı hocam?
10: Evet, uyku apnesinin kabaca biz iki tipe ayırabiliyoruz. Yalnız uyku apnesinde önce tıkayıcı tip dediğimiz bir uyku apnesi tipi var. Bir de merkezi tip uyku apnesi var. İkisi birbirinden daha farklı. Ama sonunda ikisi de apne yaratıyor.
8: Evet hocam.
10: Tıkayıcı tip uyku apnesinde daha çok solunum yolunda kasların gevşemesi sonucu hava pasajını tıkaması söz konusu. Bu yeri değişebilir. Bu tıkayıcı tip apne. Halbuki merkezi apne dediğimiz uyku apnesinde, merkezi apnede daha çok beyinden, uyku merkezinden kaslara giden doğru sinyallerin gönderilememesi sonucu ortaya çıkıyor. Yani bir mekanik tıkanıklık söz konusu değil ama sonuçta yine bir uyku apnesi oluşuyor. İkisinin tedavisi biraz daha farklı. Mesela merkezi uyku apnesi varsa, yani beyinden kaynaklıysa bu durum, orada sadece medikal tedavi ya da maske tedavisi verilebilir. Ama tıkayıcı tip apne varsa doğaldır ki o tıkanıklığı açmanız lazım.
8: Evet.
10: Bunun yolu da cerrahi müdahaleler olması gerekir.
8: Evet. Peki hocam, uyku apnesi sendromunun tanısında hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?
10: Şimdi uyku apnesinde biz, yani önce horlamayla, dediğim gibi ipucu bir kere horlamayla gelmiş olacak bize. Önce bu horlama sadece basit bir horlama mıdır, yoksa uyku apnesinin bir komponenti midir? Yani o apneyle horlama ile birlikte apne de var mıdır? Bunu ayırmamız gerekiyor.
8: Evet hocam.
10: Bunu ayırmak için biz ilk önce bir doğal olarak hastanın öyküsünü alıyoruz. Yani evet. Bize bilgi veriyor. Çok iyi anamnez alırsanız.
8: Hastana doğru bilgi vermesi evet. Tabii ki çok önemli.
10: Hatta etrafındakiler daha iyi bilgi veriyorlar.
8: Evet.
10: Hatta öyle hastalarımız oluyor ki diyor ki eşim nefesi kesildiğinde ben de nefesimi tutuyorum. Hı hı. Ben dayanamıyorum. O hala 60-50 saniye olmuş. Hala nefes almıyor diyor. Korkuyorum evet. diyorlar. Yani bu şekilde fark ediyorlar. Gözlem çok önemli.
8: Evet.
10: İkincisi bu işlerde altın standart bunu ayırmak için yani uyku apnesi var mıdır? Tıkayıcı tip midir? Hı hı. Yoksa merkezi tip midir? Bunu ayırmanın en iyi yolu uyku testi dediğimiz polisomnografi denen bir test.
8: Evet hocam.
10: Bu testle altın standart kabul ediliyor.
8: Hı hı.
10: İsterseniz ondan çok kısa bahsedeyim.
8: Evet hocam.
10: Polisomnografi dediğimiz uyku testi biz genellikle işlem yapmadan önce bunu istiyoruz. En azından bir cerrahi hı hı. müdahale yapmadan önce bunu istiyoruz kanıtlamak, değerlendirmek için. Buradan hasta bir gece uyku laboratuvarında misafir ediliyor.
8: Evet,
10: aynı
8: hocam.
10: Evde yatar gibi burada gelip de hı-hı. normal uykusunu alıp yatıyor. Ve o sırada bütün parametreleri ölçülüyor. Birçok parametre. Örneğin kan basıncına bakılıyor, nabızın sayısına bakılıyor. Kandaki oksijen doygunluğuna bakılıyor. Kaça hı-hı. kadar düştüğüne bakılıyor. Ondan sonra uykuda nefesi durdu mu ona bakılıyor. Kaç evet. defa durdu onun sayısına bakılıyor. Ve bunlar kaydedilerek hastamızın apnesi tıkayıcı tip uyku apnesi mi? Yoksa bir merkezi apne mi? O ayırt ediliyor. Bir de bunun derecesi
8: evet.
10: yapılıyor. Biliyorsunuz apne demek soluk durması demek.
8: Evet hocam.
10: Yani herkesin belli bir süre soluğu durabilir. Bu 10 saniyenin üzerinde olduğu zaman bizim patolojik kabul ediyoruz.
8: Hı hı.
10: Yani bu sayı önemli. Bir saat içinde kaç defa
8: nefesin
10: durdu. Bu önemli. Tabii burada şu sorunlarla da karşılaşıyoruz. Hasta yabancı bir ortamda uyumaya çalışırken hı hı. tedirgin olabiliyor.
8: Acaba horlar mı?
10: Yani nasıl uyuyacağım? Burada yabancı bir yerde yatıyorum diye şey yapıyor ama sonuçta bir şekilde doğal ortamı hı-hı. sağlamak lazım. Belki evdeki kadar uyumasa da bir iki saat geç de olsa sonunda uyuyarak bize bilgi verebiliyor.
8: Evet.
10: Bu şekilde polisomnografi altın standart. Tabii şeyler de var. Bazı anket soruları var. Sizin evet. demin birkaçından söz ettiğiniz sorular gibi. O soruları sorarak da
8: yeticiye ulaşabiliyor musunuz hocam?
10: Evet. Büyük oranda şey bir fikir veriyor. Yani hı-hı. o sorulara cevapladığı zaman.
8: Hocam kaldığımız yerden tabii, devam edelim. Bir telefon bağlantımız var. Alo.
3: Alo.
8: Hoş geldiniz. Buyurun sizi tanıyabilir miyiz?
3: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
8: Teşekkür ederim efendim. Buyurun.
3: İzmir'den arıyorum. İsmim Nuri.
8: Buyurun Nuri Bey.
3: Kadir'e. Şimdi hocamın anlattığı şeyleri izliyoruz. Yayınızı zevkle dinliyorum hocamın anlattıklarını da. Gece böyle bir anda nefes kesikliği oldu bende. Aniden uyandım derin uykudan. Kalktım böyle derin bir nefes aldıktan sonra tıkanıklık geçti. Ama hocamın bahsettiği işte uykuda düzensizlik dinleniyorum, uykumu alıyorum ama bu yaklaşık 1-2 ay arayla 2 defa tekrarladı. Bunu gidip hangi şeye bildirmemiz lazım, kontrol ettirmemiz lazım hocamın bu konuda düşünceleri nedir öğrenebilir miyiz? Hı-hı.
8: Hocam az önce de bahsetmiştik zaten.
10: Soruyu bana açarsanız çok iyi diyorum.
8: Geceleri uyuduğu zaman bir nefes kesilmesiyle kalkıyormuş hastamız.
10: Evet.
8: Bu konuyla alakalı yardımlarınızı bekliyor.
10: Anladım.
8: Az önce de bahsetmiştik.
10: Önce bir test yapıp polisomnografi uyku testinden evet. randevu alıp bir uyku testi yapıp orada dereceyi saptayıp ondan sonra da iyi bir kulak burun boğaz muayenesiyle başlamak lazım. Çünkü önemli olan burundan genize kadar hava yolunun açık kalması. Yani orada bir problem var mı onun saptanması. Önce uyku testi sonra iyi bir kulak burun boğaz muayenesi.
8: Evet.
10: Eğer orada tıkayan bir şey varsa onun ortadan kaldırılmasını evet. önerebilirim.
8: Yani uzman tarafından muayene edilmesi
10: evet, yani
8: gerekiyor.
10: Bir kulak burun boğaz muayenesiyle başlamasını öneririm. Çünkü ilk mekanik olarak anatomik olarak bir tıkayan bir şey var mı darlık var mı onu görmek lazım. Şöyle de söyleyebilirim. Eğer gece uykudan uyanırken evet. böyle kollarını hareket ettirerek birdenbire boğuluyormuş gibi kalkıyorsa bu daha çok tıkayıcı tip uyku apnesidir.
8: Evet hocam.
10: Sessizce nefesi duruyorsa bu daha çok merkezi tip uyku beyinden kaynaklanan uyku apnesidir. Ama %90 95'i falan daha çok şeydir, tıkayıcı tiptir. Tıkayıcı yani bizim tiptir. Karşılaştığımız evet, daha çok tıkayıcı tip uyku apnesidir.
8: Az önce de bahsettiğiniz gibi bu testlerden geçerse hastamızda zaten tabii, sonuca ulaşacak.
10: Tabii bunlar da yetmeyebilir. Hı-hı. O zaman iyi bir, dediğim gibi iyi bir anket, hı-hı, yapılabilir. Eğer uyku testi yapılamazsa ayrıntılı anketle belki biraz fikir edilebilir. Hı-hı. Kulak burun boğaz muayenesi yapılabilir. Arkasından da gerekirse bilgisayarlı tomografi ya da MR çektirerek, hı hı, yumuşak dokularda herhangi bir problem var mı, tıkayan bir şey var mı, onu görebiliriz.
8: Peki hocam. Peki Nuri Bey, geçmiş olsun efendim.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. İyi yayınlar.
8: İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Hocam, testlerden biraz bahsedebilir misiniz bize? Biraz daha açar mısınız?
10: Şimdi en altın standart dediğim gibi polisomnografi, uyku testi. Hı hı. Tabii uyku testinde şöyle bir sıkıntı var. Diyelim bir kliniğin 3 tane, 2 tane yatağı var.
8: Evet.
10: Orada bir kişi yatıyor, bir gece kalıyor ve rapor yapılıyor. Tabii bu sıkıntı yaratıyor. Çünkü evet, çok fazla uyku apnesi olan bir sürü kişi var. Hı hı. Her kliniğin 3-5 yatağı var. Hesaplarsanız büyük şeyde hemen dolu veriyor. O yüzden randevu almak sıkıntı olabiliyor.
8: Evet.
10: Bunların daha portatif tipleri var. Eve verilen hasta evet eve evet, gidebiliyor. Hı hı. O küçük portatif cihazla evinde uyuyor. Sonra o küçük kutuyu getirerek onu ekrana, bilgisayara aktararak, hı hı, bu şekilde de durumu değerlendirebiliyorlar. Hı hı. Tabii sıkıntı şu aslında. Hı hı. Tanı çok önemli. Yani sorunun nerede olduğunu bileceksiniz ki tedaviyi ona göre yapasınız.
8: Evet,
10: yani doğru tıkanma yerini,
8: tanı
10: doğru
8: ve teşhis de, evet, bu konuda evet, çok
10: evet,
8: önemli.
10: Doğru yeri saptayamazsanız, evet, bu sefer ameliyattan da başarılı olamadım, niye bu kadar istediğim, hı-hı, sonucu alamadık diye düşünebilirsiniz. Evet. Onun için problemin saptamak, tıkanma, hı-hı, yerini saptamak, nerenin kapattığını saptamak önemli. Tabii buradaki olay uyku sırasında meydana geldiği için, evet, kişi yatar pozisyonda, yatağında yatıyor. Hı hı. Fakat biz muayenemizi oturur pozisyonda.
8: Evet hocam, bu çok önemli. Siz muayenenizi oturarak,
10: evet, ayakta oturur
8: fakat
10: pozisyonda yapıyoruz.
8: Hastamız yatarken zaten bu sıkıntıyı, evet, çekiyor.
10: Yani o yüzden
8: sonuç nasıl?
10: Elbette fikir veriyor. Yani evet, siz bir takım büyük bir patoloji, hı hı, varsa onu görebiliyorsunuz. Ama bazen yatar pozisyonda ortaya çıkıyor şeyleri.
8: Evet.
10: İşte en iyisi mümkün olsa hasta, hı hı, uyurken onu görebilseniz.
8: Evet.
10: Bunun için
8: bu test,
10: nazal endoskopi, hı hı, yapılabiliyor. Uyku endoskopisi yapılabiliyor.
8: Evet,
10: uykuda endoskopi yapılabiliyor. O şöyle yapılıyor. Ameliyathaneye bu işlem öncesi alınıyor. Hı hı. Hafif sedatifler veriliyor. Çünkü tamamen uyutursanız da bu sefer bütün kaslar gevşiyor.
8: Hı hı.
10: O hiçbir zaman gerçek doğal uyku gibi olmuyor. O zaman burundan endoskopla giriyorsunuz.
8: Hı hı.
10: Yavaş yavaş ilerleyerek tıkayan yer neresi? Orayı görüyorsunuz.
8: Evet.
10: Horlama anında kapattığı yeri görüyorsunuz. Bir, hı-hı, çevresel bir tıkanma mı var? Yanlardan mı darlık yapıyor? İşte bademcikler mi kapatıyor?
8: Hı-hı.
10: Küçük dil mi kapatıyor? Yumuşak damak sarkıp gevşeyip o mu kapatıyor? Onu görüyorsunuz. Hı-hı. Ondan sonra sizin müdahale yapacağınız yeri, açacağınız yeri görmüş oluyorsunuz. O yüzden nazal endoskopi, uyku endoskopisi oldukça iyi bir yöntem. Ama, hı-hı, dediğim gibi bu da kolay değil.
8: Evet.
10: Ameliyathaneye almanız lazım.
8: Hı hı.
10: Orada görmeniz lazım. Gerçeğe yakın, en azından normal uyku pozisyonuna yakın bir pozisyon oluyor. Çünkü uyku sırasında da mesela reflü de gelişebiliyor.
8: Evet.
10: Ani kalp durmaları da olabiliyor. Yani, hı hı, bu uyku apne sırasında.
8: Aslında çok önemli.
10: Çok önemli tabii ki. Evet. O yüzden önemli. Hı hı. Bazen eşlik eden diğer hastalıklar nedeniyle aniden ölüme sebep olabiliyor.
8: Evet hocam. Genelde hangi hastalıklarda hocam eşlik ediyor bu duruma? Kalp hastalığında
10: kalp
8: daha fazla.
10: Kalp hastalıkları, reflü ve, hı-hı, hipertansiyon hastalığı görülebilir. Yani. Aslında olay şöyle oluyor. Sonuçta apnede,
8: evet,
10: hasta nefes alamayınca, nefesi birdenbire kesilince, ister merkezi nedenle olsun isterse hava yolunun tıkanması sonucu,
8: hı-hı,
10: kaslar gevşedi, orayı kapattı ve tıkandı, nefes alamıyor. Nefes alamadığımın kanda karbondioksit oranı artmaya başlıyor.
8: Evet.
10: Kanda karbondioksit oranı artınca bu sefer hemen bu belli bir noktanın üzerine ulaşınca solunum merkezini uyarıyor.
8: Evet hocam.
10: Ve beyine diyor ki ben nefes alamıyorum, ölüyorum, ne yapacaksan yap diyor. Beyin hemen adrenalini salgılattırıyor ve ondan sonra bir takım mekanizmalar çalışmaya başlıyor.
8: Hı hı.
10: Önce uykusu yüzeyleşiyor hastanın. Çünkü, evet, nefes alamıyor. Derin uykuda bunu yapamıyor. Tabii uyku yüzeyleşince sabah kalktığında uykusunu alamamış oluyor. Çünkü, hı hı, derin uykusu uyuyamıyor. İkincisi kanda tansiyonu yükseliyor. Basıncı artacağı,
8: evet,
10: için tansiyon yükseliyor. Sonra akciğerler kasılmaya başlıyor. akciğerler aşağıya doğru daha fazla kapasiteyi artırmak için genişleyince bu sefer o da mideye baskı yapıyor. Mideye baskı yapınca midenin içindeki asit içeriği boğaza doğru gelmeye başlıyor.
4: Evet.
10: Tabii yatar pozisyonda olduğunuz için bunu çok daha rahat geliyor boğaza. Otururken veya ayaktayken yukarı doğru asitin çıkması zor.
4: Evet,
10: ama
4: evet.
10: yatar pozisyonda bu çok daha kolay oluyor. Asit gelip de soluk ses tellerinin bölgesine ya da boğaz bölgesine geldiğinde orada sonunda bir asit ödem oluşturuyor.
4: Evet,
10: ödem oluşunca daha çok kasılma oluyor ve bir kısır döngüye giriyor.
4: Evet,
10: bu hastalarda kalp hızı yavaşlıyor, ritim bozuklukları oluyor. Daha önce de bir şey varsa eğer bir kalple ilgili problem varsa birdenbire kalbi durabiliyor. Yani herkeste olmuyor ama bu olasılık mevcut tabii. O yüzden apneyi tedavi ettiğinizde aslında kısır döngüyü kırıyorsunuz.
4: Evet.
10: Yani hastanın kilo alması da kilo almasını engellemiş oluyorsunuz. Çünkü artık oksijen yakabiliyor. Fizyolojisi düzeliyor.
4: Evet.
10: Reflüsü düzeliyor. Bütün bu sorunları da çözmüş oluyorsunuz. Aslında bir sorunu çözerken onunla ilintili diğer sorunları da çözmüş oluyorsunuz.
4: Evet hocam. Hocam bir telefon bağlantımız daha var. Alo.
5: Efendim merhaba, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Tanıyabilir misiniz sizleri?
5: Ben de teşekkür ediyorum. Adım İsmet Gür.
4: Buyurun İsmet.
5: Ben uyku apnesiyle ilgili hocama bir sorum olacak.
4: Tabii sizi dinliyoruz.
5: Değerli hocam ben uyku apnesiyle ilgili uyku merkezinde yattım. Adnan Menderes Üniversitesi'nde. Uyku apnesi teşhisi konuldu. Hani bana bir makine verdiler. Şimdi bu makine sadece bir işkencedir.
4: Şimdi
5: makineyle tüm gece o hortumla, o kocaman makineyle, o maskeyle uyumak çok zordur. Bunun başka yöntemi var mı? En azından bir cerrahi yöntemi var mı? Olabilir mi?
4: Maske verilmiş hocam hastanıza.
10: Anladım. Şimdi sibap ya da BiPAP dediğimiz halk arasında maske diye bilinen burundan hava vermek yöntemi. Bu iyi bir yöntem. Etkili bir yöntem.
4: Evet.
10: Fakat alet gerektiriyor. Bir cihaz gerektiriyor. O prensibi şu. Pozitif basınç veriyorsunuz burundan. Pozitif basınç verdiniz mi küçük dil ve yumuşak damağı yukarı kaldırarak havanın geçişini sağlıyor. Yani o basınca karşı dayanamıyor. Küçük dil ve yumuşak damak yukarı kalkıyor.
4: Evet.
10: Böylelikle hastanın siz sonunda oksijenlenmesini, hava girişini sağlamış oluyorsunuz. Ama tabii bunu bir kuvvetle yapıyorsunuz. Bir basınç vererek yapıyorsunuz.
4: Evet.
10: Bunu yapabilmek için ama burnunuzun açık olması lazım.
4: Evet.
10: Yani bir acaba tıkayan bir şey var mı? Mesela yüksek basınç vermenizin sebebi tıkanıklığı aşmak için yüksek basınç kullanıyorsunuz olabilirsiniz. Evet. O zaman önce burunda yani ameliyat edilebilecek bir şey varsa onu kullanmak faydası olacaktır. Ya bu maskenin basınç seviyesini düşürecektir ya da gerek kalmayabilir.
4: Maskeden de rahatsız olduğunu söyledi hocam İsmet Bey. Şimdi hani onun haricinde başka bir tedavi uygulanabilir mi o maskeyi kullanmamış olsa?
10: Cerrahi tedavi şansı vardır, o kullanılabilir. Yani eğer ama onu şeyle anlayabiliriz. Bütün burundan genize kadar ses tellerine kadar bütün alanı muayene ederek bu pasajda tıkanıklık yaratan bir problem varsa onu çözebiliriz. Ama merkezi uyku apnesi ise yani böyle bir obstrüktif değil de tıkayıcı tip değil de uyku merkezinden kaynaklanıyorsa o zaman sadece elimizde silah olarak bir tek maske yöntemi kalıyor. Başka bir şey kalmıyor.
4: Hocam. Peki hocam teşekkür ederiz. İsmet Bey geçmiş olsun efendim.
5: Teşekkür ediyorum. Sayın hocama da teşekkür ederim. İyi yayınlar.
4: Rica ederiz. Teşekkürler efendim. Hocam peki çocuklarda görülen uyku apnesi nedir? Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
10: Şimdi büyüklerdeki uyku apnesinin sebebi daha çok küçük dil, yumuşak damak ve dil kökü bölgesinin gelip hava pasajını tıkaması.
4: Evet hocam.
10: Ama çocuklardaki biraz daha farklılık arz ediyor. Çocuklarda en çok bademcikler, yanlardan bademcikler ve de yukarıdan geniz eti dediğimiz geniz bademciği, üçüncü bademcik olan bu sorumlu oluyor. Özellikle 3-5 yaş arası çocuklarda, okul öncesi çocuklarda bu birincil problem. Yani adenoid diyoruz geniz eti ya da adenoid dediğimiz durum. Şöyle düşünün, sağda solda birer tane bademciğimiz var. Yani o şişen bildiğimiz bademcik. Tam küçük dilin arkasında burun deliklerinin çıkış noktasında bir üçüncü bademcik var. İşte geniz eti, bademcik dediğimiz durum bu. O burun etinden farklı, burundaki konkalardan söz etmiyorum. Geniz arkasındaki, küçük dilin arkasındaki etten söz ediyorum. Bu normal İnsanlarda bademcik olduğu gibi çocuklarda bu geniz bademciği de var. Herkeste var. Yani bazen bende var diyorlar. Öyle yok, herkeste var. Ama önemli olan şu, pasajı tıkıyor mu tıkamıyor mu? Bu bazen çok büyüdüğü zaman gelip hava pasajını tıkıyor. Ve burundan hava girdiğinde arkadan çıkamıyor. Gidemiyor. Hava geçemiyor orayı. Ve geniz eti aslında şeyden daha önemli. Bu hava pasajını tıkama konusunda bademcikten daha önemli.
4: Evet hocam.
10: O yüzden burada çocuklarda bunun tedavisi de kolay. 8 yaşından sonra küçülmeye başlıyor.
4: Evet hocam.
10: Ama 8 yaşından sonra küçülecek. O zaman biz bekleyelim de küçülsün deme şansımız da yok tabii. Çünkü sonunda siz böyle beklerseniz damak gelişimini, damak yapısını, çene yapısını bozacaksınız. Çocuk iyi beslenemeyecek.
4: Bunlar da önemli.
10: Tabii oksijen alamayacak, uyuyamayacak, okul başarısı düşecek. Yani onun için bunu cerrahi olarak tedavi etmek gerekecek. Evet, yani hocam, o yüzden bir kez daha vurgulamak istiyorum. Geniz etinin alınması çok önemli. Eğer varsa almak lazım. Bu sonra ileride işte akneli büyükler olmaması için çocukların baştan geniz eti ameliyatı şiddetle öneriyorum. Bu arada bademciklerin durumu için bir şey diyemeyeceğim. Bademcikler eğer yanlardan, onlar da çok iri ve kapatıyorsa bademcikleri de almak gerekecek. Bu söylediğim şeyle karıştırılmasın. Hani sık sık bademcikleri senede 5 defadan fazla şişenlere bademcik ameliyatı öneriyoruz. Bu onun dışında bir şey. Mekanik tıkanıklığa bağlı bir durum.
4: Hocam geniz eti belirtileri nelerdir çocuklarda? En çok gelen sorulardan biri aslında.
10: Şimdi geniz eti eğer çocuk yattığında ağzı açık uyuyorsa, horlaması varsa geniz eti var demektir.
4: Evet.
10: Ancak şunu kabullenmek lazım. Mesela bademcikler şiştiğinde de bir ağız açık uyum olabilir, horlama olabilir. Nasıl bademcikler şişince geniz eti de şişebilir. Fakat bu düzeldikten sonra, enfeksiyon hali düzeldikten sonra, çocuğun hiçbir şikayeti yokken, enfeksiyonu yokken, ateşi yokken hala horluyorsa, hala ağız açık uyuyorsa geniz eti var demektir. Geniz eti ne demek onu söyleyeyim. Yani şöyle düşünün. Burun ön deliklerinden hava giriyor. Arkada da aynı çıktı, iki tane delik var.
4: Evet.
10: Siz bir tane sakız alıp geliyorsunuz, yapıştırıyorsunuz şeye, çıkış deliğine.
4: Evet.
10: Ondan sonra hadi yavrum koş, hadi yemeğini ye, hadi zıpla diyorsunuz. Bu çok sıkıntılı bir durum. Çünkü oradan burun akıntısı da olamıyor. Sürekli burun akıntısı oluyor. Öne arkaya doğru gidemiyor.
4: Evet.
10: Ondan sonra burundan nefes alamadığı için çocuk, fizyolojik olan odur. Burundan nefes alamadığı için üst çene yapısı bozulmaya başlıyor.
4: Evet, tamam.
10: Damak kubbesi, çene yapısı C biçiminden U biçimine dönüyor. Daralıyor böyle.
4: Evet, hocam.
10: Ve damak kubbesi de yükseliyor. Hem daralıyor hem yükseliyor. Sonunda dişler bu kavise sığamıyor ve eğri büğrü olmaya başlıyor.
4: Evet, tamam.
10: Sürekli ağız açık uyuduğu için dişleri çürümeye başlıyor.
4: Bu da çok önemli bir faktör.
10: İştah kesiliyor.
4: Evet.
10: Hatta bir arkadaşımız şeyden yayından önce bana sordu. Geniz eti ameliyatı iştah açar mı diye. İştah açıldı geniz eti ameliyattan sonra dedi. Bu normal midir diye sordu. Evet dedim, normaldir. Çünkü daha önce çocuk doğru dürüst nefes alamıyordu ki yemek yiyebilsin, yediğinden zevk alabilsin. Aslında bu şimdiki normal durum dedim.
4: Evet.
10: Fakat yine de tabii obeziteyi önlemek için onu kontrol etmek lazım. Yani geniz eti bir de bu çocuklar hafif ağız açık uyuduklarından dolayı, dolaştıklarından dolayı şey gözükürler. Böyle apatik, biraz böyle zor anlayan çocukmuş gibi gözükürler.
4: Evet.
10: Okul başarıları daha düşük olur. O nedenle geniz etini bertaraf etmek lazım. Bunun da yöntemi tabii cerrahi olarak olacak.
4: Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Bir telefon bağlantımız var. Alo.
7: Alo.
4: Hoş geldiniz, buyurun.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ederiz, buyurun.
7: Benim 10 yaşında kızım var. Ameliyat oldu 6 yaşında. Geniz eti vardı. Kulakları duymuyordu.
4: Geçmiş olsun.
7: Bir de bademcikleri alındı. Ama gene benim kızımın aynı doktor beyin anlattığı gibi dişlerinde yamukluk var. Dişlerinde çürüklük var. Tıpkı aynı anlattığı gibi. Ama şu an yine horluyor. Bilmiyorum, yine var mıdır geniz eti, oluyor mu? Bu horultuları, dişleri gene yamuk yamuk çıktı. Ağız yapısı çok kötü, yazık çocuğum. Biraz konuşma aslında zorluğu da çekiyor. Ondan olabilir mi? Dili uyuduktan sonra yarım saat dil yukarıda uyuyor. Ağzı kapalı ama. Baya bir terliyor, sıkıntıyla uyanıyor. O acaba geniz eti mi var? Onu bir sorayım dedim doktor bey.
4: Ameliyat olduğu halde hala.
10: Hala oluyor.
7: Evet. Evet, evet.
10: Geçmiş olsun efendim. Şimdi bu başta baş bölgesinde terleme olur. Çocuklar sıkıntıyla uyurlar. bu geniz etiyle uzun süre yaşadığı için, bu kızımızda da uzun süre yaşadığı için geniz eti hemen ameliyat olmadığı için,
4: evet,
10: bir günde olmuyor zaten bu tip değişimler. Birkaç yılda oluyor. Hı. O yüzden damak yapısı ve çene yapısı bozuluyor.
7: Evet.
10: Buradan sonra belki ortodontik müdahalelerle bu dişleri düzeltmek gerekebilir. Bir tel takarak o şeyleri, hı hı, düzeltmek, çene yapısını düzeltmek gerekebilir. Ya da çeneyi açıcı ortodontistler bazı çeneyi açıcı işlemler yapıyorlar. Onlar yapılabilir. Bir olasılık şu olabilir. Geniz eti kalan kısımdan tekrarlamış olabilir. Bir olasılık olabilir.
4: Evet,
10: ama normalde biz 10 yaşından sonra çok fazla beklemeyiz.
4: Hı hı.
10: Ama yine de olabiliyor. Kontrol etmek lazım. Yani evet, hala geniz eti var mı yok mu? Ama geniz eti dışında burun kemiğinde evlilik varsa o da bu şikayetleri yapıyor olabilir. Yani tetikliyor olabilir.
4: Hı hı.
10: Eğer sadece geniz eti ise şeyden arada bir geçiyor olabilir. Ama burun kemiğinde evlilik varsa hiç düzelmiyorsa o zaman daha kalıcı bir problem olabilir. Yani yine burundan genize kadar hava yolunu kontrol etmek, bir muayene etmek gerekir. Bir kulak burun boğaz muayenesi öneririm.
4: Hı hı.
10: Şöyle bir sıkıntımız var. Yaşı henüz daha 18'den küçük olduğu için burunda müdahale gerekirse de çok fazla kemiğe yönelik müdahale yapmayacağız. 18'i bekleyeceğiz burun, evet, için. Ama geniz eti yine varsa veya bir tekrar kalan kısımdan bir üreme olmuşsa o zaman belki onu almak gerekebilir.
4: Hı hı. Peki Türkan Hanım, geçmiş olsun efendim.
7: Teşekkür ederim.
10: Diş içinde şey giderim öneririm. Yani biraz birkaç yıl içinde ortodontiye giderek en azından dişleri, evet, düzeltme imkanı var.
4: Tel hocam takarak tekrarlayabiliyor da yani geniz eti bu.
10: Aslında şöyle diyeyim.
4: Neden kaynaklanıyor?
10: Usulüne uygun alınırsa geniz eti, hı-hı, aslında çok tekrarlıyor demek doğru değil.
4: Evet.
10: Yani tekrarlıyor dememem, evet, lazım. Ama diyebilirsiniz ki filanca bizim bir tanıdığımız işte geniz eti ameliyat oldu. İşte bir sene sonra, iki sene sonra bir daha oldu. Hı-hı. Olabilir. Sebebi şu olabilir. Bir, alınırken orada bir kısım doku kalmıştır. O doku tekrar üremiş olabilir.
4: Hmm.
10: Yoksa eğer tam alınmışsa kolay kolay şey yapmayabilir. Bir de şöyle bir şey olabilir. Siz geniz etini almışsınızdır.
4: Evet.
10: İki yandan da bademcikler büyüyerek onlar da pasajı tıkamış olabilirler.
4: Evet.
10: Yani geniz eti değil de yanlardan bademciklerin büyümesinden olabilir. Yani ya da, hı-hı, başka bir problem vardır. Belki hastamızda da öyle bir şey olabilir. Burunla ilgili bir problem olabilir. Hı-hı. Burunda polip olabilir. Burun kemiği eğri olabilir. Burunun kendi etleri, normalde olan etleri normalden daha büyük olabilir.
4: Hı-hı.
10: Bunlar da yine burun tıkanıklığı yapacaktır. Biz onu ayıramadığımız için yani burnu tıkalı genizden, hı-hı, mi horluyor yoksa burun etinden mi horluyor, polipten mi horluyor şeyden onu ayıramadığımız için yine geniz etinin olduğunu düşünebiliriz.
4: Hı-hı.
10: Ama tekrarlaması olağan değildir. Yani geniz eti alınırsa kolay kolay bir daha gerek kalmaz ameliyata, ama tek tük olgularda da olabilir.
4: Hı-hı. Hocam peki ne zaman tedaviye başlanmalı?
10: Geniz eti için bir şey.
4: Geniz eti için.
10: Geniz eti için bir kere bu dediğim gibi 3-5 yaş arasında daha sık bir durum. Hı hı. Çocukta solunum problemi, uyku apnesi, horlama yapıyorsa onu tedavi etmek lazım. Yalnız burada tedavide hemen yarın ameliyat olmanız gibi bir durum,
4: evet,
10: söz konusu, hı hı, değil. Çünkü bu söylediğim bozulmalar bir yılda, iki yılda, birkaç yılda ortaya çıkmakta.
4: Evet.
10: Yani hemen bir günde bir günde olmuyor.
4: Evet.
10: Ama siz bu fizyolojik olan burundan nefes almayı sağlarsanız sonunda bu bozulmalar belli bir ölçüde kendine düzelmekte.
4: Evet.
10: Onun için bence geçirmeden yapmak lazım.
4: Evet.
10: Yani çünkü damak yapısı bozulmadan,
4: evet,
10: bir de demin hastamızın bir soruda vardı, kulağına da tüp takıldı diyor. Geniz eti sadece hava yolunu kapamıyor, aynı zamanda öztaki borusunda ağzını tıkayarak kulakta sıvı birikmesine neden oluyor,
4: evet,
10: ve işitme kaybı da yaratıyor.
4: Evet.
10: O yüzden kulağına tüp takarken, işitme problemini çözerken geniz etini de almak olayın temelden çözücü olacak. O yüzden çok hem uyku apnesinde de geniz eti karşımıza çıkıyor, kulakta sıvı birikmesinde de geniz eti karşımıza çıkıyor.
4: Evet.
10: O yüzden ayrıca enfeksiyonlarda yani solunum pasajını açmak zorundasınız.
4: Evet,
10: açık tutmak
4: hocam.
10: Zorundasınız.
4: Hocam bir telefon bağlantımız, lütfen, daha var. Alo. İyi günler, hoş geldiniz efendim. Buyurun.
11: Teşekkür ederim efendim. Benim 45-50 senedir bu boğazdan yapmayı da öksürüğüm var.
4: Geçmiş olsun efendim. Buyurun.
11: Doktor Bey'e bunu sormak istiyorum. Ben İstanbul'da falan çok yattım. Tıplarda, hastanelerde ama bir çare bulamadım. Yanma boğazımın içinde.
4: Boğazda yanma varmış hocam.
11: Ya kışın oluyor. Yani yazın sıcaklarla geçiyor.
4: Hı hı.
10: Ne yapınca geçiyor? Ya,
4: sadece yazın geçiyormuş hocam. Kışın daha çok.
11: Ya, boğazımın içinde yanma doktor Bey.
10: Anladım.
4: Boğazda yanma.
10: Burundan normal nefes alabiliyor musunuz? Bu da önemli.
11: Çok hafif bir burnumu çarpmışım. Bir içinde eğilik var dediler. Hastanelerde ameliyata gerek yok dediğimi gördüler. Burnumun içindeki kemiği. Hafif bir yamulma varmış. Sıkıntı o. Ağzımı açarak geziyorum. Tabii devamlı yanma.
4: Yanma hocam.
11: Boğazımın içinde. Başka ciğerlerinde falan bir şey yok.
10: Şöyle olabilir. Burun kemiği, burunla ilgili bir sorunun da sorun
4: var. Evet, burunla ilgili de
10: evet.
4: Bir
10: şimdi boğazla ilgili sıkıntılarımızın çoğunda burundan nefes alamamak sıkıntı yaratıyor. Hmm. Onun için burundan nefes almayı sağlamamız gerekiyor.
4: Evet.
10: İyi bir burun muayenesi, endoskopik muayene ve burunda eğer problem varsa tıkayan bu bir burun orta bölmesinin septumda bir eğrilik olabilir. Pardon, evet, affedersiniz.
11: Hocam daha çok boğazımın içinde. Yani sıkıntı boğazımda. Kışın oluyor, yazın yok.
10: Anladım.
11: Kronik farangit de İstanbul Çamlıca göğüs kasada.
4: Kronikleşmiş bir şey olabilir mi hocam?
10: Kronikleşmiş bir şey olabilir. Reflüden olabilir.
4: Evet.
10: Eğer yatınca artıyorsa bu reflü olduğunu düşündürebilir bize. Yani yatar pozisyona geçince artıyorsa. Alerjik olabilir.
4: Hı-hı.
10: Burunun tıkanması en önemli sorun olabilir. Kurumaya neden oluyor. Yani
11: evet.
10: Uyku apnesi olanlarda da bizim bu ağız kuruluğunu görüyoruz.
4: Oluyor, evet hocam.
10: Sıvı kaybı neden oluyor. Kurulu neden oluyor. Bu çok önemli. Ortamın nemli olması önemli.
4: Evet.
10: Yani evet. Bence sorunun çözümüne önce burunun açık olmasını, normal nefes almayı sağlıklı hale getirmemiz gerekiyor.
11: Küçük dilde sarkma ve boğazımı sürtme yaptığından bundan da yaptığını söyledi İstanbul'da bir doktorumuz.
10: Ne yaptı?
4: Burnunuzda mı bir çarpma oldu?
11: Boğazımın içinde, sürtme, küçük dilde sarkma olduğu için
4: sarkma
11: küçük dilde boğazı devamlı ediyor dediler.
10: Aslında tükürük varsa, tükürük çok koruyucu bir şey. Tükürük olduğu için o küçük dilin oraya dokunması bir tahriş yaratmaz.
4: Evet.
10: Sadece bu horlama yaratır, orayı kapatıp apne yaratır ama boğazda yanma yaratmaz.
4: Hı-hı.
10: Genellikle burundaki tıkanıklık kuruluk neden yaratarak olmaz. Bunun neden olur. Yani şeyin faydası olmaz, küçük dili kısaltmanın sadece apneye, horlamaya faydası olur. Yanmaya faydası
11: hocam,
10: olmayacaktır.
11: Kesilse acaba fayda eder mi, bu öksürüğümü keser mi diye düşünüyorum.
10: Hayır. Şeyi horlamanıza fayda eder.
11: Horluyorum da tabii efendim.
10: Ona faydası olur ama boğazdaki yanmaya faydası olmaz. Çünkü yani, o zaman buruna yönelik operasyon da yaptırmanız lazım. Ya ikisi aynı anda veya kademeli olarak sırayla yapılabilir.
11: Lafınızı kesiyorum. Küçük dilde bir sarkma olduğunu söylendi. Bu devamlı oraya diyor. Hani devamlı sürttüğü için acaba öksürük ondan...
10: Anladım ama tükürük olduğu için tükürük yaratmaz. Evet. Tahriş yaratmaz.
11: Evet.
10: Tükürük onu korur.
11: Tamam hocam. Tamam.
10: Geçmiş olsun efendim. Peki.
4: Geçmiş olsun efendim. İyi günler dileriz. Hocam bir de eczanelerde satılan bir uyku bandı diye reklamlarımızda da çıkıyor. Uyku bantlarının faydası
10: şimdi
4: var mı hocam?
10: Şimdi onlar mekanik olarak tabii yapınca mekanik olarak açmasının bir faydası olacaktır. Ama dediğim gibi dıştan açmak yerine aslında orada bir rahatlıyorsanız içten onu bir radyo frekansla halletmek çok daha kolay olacaktır. Ama sonunda bir zararı yok, zararı olmayan yöntemin. Mesela yüksek yastıkta yatmak, odanın yerinin olması, bunlar avantaj sayılır. Size şunu söyleyeyim. Mesela sırt üstü yattığınızda horlama oluyorsa en basit yöntem, en zararsız yöntem

0: Tedavisi var mı hocam?
1: İlaçla tedavisi yok ama şey yapabilirsiniz. Yok. Yani önce kilolu ise kiloyu vermek.
0: Kilo çok önemli.
1: Çok önemli. Evet, obezite çok önemli. Yani hocam, bu boyunda kalınlaşma, işte yağ dokularının arada birikmesi. Çünkü bu gösterildi, MR'la gösterildi ve dediğim gibi sırf şey yaparak, kilo vererek ameliyattan kurtulan hastalarımız oluyor. Tabii kolay bir şey değil, onu söylüyorum. Uyku kalitesini artıracaktır. İkincisi, sadece kilo vermek tek başına yeterli olmayacak. Egzersiz de, aktiviteyi de artırarak birlikte yapmak gerekecektir. Bir diğer konu, mesela alkol 3-4 saat önce, yani uyumadan 4 saat önce alkol almayı kesmek, 3 saat önce yemek yemeyi kesmek faydalı olacaktır. Yine antihistaminikler dediğim ilaçlar, alerji ilaçları. Bunlar da uyku verdiği için yatarken bunu alırsanız iyicene kaslar gevşeyip horlamayı ve apneyi artıracaktır. Onun için bunlar da gece yatarken bu tip ilaçları almamak, uyku ilaçları artıracaktır. İşte alkol artıracaktır. Sırt üstü yatmayıp yan yatmayı, yatıcı yastıklar kullanabilirsiniz. Onların faydası olacaktır. Bir diğer olay da sigara olayıdır. Sigara kesinlikle bırakılmalı. Ya da sigara içeri yanında da durulmaması gerekiyor. Çünkü sigara da sonunda o bölgede ödem yaratıyor. Ödem de zaten dar olan bölgeyi iyicene sıkıştırıyor. Onun için sigaradan da uzak durmak gerekecektir. Bunlar sadece, yine bir daha söylememde yarar var. Hafif derecedeki apnelerde yararlı olabilir. Ağır, orta ya da ileri derece bir apnede bunu önlemek mümkün değil. Onu mutlaka cerrahi yöntemler ya da CPAP kullanılabilir. Ameliyat olamayan hastalar yine mecburen maske kullanacak. Çünkü onlarda başka şansımız yok. Mesela kalp hastalığı ya da başka bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat riskliyse, yapılamıyorsa o zaman, çünkü genel anestezi altında yapmak lazım bu operasyonları. O zaman mecburen maskeyi kullanmak durumunda.
0: Hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sizin de son olarak seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler varsa, tavsiyeleriniz varsa onları da alalım. Programımıza son verelim. Bir dahaki yayında da görüşürüz.
1: Peki, teşekkür ederim. Ben şunu söylemek istiyorum. Gözlem önemli. Yani uyku apnesi varsa bunu mutlaka tedavi ettirmek gerekiyor. Horlamanın ve uyku apnesinin tedavisi yoktur diye düşünmemek lazım. Bunların tedavisi vardır. Tedavi edilebilir. Yeter ki sorunun nerede olduğu doğru olarak saptansın ve bu işin de ilk başta bir kulak burun boğaz muayenesiyle başlamak lazım ki. Çünkü maske bile kullanacak olsanız burnunuz tıkalıysa hava gitmekte zorlayacak. O yüzden önce burnu açarak başlamak lazım. Ondan sonra da hava yolunda neresi tıkalıysa orayı açmak gerekiyor. Onun daha ileri ameliyatları da var ama onlar ileri aşamalarda kullanılacak ameliyatlar. İkincisi de yine bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çocuklarda geniz eti önemli. Bu geniz etini ortadan kaldırmak, geniz etini açmak gerekiyor. Çünkü damak yapısı bozulmasın diye, çocuk burundan rahat nefes alabilsin diye, dişler eğri büğrü çıkmasın diye, kulakta sıvı toplamasın diye, ileride apneli büyükler olmasın diye geniz etini zamanında aldırmak lazım. Bu zamanda genellikle işte okul öncesi dönem 3-5 yaşlarında oluyor. Çocuğunuz horluyorsa, hiçbir şikayeti yokken, yani enfeksiyon değilken, boğazı şişmemişken, ağız açık uyuması varsa, horlaması varsa, burada geniz eti var demektir. O zaman da tedavisi cerrahidir. İyilik yapmıyoruz, aman ameliyat ettirmeyelim derken iyilik yapmıyoruz aslında. Kötülük yapmış oluyoruz.
0: Peki, çok teşekkür ederiz hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
2: Sağlıklı Türkiye. TGRT FM.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 5, Sure Nisa Suresi 24-51. Ayetler, sayfa 81-85.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh, imanla ölmek için. Bu zat buyuruyor ki, bir gevşeklik ve gaflet içinde yaşıyorlar insanlar bugün, hayret. Uyanmamız lazımdır acele bu gafletten. Yoksa olmaz kurtuluş ebedi felaketten. İbadetten kaçmanın iki sebebi vardır. Biri, İslamiyete kesin inanmamaktır. İkincisi, İslam'a inansa da faraza pek önem vermemektir, emirlere, farzlara. Yani bu emirleri mevki sahibi olan kimselerin emrinden hafif görür çok insan. Her iki sebeple de ibadetten kaçınmak mümine yakışmayan kötü bir haldir ancak. Zira iman etmenin işareti bir tektir. O da ibadetleri yerine getirmektir. Nitekim Resulullah açıkça tekrar tekrar o sonsuz azapları bildiriyor aşikar. O sadık ve emindir. Söylemez asla yalan. O hak söyleyicidir. Doğru söyler her zaman. Şimdi bazı insanlar ona inanmıyorlar. Yahut inansalar da hiç önem vermiyorlar. O halde o Resûle bir yalancıya olan güven dahi olmazsa nasıl olur o iman? İmanım vardır demek insanı kurtaramaz. Dinin emirlerine uymak da lazım esas. Öyleyse ey Müslüman, eyle hemen istiğfar, şehadeti söyleyip iman et şimdi tekrar. Biri ona sordu ki, iman ile dünyadan gitmek için acaba ne yapmalı Müslüman? Buyurdu, bunun yolu en son Allah demektir. Son söz Allah olmazsa, o zaman felakettir. Adam bunu öğrenip gidiyorken evine, çağırdı o adamı yanına tekrar yine. Buyurdu ki, evladım, öğrendin cevabını. Ne zaman anacaksın peki Allah adını? Dedi ki, son nefesim gelince işte o an hemen Allah demeye başlarım ben o zaman. Buyurdu, ne zamandır o dediğin son nefes? Dedi, Allah'tan başka onu kimse bilemez. Buyurdu, şu anda da gelebilir mi yani? Dedi, hiç belli olmaz, gelebilir tabii. Buyurdu, şimdi ecel gelebilir diyorsun. Niçin Allah demeyi sona bırakıyorsun? Şimdiden acele et, an Rabbinin adını. Belki ölebilirsin, ne beklersin yarını? Ecel öyle aniden gelebilir ki evlat, bir kez Allah demeye bulunmaz belki fırsat. Öyleyse sen şimdiden başla Allah demeye. Belki olmaz zamanın son anda söylemeye. Hayat.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Ölüm Bana Müjdedir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevi'de şöyle anlatmaktadır. Ölüm Müslüman için korkulacak bir şey değildir. Ölümden inanmayan kimse korkar. Çünkü onun tek sermayesi dünyadır. Sonrasına inanmadığı için dünyada ne yapabilirsem kârdır diye düşünmektedir. Müslüman içinse esas hayat öldükten sonra başlayacak. Bunun için Allah dostları her zaman ölümü bir müjde olarak görmüşler. Bir odadan diğer odaya geçiş, alt kattan üst kata çıkış olarak kabul etmişler. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin hizmetkarının kulağına "Ey akılsız, efendini sen öldüreceksin." buyurdu. Hazreti Ali bundan sonrasını şöyle anlatır. Şüphesiz Peygamber Efendimiz vahiy ile Allahü Teala'nın bildirmesiyle söylerdi. Bunun için beni o kimsenin öldüreceğini biliyordum. Hizmetçim beni her gördüğünde derdi ki, ne olur beni öldür, benden kötü bir şey meydana gelmesin, ölümüne ben vasıta olmayayım. Ben de ona şöyle cevap verirdim. Madem ki Peygamber Efendimiz böyle buyurdu, onun sözleri boş sözler değildir. Ölümüme sen sebep olacaksın. Kul için kadere razı olmaktan başka çare yoktur. Oysa yalvarıp yakarır, aynı sözleri değişik şekilde tekrarlardı. Kılıcını bedenimde parçala, ta ki sonum fena olmasın, bedenim ebediyen yanmasın. Allahü Teala ne takdir ettiyse o olur. Onun dışında bir şey söyleyemem. Sana bunun için düşmanlık da besleyemem. Öyleyse bu işin sırrı nedir? O hakikate ait bir sırdır. Bu sırrı söyleyemem. Hazreti Ali devamla buyurdu ki, ben katilimi gördükçe asla ona kızmazdım. Çünkü ölüm bana kendi canım gibi azizdir. Bu görünüşteki ölüm gerçekte dirilik, görünüşteki yokluk hakikatte ebediliktir. Çocuk ana karnından ayrılınca yeryüzü ona yeni bir konak olur. Ölüm bize bir arzu, bir aşktır. Bana ölüm tatlı gelir. Ölüm bana dirilişin müjdesidir. Benim hayatım ölmemdedir. Aşıkların hayatı ölümle başlar. Eninde sonunda bu geçici yerden ayrılacağız. Çünkü ayet-i kerimede muhakkak ona döneceğimiz bildirildi. O kimse tekrar gelip Hazreti Ali'ye dedi ki, ''Ya Ali, ne olur beni öldür de bu kötü iş benden meydana gelmesin. Ben sana kanımı helal ediyorum. Yeter ki bu kötü iş benden olmasın.'' Hazreti Ali ona şöyle cevap verdi. Her zerre bir katil olup elinde hançerle seni öldürmek istese, sen beni öldürmedikçe sana bir kıl ucu kadar zarar veremez, kimse kaderde yazılanı değiştiremez. Fakat tasalanma, ben sana şefaatçiyim, bu vücudumun benim yanımda bir değeri yoktur. Bu zahiri ölüm benim için bağ bahçedir. Bir Şaban ayının son cumasında Peygamber Efendimiz Ramazan ayının faziletlerini anlatıyordu. Bir ara Peygamber Efendimiz ağlamaya başladı. Orada bulunan Hazreti Ali sebebini sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ''Ya Ali, Ramazan ayında sen namaz kılarken seni kılıçla yaralayacaklar, sakalını başının kanıyla boyayacaklar. Ya Resulallah, bu hal dinime bir zarar getirecek mi? Dinimin selametiyle mi olacak? Evet, dininin selametiyle olacak. Benim için bu üzülecek bir şey değil, bana müjdedir. Nihayet Hicretin 40. yılında Ramazan ayının 19. günü sabah namazından çıkarken Hazreti Ali'yi kandırılan o kimse zehirli kılıçla yaraladı. Ramazan'ın 20'si Cuma gecesi sevdiklerine kavuştu. Yaralandıktan sonra şöyle vasiyet etti. Beni yaralayana eziyet etmeyin, aç ve susuz bırakmayın. Kendisini hoş tutun, yatağı yumuşak olsun, kendisini affettim. Bu arada kendisine ikram edilen sütün yarısını içip yarısının da kendini yaralayan kimseye verilmesini vasiyet etti.
1: Hayatım Roman. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu.
2: Maziyi yaşadım.

O zamanlar henüz 10 yaşındaydım. Köyümüzü boydan boya ikiye bölen dere uslu uslu akarken yağmurlu günlerde birden coşar, kabına sığmaz taşardı. Derenin üzerinde köprü yoktu. Uzun ve iri bir ağaç derenin üzerine köprü gibi uzatılmıştı. O da olmasa karşı tarafa geçmek mümkün olmayacaktı. Yine şiddetli bir yağmurun ardından dere kabarmış, çağlayarak akmaya başlamıştı. Bizler derenin kenarına dizilmiş bu azgın suya bakarken birden derenin üzerinde bulunan kütüğe doğru ilerleyen bir adam dikkatimizi çekti. Herhalde acele bir işi vardı. Azgın sel sularını aldırış etmeden kütüğün üzerinde yürümeye başladı. Daha birkaç adım atmıştı ki ayağının kaymasıyla birden derenin azgın sularına gömülmesi bir oldu. Adamcağız batıp çıkıyor, yardım istiyordu ama ne çare. Kimse dereye girmeye cesaret edemiyordu. Olacakla öleceğe çare bulunmazmış. O kadar köylünün önünde bağıra bağıra dere sularında boğulup gitmişti adamcağız. Bugün bile o günü hatırladıkça içim ürperir. Derken yıllar sonra evlenip köyden ayrıldım. Bir gün annemleri ziyaret etmek için köye geldik. Oğlum henüz 1 yaşındaydı. Derenin karşı yanında oturan abimlere gidecektik. O sırada yağmur yağmaya başladı. Eskisi kadar olmasa da dere yine kabarmıştı.

0: Sanki gökyüzünün dibi delindi bey. Yağmur dinmek bilmiyor.
1: Ne yapalım, olacak o kadar.
0: Tam da abimlere gideceğimiz günü buldum. Baksana dere yine kabardı.
1: Aman canım, bize ne dereden? İki adımlık yolu mu geçemeyeceğiz?
0: Öyle deme bey, baksana nasıl da çağlıyor dere.
1: Boşver. Hadi hazırsanız gidelim.
0: Olmaz, dere bu haldeyken karşıya geçemeyiz.
1: Ben gidiyorum hanım. Kütüğün üzerinden karşıya gidip geleceğim. Eğer rahat geçebilirsem gelip çocuğu alırım. Sen de peşimden gelirsin.
0: Olmaz bey, dere bu haldeyken gidip gelemezsin. Gitme Tahsin. Su gözünü alır, dengeni kaybedersin. Ne olur gitme.
1: Merak etme, dedim ya bana bir şey olmaz.
0: Yalvarırım gitme Tahsin. Sen bu dereyi bilmezsin.
1: Korkma hanım, eğer geçemezsem geri dönerim.
0: Nasıl korkmam Tahsin, baksana nasıl kabarmış dere. Seni kurtaracak kimse de yok burada. Yalvarırım gitme Tahsin, yalvarırım.
1: Ben çocuk muyum hanım? Bak nasıl geçeceğim karşıya.
0: Ne olur geri dön. Bu dere kaç kişi yuttu biliyor musun sen? Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Yalvarırım geri dön Tahsin.
1: Yeter hanım, çocuk gibi yalvarıp durma artık.
0: Yalvarırım, yalvarırım, ona yardım et Allah'ım. Kütüğün yarısına kadar geldi, belki de başarır. O da ne? Aman Allah'ım, dengesini kaybediyor. Dikkat et Tahsin. Tahsin.
1: İmdat. İmdat!
0: Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! İmdat!
1: İmdat!
0: İmdat! Aman Allah'ım! O da ne? Çalılara tutunmayı başardı. Sana binlerce defa şükürler olsun Rabbim. Şükürler olsun.

Beyim kurtulmuştu. Ama ben saatlerce kendime gelememiştim. Çocukken şahit olduğum bir hadiseyi yeniden yaşamaya tahammül etmek bana bir hayli zor gelmişti. Yiyecek ekmeği, içecek suyu olan bir vesileyle kazadan kurtuluyor. Allah herkesi görünmez kazalardan korusun.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir erkek haramdan para kazandığı zaman bunu yiyen karısına ve çocuklarına günah olmuyor, mesuliyet erkeğin oluyor. Bunu öğrenmiştik diyor. Peki haram yedikleri için karısında ve çocuklarında olumsuz şeyler de olur mu? İslam'a aykırı durumlar ortaya çıkar mı? Yani bu haramın tesiri olur mu diyor üzerlerinde.
1: Evet, hesabı onlara sorulmaz ise de, yani tayyip kazanç, yani temiz olan, helal olan, insan vücudunda meydana getirmiş olduğu enerjiyle Allah-u Teala'yı hatırlaması, ibadet etmesi kolay olur. Ama şüpheli veyahut da haramdan geliyorsa, bu hangi sebeple, hangi yolda gelirse gelsin, din büyüklerin hayatlarına bakıyoruz, bunlardan sakınmışlar. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala anh için anlatılır, hayatında anlatılırken, işte Küfe'de bir sürü koyun sürüsü çalınmış. O koyun sürüsü çalındıktan sonra 7 sene koyun eti yememiş. Çarşıdan satan alıp da yememiş. Yani bir o bölgede demek ki bir koyunun ömrü en fazla 7 sene devam ediyor ki, bunu bildiği için de 7 sene ne kasaptan almış, ne de aynı şekilde
0: canlı koyun almış.
1: Canlı koyun almış. Çünkü o canlı koyun alsa o çalınanlardan birisi olabilir. Evet. Olabilir. Yani bu derece aynı şekilde dikkat etmişler, sakınmışlar. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadına göre avuç ayası kadar sıvı necaset namaza mani değildir. Ama bir gün Dicle Nehri kenarında kendisinin elbisesini habire yıkadığını görüyorlar. Diyorlar ki, efendim siz böyle buyurmuştunuz. O fetva buyuruyorlar, bu takva. Dolayısıyla bunların zararı olur mu? Tabii. Tehlikeli yerde bulunan, tehlikeli bir konumda bulunan, yani uçurumun kenarında bulunan, oraya düşebilir. Yanlış insanların arasında bulunan, onların zulmeti bunu da kaplar ve bunu da aynı şekilde perişan edebilir. Bidat ehlinin arasında bulunan, itikadını da aynı şekilde sarsıntı geçirebilir. Hatta kaybedebilir bile, Allah-u Teala korusun. Onun için din büyükleri, Mızrak-ı İlmihal'de bu ifade çok geçiyor, hazar etmişler, yani sakınmışlar.
0: Sakınmışlar.
1: Peki öbürüsü ne? Ha, öbürüsü kocasının aynı şekilde yapmış olduğu bu kazanç sebebiyle çocuklarına ve hanımına günah olmaz. Yani ahirette bunlara hesap sorulmaz bu konuda. Haram helal karışık getirdi, bunlar da aynı şekilde yediler. Ama bunlarda da onun tesiri gözükür mü? Gözükür.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, kız teknik lisesinde grafik okuyorum. Sınavı kazanmak için kurslara gitmemiz gerekiyor. Şu anda arkadaşlarım da yetenek sınavlarına girmek için kurslara gidiyorlar. Ben de istiyorum ama hep insan sureti ve insanın kendisi çizdiriliyor. Sınavda da bundan sorumlu tutuluyor. Sitenizde yazılı olanları okudum, tereddütte kaldım. Benim için bu zaruret sayılır mı? Çizim yapmam günah mıdır?
1: Zaruret sayılır mı? Sayılmaz. Zaruret değil. Yani o yapmazsa aynı şekilde ne bileyim öldürülecek, aç kalacak, açıkta kalacak, çıplak kalacak, neyse. Böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir durum söz konusu değil. Ancak hani çıkış yolu itibariyle ileride dinime hizmet ederim. Hizmet edebilirim, hizmet ederim. Hizmet niyetiyle orada faydalı işler yapmak ve dine faydası dokunabilecek şeyleri çizmek maksadıyla onlar gösterdi, o da çizebilir. O kadar kurtarır.
0: Bir başka dinleyicimiz 3 madde halinde soru yöneltmiş ama ben birleştirerek sormak istiyorum. Diyor ki, Kuferiler Hazreti Hüseyin'i neden şehit ettiler? Onlar kafir miydi? İslam düşmanı mıydı? Hazreti Hüseyin Emevilerin zulmünü ortadan kaldırmak için yola çıktı deniyor. Bu ne demektir? Emevi zulmü diye bir şey var mıdır? Abbasiler Emevilere neden düşmandı? Abbasiler Emevi tarihini neden yalan yanlış yazdılar?
1: Tek bir soruyla bunlar aynı şekilde. Bunlar böyle...
0: Geniş bir konu ama.
1: Geniş bir konu. Şimdi Abdullah İbni Sebe'nin çıkardığı bir fitne var. Bu Yemenli bir Yahudidir. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine yaklaştı. Hatta Cemel vakası da bunun çıkardığı fitne neticesinde zuhur etti. Halbuki Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe validemiz anlaşmıştı. Hemen baktı ki bunların anlaştığını görünce hemen adamların bir kısmını Hazreti Ayşe validemiz tarafına gece, bir kısmını da Hazreti Ali radıyallahu teala anh hazretleri arasına soktu ve karşılıklı ok atışına. Ondan sonra karşı taraf saldırıyor. İki ordu birbiriyle aynı şekilde vuruşma durumu söz konusu oldu. İki taraf birbiriyle vuruşma durumu söz konusu oldu. Tezgahı onlar kurmuştu. Şimdi nerede bir fitne çıkarsa, altını kaldırsan ya Yahudi ya İngiliz çıkıyor, tamam. Geçen gün bir makale okuyordum. Makalenin sonunda enteresan bir şeye rastladım. Yakında olmuş bu. Amerika'da bir televizyon yorumcusu, sunucusu daha doğrusu, bir program sunuyor. Sunarken bir konu hakkında bunu kim yapmıştır diye tereddüt ederseniz İngiliz deyiverirsiniz diyor, tamam. Yani İngilizlerin bu yapmış olduğu, dünya çapında yapıyorlar bunu. Götürüyorlar, aynı şekilde bir fitne mi sokuyorlar? Evet. Yahudiler de aynı şekilde. Yahudiler de. Peki bu iki milletin bunu yapmasının sebebi nedir? İngilizler de Yahudiler de kendilerinin asil, yani hakiki manada insan, diğerlerinde köle olduğunu kabul ediyorlar. Diğer insanlar bize hizmet edecek. Biz efendi, onlar köle. Bu gözle bakıyorlar. Bunun içinde bu diğer insanlar birbirleriyle dövüşsün, birbirleriyle boğuşsun. Bizim aynı şekilde onların başına uygun gördüğümüz bir adam onların başına gelsin, otursun. O da bizim kölemiz olsun. Bizim emirlerimizi tatbik etsin. Ve böylece biz orayı sömürmeye devam edelim. Bizim hükümranlığımız devam etsin. Bunun için de mesela İsa Aleyhisselam'ın dinini bozan Yahudilerdir. İşte Pavlos diye birisi çıkmıştır, Yahudidir. İşte bana gökten indi, bana dedi ki işte beni niye taciz ediyorsun, sen kimsin? İşte ben Tanrı İsa'yım, Allah'ın oğlu İsa'yım dedi. Ve bu Hristiyan literatüründe, İncil'lerin içerisinde bu adamın bir sürü aynı şekilde şeyleri hüccettir, senettir. Ha diyeceksin, niye yapmış? Adam kininden, şeyinden ve netice itibariyle de onu bozmak için, evet, bir ömür vermiş. Şimdi bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Can bunlar yapıyor da başkaları niye yapmasın falan. Şimdi İngiliz de yaratan Cenab-ı Hak, Yahudi de yaratan Cenab-ı Hak. Bir gün Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, işte tam ilmihali hazırlayan zat, Hüseyin İlmi Efendi'nin talebesi, daha genç, işte lise yıllarında üniversiteye yeni giriyor. Böyle birisinin çok yanlış ve hata yaptığını görünce Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh şaşalamış. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri bu hali görünce demiş ki ben de senin şaştığına şaşırdım. Kötülük için yaratılan bir kimseden kötülük meydana geldiği zaman niye şaşırıyorsun? Bu kimseden iyi bir şey meydana gelseydi o zaman şaşmak lazımdı buyuruyorlar. Yani akrep bal yaparsa o zaman haber olur bu.
2: Akrep o zaman şaşılır.
1: O zaman şaşılır. Akrep akreptir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bazıları için aynı şekilde hani bu fitneyi çıkarmak, körüklemek, yani kendi nimetinin kadir ve kıymetini bilmeyen veyahut da aynı şekilde isyan eden, inkar eden neyse bunları yaratmış. Bunlar da oralarda aynı şekilde fitneler çıkartıyor. İşte bu Yahudi fitnesi Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri taraftarı Şia diye çıktı ortaya. İşte sonra Şiilik şeklinde. Ki bu Abdülkadir Geylani Hazretleri Şia'nın 20 ana kola ayrıldığı ve bu kolların da ayrı ayrı böyle acayip kollar olduğu. Mesela 72 bidat fırkasının çoğu bunlardandır. Ya öyle acayip garayip haller zuhur etmiş ki mesela Hazreti Ali radıyallahu teala ilah diyenler var bunların. Ondan sonra çok garip şeyler, mesela gök gürültüsünün Hazreti Ali'nin sesi, şimşeği Hazreti Ali'nin kamçısını vurduğu, onun aynı şekilde kamçısının sesi veya görüntüsü neyse, bu şekilde böyle inananlar olmuş. Ha bunların içerisinde hani makul olanları da var. Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerini seviyor. Fakat bu sevgide de ölçü falan da yok ellerinde bazen. Bu sefer Eshab-ı Kiram'a düşman olmuşlar. Bir taraftan da mesela hariciler çıkmış. Onlar da Hazreti Ali'ye ve Ehl-i Beyt'e düşman. Acayip garayip bir şekilde. Niye düşman oluyorsun? Niçin yapıyorsun falan. Ama hikmet-i ilahi altını kurcaladığın zaman ya Yahudi çıkıyor ya İngiliz çıkıyor ya bilmem ne çıkıyor falan. Şimdi bu Küfeliler de aynı şekilde. Bu Şia taraftarı. Ekiyor Hazreti Ali'yi sevdiklerini iddia ediyorlar. Hazreti Hüseyin'e davetiye gönderiyorlar. Gel diyorlar, seni halife yapalım. Gel seni halife yapalım. Şimdi şartlar müsait. Ehl-i Beyt'ten bir zat. Hazreti Hüseyin radıyallahu teala hazretleri, tabi bir de Allah-u Teala'nın takdiri var. Hazreti Hüseyin biliyor Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirini. Çünkü Peygamberimiz haber veriyor şehit olacağını. Ve gittiği zaman bu çağıranlar ihanet ettiler.
2: Tuzak hazırladılar.
1: Şimdi orada ama öyle bir yaygara kopardılar ki bunun faturasını Emevilere çıkardılar. Yezid'e çıkardılar. Evet, Yezid iktidardı ama şehit edenler şey değil. Yani onun adamları değil. Karşı taraf aynı şekilde ihanet etti. Madem çağırdın, aynı şekilde ordunla bunu korusana. Hatta Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri, beni diyor hem davet ediyorsunuz hem de aynı şekilde benimle savaşıyorsunuz diyor. Bu ne menem iştir. Böyle bir garabet iş var. Daha sonra da o Muhtar Sakafi miydi neydi, tuttu o adam aynı şekilde böyle ağlama, zincirlerle vurulma meselesini Emevilere karşı iktidarı onların elinden alabilmek için aynı şekilde uydurduğu bir şeydir. Tabii hani dinleyicimize soruyor, bunun altında yatan nedir? Bunun altında yatan nefstir. Benim dediğim olsun. Veya bana yaramayan kimseye yaramazsın. Bana yaramıyorsa başkasına da yaramazsın. Yani bencillik, egoistlik ve bir yerde de aynı şekilde iktidar kavgası güdenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Ha, Yahudinin de ekmeğine yağ sürüyor. Dolayısıyla bu hadise parçalanmayı ve Müslümanlar arasında kamplaşmayı, birbirlerine düşman olmayı temin ediyor. Habire bunu körüklemiştir. Ve böyle bir ortam mı? Evet, böyle bir ortam. İtibariyle de Emevilerden iktidarı alabilmek için de bu yollara başvurmuşlar. Şimdi Emevilerden sonra Abbasiler devreye giriyor. Hani dinleyicimiz diyor ki Abbasiler niye onları kötülemiş? Şimdi bir hikaye anlatırlar. Yaşlı bir müdür, yeni genç bir müdür gelmiş. Demiş evlat ben bırakıyorum. Sana demiş 3 tane zarf bırakıyorum. İşler biraz sarpa sardığı zaman birinciyi, biraz daha sarpa sardığı zaman ikinciyi, artık çıkmaza girdiğin zaman da üçüncüyü açarsın. Peki. Bakmıştı falan filan derken bakmış, hani kontrol edemiyor, hemen zarfı açmış. Diyor ki beni kötüle. Başlamış. O müdür var ya işte, yedi, içti, yıktı, yaktı falan filan. Üçüncüsü aynı şekilde ikinciyi açıyor falan. İşte diyor o soygunlar yaptı. Kendi akrabası taallukatına yedirdi içeri. Biz onları telafi ediyoruz falan. Gene düzelmiyor. Diyor üçüncüyü açayım ne var? Diyor ki benim gibi 3 tane zarf yaz. Yolun sonuna geldin diyor. Yani Türkiye'de de aynı şekilde siyasi iktidarlar öyle değil mi? Bugüne kadar gördüklerimizden çoğunda öyleydi. Eskiden şöyle ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu, Osmanlı kötülendi ya.
2: Evet.
1: Osmanlı nesi var da kötüledin sen? Vatan hainliğine ilan ettik onları. Osmanlı sultanların hepsini aynı şekilde saf dışı ettik. Yani onlarla irtibatı kopartmak için. Tabi sonradan bakıyorsun ki bunun altında yine İngiliz ve Yahudi çıkıyor. Mesela harf devrimi bile yapıldı. Ya onun üzerinde şu anda hiç kimse konuşmuyor. Hala o yerinde duruyor. Niye yaptınız? Niçin yaptınız? Niçin yapıldı? Modernleşmek. Neyin modernleşmesi? Bir gecede insanlar cahil oldu mesela. Habire tukaka falan. Okullarda aynı şekilde habire böyle uydurulmuş senaryolarla vatanı sattı kaçtı Vahidettin Han. Halbuki Mustafa Kemal Anadolu'ya gönderen, eline ferman veren ve altın veren de Sultan Vahidettin Han. Kitaplarda yazıyor, arşivlerde de bu belli. Şimdi Abbasiler niçin kötülemesin ki Emevileri? Tabii Abbasiler şimdi Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretinin soyundan geliyor. Onun soyundan geldikleri için de bir iktidar mücadelesi var. Ama Abbasi halifelerin hepsi aynı mıydı? Hayır. Emevi halifelerin de hepsi aynı mıydı? Hayır. Mesela Emevi halifeleri içerisinde Ömer bin Abdülaziz Hazretleri var. İkinci Ömer namıyla maruf. Abbasi halifelerinden Harun Reşid Hazretleri var. Çok mübarek bir zat. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de mübarek. Şimdi külliyen böyle karaladığın zaman hiç olmaz. Onun için de Ehl-i Sünnet alimleri doğruyu yazmış. Abbasi halifeler içerisinde de fasık olanı var, bidat ehli olanı var. Yani istikameti düzgün olanı var. Mesela Abbasi halifeler de çok enteresan. Şimdi mesela Şiilerde Emevi düşmanlığı var. Hazreti Muaviye düşmanlığı var. Yezid düşmanlığı var. Halbuki Abbasiler Ehl-i Beyt imamlarını hapiste tutmuşlar, biliyor musun hep? Şimdi Ehl-i Beyt sevgisi varsa onlara karşı niye böyle bir tavır almıyorsun?

0: radıyallahu anh hazretleri haşa kafir. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri kızını kafire nasıl verir? Allah-u Teala'nın aslanı. Ya şimdi fasık bir Müslüman bile aynı şekilde kızını kafire vermez ya. Allah-u Teala'nın aslanı kalkar da aynı şekilde kızını kafire verir mi ya? Olur mu öyle şey, böyle saçma şey?
1: Korktu desen o da hakaret olur.
0: Ya korktu desen hakaret. İki yüzlü davrandı desen ciğer paresini nasıl aynı şekilde sattı, nasıl ateşe attı. Velhasıl ne tarafından tutarsan hani çok özür dilerim. Hani iki tarafı
1: kirli değnek.
0: Kirli değnek. Ne tarafına değdirsen o tarafı gider. Dolayısıyla efendim için içerisinde hırs var, nefis var. Ondan sonra Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şeytan da devreye giriyor. Bu iş için yaratılmış Yahudisi İngiliz de girip de bu ateş körükleyince adam ne olduğunu bile bilmiyor. Düşmanlık yapıyor da neye düşmanlık yaptığını bile bilmiyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam tabii bu dünyada sıkıntısı, efendim derdi, dileği olmayan kimse yok. İnanan, iman eden kimseler de bu duruma dahil olduklarından sıkıntılarının gitmesi için işte ya da isteklerine kavuşabilmesi için de dua ediyorlar. Fakat şöyle serzenişlerde bulunuyoruz. Gerçi bu soruyu daha önce de sormuştuk defalarca bu konuya yakın konuları. Fakat önemli olduğu için tekrar soracağım, kusura bakmayınız. Dualarımız kabul olmuyor diye serzenişte bulunanlar da oluyor. Şimdi bu böyle midir? Yani bu haklı bir serzeniş midir?
2: Şimdi Mustafa Bey, tabii kitaplarda uzun uzun anlatılmış ama önemli bir konu. Önemli bir konu. Günlük yaşıyoruz, günlük dua ediyoruz. Hele beş vakit namazını kılan Müslüman namazının arkasında

0: dua ediyor. Kitaplarda yazılıyor mesela. Namazların arkasında yapılan dualar kabul olur. İstiyoruz, Cenab-ı Hak'tan talep ediyoruz. Sıkıntımız gitsin. Bu meseleler böyle olsun, şöyle olsun. Rabbimizden talep ediyoruz. Şimdi tabii televizyonda olduğu gibi TGRT FM'de oradaki dinleyiciler de radyo olunca dinleyici, televizyon olunca izleyici diyoruz.
1: Gazete olunca okuyucu.
0: Gazete deyince okuyucu. Şimdi onlar da serzenişte bulunuyor. Siz anlatıyorsunuz işte Allah-u Teala'nın vaadi var. Çünkü ayet-i kerimede mealen bana halis kalp ile dua edin, böyle duaları kabul ederim. Vaat bu. Allah-u Teala vaadinde de sadıktır buyuruyor. Kabul eder mi? Eder. Biz ediyoruz ama kabul olmuyor. Bu şekilde serzenişte bulunanlar çok. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarda anlatırken bazen mücerret, bugün yalın diyorlar. Yalın misaller veriyorlar. O misalleri görünce o zaman insan daha iyi anlıyor. Mesela nakledilen, kitaplarda nakledilen vaktiyle Evliya-i Kiram'dan mübarek bir zata gelmişler. Demişler ki efendim bu çocuk hasta. Doktora gittik, şunu yaptık, bunu yaptık. Bildirilen ilaçların hepsini kullandık ama bir netice alamadık. Dua da bir sebeptir. Onun için huzurunuza geldik. Bu çocuğa bir dua etseniz. O zat da buyuruyor ki falan yerde bir fakir var. Gidin önce onu sevindirin. Sonra gelin buyuruyor. Gidiyorlar. İşte o fakirin ihtiyacı neyse. Yiyecek alıyorlar. Yiyeceği yoksa yiyecek şey yapıyorlar. Fakiri memnun ediyorlar. 10 sene geliyorlar. Bu zat da dua ediyor. Tabii gidenler hani niçin böyle bir yola tevessül edildi veyahut da niçin böyle buyuruldu zorlanıyorlar ve sebep ve hikmetini de soruyorlar. Duanın kabul olması için, Allah-u Teala'nın bizi sevmesi için, taleplerimizi kabul etmesi için Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği bir iş yapmak lazım. Allah-u Teala'nın kullarını sevindirmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın fakir bir kulu, yetim bir kulu, muhtaç bir kulu. Gidiyorsunuz, onun ihtiyacını gidiriyorsunuz.
1: Sevindiriyorsunuz.
0: Sevindiriyorsunuz. Evet. Ve din büyükleri buyuruyorlar ki o zaman Allah-u Teala'nın merhameti harekete geçer. Benim garip, fakir, yetim, muhtaç bir kuluma siz yardım ettiniz. Onu memnun ettiniz. Çünkü evlada yapılan iyilik babayı memnun eder. Her ne kadar Allah-u Teala evlattan, evlat edinmekten münezzeh ise de kulları için iyalim tabiri kullanılmıştır.
1: Çocuklarım gibi yani.
0: Evet. Dolayısıyla kullarından birisi sevindirilince kim memnun olur? Sahibi, yaratanı, yani Allah-u Teala. Dolayısıyla o fakiri sevindirmek suretiyle, o yetimi sevindirmek suretiyle Allah-u Teala merhameti harekete geçiyor. Ondan sonra o kul Allah-u Teala indinde kendi kullarından birisini sevindirdiği için makbul bir noktaya doğru geldi. Ondan sonra Cenab-ı Hak onun talebine bakar. Ne istiyor bu diye. Hastası var, iyi olmasını istiyor. Ondan sonra yapılan dua neticesinde doğrudan doğruya şifa da gönderebilir. Veya o duanın neticesinde işte bir doktor, bir eczacı veyahut da halk hekimi dediğimiz tabibi hazık diye geçiyor kitaplarda. Öyle birisi çıkar. Der bu hastalık kolay. İşte suyun içerisine şunları koyacaksın, şu ilacı yapacaksın, içiverdin bir şey kalmaz.
1: Doktor ayağına gelir.
0: Yani. Doktor ayağına gelir ve netice itibariyle saatine kavuşur. Netice itibariyle saatine kavuşur. Mesela yine başka bir misal vermişler. Vaktiyle yine bir beldede böyle yağmur yağmamış, kıtlık, hayvanlar aynı şekilde susuz, insanlar susuz. Her türlü çareye başvuruyorlar. Nihayet işlerinde birisi diyor ki ya bizim bu beldede mübarek bir zat var. Allah-u Teala sevgili kulu var. Onun kapısını hiç çalmadık. Bu Allah-u Teala veli kullarının kapısı çalınmadığı müddetçe de bunlar el açmazlar. Haya eder Allah-u Teala'dan. Peki kullar gelince ya Rabbi kulların durumu geldirir, kapımızı çaldırır, bunların isteklerini yerine getiriver diye o dua eder. Cenab-ı Hak da geri çevirmez. Geliyorlar, birisi akıl edip diyorlar ki bak bu zat var, gidelim. Geliyorlar, kapısını çalıyorlar. Camide toplanıyorlar. Buyuruyor ki kendisi üzerinde ceketini veyahut da o anda nesi varsa çıkartıyor. Herkes elini cebine alsın.
1: Bir şeyler versin.
0: Bir şeyler versin. Toplanıyor. Birisini vekil tayin ediyorlar. Bunu diyor fakirlere dağıt gel. Bekliyor o zat. Gidiyor fakirlere dağıtıp geliyor. Şimdi herkes de tövbesi ifade etsin. Çünkü günahsız insan yok. Yani efendim ben günah işlemedim. Şehzade Şirazi Hazretleri buyuruyor ki her nefeste iki tane şükür var. Bir almakta bir vermekte. Boş geçirirsen malayani olur. Lüzumsuz olur. Malayani olur, lüzumsuz olur. Yani hiçbir nefes boş gitmemeli. Boşa gitmemeli. Yani Allah-u Teala hatırlanmalı. Gidin dağıtın. Dağıttılar. Ondan sonra herkes tövbe istiğfaresini ettiler. Ondan sonra o zat elini açıyor. Herkes başlıyor duaya. Dua bitmeden bulutlar geliyor, yağmura kavuşuyorlar. Yağmura kavuşuyorlar. Bu ve buna benzer birçok misaller anlatılıyor. Hatta bir hadise daha anlatılıyor. Bir gün bir zatın huzuruna, böyle evliya-i kiramdan bir zatın huzuruna işte bir ihtiyacı olan veya tahassas olan gelmiş. O dua ediyor. Cenab-ı Hak aynı şekilde duasını kabul ediyor. Sesli okumuş duayı da. O gelen kimse saatine kavuşup gidiyor. Peygamber Efendimiz zamanında da oldu aleyhissalatü vesselam. Eshab-ı kiramdan bir zat, ya Rabbi, ya Resulallah, kardeşim de şöyle bir rahatsızlık var, getir buyuruyor. Bazı ayet-i kerimeleri okuyup üzerine üflüyor. Bunlara ayat-ı hırz denir. Hatta bu Hakikat kitabının yayınladığı İslam Ahlak kitabında var bu. Ayat-ı hırz. Bunu okuyan veyahut da yanında taşıyana da aynı şekilde kıyamete kadar gelecek olanlara inanırsa, itikad ederse şifa ihsan ediyor Cenab-ı Hak. Seste okuduğu için talebe, talebesinin bir tanesi bir duymada hafızasını alırmış. Hafızası kuvvetliymiş. Ezberlemiş. Ha, demiş iyi. Gidiyor onu okuyor, bunu okuyor, kendini okuyor falan. Hiçbir şey kıpırdı. Yaprak kıpırdamıyor yani. Arada zaman geçiyor. Fırsatını buluyor. Hocasına arz ediyor. Efendim diyor, falan zamanda bir çocuk getirdilerdi veya hasta getirdilerdi. Siz o zaman şöyle bir dua okuduydunuz. Dua bu mu diye okuyor. Evet evladım diyor, o. Efendim diyor, siz o duayı okudunuz. Neticesini biz gördük. Aa, biz okuyoruz okuyoruz. Belki 100 defa okudum. Yaprak kıpırdamadı. Hiçbir şey olmadı. Cevaben buyuruyorlar ki, yavrum buyuruyorlar. Dua aynı dua ama ağız aynı ağız değil. Biz bu duanın kabul olması için 30 senedir ağzımıza girene ve ağzımıza çıkana dikkat ediyoruz. Çünkü haram giren ve haram çıkan. Haram giren tamam, yeme içme. Peki çıkan ne? Yalan söylüyorsun, dedikodu yapıyorsun, gıybet ediyorsun. Bunlar da aynı şekilde dille söyle yapılan haramlar. Biz bu ağzımıza 30 senedir dikkat ediyoruz. Onun için o dua makbul oldu. Allah-u Teala indinde kabule şayan oldu. Sen de öyle olursan, ağzını düzeltirsen Cenab-ı Hak seninkini de kabul eder. Nitekim Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Resulallah dua edin de Allah-u Teala benim her duamı kabul buyursun diye arz edince, ya Sa'd buyuruyorlar radıyallahu anh, duanın kabul olmasını istersen ağzına girene ve çıkana dikkat et. Helal lokma ye buyuruyorlar. Dolayısıyla şimdi Rabbimizden taleplerimiz oluyor. Dualarımız, dua ediyoruz. Ya Rabbi işte hastamıza şifa ver. Bu sıkıntıların aynı şekilde gitmesini nasip ve müyesser eyle. İyi de kitaplarda bir ifade daha geçiyor. Ne o? Rahatken, sıhhatliyken Allah-u Teala'ya çok dua edin ki sıkıntı ve hastalık zamanlarınızda yaptığınız dualar
1: reddolunmasın, kabul olsun.
0: Şimdi sen bir elin yağda bir elin baldayken hiç hatırlamıyorsun Allah-u Teala. Sıkışı verince haşa Allah-u Teala senin emir elin mi? Ben dara kaldım, benim işimi hallediver.
1: Şunu yapıver, bu nediver?
0: Olur mu öyle şey? Yani ısmarlama. Sen aynı şekilde sıhhatliyken Allah-u Teala'yı hatırlama. Ona ibadet etme, namaz kılma, emirlerini yerine getirme, haramlara aynı şekilde hiç göz ardı et. Sıkışı verince çaresiz kalıyorsun. Aman ya Rabbi. Ondan sonra da diyorsun ki ben ettim de kabul olmadı. Öyle değil. Onun için de üstüne basa basa buyuruyorlar ki duanın kabul olması için şartlarına riayet etmek şart. Sebeplerine yapışmalı ve şartlarını da gözetmeli. Çünkü mesela bizim oralarda, sizin oralardan söylerler gerçi bunu da, İç Anadolu'da bir tabir var, biraz böyle amiyane bir tabir, işte eli hamurda gözü oynaşta diye tabir kullanırlar. Şimdi elini açmışsın ama kafanda, kalbinde bir sürü düşünceler var. Ya Rabbi ya Rabbi diyorsun, ne dediğini bile bilmiyorsun. Olmaz öyle şey. Yani hücrelerine varıncaya kadar
1: şuurlu olarak
0: hücrelerine varıncaya kadar tövbe istiğfar edeceksin. Olsa kalbi yumuşayacak, fakirleri sevindireceksin, tövbe istiğfar edeceksin. Olsa itikadını düzelteceksin, amelini düzelteceksin. Ondan sonra hücrelerine varıncaya kadar bir de duanın kabul olacağı zaman dilimlerini kollayacaksın. 5 vakit namazın arkasında yapılan dua, yağmur yağarken yapılan dua, teheccüd vakti bilhassa. Herkes uyuyor, sen uyanıksın. Seni meşgul edecek, seni aynı şekilde hani konsantre olmuşsun, o konsantreden seni uzaklaştıracak bir hadise de yok. Herkes uyuyor çünkü. Kendini vermişsin. Ya Rabbi, ya Rabbi diyorsun. Şartlarına da uymuşsun. O zaman Cenab-ı Hak buyurmuş ki, lebbeyk kulum, ne istiyorsun?
1: Söyle,
0: cevap verilmiş. O zaman verilmiş. İşte bana halis kalp ile dua ediniz, böyle duaları kabul ederim. Bir de mesela hadis-i şerifte çalışmadan dua eden silahsız harbe giden gibidir. Silahsız harbe gitmiş, ben galip geleceğim. Karşısında otomatik tüfekler var. Nasıl galip gelecek? O olmaz o. Allah-u Teala yarattığı sebepler var. Adeti ilahiyesi böyledir. Mesela kitaplarda yine anlatılırken buyuruyor ki dua 2 şekildedir. Fiili ve kavli. Kavli nedir? Dille yapılır. Dille yapılan duanın da şartları bildirilmiş. Bu şartlara riayet ediliyor. Hani biraz önce naklettiğimiz o husus var. Evladım önce bir fakiri sevindir, ondan sonra. Önce fakir, ondan sonra dua. Biz de dua edelim buyuruyor. Dolayısıyla bu şartlara uyulacak. Fiili dua, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepler var. O sebeplere yapışması gerekiyor. Dolayısıyla duanın kabul olması için ağza dikkat etmeli, itikat düzgün olmalı, amel aynı şekilde bidatten ve benzer şeylerden arınmalı ve kalp yumuşamalı, Allah-u Teala merhametini harekete geçirerek işler yapmalı, ondan sonra da eli kaldırıp ya Rabbi demeli. Peki efendim, ettik, bütün bu şartları gözettik ama bizim istediğimiz olmadı. Bizim istediğimiz değil, Allah-u Teala istediği olur. Biz şartlarına uyarak dua ettiysek Allah-u Teala onu kabul eder, ahirette verir, dünyada da verir. Dünyada verebilir ama bazılarını ahirette verir. Hatta kitaplarda buyuruyor ki kişinin yaptığı dua kabul olmuştur. Mesela amelleri sebebiyle cehenneme gittiyse cehennemde o dua karşısına çıkar, onu korur buyuruluyor. Onun için efendim şartlarına uyularak yapılan dua red edilmez. Bütün mesele bunları gözden geçirmek.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de sizlerin merak ettiği bir konuyu Osman Ünlü hocamıza sorduk. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti Ebediyeden.
3: Aşağıdaki hadis-i şerifler muhtelif kitaplarda yazılıdır. Arefe gününe hürmet ediniz. Çünkü Arefe Allahü Teala'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe günü oruç tutanların 2 senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe, Zilhicce'nin 9. günüdür. Başka günlere Arefe denmez. Arefe günü 1000 ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Yakub-i Çerhi Hazretleri, 2. bölüm, Evliyanın büyüklerinden, insanların itikat, amel, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen İslam alimlerinin 17.'sidir. İsmi Yakup bin Osman bin Mahmud'dur. Kabil yolu üzerinde Gazne yakınlarında Çerh köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1447 Hicri 851 senesinde Hilfetu'da vefat etti. Burası Hisar Şadman'a yakın sınır köylerinden bir köy olup kabri oradadır. Yakub-i Çerhi Hazretleri bir eserinde şöyle anlatmıştır. Allahü Teala'nın inayetiyle bu fakirde erenler yoluna girmek arzusu doğup da fazla ilahiye Allahü Teala'nın yardımına kavuşunca Buhara'da Hace Behaeddin-i Buhari Hazretlerine kavuşmak nasip oldu. Onun kerem ve iltifatları beni saadete garg etti. Gördüm ki mürşidim kamil ve mükemmildir ve evliyanın en üst tabakasındandır. Çeşitli vakalar ve gaybi işaretlerden sonra Kur'an-ı Kerim'i açıp bir ayeti işaret tutmak istedim. Mealen o peygamberler Allah'ın hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü. En'am suresi 90. Buyrulan ayet-i kerime çıktı. Bağlılığım kat kat arttı. Tereddüt içinde bulunduğum günlerden bir gündü. Evimin bulunduğu Fethabad'da Şeyh Seyfüddin Hazretlerinin kabrine doğru oturmuştum. İçimde öyle bir fırtına koptu ki hemen Hace Behaeddin-i Buhari Hazretlerinin huzuruna kavuşmak için Kasr-ı Arifan'a doğru yola çıktım. Kasr-ı Arifan'a varıp Behaeddin-i Buhari Hazretlerinin evlerine yaklaştığım zaman yola çıkmış, beni beklemekte olduğunu gördüm. Bana ihsanda bulundular, yanına oturttular. Namaz kıldıktan sonra sohbete başladılar. Heybeti beni öyle sarmıştı ki konuşmaya mecalim kalmadı. Bu sohbet sırasında buyurdu ki, İlim 2 kısımdır. Biri kalp ilmi, bu ilim en faydalı olan ilimdir. Bu ilmi nebiler ve rasuller öğretir. Diğeri lisan ilmidir. Bu ilimde Allahü Teala'nın insanoğluna hüccetidir. Batın ilminden sana bir pay erişmesini ümid ederim. Yine nakledildi ki, sadakat ehliyle oturduğunuz zaman, sıdk, doğruluk üzere bulununuz. Çünkü onlar kalp casuslarıdır. Kalplerinize girerler ve himmetinize bakarlar. Biz kendi kararımızla kimseyi kabul edemeyiz. Böyle memuruz. Bakalım bu gece bize ne işaret buyurulur. Eğer seni kabul ederlerse biz de kabul ederiz buyurdu. Ömrümde o gece kadar çetin ve zor bir gece geçirmedim. Saadet kapısının açılmasını umarken bu kapının yüzüme kapanmasından korktum. Sabah namazını Behaeddin-i Buhari Hazretleri ile beraber kıldım. Namazdan sonra sana müjdeler olsun. Kabul işareti geldi. Biz insanları az kabul ederiz. Kabul ettiğimiz zaman da geç kabul ederiz. Ta ki gelenlerin nasıl geldiği ve zamanının gelmiş olduğu belli olsun, buyurdu. Bundan sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri, silsilelerini Abdülhalik Gonç Divani Hazretlerine kadar gösterdi. Yakub-i Çerhi Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdu ki, Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh buyurdu ki, beş şey müttekilerin alametlerindendir. 1. Dindar kimselerle beraber olup diline sahip olmak. 2. Pek çok dünyalığa kavuşunca bunu akıbeti için iyi görmemek. 3. Dünyadan az bir şeye kavuşunca onu fırsat, ganimet bilmemek. 4. Haram yeme korkusundan karnını helal ile de fazla doldurmamak. 5. Herkesi helak olmaktan kurtulmuş, sadece kendisinin günahları sebebiyle helak olduğunu sanmak. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh buyurdu ki, şu 4 şey olmasaydı, insanların hepsi salih olurlardı. 1. Dini bilmemeye rıza göstermek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala dünyayı bilip ahireti bilmeyen her alime buğz eder. 2. Dünyaya düşkün olmak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dünyaya rağbet etmemek kalbi ve bedeni rahatlatır. Dünyaya rağbet etmek ise kalbi ve bedeni yorar. 3. İhtiyacından fazlasını vermek de cimrilik göstermek. 4. Amelde riya yapmak. Abdullah bin Amr bin As Hazretleri buyurdu ki, kimde şu 5 haslet varsa, dünyada ve ahirette mes'ud olur. 1. Her zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söylemek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her halükârda Allahü Teala'yı çok anınız. Çünkü Allahü Teala'ya onu zikirden daha sevgili ve kulu dünya ve ahiretteki her kötülükten kurtaran daha güzel bir amel yoktur. 2. Başa bir bela ve musibet gelince, İnna lillah ve inna ileyhi raciun ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala'yı zikretmenin dışında çok konuşmayınız. Çünkü Allahü Teala'yı anmanın dışında çok konuşmak kalbi katılaştırır. İnsanların Allahü Teala'dan en uzak olanı kalbi katı olanıdır. 3. Bir nimete kavuşunca nimete şükür olarak Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek. 4. Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim demek. 5. Günah işlediğinde Estağfirullahel Azim ve etûbi ileyh demek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, size hastalığınızı ve ilacını bildireyim mi? Hastalığınız günahlar, ilacı istiğfardır. 7 sözü söylemeye riayet eden, Allahü Teala'nın katında ve meleklerin yanında şerefli olur. Deniz köpüğü kadar da olsa Allahü Teala onun günahlarını af ve mağfiret eder, taatin tadını duyar. Hayatı da vefatı da hayır olur. Bu 7 söz şunlardır. 1. Her işe başlarken Bismillah demek. 2. Her işi bitirince Elhamdülillah demek. 3. Faydasız şeyler söylediği zaman istiğfar etmek. 4. Bir iş yapılmak istenince inşallah demek. 5. İstemediği bir şey başına gelince la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demek. 6. Başına bir musibet gelince İnna lillah ve inna ileyhi raciun demek. 7. Gece gündüz her zaman la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 5 şeyden önce 5 şeyi fırsat bil. 1. İhtiyarlıktan önce gençliği. Yani ihtiyarlık sana gelmeden, kuvvetin varken, gücün kuvvetin yerindeyken salih amel yap. 2. Hastalıktan önce sıhhati. Yani sıhhatin varken, hastalık gibi bir mani çıkmadan salih amel yap. 3. Fakirlikten önce zenginliği. Yani muhtaç duruma düşmeden İhtiyacından fazlasını sadaka olarak dağıt. 4. Ölümden önce hayatı, ölümden sonra faydasını göreceğin şeyi fırsat bil. Çünkü ölen kimsenin ameli kesilir. 5. Meşguliyetten önce boş vakti. Büyüklerimiz buyurdu ki, 5 şey vardır ki, kalp katılaştığı zaman onun ilaçlarındandır. 1. Salih kimselerin meclislerinde bulunmak. 2. Kur'an-ı Kerim'in manasını düşünerek okumak. 3. Karnını doyurmayıp helalden az bir şey yemekle yetinmek. Helal yemek kalbi aydınlatır. 4. Allahü Teala'nın kâfir ve günahkar için hazırladığı acı azabı ve tehdidini düşünmek. 5. Kendisini Allahü Teala'ya kulluk vazifesini yapmakta aciz ve noksan görmek. Bununla beraber Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanını düşünmek. Bu tefekkür olup bundan haya meydana gelir. Tefekkür insanda Allah korkusunu arttırır. Nefsi kınamaya ve ayıplamaya vesile olur. Tefekkürden bir kısmı da şunlardır. 1. Allahü Teala'nın seni her şeyinle içini dışını bildiğini, her an onun seni gördüğünü düşünmek. 2. Dünya hayatını, dünya hayatının meşguliyetlerinin çokluğunu, dünya hayatının çok çabuk geçtiğini, ahiretin ve nimetlerin devamlı olduğunu düşünmek. Bu tefekkürün meyvesi dünyaya düşkün olmayıp ahirete rağbet etmektir. 3. Ölümün geleceğini, fırsat elden kaçtıktan sonra pişmanlık olacağını düşünmek. Bu tefekkürün meyvesi, uzun emel sahibi olmamak, amellerini düzeltmek, ahirete hazırlık yapmaktır. Allahü Teala'nın ayetlerini, kudret ve büyüklüğüne delalet eden şeyler üzerinde düşünmeli, fakat Allahü Teala'nın zatını düşünmemelidir. Nitekim Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allahü Teala'nın ayetleri hakkında düşününüz. Allahü Teala'nın zatını düşünmeyiniz. Çünkü sizin buna hakkıyla gücünüz yetmez. Buna hakkıyla bilemezsiniz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, gizlilik, gizli işleri muhafaza eder. Sadaka, malları korur. İhlas, amelleri korur. Doğruluk, sözleri korur. Yalancının sözü, Allah-u Teâlâ'nın katında makbul değildir. Evliyadan birisi şöyle buyurdu, dilsizlik, yalandan daha iyidir. Doğru konuşan dil, saadetin başıdır. Meşveret, görüşleri korur. Yine buyurdu ki, meşveret, işin sonunda pişman olmaya karşı bir kale, kınanmaya karşı bir emandır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte buyurdu ki, mal toplamakta 5 kötü şey vardır. 1- Mal toplarken karşılaştığı zillet ve meşakkat. 2- Mal toplarken Allahü Teala'nın zikrinden, onu anmaktan uzaklaşmak. 3- Topladığı malı elinden zorla birisinin almasından ve çalmasından korkmak. 4- Cimri ismini taşıması. 5- Mal ile meşgul olurken, salihlerin meclisinden ve sohbetinden ayrı ve uzak kalmak. Malı hayır yerlere dağıtmakta 5 güzel haslet vardır. 1- Beden, mal aramak ve onun peşinde koşmaktan kurtulur. 2- Malı muhafazayı bırakıp, kendisini Allahü Teala'nın zikrine verir. 3- Malı soyan ve çalan kimsenin korkusundan emin olur. 4- Kendisine Kerim ismi verilir. 5- Salihlerle beraber olma imkanı bulur. Yakub-i Çerhi Hazretleri başka bir sohbetlerinde buyurdu ki, İşlerde acele etmek şeytandandır. Fakat 5 şey müstesnadır. Bunlar Resulullah Efendimizin sünnetlerindendir. 1- Eve misafir gelince onu doyurmak. 2- Müslüman kardeşi öldüğü zaman onu teçhiz etmek. Yani yıkanması, kefenlenmesiyle meşgul olmak, namazını kılmak ve defnetmek. 3- Buluğ çağına gelen çocuğunu evlendirmek. 4- Zamanı gelince borcunu ödemek. 5- Günah işleyince tövbe etmek. Büyüklerimiz buyurdular ki, İblis şu 5 şey sebebiyle şakî oldu. 1- Günahını itiraf etmedi. 2- İşlediği günahtan dolayı üzüntü duyup pişman olmadı. 3- Nefsini kınamadı. 4- Tövbe etmeye azmetmedi. 5- Allahü Teala'nın rahmetinden ümit kesti. Adem aleyhisselam ise şu 5 şey sebebiyle sait oldu. 1- Zellesini itiraf etti. Ayşe validemiz buyurdu ki, kul günahını itiraf edip tövbe edince Allahü Teala onun tövbesini kabul eder. 2- Yaptığından dolayı pişman oldu. Abdullah İbni Mesud Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki, kul bir günah işler de bundan dolayı pişman olursa bu onun için kefarettir. 3- Zellesinden dolayı nefsini kınadı. 4- Sebeplerine yapışarak derhal tövbe etti. 5- Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmedi. Mübarek hocalarımız buyurdular ki, şu 5 haslete sarılınız. 1- Allahü Teala'ya ihtiyacınız kadar ibadet ediniz. Yani bütün gücünüzle ve imkanlarınızla ibadet ediniz demektir. Çünkü insan Allahü Teala'ya pek çok muhtaçtır. 2- Dünyadan dünyada kalacağınız kadar alınız. 3- Allahü Teala'ya karşı azabına dayanabileceğiniz kadar günah işleyiniz. Burada da mana, asla günah işlemeyiniz. Allahü Teala'nın azabına hiç kimse dayanamaz. Çünkü onun azabı pek şiddetlidir demektir. 4. Kabirde kalacağınız kadar azık hazırlayınız. Yani ahiret yolculuğu için azık hazırlayınız ve hazırlık yapınız demektir. Burada mana hem kabir hem de kabirden sonrası için azık hazırlayınız demektir. Burada sadece kabrin zikredilmesi, ahiret yolculuğunun ilk konağı olduğu içindir. Meyyitin kabirdeki durumu hafif ve rahat olursa, ondan sonrası da rahat olur. Meyyitin durumu kabirde iyi olmazsa, sonrası da iyi olmaz. 5. Cennet için orada kalacağınız kadar salih amel yapınız. Cennet ehlinin mertebeleri, dünyadayken yapmış oldukları salih amellere göre farklı farklıdır. Ameli en güzel olanın mükafatı, Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanı ile en yüksek mertebeye nail olmasıdır. Yine buyurdular ki, aradığımız 5 şeyi 5 şeyde bulduk. 1. Günahları terk etmeyi duha namazında bulduk. 2. Kabrin aydınlığını gece namazında bulduk. 3. Kabirde münker ve nekir meleklerine cevap verebilmeyi Kur'an-ı Kerim okumakta bulduk. 4. Sırat köprüsünü geçmeyi, oruç tutmak ve sadaka vermekte bulduk. 5. Arşın gölgesinde gölgelenmeyi, yalnızlıkta bulduk. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh buyurdu ki, bütün dostları gördüm. Fakat onlar arasında dili muhafaza etmekten faziletli bir dost görmedim. Bütün elbiseleri gördüm. Fakat veradan, harama düşmek korkusuyla şüphelilerden sakınmaktan daha üstün bir elbise görmedim. Bütün malları gördüm. Kanaatten daha faziletlisini görmedim. Bütün iyi işleri gördüm. Fakat nasihatten daha hayırlısını görmedim. Allahü Teala din ve dünya saadeti versin. Amin.
6: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız.

Bugünkü konumuz sağlık ve temizlik. Sevgili dinleyicilerimiz, atalarımız her şeyin başı sağlıktır demişlerdir. Büyük kayıplar, beklenmeyen hadiseler karşısında teselli için sağlık olsun, Allah baş sağlığı versin deriz. Gerçekten de sağlık, dünya nimetlerinin başında gelir. Sağlık olmadan hiçbir şey yapılamaz. Dünya ve ahiret saadeti buna bağlıdır. Sağlığı elinde olan kişi dünyanın en mutlu insanıdır. Dünyanın diğer mutlulukları bundan sonra gelir. Mal, mülk, para, makam, her şey sağlıkla değer kazanır. Eğer sağlık olmazsa bunların hiçbirisinin kıymeti kalmaz. Kanuni Sultan Süleyman, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi diyen bir şaire karşı, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi cevabını vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıp bilgisini çeşitli şekillerde met buyurdu. Mesela ilim ikidir, beden bilgisi, din bilgisi. Yani ilimler içinde en lüzumlusu ruhu koruyan din bilgisi ve bedeni koruyan sıhhat bilgisidir. Her şeyden önce ruhun ve bedenin zindeliğine çalışmak lazım geldiğini emir buyurdu. İslamiyet beden bilgisini din bilgisinden önce öğrenmeyi emrediyor. Çünkü bütün iyilikler bedenin sağlam olmasıyla yapılabilir. Süvariye hayvan lazım olduğu gibi insana da beden lazımdır. Sağlık sayesindedir ki kendimize, aile efradımıza, yurdumuza, milletimize, bütün insanlığa ve Halikimize karşı olan vazifelerimizi en iyi şekilde ve gönül rahatlığıyla yerine getirebiliriz. Sağlığımız yerinde olmayacak olursa hemen hiçbirini rahatlıkla, istediğimiz ve bizden istenilen şekilde yapamayız. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sağlık içinde rahatça yaşamak Allah'ın kullarına iki büyük ihsanıdır. Bir insanın başkasından kötülük görmeksizin, aile efradını sağlıklı görür ve yiyeceği de yanında bulunarak sabaha erişirse, onun gönlünde bir genişlik, bir sevinç belirir. Allah'tan af ve sağlık dileyiniz. İnsana Allah'ın varlık ve birliğini anlamak üzere verilen bilgiden sonra sağlıktan büyük ve iyi bir nesne verilmemiştir. Sıhhatli beden, mesut ömür, ilahi birer nimettir. Sağlıklı olmak ne kadar büyük nimet ve bahtiyarlıktır. Fakat çokları bunun kıymetini bilmez. Çoğu zaman korumak için lüzumlu tedbirler almaz. Bunların kıymetini, büyüklüğünü, felçliler, tutulduğu amansız hastalıktan dolayı döşekte yatanlar, şeker hastaları, kalbinden, midesinden, ciğerinden rahatsız ve muzdarip olanlar daha iyi anlar. Etrafımızda ve hastanelerde sık sık karşılaştığımız ağrı, acı ve çeşitli ızdıraplar içinde kıvranan hastalardan ibret almalı ve sıhhatimizin kıymetini bilmeliyiz. Bugün bütün üniversitelerde okutuluyor ki doktorluk iki kısımdır. Biri hijyen, sıhhati korumak, ikincisi terapötik, hastaları iyi etmektir. Bunlardan birincisi önce gelmektedir. İnsanları hastalıklardan korumak, sağlam kalmayı sağlamak tıbbın birinci vazifesidir. Hasta insan iyi edilse de çok kere arızalı, çürük kalır. İşte İslamiyet, tababetin birinci vazifesini, hijyeni garanti etmiştir. Kur'an-ı Kerim tıbbın iki kısmını da teşvik buyurmuştur. Muhammed aleyhisselam, Rum İmparatoru Heraklius'la yakınlık münasebeti kurmuştu. Birbirlerine mektup gönderirlerdi. Bir defa Heraklius birçok hediye göndermişti. Bu hediyelerden biri de bir doktordu. Doktor gelince dedi ki, efendim, İmparator Hazretleri beni size hizmet için gönderdi. Hastalarınıza bedava bakacağım. Peygamber Efendimiz kabul buyurdu. Emreyledi, bir ev verdiler. Her gün nefis yiyecek, içecek götürdüler. Günler, aylar geçti, hiçbir Müslüman doktora gelmedi. Doktor utanıp, efendim, buraya size hizmet etmeye gelmiştim. Bugüne kadar bir hasta bile gelmedi. Boş oturdum, yiyip içtim, rahat ettim. Artık gideyim diye izin isteyince, Peygamber Efendimiz, sen bilirsin. Eğer daha kalırsan, misafire hizmet etmek Müslümanların vazifesidir. Gidersen de uğurlar olsun.
Yalnız şunu bil ki burada senelerce kalsan sana kimse gelmez. Çünkü eshabım hasta olmaz. İslam dini hasta olmamak yolunu göstermiştir. Eshabım temizliğe çok dikkat eder. Acıkmadıkça bir şey yemez ve sofradan doymadan önce kalkar buyurdu. Bu Müslüman hiç hasta olmaz demek değildir. Fakat sıhhatine ve temizliğine itina eden bir Müslüman uzun zaman sağlam kalır. Kolay kolay hasta olmaz. Ölüm haktır. Hiçbir kimse ölümden kurtulamaz ve herhangi bir hastalık sonucu ölecektir. Evet, ölüm hastalığı herkese gelecektir. Bu hastalık müminlere bir nimettir. Ahiret yolculuğunun habercisidir. Hazırlanmak, tövbe, vasiyet etmek için alarm işaretidir. Cenab-ı Hak çeşitli hastalıkları ölüme sebep kılmıştır. Eceli gelen bir hastalığa yakalanacaktır. Fakat o vakte kadar sıhhatini koruyabilmesi ancak Müslümanlıkta emredilen hususlara ve temizliğe riayet sayesinde olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, iyiliklerin başı az yemek, kötülüklerin başı çok yemektir. İnsan kalbi tarladaki ekin gibi, yemek de yağmur gibidir. Fazla su ekini çürüttüğü gibi fazla gıda da kalbi öldürür. Çok yiyeni içeni Allahü Teala sevmez. Her derdin başı çok yemek, her hastalığın ilacı çok yemekten korunmak, perhiz etmektir. Az ye, hasta olma. Tıbbın ifade ettiği bir gerçektir ki, hastalıkların büyük bir kısmı temizliğe dikkat edilmemesinden ileri gelmektedir. Dış temizlik, yiyeceklerimizin, içeceklerimizin, giyeceklerimizin, teneffüs ettiğimiz havanın, vücudumuzun, oturup kalktığımız, gezip dolaştığımız, çalıştığımız, uyuduğumuz, yemek yediğimiz yerlerin temizliği, sağlığımızın korunmasında ve devamında büyük önem taşır. Tabiinden gençler eshab-ı kirama sordu ki, Allahü Teala sizi çok seviyor. Kur'an-ı Kerim'de sizi övüyor. Bunun sebebi nedir? Bize söyleyin de biz de sizin gibi olalım, bizi de çok sevsin dediklerinde, evet, bizi Allahü Teala çok seviyor çünkü biz temizliğe çok dikkat ediyoruz diye cevap verdiler. Bir Müslüman her şeyden önce bedenen ve ruhen temizdir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, temiz olanları severim. Allah'ın muradı sizi sıkıntıya koşmak değil ve lakin sizi temizletmek ve üzerinize nimetini tamamlamak istiyor ki şükredesiniz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, din temizlik esasları üzerine kurulmuştur. Namazın anahtarı temizliktir. Temizlik imanın yarısıdır. Bundan dolayıdır ki Müslüman her haliyle ve her şeyiyle temizdir. Giydiği, yediği, içtiği, çevresi, evi, iş yeri, mahallesi, sokağı, caddesi, şehri, yurdu temizdir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul'a gelen bir Alman rahibi, 1560 yılında yazdığı bir eserde, buradaki temizliğe hayran oldum. Burada herkes günde 5 defa yıkanır. Bütün dükkanlar tertemizdir. Sokaklarda pislik yoktur. Satıcıların elbiseleri üzerinde ufak bir leke bile bulunmaz. Ayrıca ismine hamam dedikleri ve içinde sıcak su bulunan binalar vardır ki buraya gelenler bütün vücutlarını yıkarlar. Halbuki bizde insanlar pistir, yıkanmasını bilemezler demektedir. Avrupa'da yıkanmak ancak asırlardan sonra öğrenilmiştir. Müslümanlar camilere, evlere ayakkabıyla girmez. Halılar, döşemeler tozsuz, temiz olur. Her Müslümanın evinde hamamı vardır. Kendileri, çamaşırları, yemekleri hep temiz olur. Onun için mikrop ve hastalık bulunmaz. Fransızların dünyaya övündükleri Versailles Sarayı'nda bir hamam bile yoktu. Temizlik her türlü sağlığın garantisidir. Temizliğin olmadığı yerlerde önce bedeni, sonra da bunu takiben ruhi hastalıklar, dert ve felaketler baş gösterir. Tifo, kolera, verem, sıtma, veba, cüzzam, tifüs başta olmak üzere bütün hastalıkların kaynağı pisliktir. Nerede temizlik yoksa orada hastalık vardır. Ağzımızın temizliği
genel beden temizliğimiz içerisinde ayrı ve önemli bir yer işgal etmektedir. Çünkü ağız bedenin kapısıdır. Yenilen bir şey oradan geçmektedir. Ağızdaki dişlerin de önemi büyüktür. Bu konuda dikkat edilecek husus, dişlerimizi temiz tutmak, aşırı sıcak ve aşırı soğuk yemeklerden, sert yiyeceklerden korumaktır. Çünkü bunlar dişleri zedeler, çizer ve diş minesinin çatlamasına sebebiyet verebilir. Sonunda da diş çürümeleri ortaya çıkar. Çürük bir diş sadece ağrılara sebebiyet vermekle kalmaz, daha birçok rahatsızlık ve hastalıklara sebep olur. Bunun içindir ki diş temizliği ve bakımı çok önemlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, eğer ümmetime ağır geleceğinden korkmasaydım, her namazda onlara misvak kullanmayı emrederdim. Niçin sararmış dişlerinizle huzuruma giriyorsunuz? Misvak kullanınız. Misvağa devam edin. Zira misvak hem ağız temizliği hem de Allah'ın razı olacağı şeydir. Beden temizliği yanında ruh temizliğinin önemi büyüktür. Müslüman muhakkak çok ahlaklı ve faziletli olmalıdır. İslam dini baştan başa ahlak ve fazilettir. İslam dininin dostlara ve düşmanlara karşı yapılmasını emrettiği iyilik, adalet, cömertlik, akılları şaşırtacak derecede yüksektir. İman bile ahlakla ölçülmektedir. Bir Müslümanın ruhunun temizliği esastır. İslamiyet'in gösterdiği yolda giden, maddi ve manevi kusurda bulunmayan kimsenin hayatı hastalıkla geçmez. Fakat peygamberlerden başka herkes nefsine uyabilir, günah işleyebilir. Dine uygun yaşamakta gevşek davranarak hasta olan kimse ilaç almalı, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka nezretmeli ve sık sık sadaka vermelidir.

0: Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki, kibir bulunan kalpte Allah korkusu bulunmaz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sade hayat yaşardı. Her ne zaman söylense iyi huy, güzel ahlak, o anda Resulullah hatırlanır muhakkak. Zira o çok iyilik ve ihsanlar ederdi. Ama kendi yoklukla yaşamayı severdi. O yaşıyor idi ki hatta öyle bir hayat, hatırına gelmezdi yemek, içmek ve rahat. Hiç yemek getiriniz diye emir vermezdi ve falanca yemeği pişiriniz demezdi. Ne vakit gelir ise o zaman yerdi taam. Kabul eder ve yerdi. Etseler neyi ikram? Bazen aylarca az yer, az yemeği severdi. Bazen orta miktarda ve bazen de çok yerdi. Yemeklerin sonunda su içmezdi o server. Suyu oturur iken içiyordu her sefer. Yine başkalarıyla oturup yemek yerken, herkesten daha sonra el çekerdi yemekten. Hediye kabul edip o serveri kainat, karşılığında dahi verirdi ona kat kat. Yine Peygamberimiz adeti mucibince çeşitli elbiseler giyerdi gereğince. Yabancı devletlerin gelince sefirleri giyerdi çok kıymetli nefis elbiseleri. Muhammed Resulullah yazardı yüzüğünde. Onu mühür olarak kullandı bir ömründe. İçi hurma ağacı ipliği dolu olan deri yatak üstüne yatardı çoğu zaman. Sağ avucunu koyarak sağ yanağı altına, sağ yanı üzerine yatardı yatağına. Hiç sadaka almaz ve zekat kabul etmezdi. Çiğ soğan ve sarımsak gibi şeyler yemezdi. 571 yılı Nisan'ın 20'sinde, Hicri Rebiyül Evvel ayı 12'sinde, pazartesi gecesi ve sabaha karşı hem Mekke'de bu dünyaya gelmişti Fahri Alem. Bugün Resulullah'ın doğduğu güzel gündür. Müminlerin bayramı ve bir sevinç günüdür. Göklerde ve cennette, üstünde hem de arşın, hep ismi yazılmıştır Peygamber-i Zişan'ın. Görüldü o serverin bin adet mucizesi, bunları dost ve düşman bilmektedir cümlesi. Bunların arasında en kıymetlisi lakin, güzel huylarıydı Allah'ın Habibinin. Allah-u Teala da Habibine mahsusen verdiği iyilik ve ihsanları sayarken şöyle buyurmaktadır mealen bir ayette: en güzel ahlak üzere yaratıldın elbette. Hatta birçok kimsenin hidayetine sebep onun güzel ahlakı vesile olmuştur hep. Düşmanlarına bile yapınca çok çok ihsan, çoğu imana gelip olmuşlardı Müslüman.

İmamül Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, halk iyi ise iyi idareci gelir, halk kötü ise kötü idareci gelir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber. Bilinç platformu devreye girecek, mükellefler vergi risklerini önceden görebilecek. Böylece muhtemel cezaları önleyebilecek. Az sonra. Hava sıcaklıkları günden güne artsa da yurdun bazı noktaları sağanaktan kopamadı. Şiddetli yağış dereleri taşırdı, yollar su altında kaldı. Ev ve iş yerlerini de su bastı. Habere dair aradığınız ne varsa Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
5: Değerli izleyiciler, İran'la İsrail arasında karşılıklı füze veya drone saldırıları devam ediyor değerli izleyiciler. Bu gördüğünüz görüntüler, burası neresi diyorsun? Burası Beyrut değerli izleyiciler, ama ben size dün akşamdan beri ne oldu onu da hemen söyleyeyim. İsrail İran'a saldırdı değerli izleyiciler. Birçok noktayı Tahran'da vurdu. Hatta sonra bu saldırıları İsfahan ve Tebriz'e de taşıdı. Yani İsrail Tahran, İsfahan, Tebriz'i aynı anda yüye vurmaya başladı. Daha sonra Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu değerli izleyiciler. Ve yine bu arada İran'ın birçok şehri İsrail tarafından vuruldu. İsrail ordusu da bunu duyurdu. Biz dedi, Batı ve Merkezi İran'a saldırıyoruz dedi. Bu arada petrol fiyatları %4'e yakın bir arttı bu saldırılardan sonra. Daha sonra Suudi Arabistan da alarma geçti, ama daha ardından da Yemen'deki İran yanlısı Husiler de İsrail'e saldırdı. İran'da İsrail'e füze saldırısı başladı değerli izleyiciler.

0: Petrol fiyatları artıyor, ekonomiyi olumsuz etkiliyor bu durum değerli izleyiciler. Mihrabat Havalimanı vuruldu, yakını vuruldu. Yani İran'da birçok noktayı şu an İsrail tarafından vurulduğunu söyleyelim. İsrail ordusunun yaptığı açıklamada şöyle bir bilgi var. İsrail Hava Kuvvetleri kısa bir süre önce İran'ın batı ve orta kesimlerindeki İran rejimine ait askeri hedefleri vurdu diyor değerli izleyiciler. Hakikaten ekonomileri nasıl toplayacağı da artık bilinmiyor. Çünkü bu savaş devam ettiği sürece petrol fiyatları arttıkça da enflasyon artmaya da bütün dünya için geçerli bu. Sadece bizim için değil, Amerika için, Orta Doğu için de geçerli olduğunu da bir kez daha söyleyelim değerli izleyiciler. Evet, durum şimdilik bu. Yine bilgiler geldikçe sizlere de anlatmaya, buradan sunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. Sıfır Atık Forumu gala yemeğinde konuştu. Erdoğan, iklim meselesi tıpkı savaş gibi bir sorundur açıklamasında bulundu. Bu sorunu iklim krizi olarak ele almamız daha gerçekçi olacaktır ifadelerini kullandı.
1: Meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur.
2: Böyle söyledi, iklim değişikliğine iklim krizi dedi.
1: Bu sorunu iklim değişikliğinden ziyade iklim krizi olarak ele almamız inanıyorum ki daha gerçekçi olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Sıfır Atık Forumu gala yemeğinde konuştu.
1: 2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık hareketi bugün hamdolsun Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü.
2: Cumhurbaşkanının gündeminde iklim değişikliği vardı.
1: İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan çalışmalar hakkında konuştu.
1: Türkiye olarak tabiatı hem Rabbimizin bizlere emaneti hem de gelecek nesillere teslim edilmesi gereken bir miras olarak görüyor. Çevre, iklim ve atık yönetimi noktasında gerekli adımları titizlikle atıyoruz. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla elde edilen kazancı da açıkladı.
1: Ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın bir tarafında çaresizliğin, diğer tarafında da lüksün hüküm sürdüğünü söyledi.
1: Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor.
2: Erdoğan, Birleşmiş Milletler raporlarına değinerek çocuklara ilişkin vahim tabloyu da gözler önüne serdi.
1: Şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Her sene 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı hastalıklar neticesinde henüz ömrünün baharındayken hayata veda etmektedir.
0: CHP'de gözler salı günü yapılacak grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra kürsüden seslenecek. Peki hangi mesajları verecek? Detaylara bakalım.
3: Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum dostlarım.
2: Bu kürsüde son kez konuşuyorum demişti. 3 yıl sonra tarihi bir dönüş yaptı. Kılıçdaroğlu salı günü yine o kürsüde olacak. CHP grup toplantısında konuşacak.
4: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: Kılıçdaroğlu FETÖ özrüyle siyaseti sarsmıştı. FETÖ'cülerin CHP'ye sızdığını açıklamıştı.
4: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark

0: edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Şimdi bu itirafın altını doldurabileceği belirtiliyor. CHP'ye FETÖ sızıntısı ile ilgili yeni bilgiler paylaşabileceği dile getiriliyor.
0: Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur.
1: Kılıçdaroğlu CHP meclis grubunda arınma mesajını tekrarlayacak.
0: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
1: İç hesaplaşmanın siyasi değil ahlaki olacağının altını çizecek.
0: Bu hesaplaşma kişisel değil ahlakidir. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?
1: CHP'de kurultay bilmecesi de çözülmeyi bekliyor. Kılıçdaroğlu yeterli delege imzası toplanırsa olağanüstü kurultaya kapıyı açacak mı sorusu cevap bekliyor. Bu konuda da mesaj verecek. CHP'nin yol haritasının ipuçlarını kürsüde dile getirecek.
0: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
1: Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasına rağmen Özgür Özel'in konuştuğu toplantıda hain Kemal sloganları atılmasına da tepki göstermesi bekleniyor.
0: Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.
1: Öte yandan grup toplantısına kaç CHP'li vekilin katılacağı merak ediliyor. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 13 vekilin bulunacağı belirtiliyor.
0: Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'in grup başkanlığı seçimi usulsüz dedi. Görevinin iptal edileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapacağı grup toplantısı içinde Özel'e çağrıda bulundu. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun açıklaması yaptı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü meclis grubunda kürsüye çıkacağını tekrar etti. Gelsin arkasında dursun sözleriyle Özgür Özel'e çağrı yaptı. Seçim usulsüz dedi. Özgür Özel'in meclis grup başkanlığının düşürüleceğini söyledi.
4: Muhtemelen iptal edilecek. Çünkü usulsüz bir seçim. Her şeyin bir usulü şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır. Ben yaptım oldu deyince olur mu?
1: Müslüm Sarı bir gazetenin sorularını cevapladı. Kurultay yapılabilmesi için yargı kararının kesinleşmesi gerektiğini vurguladı.
4: Kurultay yapamıyoruz. Hukuken imkansız. Çünkü tedbir ve temyiz başvurusu var. Karar kesinleşmedi. Bir araya gelmemiz, oturup konuşmamız lazım. Germeye, ayrıştırmaya gerek yok.
5: Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır.
1: Müslüm Sarı Kılıçdaroğlu yönetimine gelen tepki iddialarına da cevap verdi. Tepki var ama bu her geçen gün kırılıyor dedi.
4: Bir tepki var. Bunu görüyoruz ama bir yandan da şöyle bir tepki var. Böyle bir algı var diye de müthiş bir köpürtme var. 50'ye yakın il başkanı, 100'e yakın belediye başkanı yanınızdayız diye bizi aradı.
1: CHP sözcüsü tutuklu belediye başkanları ile ilgili de konuştu. Biz belediye başkanlarımızın masum olduğunu kabul ediyoruz ifadelerini kullandı.
4: Bütüncül biçimde belediye başkanlarımızın hepsi suçsuzdur ya da hepsi suçludur demiyoruz. Kendi kurullarımızı oluşturacağız. Onlar inceleyecek, iddianamelere bakacağız. Belediye başkanlarımızı yalnız bırakacak değiliz.
2: Fezleke trafiği siyaseti daha da ısıtacak. Özgür Özel ve CHP'li vekillerin dokunulmazlık dosyalarında son kararı AK Parti verecek. Ya teamüllerdeki gibi dosyalar dönem sonuna bırakılacak ya da dokunulmazlıkları kaldırıp yargılamaların önü açılacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
1: Yolsuzluğa karışan CHP'li belediye başkanları yargı önünde hesap veriyor. O dosyalarda Özgür Özel ve CHP'li vekillerin de adı geçiyor. Ancak soruşturma başlatılması için dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor. Bu konuda iktidarın alacağı tavır dosyaların seyrini belirleyecek.
0: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
1: Yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçimde aday yapılması karşılığında Özgür Özel'e 1 milyon dolar ödediğini itiraf etti. Rüşvet fezlekesinin önü açıldı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi
6: ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır.
1: Aynı şekilde tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da Özgür Özel'e ödeme yaptığını iddia etti. Cep telefonundan çıkan bilgiler de dosyaya girdi. Fezleke'ye dönüşebileceği gerekçesiyle iki dosyada başkente geldi.
7: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yollandım.
1: Mecliste Özel ve kurmayları hakkında 70'ten fazla fezleke görüşülmeyi bekliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma sözü verdiği tutumunu belli etti.
8: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
1: Kılıçdaroğlu'nun dosyalar genel kurula gelirse dokunulmazlıkların kaldırılmasına mecliste destek verebileceği dile getiriliyor. Ancak son kararı AK Parti verecek. Bu dosyalar genellikle gündeme alınmıyor. İstisnalar dışında dönem sonuna bırakılıyor. AK Parti de çoğunluk mevcut teamüllerin devam etmesini istiyor. Yine de AK Parti ve MHP'de bu görüşlerin değişme ihtimali bulunuyor.
8: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder.
1: Dokunulmazlıkların kaldırılması için önce Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon toplanıp karar alacak. Sonra genel kurulda her dosya ayrı ayrı oylanacak, salt çoğunluk yeterli olacak.
8: Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
2: Mahkeme kurultayda hile var dedi. Koltuğu Özgür Özel'den alıp Kemal Kılıçdaroğlu'na geri verdi. Kurultay peşine düşen ve kurmayları bir yandan da yeni parti arayışına girdi. DSP'ye gidip partiyi bize verin dedikleri ortaya çıktı. O teklifi TGRT ve Ankara temsilcisi Fatih Atik açıkladı.
9: Demokratik Sol Parti ile Murat Emir bir toplantı yaptı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir demiş ki biz topluca arkadaşlarımızla beraber CHP'den ayrılıp DSP'ye geçelim. DSP çatısı altında bir büyük grup kuralım.
1: Mutlak buttan kararı çıktı. Özgür Özel koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptırdı. Kurultay yolunu açamayınca yeni parti telaşına kapıldı. DSP'nin kapısını çaldı. İlk seçimde vekillikler teklif etti, partiyi istedi.
9: Ama bir şart var bu teklifi yaparken. Yıl sonuna kadar DSP'nin kongre yapması gerekiyor. Kongrede partiyi bize teslim edin.
1: Siyaset gündemine bomba gibi düşen teklifi TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik açıkladı.
9: Peşine düştüm ben bu bilginin. Aradım DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı. Kendisine bu iddiayı sordum. Önder Bey de doğru dedi.
1: Teklife göre Özgür Özel CHP'li vekillerle birlikte DSP'ye geçecek. Mevcut yöneticileri ilk seçimde aday gösterecekti.
9: Murat Emir geldi bizim bir genel başkan yardımcımıza. İşte biz partiye gelelim, grup kuralım, seçimlere sizinle gidelim ama yönetimi bize teslim edin teklifinde bulundu dedi.
1: Bu teklif üzerine DSP MYK toplandı. Anında red cevabı verdi.
9: Peki dedim, siz ne cevap verdiniz? Biz tabii bu teklifi toptan reddettik dedi. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Yani.
1: Teklifin geri çevrilmesi kadar red sebebi de dikkat çekiciydi.
9: Biz burada yolsuzluklarla, şaibe iddialarıyla anılan isimlerle bir araya gelmemiz asla kata mümkün değildir dedi. Yani bu teklifi duyar duymaz geri çevirdiklerini söyledi.
1: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TGRT Haber'e özel bir açıklama yaptı. Ziyareti doğruladı.
4: DSP'yi ziyaret ettiğim doğrudur. Benim böyle bir teklifte bulunma yetkim yok. Ancak uğradığımız haksızlıklar nedeniyle bazı arayışlar içerisine girmemiz normaldir.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmasında sona geldiklerini söyledi. Yeni anayasa referandumla hayat bulacak dedi. Siyasi partilere de katkı sunmaları için çağrı yaptı.
10: Anayasa yapmak milletin hakkıdır. Çünkü egemenliğin sahibi millettir.
1: AK Parti'nin yeni anayasa kararlılığını tekrarladı. Referandumu işaret etti. Siyasi partileri anayasa sürecine destek vermeye çağırdı.
10: Millet iradesinin somut bir tezahürüdür anayasa. Bütün vatandaşlarımızı içerisinde kendisini bulacağı özgürlüklü bir toplum sözleşmesine kavuşturmayı hedefliyoruz.
1: Siyasi gündemin zirvesinde yeni anayasa yok. Ancak AK Parti güçlü şekilde bu seçeneğe hazırlanıyor. Anayasayı meclis şekillendirecek ama son sözü millet söyleyecek diyor.
10: Toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılım ile yapılacak anayasa son sözü yine millet söyleyecek. Yani referandumla hayat bulacaktır.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Adana'da açıklamalarda bulundu. Toplumsal temsili bu kadar güçlü bir parlamentonun yeni anayasada uzlaşacağına inancını dile getirdi.
10: Tüm siyasi partilere yeni ve sivil anayasaya katkı vermeleri konusunda içtenlikle ve özenle çağrıda bulunuyoruz.
2: Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de yerel yönetimler için 6 beldede seçim yapıldı. Ara seçimde kesin olmayan sonuçlar açıklandı. 6 beldede seçimlerde 5 beldeyi Cumhur İttifakı, 1 beldeyi ise CHP kazandı.
11: Ara seçim yapılan 6 beldede oy sayımı tamamlandı. Belediye başkanları belli oldu.
12: Seçimden 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu.
11: Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de seçim heyecanı yaşandı.
13: Belediye meclis üyesinden oy kutularımız.
11: Dördü Tokat'tan olmak üzere toplam 6 beldede belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için ara seçim yapıldı. Oylar kullanıldı. Kapanan sandıklar açıldı. Sayım başladı.
14: Adalet ve Kalkınma Partisi.
11: AK Parti, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı, Yolüstü ve Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldelerini kazandı. Bağtaşı beldesinde 722 oy, Yolüstü beldesinde ise 911 oy aldı.
14: Cumhuriyet Halk Partisi.
11: Milliyetçi Hareket Partisi ise 373 oy alarak Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde seçimi kazanan parti oldu.
14: Adalet ve...
11: Cumhuriyet Halk Partisi ise Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesini kazandı.
14: Cumhuriyet Halk Partisi.
11: Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde de kazanan isim 876 oyla Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Özer oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim sonucunu telefonda kutladı.
12: Her şeyden önce şu anda meydanda bizleri dinleyen tüm kardeşlerime en kalbin duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Biz seçimden 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık.
11: Gümüşhane merkeze bağlı Tekke beldesinde ise Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Kemalettin Demirkıran belediye başkanı oldu.
15: Beldemize, şehrimize, ülkemize hayırlı olsun. Sandığa gelen bütün komşularımıza teşekkür ediyoruz.
11: Ayrıca ülke genelinde 362 mahallede muhtarlık seçimi de yapıldı. Ara seçimlerde toplam 1164 sandıkta 371.870 kayıtlı seçmen oy kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu açıklayacak.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta tarım ve orman mevzuatında değişiklik öngören kanun teklifi ele alınacak. Alkollü içki üreticilerine sosyal mecra kısıtlaması gelecek.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya daha başlıyor.
16: Orman varlığımızı bütün yüz ölçümümüzün %30'una ulaştırdık.
1: Genel kurul mesaisine salı günü başlayacak. Tarım ve orman mevzuatında değişiklik öngören kanun teklifi ele alınacak. Düzenleme ile iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon yutak ormanları kurulması yasal zemine kavuşturulacak. Ruhsatsız kaçak yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı yapan kurumlara abone başına 100 bin lira ceza verilecek. Alkollü içki üreticilerinin sosyal mecralarda veya etkinliklerde marka ve logolarıyla destek vermeleri tamamen yasaklanacak. Okul saldırılarını araştırma komisyonu Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulunacak.
17: Özellikle suça sürükleyen çocuk kavramının en temelden değiştirerek gerekli toplumdaki hassasiyetler de dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamaların yapılması için bir kanun çalışması yapacağız.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Amerika-İran görüşmelerini sabote etmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Fidan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması halinde Afrika'da kıtlık baş gösterebileceği uyarısına bulundu.
1: Güney Kore'ye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Savaşı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Fidan, ABD ile İran arasındaki müzakereler konusunda iyimser olduğunu söyledi. Ancak İsrail'in süreci baltalamaya çalıştığına dikkat çekti.
18: Hem Amerikalılar hem de İranlılar savaşın sona ermesini istiyor. Ancak burada savaşın başlatıcısı olan üçüncü bir taraf var. İsrail. İsrail şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında şu anki haliyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın kendi çıkarlarına uygun olmadığını düşünüyor. Bu yüzden müzakereleri rayından çıkarmak veya sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
1: Bakan Fidan ayrıca Hürmüz Boğazı'nın birkaç ay daha açılmaması halinde bazı Afrika ülkelerinde kıtlık baş göstereceği uyarısında bulundu. Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme sürecine katkı sağlayabileceğini belirtti. İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu sorulan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan Holokost'u hatırlattı.
18: İsrail geçmişte Holokost'a maruz kalmış olmanın bir dokunulmazlık sağladığını düşünüyor. Kendilerini istisnai bir konumda görüyorlar. Bence bu bir yanılsamadır. Kim soykırım yaparsa yapsın, onu suçlamalı, adını ortaya çıkarmalı ve utandırmalıyız.
1: Bakan Fidan, İsrail'in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi halinde normal davranmaya başlayacağını söyledi.
2: İstanbul'da Koç Holding'e ait Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası kaçan iki şüpheli polisin titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi. Otokoç'a bir saldırı da Antalya'da düzenlendi. Üç şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
11: Türkiye'nin en köklü otomotiv şirketlerinden birisi kurşunların hedefi oldu. Maskeli iki saldırgan binaya ateş ederek kaçtı. Olay İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydın Evler Mahallesi'nde Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'nde yaşandı. Sabah saatlerinde binanın önüne gelen iki şüpheli binaya ard arda ateş açtı. Saldırı sonrası binaya iki kurşun isabet etti. Saldırıda herhangi bir ölen veya yaralanma olmazken polis ekipleri hemen harekete geçti. Bina çevresi güvenlik çemberine alındı. Olay yerinde boş kovan ve deliller toplandı. Çevredeki güvenlik kameraları da tek tek incelemeye alındı. İncelemeler esnasında şüphelilere ait silah ve kıyafetler bina yakınlarındaki bir AVM'nin bahçesinde bulundu. Saldırganların taksiyle kaçtıkları tespit edildi. Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Soruşturma başlatıldığı vurgulanarak soruşturma titizlikle devam etmektedir denildi. Saldırının Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un tartışmalara neden olan ifadeleri ve başlatılan soruşturma sonrası yaşanması dikkat çekti. Polisin titiz çalışması sonucu Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açan iki şüpheli gözaltına alındı.
19: Rahmi Koç, Serdar Öztekin abimin selamı var.
11: İstanbul'daki saldırının ardından Otokoç'un Antalya Kepez'deki bir bayisi de kurşun yağmuruna tutuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya Emniyet Müdürlüğü 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Koç Holding'e yönelik saldırıları kınadı. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir ifadelerini kullandı.
2: Ve Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Yıldırım 2018'den sonra yani 8 yıldan sonra rekor olarak oy alarak seçimi kazandı. Hakan Safi ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
20: Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
11: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı. 8 yıl aranın ardından Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa seçildi. (Gülüyor) Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi seçimde yarıştı.
3: Fenerbahçe'de yeni başkan kim olacak? İşte bu sorunun cevabını bulmak için kongre üyeleri sabah saat 10 itibariyle oy kullanmaya başladı.
11: Sarı lacivertlilerin olağanüstü kongresinde 27.387 üye oy kullandı.
3: Saatler 17'yi gösterdiğinde sandıklar kapandı ve sayım başladı.
11: Oy sayımında uzun bir gecikme yaşandı. Zarf ve üye kartı arasında eşitsizlik çıkınca ön sayım yapıldı. Fazla oylar rastgele imha edildi. Saat 20.15'te ise sandıklarda oy sayımına geçildi. Aziz Yıldırım 17.245 oy alarak rekorla yeniden Fenerbahçe Başkanı oldu.
20: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Son sözümüz Fenerbahçe.
11: Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasıyla stadyumda havai fişeklerle kutlama yapıldı. Hakan Safi ise 9.927 oyda kaldı. Seçimi kaybeden Safi, Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
21: Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibimi kutluyorum.
11: Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Mehmet Selim Kosif yer alıyor. Aziz Yıldırım'ın teknik direktör olarak Aykut Kocaman'la çalışması bekleniyor. Fenerbahçe'nin futbol aklı ise Oğuz Çetin olacak. Aziz Yıldırım 1998'de Vefa Küçük'e karşı seçimi bir oy farkla kazanmıştı. 20 yıl aralıksız Fenerbahçe başkanlığı yaparak tarihe geçti. Sarı lacivertliler bu süreçte 6 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2018'de Ali Koç'a seçimi kaybeden Aziz Yıldırım 8 yıl sonra Fenerbahçe'nin 35. başkanı oldu.
2: Antalya'da aynı anda iki mevsim birden yaşanıyor. Bir yanda termometreler 35 dereceyi gösteriyor, sahiller dolup taşıyor. Diğer yanda 8 metreye ulaşan karla da mücadele sürüyor.
22: Antalya yaz çok geç geldi. Bu hafta ısınmaya başladı.
1: Bir tarafta deniz, kum, güneş, diğer tarafta metrelerce kar. Turizm kenti Antalya'da iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Haziran ayı ile birlikte Antalya'da sıcaklıklar yükseldi. Kent merkezinde termometreler 33 dereceyi gösterdi. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık 35 dereceye ulaştı.
22: Şu anda 33 derece sıcaklık var. Bayağı da kalabalık.
1: Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar ve turistler soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Sabahın ilk ışıklarıyla sahil doldu. Kimi güneşlendi, kimi gölgede serinledi.
22: Evet, hava da çok güzel. Hafta sonumuzu sahilde geçiriyoruz. Çok güzel Antalya. Herkes bekliyoruz.
1: Ancak kentin yüksek kesimlerinde tablo tamamen farklı. Gündoğmuş'taki 2600 rakımlı Susamberi Yaylası'nda karla mücadele devam ediyor. Kar kalınlığı kimi yerlerde 8 metreye geçti. İş makineleri devreye girdi. Yolları açma çabaları sürüyor. Yaylacıların ulaşımı için ekipler de gece gündüz çalışıyor.
2: Ve bu haberle bu saat dilimini tamamladık. Araya gidelim.
23: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.

Düzce'de Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde park halindeki aracın üzerine aniden koca bir ağaç devrildi. Gövdesi parçalanan ağaç hafif ticari araca zarar verdi. Vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Belediye ekipleri hemen operasyona başladı. İtfaiye erleri ticari aracın tavanına saplanan ağacı motorlu testerelerle keserek parçalara ayırdı. Hummalı çalışma sürerken trafik polisleri de aracın sahibini bulmak için her yerde adeta köşe kapmaca oynadı. Polis ekipleri her yolu denese de aracın sürücüsüne bir türlü ulaşmayı başaramadı. Tam o sırada ekipler aracın durduğu yerin tamamen hatalı park bölgesi olduğunu fark etti. Talihsiz sürücüye bir darbede trafik polislerinden geldi ve plakasına 1640 lira ceza yazıldı. Ezilen ve hurdaya dönen araç çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken her şeyden habersiz sürücünün arabasını gördüğünde ne tepki vereceği ise şimdiden merak konusu oldu. Ateşli topla röveşe atan itfaiyeciler, kepçeyle top sektiren ekskavatör operatörleri. Hepsi gerçek, hepsi canlı. Üstelik içinde tek bir damla yapay zeka bile yok. Tamamen alın teri, tamamen yetenek. Düzce Belediyesi personeli millilerimiz için bir klip hazırladı. O klip ilk dakikadan itibaren milyonlara ulaştı.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
5: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
5: Ben miyim?
2: Evet.
5: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
4: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
7: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
4: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM Haber.
8: 45'i gösteriyor bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. 8 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım neler var diye sonra gündemimize geçelim. Kılıçdaroğlu yarın yapılacak grup toplantısında bütün orada bir konuşma yapacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tam 3 yıl sonra o grupta konuşacak. CHP'ye FETÖ sızıntısı ile ilgili yeni bilgiler paylaşılabileceği de dile getiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özel'e çağrı, CHP Sözcüsü Müzim Sarı, Özgür Özel'in grup başkanlığı seçimi usulsüz dedi, görevinin iptal edileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapacağı grup toplantısı içinde Özel'e çağrıda bulundu. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun açıklamasında bulundu. Ve yeni anayasa için referandum mesajı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni anayasa çalışmasında sona geldiklerini söyledi. Yeni anayasa referandumla hayat bulacak dedi. Siyasi partiler de katkı sunmaları için çağrı yaptı. Ve Orta Doğu yeniden alevlendi. İran İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. İsrail'in birçok noktası siren sesleriyle duyuldu. Ama iyi ederizler. İsrail'de İran'da birçok yeri vurmaya başladı. Tebriz, İsfahan, Tahran'da vuruldu. Bakalım bu iş nerede bitecek? Şu an Suudi Arabistan'da neredeyse alarmlar çalıyor. Füze rampalı, füze sistemleri böyle devrede. Orta Doğu tekrar karıştı. Daha büyük bir savaşa evrilir mi? Endişesi var. Öte yandan Trump da İsrail'e masaya geri dönün dedi ama İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Ve Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi dün itibariyle başladı değerli izleyiciler. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'yi farklı bir oyla yendi. 2018'de Aziz Yıldırım başkanlığı Ali Koç'a kaptırmıştı. 8 yıl aradan sonra rekor bir oyla Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Evet, etiketimiz eskiye dönüş. Eskiye dönüş etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
0: Özgür projesinde yeni eşik aşıldı. Türk F-16'ları artık görev planlamasını da milli yazılımla yapacak. Yani uçağın beyin ve sinir sistemi yerli olacak. Az sonra. Bilinç platformu devreye girecek, mükellefler vergi risklerini önceden görebilecek. Böylece muhtemel cezaları önleyebilecek. Az sonra. Hava sıcaklıkları günden güne artsa da yurdun bazı noktaları sağanaktan kopamadı. Şiddetli yağış dereleri taşırdı, yollar su altında kaldı. Ev ve iş yerlerini de su bastı. Habere dair aradığınız ne varsa Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
8: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması Can Polat İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tutuklanmasına karar verildi.
9: Cinayet Türkiye gündemine bomba gibi düşmüş, tetikçinin ifadeleri kan dondurmuştu. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir'de silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Cinayetin İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. İstanbul polisi hemen harekete geçti. Tetikçi ve keşif faaliyetinde bulunan iki şüpheli İzmir'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Saldırıda kullanılan otomatik tabanca da ele geçirildi. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise tetikçiyle hareket eden ve silahı temin eden iki şüpheli daha yakalandı. Öte yandan şüphelilerin gözaltına alındığı operasyona ait görüntüler ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklanmasına karar verildi. Soruşturmada gözaltına alınan 4. şüphelinin ise cinayet silahını tetikçiye teslim eden kurye olduğu öğrenildi. İki silah da inceleme altına alındı.
8: Değerli izleyiciler, İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var, onu hemen ekranlarınıza getirelim. İzmir ili Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025'e 114.123 sayılı dosyasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet zilme suçlarından soruşturmaya başlandı ve tutuklama talebi tedbir uygulanması üzerine Anayasa'nın 127. maddesiyle 5.393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır, dedi değerli seyirciler. Geçen hafta gözaltına alıp tutuklanmıştı Görkem Duman, Buca Belediye Başkanı ve İçişleri Bakanlığı tarafından da geçici bir tedbir olarak, yani 5.393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici olarak tedbiren İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Gülistan Doku soruşturmasında sular durulmuyor. Son olarak Gülistan'ın eski erkek arkadaşının ifadesine ulaşıldı. Rus asıllı Zeynel Abarakov kaybolmadan önceki son saatlere ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
10: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar! Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
9: Dosya yıllar sonra yeniden açılmış, sorumlular tek tek yakalanmıştı. Cinayetin düğümü henüz çözülemedi. Ancak sona yaklaşıldı. Soruşturma devam ederken dikkat çeken bir ifade de ortaya çıktı.
11: Şimdi katili Pidraşener'in oğlu Rus daha Türkay Soner dedim.
9: Gülistan Doku tam 6 yıl önce 5 Ocak 2020'de sırra kadem bastı. O dönem Kayo denildi, dosya kapatıldı. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı dosyayı tozlu raflardan indirdi. Gerçekler bir gün yüzüne çıktı. Oklar dönemin valisi Tuncay Soner'e kadar uzandı. Vali Soner ve oğlu Mustafa Türkay Soner'le birlikte 12 kişi tutuklandı. 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeynal Abarakov'un Tunceli Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesi ortaya çıktı.
12: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu?
13: Yok, bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım.
9: Gülistan'ın herhangi bir yardım talebinin olmadığını söyledi. Hissetseydik ya da birilerinin onu tehdit ettiğini bize söyleseydi biz onu yalnız bırakmazdık dedi.
14: Ben Gülistan Doku'nun bir şeye şahit olup olmadığını ya da tehdit veya şantaja maruz kalıp kalmadığını bilmiyorum. Gülistan Doku'nun da birilerini tehdit edip etmediğini bilmiyorum. Uzun süredir Gülistan Doku'dan haber alamadığım için kendisinin zorla bir yerde tutulduğunu düşündüm.
9: Gülistan cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.
8: Sanal suçta iz bırakır, hürriyetten getirelim değerli izleyiciler. Sanal ortamda işlenen suçları takip eden Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da Hürriyet Gazetesi konuşmuş. Şube Müdürü Şahin, Erden Şahin de açıklamalarda bulunmuş. Şöyle diyor, suç işleyip de cezasız kalan yok. İstediğin kadar kendini gizle, mutlaka tespit edilirsin. Evet, burası sanal bir alem. Kimliğimi gizledim, istediğimi yaparım diyenlerin hepsi bulunuyor. Sanal ortamda kendini gizlediğini düşünüyor ama eninde sonunda tespit ediliyor. Sanal ortam da olsa şüpheli mutlaka bir iz bırakıyor diyor. Siber devriyeler 81 ilde 7/24 takip yapıyor Şahin. Herkesi izlemiyoruz. Suç işi içerikli olabilecek paylaşımları takip ediyoruz diyor. Evet, artık siber alan çok güçlendi ama orada da bir suç işlendiği zaman polislerimiz onları rahatlıkla bulabiliyor. Kocaeli'nden kan donduran bir kadın cinayet haberi var sırada. Dilovası ilçesinde 5 çocuk annesi kadın sokak ortasında eşi tarafından vahşice hayattan koparıldı.
9: Sekiz defa bıçakladığı eşini vahşice hayattan kopardı. Sonra da polise teslim oldu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Tingsu çiftinin evde başlayan tartışması sokağa taştı. Gözü dönen Erdal Tingsu yanındaki bıçakla eşi Elif Tingsu'ya saldırdı. Defalarca bıçakladı. Elif Tingsu vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Ambulans çağrıldı. Talihsiz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 5 çocuk annesi 32 yaşındaki Elif Tingsu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı eşi polise teslim olduğu sırada mahalle sakinleri öfkesine hakim olamadı. Caniye linç etmeye çalıştı. Polis kalabalığı sakinleştirmekte zorlandı. Havaya bir el ateş açtı.
8: Bizim çocuklar Dünya Kupası öncesi son sınavını verdi. Milliler Venezuela'yı geri dönerek 2-1'lik skorla mağlup etti ve turnuva öncesi hazırlık müsabakalarını kayıpsız kapattı.
9: Turnuva öncesi son prova yapıldı. Milliler geriden gelerek kazandı.
15: Dünya Kupası öncesi son provaydı bugün. Galibiyet çok önemliydi. En iyi oyunumuzu oynamadık belki. Ama sonuçta bir hazırlık maçı. Eksiklerimizi göreceğiz, analiz edeceğiz ve Dünya Kupası'nın ilk maçına en iyi şekilde hazır olacağız.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile A milli takım karşı karşıya geldi. Milliler ABD'de oynanan müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden vazgeçmedi. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
16: Perché poi abbiamo la qualità nel computo della partita totale.
17: Çok pozisyon üretebilmiş
11: düşünmek maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Her maçta bu şekilde olmaz. O yüzden az önce de bahsettiğim konu, hani blok arasındaki mesafeler demiştim ya, işte kompakt oyunun önemi çok daha fazla önem kazanıyor. Tabii ki de bu bizim için de çalışmamız gereken bir konu anlamına geliyor ve biz zaten çok çalışacağız. Bütün eksiklerimizi gidereceğiz.
16: Sembra insomma quando c'è Cerbi in campo che c'ha bella calamita perché
9: Venezuela'nın tek golü 14. dakikada Mendoza'dan geldi.
17: Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir andı. Bugün kaptanlık pozumanı taktım. Çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Güzel bir andı.
9: A milli takım 14 Haziran Pazar günü saat 7'de Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Alem kırmızı, alem beyaz görsün,
8: açık söylüyorum seni sen. Dünya Kupası için 160 ülkeden ekonomistler tahminlerini açıkladı. Fransa %35 ile şampiyonlukta favori.
9: Dünya Kupası'na geri sayım sürüyor. Ekonomistler şampiyon olarak Fransa'yı favori gösterdi. Milyarlarca taraftar nefesini tuttu. Heyecanla beklenen Dünya Kupası Perşembe günü başlıyor. Futbolun en önemli turnuvası için Türkiye dahil 160 ekonomist şampiyonu tahmin etti. Gift ready. Ankete katılanların %35'i Fransa'nın 3. kez kupayı kazanacağını belirtti. %31 ile İspanya 2. sırada yer aldı. Son şampiyon Messi ile Arjantin ise 3. sırada favori gösterildi. Ekonomistlere göre ilk 5'teki diğer 2 ülke Portekiz ve İngiltere oldu. Brezilya ise hayal kırıklığına uğratma potansiyeli en yüksek ülke seçildi. Ekonomistlere göre sürpriz yapma ihtimali en yüksek ülke %21 ile Norveç oldu. Japonya ise %15 ile sürpriz listesinde 2. sırada yer aldı.
8: Hava sıcakları günden gün artsa da yurdun bazı noktaları da sağanaktan kopamadı. Şiddetli yağış dereleri taşırdı. Yollar su altında kaldı. Ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşın sağanak çilesine bakalım.
9: Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Taşkın vatandaşı hayattan soğuttu. Niğde yağışın en etkili olduğu illerden biriydi. Gümüşler beldesinde öğleden sonra aniden başlayan yağış sele dönüştü. O sel bir de faciayı beraberinde getirdi. Akıntıya kapılan 41 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
18: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
9: Yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken su tahliye çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürüyor. Burası Kayseri.
19: Bu adam ne yapacak şimdi? Bakın, seyredin. Yani gerçekten sarımsaklı deyince herkes duruyor ya, buyurun Sivas yolu.
9: Kent genelinde etkili olan yağışta sel meydana geldi.
19: Drenaj kanalı açılmıştı. Durum bu. Sarımsaklı'da DSE'nin açtığı drenaj kanalının hali bu.
9: Birçok tarla ve evle garaj sel sularının altında kaldı. Tarlalardaki ekinler de zarar gördü.
20: Evlerimiz suyun altında kaldı. Ekinlerimiz, yoncalarımız, az daha biz selin içinde kalacaktık, ucun kurtulduk. Kanaldan sonra böyle oldu efendim. Tarlalar, ekinler, yoncalar, pancarlar, her şeyimiz suyun altında kaldı.
9: Burası da Malatya. Arapgiri ilçesinde etkili olan yağışın ardından kaya arası kanyonu içerisinden geçen Kozluk Çayı taştı. Bazı yollar ve yürüyüş rotaları su altında kaldı. Doğanşehir ilçesinde ise hem sağanak hem dolu vardı. Yağışlar nedeniyle tarım arazilerini su bastı. Bazı ekili alanlar zarar gördü. Meteoroloji yetkilileri ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
3: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: İnceleme yaparken Amasya Valiliği de Burak Kırıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
4: İran, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. İsrail'in birçok noktasında siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarı da açıklaması geldi. Amerika Başkanı Donald Trump ise masaya geri dönün ve anlaşma yapın uyarısında bulundu. Trump ayrıca İsrail'i misilleme yapmaması için tekrar uyardı ama İsrail dinlemedi.
5: İran füzeleri ateşledi. Hayfa'da sirenler çaldı. İran füzeleri İsrail topraklarına böyle düştü. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında ateşkes süreci devam ederken İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarına devam etti. İran, İsrail'in saldırılarını neden göstererek Hayfa'ya füze saldırısı başlattı. İsrail hava savunma sistemleri devreye girdi. Özellikle ülkenin kuzeyinde siren sesleri duyuldu. İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı saldırı sonrası sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı. Arakçı, İran'ın Lübnan'a desteğini resmetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısının ardından İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız yeter artık. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın dedi. Trump daha sonra İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Netanyahu'ya misilleme yapmamasını söylediğini açıkladı. Ancak Trump'ın uyarıları bir işe yaramadı. İsrail Trump'ı duymazdan geldi. Gece yarısı İran'da patlama sesleri duyuldu. İsrail medyasına göre savaş uçakları İran'da 3 şehre saldırı düzenledi. Tahran, Tebriz ve İsfahan bombaların hedefi oldu. İran medyası Tebriz'de İsrail'e ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. İran dini lideri Müçteba Hamenei'nin danışmanı Muhsin Rızai, İran'ın ateşkes ihlalleri ve Lübnan'a yönelik saldırılara göz yummayacağına yönelik İsrail'i birçok kez uyardı. Saldırganlar bugün gerekli yanıtı aldı dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgede yaşanan gerginlik ve İran'la Amerika arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı denildi.
4: İran ile Amerika müzakere turunda dondurulmuş varlıklar konusuna kilitlendi. İran en az %50 iade talep ederken Amerika'nın planı başka. Tahran'ın parasını Körfez'e tazminat olarak vermek istiyor.
3: İran-ABD hattında savaş-barış oyunu yeni bir aşamaya geldi. Tahran-Washington hattında müzakere turu hız kazandı. Pakistan İçişleri Bakanı İskender Mumini Tahran'da kritik görüşmeler yaptı. Dini lider Müçteba Hamane'ye mesaj getirdim diyen Mumini, krizin yakında sona ermesini umuyoruz dedi. ABD basını ise müzakerenin içeriğine dair ilginç bir iddiaya yer verdi. Buna göre görüşme turları şu sıralar özellikle bir konuya kilitlenmiş durumda. O da İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu. İddiaya göre ABD, İran varlıklarını savaşta hasar gören Körfez ülkelerine tazminat olarak vermek istiyor. Ancak İran, tüm varlıkların kendisine ait olduğunu söylüyor.

0: Enerjisi Ajansı'nın bu hafta yapacağı toplantı için bir çağrı metni yayınladı. ABD çağrıda şu mesajı verdi. İran, nükleer denetim anlaşmasını tek başına değiştiremez ya da askıya alamaz. Ayrıca ABD, ajansın nükleer denetim yapabilmesi için İran'ın acilen gerekli koşulları ve bilgileri sağlamasını istedi.
1: Değerli izleyiciler, son duruma bir bakalım. İsrail, Amerika, İran arasında karşılıklı resleşmeler ve atışmalar devam ediyor. Tabii Amerika'nın ve İsrail'in haydutluğuyla başladı bu. İran kendini savunuyor bir yandan ama çok sayıda füze de atılıyor. Dronlar, insansız araçlar atılıyor. Gördüğünüz sol taraf burada Beyrut değerli izleyiciler. Beyrut'ta şu an durum sakin görünüyor ama İsrail buranın bazı bölgelerine saldırı başlattı. Diğer tarafta gördüğünüz yer Tel Aviv ve Hayfa. Orada da durum sakin görünüyor ama tabii Tel Aviv'in bazı yerlerine bombalar isabet etti. İsrail'de okullar tatil edildi. Bu arada Tahran, Tebriz ve İsfahan'da da İsrail'in saldırıları var değerli izleyiciler. İsrail ile İran arasındaki Nisan başında kırılgan bir anlaşma gündeme gelmişti. Trump İsrail'e sakın İran'a ya da Lübnan'a saldırma demesine rağmen İsrail saldırılarını devam ettiriyor. Hem Lübnan'ı vuruyor hem de İran'ı vuruyor ve İran'a hava saldırısı düzenledi. Değerli izleyiciler bunu da hatırlatalım. Axios'un yazdığına göre Donald Trump'a yakın bir haber sitesi Trump'ın Netanyahu'yu aradığını ve misilleme saldırısını ertelemesini istediğini söylüyor. Ama Netanyahu istemeden kabul etti ama hala gördüğünüz gibi vurmaya da devam ediyor. İran'ın batısını, merkezdeki bölgelerini vuruyor değerli izleyiciler. İran medyası da Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlamalar olduğunu söylüyor. Tabii İsrail'in bu saldırılarına ilk cevapta İran destekli Husiler hemen yaptılar. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Yemen'den fırlatılan füzeler nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi dedi. Saldırı nedeniyle Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu. Ve İran, tabii İran'da bir yandan İsrail'e tekrar hedef aldı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenler çaldı. İsrail'in hava savunma sistemleri de İran füzelerini önlemeye çalışıyor değerli izleyiciler. Tabii askeri seçenekler masada, bir yanda Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve bir türlü bir anlaşma varılaması sebebiyle dünya ekonomileri de ciddi biçimde etkileniyor. Bunu da söylememiz lazım değerli izleyiciler. Hakikaten sıkıntılı günler bekliyor. Tekrar büyük bir savaş çıkar mı? Bunun endişesi içerisinde bütün dünya. Çünkü ekonomiler etkileniyor. Enflasyon düşmüyor ve yine huzursuzluk da bütün dünyayı sarıyor diyelim. Değerli bir konumuz var. Profesör Doktor Abdullah Aydın, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı hocamıza bir dönelim. Onunla da bu meseleleri bir konuşalım. Tekrar Şubat ve Mart ayındaki gibi büyük bir savaşın eşiğinde mi olacağız? Abdullah Hocam günaydın.
2: Günaydın Cem Bey, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Bir buçuk aydır Amerika, İran öyle veya böyle işte müzakereler uzatılıyor. Hürmüz'den o bazı gemiler geçiyor, geçmiyor ama bir sükunet vardı. Birkaç gündür bu iyice bitti. Özellikle İsrail hem Lübnan'a hem de İran'a saldırıyor. İran da cevap veriyor. İsfahan, Tebriz ve Tahran'da birçok noktaya saldırı düzenledi. Trump yapma demesine rağmen son iki gündür olanları nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi aslında tabii çok gündeme gelmedi ama birkaç gündür İran bu noktada yani savaşın nihai bir şekilde tam olarak neticeleneceği veya bir ateşkesin, kalıcı bir ateşkesin sağlanması noktasında daha sert bir tutum sergilemişti. Bir iki gün önce de Kuveyt'te hava savunma sistemlerinin çalıştığı anlar hani gündeme taşınmıştı. İran oraya da bir Amerikan üstüne bir saldırı düzenleyip düzenlemediği sorusu gündeme gelmişti. Düzenlemişti aslında ama çok cılız bir saldırıydı. Ama savaşın her an tekrar başlatılabilirliğini vurgulaması açısından İran'ın eli biraz daha güçlü. Yani İran biraz daha bu direnme noktasında kendini daha konforlu bir ortamda hissediyor. Nihayetinde savaşın gelinen noktasında yani ateşkesin gelinen noktasında 3 ana konu: nükleer, ondan sonra Hizbullah meselesi ve Hürmüz meselesi 3 ana konuya dönüştü. Yani Hürmüz aslında gündemde bile yoktu. Amerika bunu kendisi bu savaş sırasında gündeme taşıdı ve Hürmüz birinci sırada, nükleer ve işte Hizbullah meselesi var. Bu 3 kırmızı çizgi dışındakiler de bir şekilde İran'la anlaşılabilirliğinin farkında aslında Amerika Birleşik Devletleri. Bu nihayetinde Trump'ın bu saldırıyı aslında beklediği ve hatta ben şöyle ifade edeyim,

0: Yani İran'ın bu konuda bilgilendirme, Trump'ı bilgilendirme ihtimalinin de yüksek olduğu kanaatindeyim. Çünkü hemen ardından işte korkunç azabımıza hazır olun, işte yok edeceğiz, ne yapıyorsunuz, işte hani o hatta sinkaflı kelimelerden öte, yani buna karşılık vermese Netanyahu'yu arayacağım açıklamaların gelmesi de aslında buna işaret eden bir süreç olduğu kanaatindeyim. Nihayetinde de İsrail'in olduğu bir denklemde de saldırıyı mutlaka gerçekleştirecekti ve saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıları da siz de sıcak haberleri geçiyorsunuz. Sıcak haberlerden biri de yani İHA ve savaş uçaklarıyla yapmış olduğu saldırıların yanında uçaktan atılan balistik füzelerle de saldırı yaptığını anlıyoruz. Bunun birkaç nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi tabii savunma sistemlerinin hani belirsizliği, İran'ın savunma sistemlerinin ne zaman devreye gireceğini belirsizliğinden ötürü hava sistemlerinin çalışacağı mesafelerin gerisinden uçaktan atılan füzelerle atılması. İkinci olarak da yakıt meselesi. Nihayetinde bugün biz İsrail'in saldırılarından bahsediyoruz ama İsrail'in saldırılarının vücut bulmasının yegane yolu Amerika'nın ona verdirmiş olduğu sonsuz destek. Nihayetinde tabii savaşın durduğu andan itibaren Amerika belli yığınakları yapmaya devam etti İsrail'e, ancak nihayetinde hala istenilen noktada olmadığı ile ilgili de iç kamuoyunda tartışmalar devam ediyordu. Dolayısıyla bu ateşkes masası için hani masanın bir taktiksel süreci olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Ama İsrail'in saldırganlığının sınırın olmadığı bir denklemde de topyekün tekrar bir savaşa dönülmesi bir durum olabilir. Bu noktada Trump durun yapmayın gibi bir hani yani biraz daha
1: Orayı
0: benim
1: Abdullah
0: tabirle bir
1: hocam tam
0: ifade.
1: orayı sorayım. Şimdi Axios'tan biliyorsunuz Trump'a yakın bir internet sitesi burası. Yani Trump'ı destekleyen biri. Onlar Trump'ın hakikaten İsrail'i uyardığını, dinlemediğini söylüyor. Hakikaten böyle mi, yoksa yani böyle perde arkası, yani kamuoyu önünde yapma itme ama perde arkasından istediğini yap mı diyor yani?
0: Şimdi aslında Cem Bey, benim şahsi kanaatim aynen bu noktaya gelmişim, siz ifade ettiğiniz gibi. Benim şahsi kanaatim şu: Amerika bu işin içerisinden sıyrılıp siz bölgede savaşın, benim üslerime saldırılmasın, benim oradaki askeri unsurlarım zarar görmesin, yani benim işte karizmama yönelik bir şey gelişmesin, alttan ben İsrail'in yanındayım, ya işte İran'da yanlış yapıyor, devam edeyim noktasına gelme gibi bir plan var. Yani biz bu bir önceki, iki, üç önceki savaşta, yani işte bahar geçen seneki bahar dönemindeki savaşta artık bir yıla geliyor. O dönemdeki bir denkleme geri dönmek istediği kanaatindeyim Trump'ın. Çünkü bu savaşın bir şekilde devam edeceği, ya veya bu gerginliğin, savaş olmasa dahi bu çatışmaların düşük düzeyde de olsa devam edeceği bir denklem var, ama Trump'ın önünde de seçim var. Yani Trump iki tarafa da durun yapmayın, aslında çok İran'a yönelik sizinle çok iyi anlaşmak üzereydik, öbür tarafa da yönelik ya durun yapmayın, ama tabii ki biz İsrail bizim ana müttefikimiz burada, bizim için onlar bizim için çok önemli diyerek bu süreci yürütmeye doğru gidebileceği bir süreci şu anda deniyor. Yani yapabilir miyiz sorusunu soruyor. Yani Trump'ın istediği de aslında dediğim gibi hani savaşın bitip direkt olarak hani petrol fiyatları ile ilgili ve diğer sizin de ifade ettiğiniz gibi oluşan dolaylı enflasyonlar ve dolaylı etkiler, başta enflasyon olmak üzere dolaylı etkileri bitirmek. Fakat öyle bir kolay bir süreç olup olmayacağını ileride göreceğiz. Trump orada ben savaş düşük düzeyli devam ederse ben bunu tolere edebilirim noktasına geldiği tahmin ediliyor. Ancak yani şöyle yine ifade edeyim, İsrail'in olduğu bir denklemde de, bir de İran'ın kendini çok ekabir gördüğü bir denklemde de savaşın olabildiğince yükselme ihtimali de tabii işin korkutucu senaryosu Amerika Birleşik Devletleri için. De bu zaten hani dediğim gibi bence bu bir sınamaydı. Bir iki gün içerisinde bitme ihtimali yüksek, ama o sınamadan da bazen hani denersiniz, bir şeyi denersiniz ama o anda çok daha büyük bir patlamaya veya işte çok büyük bir zarara sebep olabilir. Böyle bir süreç içerisinden geçtiğimiz kanaatindeyim şu an için.
1: Peki hocam, şimdi tabii bu işin ekonomik bir boyutu da var. Mesela ben bir anda bakıyorum, petrol fiyatları son 3 saat içerisinde tam %4 arttı. Sadece biz değil, bütün dünya enflasyonla da mücadele ediyor.
0: Evet.
1: Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, belirsizlikler ekonomileri ciddi biçimde etkiliyor. Yani bazen benzin çıkıyor, inse bile benzinin artması daha fazla oluyor. Şimdi Ekonomi böyle giderse de dünya bir açmaza girer mi? Çünkü hakikaten bu endişeyi de özellikle ekonomistler dile getiriyorlar.
0: Ya aslında şöyle ekonomilerle ilgili yani süreç içerisinde şimdi ben bir ekonomist değilim ama şöyle bir gerçeklikle
1: yani
0: karşı
1: siyaset
0: karşıyayız.
1: Ekonomi yani enflasyon anlamında.
0: Şöyle bir gerçeklik var Cem Bey. Yani algıların yani biz tarihsel süreç içerisinde artık bunu gördük. Algıların olguların önüne geçtiği bir gerçek var. Şeyde de böyle bir ekonomik göstergeler de bunu gösterdi. Yani savaş çıkana kadar altın yükseldi. Normalde insanlar altın niye yükselir? Altın veya hani bir hani tasarruf etme, güvenli limana gelme kaygısı içerisinde insanlar şey yapar. Ama savaş çıktıktan sonra altın yükselmedi. Düşmeye başladı. Bu sefer petrol yükseldi. İşte birbirleriyle işte yani altını bozdurdular, şöyle yaptılar. Yani ne dersek diyelim şöyle bir gerçeklik var. Trump bu süreci sürecin başından beri yani el altından yani bunu kanıtlamak pek mümkün değil ama bunun başka bir açıklaması yok. El altından özellikle petrol fiyatlarını manipüle ediyor. Şimdi ve şöyle de bir duruma doğru gidiyoruz. Ya ekonomiler böyle gitmez, ekonomiler böyle gitmez diye yaklaşık 8-9 aydır biz buna yavaş yavaş alıştırıldık. Yani sanki artık normalimiz böyleymiş gibi. Yani işte petrol fiyatları açısından yani artık hep Türkiye için mesela 60'la hani 80 arasındaki o banta 80'e ulaşmadı ama öyle bir bantta gidip geliyor. Açık Trump'ın yapmış olduğu açıklamaların durumuna göre anlaşmaya çok yakınız. İşte %10 düşüyor, sizi mahvederiz, %10 artıyor. Sonra bazen açıklama yapmıyor ama açıklamaların gelmemesinin oluşturmuş olduğu etki, o şok yani olumlu açıklamanın etkisini azaldığı ortamda tekrar işte belli fiyat noktasına geliyor. Böyle bir sürece de alıştırıldı. Dolayısıyla bundan hani bunun dünya ekonomilerinin normaline dönüştürülme sürecine doğru gittiğimiz bir denklem de oluşabilir. Yani daha uzun vadeli bir şey. Ama tabii ki bu hani yıllardır kalıplaşmış piyasa denkleminin yavaş yavaş değiştirilmesi manasına gelir. Bu sürecin böyle buraya doğru evrilme ihtimali var. Sizin de ifade ettiğiniz noktadan da bakıldığında bunun bir an önce bitmesi lazım gibi bir durum söz konusu olduğunu söylüyorduk her zaman. Ancak Trump bizim petrolümüz bize yeter açıklamaları işte Venezuela kartının daha her gün Venezuela kartı her gün Amerika Birleşik Devletleri'nin daha çok işine yarayacak bir denkleme doğru gidiyor. Şimdi bütün petrolü ele geçirdi ama Venezuela'nın petrolünü oradan da işte yani işte eski teknolojileri geliştirmesi o petrollerin Amerika'ya doğru akmaya başlayacağı denklemin inşası yıllar sürecek. Bunları da düşündüğümüzde aslında yani Trump'ın hani oluşturmuş olduğu atmosfer, daha doğrusu savaşın oluşturmuş olduğu atmosfer çok olumsuz ama Trump bunu bir şekilde manipülasyonla ve açıkçası alıştırarak kamufle etmeye doğru gideceği kendisi adına tırnak içerisinde kendisi adına da başarılı bir sürece doğru evrildiği tahminini oluşturur. Çünkü seçim onun için buradaki bütün olaylardan daha kıymetli olduğu hepimizin malumu.
1: Peki hocam son bir durum, son bir soru. Şimdi Trump Çin'e de gitti biliyorsunuz Mayıs ayının ortasında. Orada Xi Jinping'le görüştü. Sonra Rusya lideri Putin gitti, görüştü. Hani bir böyle bir ortak mutabakat sağlanacaktı ama bir türlü olmuyor. Yani siz bu işin sonunu nasıl görüyorsunuz?
0: Açıkçası yani ben burada bu işin sürdürülebilirliğinin olmadığını, bu liderler denklemiyle sürdürülebilirliğinin olmadığı kanaatindeyim. Şimdi burada bu işin içerisine çıkmanın yolunu bir şekilde ya ben bu biraz komplo teorisine girecek ama yani ya Trump'ı ortadan kaldıracaklar ya da Trump'ı ortadan kaldıracak şey olmasa bile işte ara seçimde onu tamamen daha seçilme 2 yıl varken topal ördek durumuna düşürecekler veya Netanyahu kartı ortadan artık hani masada elenecek. Çünkü Trump'ın en son Netanyahu konuşmasını hatırlıyoruz. Gerçekten artık hani burada söylesek televizyon kapanır, o kadar ağır ifadeler kullandı ama bunu herkes Axios paylaştı, işte İsrail basını paylaştı. Netanyahu yani öyle işte duymamazlığa geldi vesaire. Şimdi bunu sürdürülebilirliği Siyonizmin çıkarları açısından da mümkün değil. Yani asıl kriz buradan devam ediyor. Yoksa Netanyahu'nun tavrı ve bölgedeki savaşı küreselleştirme gayreti Amerika'nın işine gelmediği gibi Siyonizmin de genel olarak hani %60'lık bir kesimine doğru giden bir kesimin de işine gelmiyor. Açıkçası burada Siyonist dünyadaki Siyonizmin temel fikirlerini belirlediği o Siyonist Kongre'nin en sonki toplantısında çok ciddi bir fark, çok az farklarla Netanyahu yanlıları, yani radikal bir şekilde saldırganlığı merkeze alan tavırlar kazanmıştı. Gün be gün o avantajlı durum gitgide değişiyor. Çünkü artık bu saldırganlığın getirmiş olduğu maliyeti Siyonizm kaldıramıyor. Siyonizm derken sadece İsrail üzerinden okuma yapmak da yanlış tabii ki, malumunuz. Yani dünyanın en büyük Yahudi kenti Tel Aviv değil, New York'tur. Onu ifade Siyonist kenti diyelim daha doğrusu. En büyük Siyonist kenti New York'tur. Dolayısıyla dünyada 60 milyon evangelist, yani Siyonist Hristiyan'ın da olduğunu ve Amerika merkezinde olduklarını unutmamak gerekiyor. Yakın zamanda dünyanın her tarafından gelen Siyonist Hristiyanların Knesset'te İsrail için dua ettiği görüntüleri unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla burada bir denklem var ve Siyonizm burada kaybediyor ve bu kaybetmenin neticesinde işte artık Trump'ın da yapabileceği bir şeyin kalmadığı bir atmosferde ya radikaller Trump'ı ekarte edecekler. Bu ekarte etmek siyasal, kültürel, ekonomik veya fiziksel, yani suikast da olabilir. Aynı şey Netanyahu için de geçerli. Bu iki denklemin parçasından biri denklemden çıkmadığı sürece bu Siyonizm arasındaki kargaşa veya bu hani fluluk devam edecek. Bu denklemin evet. bir parçası da Çin, sizin de ifade ettiğiniz gibi Çin ve Rusya. Şunu anlamak lazım. Rusya bugün İran'a yönelik ve Filistin'deki saldırılara destek vermiyor gibi görünebilir. Ama Rusya tarihi, özellikle yani Sovyetler Birliği sürecinin başından itibaren baktığımızda İsrail'le, Yahudilerle iyi geçinmek üzerinedir. Çin'in durumu biraz daha farklı. Yani süreç çok farklı şeylere doğru evriliyor. Çin'in kenarda durmasının sebebi de bugün hani İran'ın ve açıkçası Filistin'in yanında tavır sergilemesinin de ekonomik bazı nedenleri var. Çünkü küresel sermayenin merkezi Çin'e doğru geçiyor. Çin bu noktada kimseyi üstürmeden bir süreç inşa etmeye çalışıyor. Trump da küresel gücün kendisinden kaymasını istemiyor. Yani bu çok boyutlu bir denklem, çok uzun cevabı olan bir soru ama böyle özetlemek gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hocam bize de ayrıntılı de bilgilendirdiniz. İnşallah biter diyoruz ama pek de bitecek gibi görünmüyor. Sağ olun Abdullah Hocam.
0: Kesinlikle. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Yatırımcılar geçen haftayı yine kayıpla kapattı, ancak bu kez Amerika'dan gelen istihdam verileri piyasayı şoke etti. Altın ve gümüşe kayıp çok büyük. Gözler bu hafta Amerikan Merkez Bankası'nda olacak.
2: Haftalardır baskı üstüne baskı gören altın ve gümüş, okyanus ötesinden gelen haberle çakıldı. ABD'den gelen Mayıs ayı istihdam verisi beklenenden çok daha güçlü çıktı. Bu kritik gelişme piyasalarda adeta bir tsunami etkisi oluşturdu. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerini erteleyeceği korkusu doları bir anda uçurdu. Güçlenen dolar ve fırlayan tahvil faizleri değerli metallerin parlak cazibesini törpüledi. Tiyah piyasalarında başlayan dev satış dalgası fiyatları adeta uçurumdan aşağı yuvarladı. Büyük çöküşte en ağır darbeyi son dönemin parlayan yıldızı gümüş aldı. Ons bazında gümüş fiyatları tam %9,8 geriledi. Kelimenin tam anlamıyla çakıldı. Güvenli liman olarak görülen altın da bu dev dalgadan kaçamadı ve %4,7 değer kaybetti. Uzmanlarsa jeopolitik risklerin bile bu sert faiz baskısını durduramadığını önemli belirtiyor. Şimdi gözler önümüzdeki hafta Fed'in vereceği o çok kritik yeni mesajlara çevrildi.
1: Değerli izleyiciler, ekonomiden geçelim. Takipteki alacak satışları hızlandı. Bankacılıkla ilgili bir haber bu. Bankalar son 2 ayda geçen yılın ilk yarısındaki tutardan daha fazla tahsili gecikmiş alacak sat. 2025'in ilk 6 ayında 25.6 milyar liralık satış yapılırken bu yılın 5 aylık dönemindeki satış hacmi 42.7 milyar liraya ulaştı. Sıkı para politikası paralelinde uzun süre yüksek seyreden faiz oranları ve ödeme kapasitesindeki aşınma bankalardaki takipteki alacaklar bakiyesini artırdı. Hacimli satışlara rağmen bankacılık sektörünün takipteki alacak bakiyesi Mayıs sonu itibariyle geçen yıla göre %78 artarak 723 milyar 800 milyon liraya ulaştı. Ağırlıkla İran savaşı nedeniyle enflasyon ve faiz beklentilerindeki bozulma takipteki alacak satışlarını da hızlandırdı. Ve kripto piyasasında büyük deprem var. Bitcoin 60 bin doların altına indi.
2: Kripto para piyasalarında kayıplar durdurulamıyor. Bir dönem 122 bin dolara kadar tırmanarak rekor kıran kripto para Bitcoin tam 20 ay sonra kritik seviye 60 bin dolara eşiğinin altına indi. Büyük çöküş sadece Bitcoin'e de sınırlı kalmadı. Ethereum, Solana, Dogecoin ne varsa peşinden sürükledi. Altcoin'lerde çift taneli dev kayıplar görüldü. ABD'deki milyarlık fon çıkışları ve kurumsal şirketlerin milyarlık satışları piyasayı kabusa çevirdi. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. Bu sert düşüş bir alım fırsatı mı yoksa daha büyük bir çöküşün habercisi mi? Gözler şimdi Amerika'dan gelecek yeni yasal düzenlemelerde.
1: Şimdi yaprakla ekonomiye bakalım. Yaprak günaydın.
3: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize.
1: Evet, güne yine savaşla uyandık. Evet. Karşılıklı İran'ın saldırısı, İsrail'in daha doğrusu haydutlu İran'da cevap veriyor. Ekonomiler de etkileniyor. Petrol %4 çıktı bu sabah itibariyle. Bunların hepsini konuşacağız ama istersen piyasalara bir bakalım.
3: Evet, öncelikle döviz piyasalarına bakalım. Sonrasında tabii ki bu savaşın yansımalarını konuşuyor olacağız. Özellikle de 100 günü geride bıraktık. Bakalım neler gerçekleşti. Dolar 46 liranın biraz daha üzerinde. Euro 53 lira 21 kuruşta. Gram altın cephesinde kayıplar var. 6391 lirada sert düşüşü var altının. Endekse baktığımızda haftayı düşüşle kapatmıştı. 13.694 puanla yeni haftaya başlayacak ve bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı da var. Piyasalar özellikle bu kararlara odaklanmış durumda. Devam ediyoruz çeyrek altınla. Çeyrek altında 10.608 lirayı paylaşalım. Yarım 21.215 lirada tam 42.301 lira. Devam ediyoruz kripto paralarla. Siz az önce bahsettiğiniz sert çöküşler oldu. Bitcoin'de 62.730 dolar seviyeleri var. Litecoin 42 dolar. Ethereum 1656 dolara kadar geriledi. Ve Ripple 1 dolar 13 sent civarında seyrediyor.
1: Evet, piyasalar böyleydi. Şimdi ekonomideki tabii maliyetler de var ama özellikle bu 100 günlük savaşın küresel ekonomiye faturası ne oldu? Şimdi demin demiştim petrol %4 arttı geceden beri. Ne olacak böyle?
3: Valla ne olacak? Dünya da merakla bekliyor. Hatta şöyle kafalarda birazcık karışık. Acaba bu bir iyi polis kötü polis oyunu mu şeklinde yorumlanıyor. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Donald Trump'ın özellikle Netanyahu'ya karşı ciddi ve sert yönde mesajları olmuştu. Hatta demiştik ki acaba savaş bitiyor mu? Bir yandan da bu hafta çarşamba gününü işaret ediyordu. Çarşamba gününe kadar mutlaka bir anlaşma yapacağız İran'la şeklindeydi Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamaları. Fakat İsrail'den işte o beklenmedik anda beklenmedik saldırılar da gerçekleşti. Bu şu anlamı mı geliyor deniliyor. İşte zaten bir anlaşma vardı Amerika ile İsrail arasında. İsrail de bunu uyguladı. Diğer taraftan da farklı yorumlayanlar da var. Onlar da şöyle söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu saldırılar beklenmiyordu. Gerçekten barışa yaklaşılmıştı şeklinde. Öte taraftan Hürmüz dışında başka noktalarda da yine kritik durum söz konusu olabilir mi? Geçişler ve kanallar açısından tabii ki konuşuyoruz. Bunların hepsi gündemde. Tabii ki bu gelişmelerin yansımaları var. 100 güne baktığımızda özellikle Hürmüz Boğazı'nı konuşacak olursak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler 100 günde bir haftalık geçişler kadar oldu. Yani bir haftada ne kadar geçiş yapılıyorsa toplamda 100 gün içerisinde bu geçiş gerçekleşti. Zaten biliyorsunuz bu olumsuzluk enerji fiyatlarını da yükseltti. Biz 120 dolara kadar çıkan Brent petrol gördük. Fakat geçtiğimiz hafta özellikle ılımlı açıklamalar birazcık Brent petrolün tansiyonunu düşürmüştü. Sert düşüşlerin olduğunu da görmüştük. 93 dolara kadar gerilemişti. Ama işte bu sabaha baktığımızda 98 dolar seviyelerine tekrar yükselen bir Brent petrol gördük. Bugün içerisinde gelecek açıklamalar piyasalar açısından oldukça önemli. Takip ediyor piyasalar. Diğer taraftan şunu da hemen söyleyelim. O ılımlı havayla birlikte özellikle Wall Street hisse bazında kayıplarını geri almıştı. Yani biliyorsunuz akaryakıt maliyetleri var. Enflasyonda o istenilen, beklenilen seviyeler hala gerçekleşmiş değil. Fakat teknoloji hisseleriyle birlikte bir yukarı yönlü hareket vardı. Düşenlere baktığımızda altın fiyatlarının düştüğünü görüyoruz. Bu sabah da kayıplar %6'nın üzerinde ons bazında 4302 dolar seviyelerine kadar geriledi altının onsu. Gram cephesinde serbest piyasada 6492 lira seviyeleri var. Gümüş sert çakıldı. 65 dolara kadar geriledi gümüşün onsu. Gram cephesinde 105 lira seviyeleri var. İşte son gelişmelerin yansımaları da maalesef bu şekilde.
1: Peki OPEC üretimi artırmaya hazırlanıyor. Gözler petrol piyasasında nasıl olacak?
3: Yani işte biliyorsunuz eğer artırırsa bu dördüncü artış olacak. Burada ana hedef tabii ki bu yükselen petrol fiyatlarını düşürmek. Düşürmekten de ziyade pek düşecek gibi de görünmüyor ama en azından bu seviyelerde tutabilmek. Daha önce de biliyorsunuz böyle bir karar almıştı. Şimdi yeni bir arz da söz konusu olabilir. Ama şunu hep söylüyoruz. Belki sevgili izleyicilerimiz için de bir tekrar cümle olacak ama yani bu savaş bugün bitse bile özellikle enerji fiyatlarının çok uzunca bir süre normale dönmesi pek beklenmiyor. Düşse bile maalesef o şu ana kadar oluşturduğu kayıplar ve olumsuzlukların telafi edilmesi biraz zaman alacak gibi.
1: Peki son olarak da Trump'tan Fed'e faiz uyarısı var. Artırmak yanlış olur, düşürmeliyiz diyor ama bu savaş ortamında nasıl olacak? Türkiye'de yani, faizleri bir miktar işte Nisan-Mayıs aylarında artırdı. Çünkü savaş hali var, neyin olacağı da belirsiz.
3: Ya şöyle söyleyeyim, yani Donald Trump bu açıklamaları hep yapıyor. Ama bunun bu şartlar altında Kevin Walsh'a rağmen gerçekleşebileceğini pek de düşünmüyor piyasalar. Biliyorsunuz Powell'la ciddi atışmaları olmuştu. Hala aynı şekilde diretiyor. Faizleri düşürmek gerek diyor Donald Trump. Şu anda 3,5-3,75 arasında 17 Haziran'da açıklayacaklar. Muhtemelen pas geçecek. Zaten makul olan da bu. Amerika'da şimdi veriler de geliyor. Özellikle enerji fiyatlarının tıpkı bizde olduğu gibi Avrupa Birliği'nde olduğu gibi yükseldiğini görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Öte taraftan da yani vatandaş gerçekten özellikle siz de biliyorsunuz maliyetlere odaklıdır Amerika'da. Hatta seçim sonuçlarını bile etkiler. Dolayısıyla orada şu anda bir olumsuz tablo özellikle halk tarafında da başladı. Bunu da söyleyebiliriz. Bakalım ne olacak ama ben bu ayda pas geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Hatta bu yılı bu seviyelerde kapatabilir diye de tahminler var. Yüksek olasılık olduğunu söyleyelim. Bizde evet. Bu hafta ne yapar Merkez Bankası kısaca ona da söyleyeyim. Beklentiler bizde de pas geçeceği yönünde ama biliyorsunuz gecelik borçlanmalarda daha önce de ilk etapta tedbirler alınmıştı. Orada biraz hafif yükseltilmişti. Ama yani 37 seviyesinde muhtemelen o korunacak gibi de görünüyor.
1: Peki. Teşekkürler, sağ olasın.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, değerli Decer Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Araya gideceğiz. Dönüşte Ahmet Lankan'ın gündemi var. Önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız.
4: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Çocuklar bayılıyor, Gülsan fındık ezmesi.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
5: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Yeni reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

programını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, bade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
5: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
5: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
9: Evde, işte, arabada, yolda. Size ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
5: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
5: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: TGRT FM.
0: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerle karşınızdayız. 8 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz. Hemen öne çıkan haberlere bir bakalım. CHP'de gözler yarın yapılacak grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra kürsüden seslenecek. CHP'ye FETÖ sızıntısıyla ilgili yeni bilgiler paylaşılabileceği de dile getiriliyor. Ve yine CHP'den Özgür Özel'e çağrı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'in grup başkanlığı seçimi usulsüz dedi. Görevin iptal edileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapacak grup toplantısı için de Özgür Özel'e çağrıda bulundu. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun açıklaması yaptı. Ve yeni anayasa için referandum mesajı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmasında sona geldiklerini söyledi. Yeni anayasa referandum hayat bulacak dedi. Siyasi partilere de katkı sunmaları için çağrıda bulundu. Orta Doğu yeniden alevlendi. Dün akşamdan bu yana Amerika, İsrail, İran arasındaki çatışmalar alevlendi. İsrail İran'a saldırdı. İran karşılık verdi. Amerika İsrail'e artık göstermelik mi değil mi bilmiyoruz, yapma etme dese de İsrail'in haydutluğu da devam ediyor. Ve Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'de dün olağanüstü kongre vardı ve Aziz Yıldırım'ın ikinci dönemi başladı. Hakan Safi ile yarışta Aziz Yıldırım seçimi farklı kazandı. Bir yıl görev yapacağım dedi. Sonra bırakacağını da söyledi ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyledi Aziz Yıldırım. Bakalım nasıl bir yol izleyecek Başkan Yıldırım. Evet değerli izleyiciler, önemli haberlerimiz var. Dediğimiz gibi hepsini aktaracağız. Etiketimiz Eskiye Dönüş. Eskiye Dönüş etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Onlar da ekrana gelsin. Başlayalım.
1: Özgür projesinde yeni eşik aşıldı. Türk F-16'ları artık görev planlamasını da milli yazılımla yapacak. Yani uçağın beyin ve sinir sistemi yerli olacak. Az sonra. Bilinç platformu devreye girecek. Mükellefler vergi risklerini önceden görebilecek. Böylece muhtemel cezaları önleyebilecek. Az sonra. Hava sıcaklıkları günden güne artsa da yurdun bazı noktaları sağanaktan kopamadı. Şiddetli yağış dereleri taşırdı, yollar su altında kaldı. Ev ve iş yerlerini de su bastı. Habere dair aradığınız ne varsa Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Kız alıp verme meselesi yüzünden başlayan husumet 2 yıl sonra kanlı bir infaza dönüştü. Adana'da baba ve oğlu seyir halindeki araçta tüfekli saldırıya uğradı. Baba olay yerinde, ağır yaralanan oğlu ise hastanede hayatını kaybetti.
2: Bir kız meselesiyle başladı. 2 yıldır büyüyen öfke iki canı toprağa verdi. Adana'nın Kozan ilçesinde baba ve oğlu ölüm yolculuğuna çıktı. Balya yüklü araçlarıyla ilerliyorlardı. Ancak iddiaya göre yolun sonunda pusuda bekleyen bir düşman vardı. 2 yıldır husumet yaşadıkları şahıs tüfeğini doğrulttu. Peş peşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan 55 yaşındaki Ali Ersoy ve 29 yaşındaki oğlu Ömer Ersoy kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak baba için artık çok geçti. Ali Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan oğlu Ömer ise yaşama tutunamadı. Kaçamayan şüpheli olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı. Kanlı saldırının perde arkasındansa çarpıcı bir detay çıktı. İddiaya göre iki aile arasındaki husumet yaklaşık 2 yıl önce yaşanan kız alıp verme meselesiyle başladı. Büyüyen gerginlik sonunda çifte cinayetle noktalandı. Jandarma ekipleri kan donduran olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.
0: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Bir vatandaşın 4 milyon liralık ziynet eşyası ve dövizini aldılar. Ancak kaçamadılar. Şüpheliler suçüstü yakalandı. Çalınanlar ise bir berber dükkanında bulundu.
2: Kendilerini polis savcı olarak tanıttılar. Milyonluk vurgun yaptılar. Ancak yakayı kısa sürede ele verdiler.
3: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
2: Olay Ankara'da yaşandı. Şüphelilerden biri mağdurun evine gitti. Kendini polis ve savcı olarak tanıttı. Güven kazanan dolandırıcı yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri teslim aldı. Mağdur eşyaları teslim ettikten birkaç saat sonra dolandırıldığını fark etti. Hemen polise başvurdu. Ekipler harekete geçti. Şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen ekipler 4 kişiyi Ankara çıkışındaki gişelerde suçüstü yakaladı. Operasyon bununla da sınırlı kalmadı. Dolandırıcılık büro amiliye ekipleri bir berber dükkanında arama yaptı. Milyonluk ziynet eşyaları ve dövizler bulunup sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Özgür projesinde yeni eşik aşıldı. Türk F-16'lar artık görev planlamasını da milli yazılımla yapacak. Yani uçağın beyin ve sinir sistemi yerli olacak. Havelsan imzası taşıyan yerli ve milli görev planlama yazılımının kabulü tamamlandı.
4: Kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız.
2: Mavi Vatan'da yeni bir sayfa açıldı. F-16'ların görev planlaması artık dışa bağımlı olmayacak. O planlamayı Havelsan imzalı milli yazılım yapacak.
5: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
2: Özgür projesinde kritik bir eşik daha geçildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 filosu için geliştirilen yerli görev planlama yazılımı kabul edildi.
6: Hava kuvvetlerimizi en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.
2: Yazılım havada rotayı planlayacak. Tehdit ve risk analizlerini, mühimmat taarruz planlamalarını yapacak. Hava görev emirleri, hava sahası bilgileri, meteoroloji, NOTAM ve istihbarat verilerini görev planlamasında kullanacak.
7: Dostlarımız Türk milletinin kuvvetinden esenlik bulacak. Hasımlarımız Türk milletinin gölgesinden dahi korkacak.
2: Bu yazılım Hürkuş, Hürjet, Kaan'a da yaygınlaştırılacak. Eğitim, kargo ve erken uyarı uçaklarına da uyarlanacak. Akıllı mühimmatlar da aynı yazılımla yol alacak.
7: Kimse merak etmesin. Bizden neyi esirgiyorlarsa biz Allah'ın izniyle onun daha iyisini yerli ve milli olarak geliştireceğiz, üreteceğiz.
2: Havelsan'ın geliştirdiği görev planlama yazılımı milli dijital dönüşümü güçlendirecek. Havada bağımsızlığı pekiştirecek.
8: Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla imzasını gökyüzüne atıyor.
0: Ahmet Lanka'nın gündemine bakalım. Ahmet, günaydın.
9: Günaydın Nacem, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Ahmet. Bugün pazartesi, yeni bir haftaya başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da önemli bir konu ağırlayacak. Bu önemli konuk Venezuela'dan. Biliyorsun Venezuela'da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı sonucunda Nicolas Maduro yakalanmıştı, alıkonulmuştu ve Amerika'ya götürülmüştü. Onun yerine geçici başkanlığı Delcy Rodriguez yürütüyor. İşte Delcy Rodriguez bugün İstanbul'a gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la saat 17.30'da Dolmabahçe ofisinde bir görüşme gerçekleştirecek. Maduro zamanında Türkiye-Venezuela ilişkileri oldukça yakındı, iyi ilişkilere sahipti iki ülke. Bundan sonrasına ilişkin iki ülke arasındaki yol haritası da Delcy Rodriguez'in ziyareti sırasında masaya yatırılacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Venezuela'nın başkan vekili, geçici başkanı Delcy Rodriguez'le saat 17.30'da İstanbul'da Dolmabahçe ofisinde görüşecek.
0: Evet Ahmet, şimdi önemli bir haberdi bu. Erdoğan'ın bakalım bu görüşmeden nasıl, ne çıkacak, onu da hep beraber değerlendireceğiz. Mecliste gündem yoğun. Ne olacak? Okul saldırıları komisyonu var, toplanacak. Başka hangi kanun maddelerinin meclise görüşülmesi bekleniyor?
9: Şimdi genel kuruldaki en önemli düzenlemelerden bir tanesi Cem, toprak kullanımı ve arazi kullanımı kanunu. Bu neden önemli? Şimdi bu hobi bahçelerini de yakından ilgilendiriyor. Hobi bahçelerine ilişkinde bazı tartışmalar var biliyorsun. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaptı. İşte vatandaşı da mağdur etmeyecek, tarım alanlarını da azaltmayacak, onların etkisini sınırlandırmayacak bir düzenleme yapılacağını söyledi. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurmaylarına bu konuda talimatı vardı. Şimdi bu içerisinde hobi bahçelerini de ilgilendiren o düzenlemede neler yer alıyor? Genel kuruldaki görüşmeler devam ediyor. İlk 5 maddesi kabul edilmişti. Teklif kapsamında izinsiz şekilde yapılan yapı ve tesislere elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı sağlanamayacak. Söz konusu bağlantıların yapılması halinde ise bağlantıyı gerçekleştiren ve abonelik işlemlerini yapan idarelere işte doğalgaz, elektrik, su bu kaynakları sağlayan idarelere her bir yapı ve tesis için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Düzenleme bu kapsamda da hobi bahçelerini yakından ilgilendiriyor. Sen de söyledin işte okul saldırılarını araştırma komisyonu çalışmalarına devam edecek. Bu da oldukça önemli. Komisyon bu çalışmaları tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayacak. Benzer saldırıların yaşanmaması için hangi önlemler alınmalı? Bunlar değerlendirilecek. Öte yandan meclis 12. yargı paketini bekliyor hocam. 12. yargı paketinde neler olacağına yönelik tartışmalar ya da beklentiler devam ediyor. Bu kapsamda adalet hizmetlerinin hızlandırılması, yargı süreçlerinin süratlendirilmesi, bütün bunlar 12. yargı paketinde yer alacak. İnfaz düzenlemesi yer alacak mı almayacak mı o tartışma konusuydu. Şu an itibariyle infaz düzenlemesine ilişkin bir düzenleme görünmüyor. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti biliyorsun. Ancak gerekçeli karar hazırlanmadan, yayımlanmadan ona ilişkin de bir düzenleme yapılması beklenmiyor. Bir de İBAN mağdurları var. Bakalım onlara ilişkin bir düzenleme yer alacak mı, almayacak mı? Ona yönelik de bir beklenti var. Dolayısıyla gözler bir yandan da 12. yargı paketine çevrilmiş durumda.
0: Peki. Şimdi Ahmet gelelim, dün 3 ilde 6 beldede seçim heyecanı vardı. 5'ini Cumhur İttifakı kazandı bunun. Bu arada 3 beldede CHP aday çıkarmamış. Onu da söyleyelim, yani 3 beldede yarışmış. Ahmet önce şunu
9: İddiası
0: merak
9: ediyorum. Yok.
0: Efendim?
9: İddiası ne? Yoktu.
0: Evet 3 ilde ya 3 beldede aday çıkarmamış. Bu seçim niye yapıldı Ahmet? Önce onu bu seçimler niye yapıldı? Önce onu bir söyleyelim.
9: Şimdi şöyle, bazı yerleşim birimleri belde statüsüne kavuştu. O belde statüsüne kavuşan yerlerde de seçim yapılması gerekiyordu. Belde belediye başkanı seçilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bazı yerleşim yerlerinde işte nüfusun artması ve onların belde statüsüne kavuşması sebebiyle böyle bir seçim yapıldı.
0: Peki. Şimdi CHP 3'ünde aday göstermedi ama 5'ini Cumhur İttifakı kazandı. 4'ünü AK Parti, 1'ini MHP, 1'ini CHP. Şimdi tabii bu çok büyük bir okuma yapmak doğru değil ama en azından şimdi Anadolu'da işte Gümüşhane, Tokat, Nevşehir illerinin beldeleri. Tabii AK Parti'nin güçlü olduğu yerler. Ekonomide sıkıntılar var, emekli memur diyorduk ama hani küçük de bir ipucu verse gene de millet demek ki ağırlıklı olarak tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmış.
9: Şimdi baktığımızda muhalefet bu belde seçimlerini bir referanduma çevirme niyetindeydi. İşte biliyorsun Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamalarda ara seçim çağrısında bulunmuştu, erken seçim çağrısında bulunmuştu. Dolayısıyla muhalefetin beklentisi bu beldeleri bir referanduma dönüştürmek. İşte başarılı olursa AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı bu sonuçlarla köşeye sıkıştırmayı planlıyorlardı. Ancak bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Tabii sen de altını çizdin. Yani bu mikro sonuçlar. Belde küçük yerler işte sayıları çok az. Ancak nerelerde hangi sonuçlar çıktı seyircilerimize bir kez daha paylaşalım. Tokat Almus ilçesi Bağtaşı beldesi. %94,5 ile AK Parti adayı Mustafa Karadağ kazandı. Tokat Reşadiye ilçesi Yolüstü beldesi %82 ile AK Parti adayı Mustafa Altın kazandı. Tokat'ın Reşadiye ilçesi Çevrecik beldesi CHP'nin adayı Nazım Demirkol kazandı. Ancak orada da bayağı bir zorlandılar. Son olarak Özgür Özel de gitti orada bir konuşma yapmıştı hatırlarsın. Tokat Yeşilyurt ilçesi Kuşçu beldesi %60 ile MHP adayı Hikmet Temizel kazandı. Nevşehir Ürgüp ilçesi Mustafa Paşa beldesi %52 ile AK Parti adayı Mustafa Özer kazandı. CHP de burada iddialı olduğunu söylüyordu. Ancak yine AK Parti kazandı. Gümüşhane Tekke beldesi %65 ile AK Parti'nin adayı Kemalettin Aydın kazandı. Burada şunu da belirtelim. Cumhur İttifakı bu beldelerde ortak aday çıkarttı. Dolayısıyla onun avantajını da kullandı. Ancak işte sen de altını çizdin. Ekonomi bir yandan, işte dış politikadaki gelişmeler bir yandan, AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın anketlerde oy kaybına uğradığı, erozyona uğradığı iddia ediliyordu. Ancak Anadolu'da tabii AK Parti'nin güçlü olduğunu da biliyoruz. Fakat en azından AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın hala toplumsal tabanını kaybetmediğini göstermesi açısından da mikro ölçekte de olsa bu açıdan önemli. Şimdi eğer bu beldelerde muhalefet başarılı olsaydı şunu söyleyeceklerdi. İşte Cumhur İttifakı'nın oy kaybı hızlandı. Halk Cumhur İttifakı'na sırtını döndü şeklinde bir propaganda yapılacaktı. Şimdi bunun tersinden bakalım. Bu kez de Cumhur İttifakı şunu söyleyecek. Hala bizim halk desteği arkamızda. Yerel seçimlerde de, genel seçimlerde de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bunun yansımalarını göreceğiz diyecekler. Dolayısıyla mikro ölçekte de olsa bir fikir vermesi açısından bu seçimlerde bu açıdan oldukça önemliydi.
0: Peki Ahmet, gelelim şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu yarın meclis kürsüsünden seslenecek. Tabii Özgür Özel ne yapacak onu bilmiyoruz. Grupta mı konu, hani ayrı bir yerde mi konuşacak, başka bir şey mi yapacak? Kılıçdaroğlu hangi mesajları verecek? CHP'de son durum nedir? Hem Kemal Kılıçdaroğlu cephesi hem Özgür Özel cephesinde.
9: Şimdi yepyeni kavramlarla tanıştığımız için vatandaşa da bu süreci biraz daha anlatalım istersen. Şimdi mecliste hem CHP için de bu geçerli. Eğer bir milletvekili genel başkansa grup başkanı sıfatını da taşıyor. Dolayısıyla o grup başkanı sıfatıyla grup toplantılarına başkanlık edebiliyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı değil, ancak genel başkan sıfatıyla grupta konuşabilir. Yani bunun daha önce de örnekleri var. Bunu da anlattık biliyorsun. O altılı masa döneminde, cumhurbaşkanlığı seçim döneminde liderler cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı için seçime girmediler. Dolayısıyla işte Meral Akşener'de milletvekili olmamasına rağmen, grup başkanı olmamasına rağmen uzun süre İyi Parti'de geldi, grupta konuştu. Şu anda işte Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da geliyorlar, Yeni Yol grubunda konuşuyorlar. Yine AK Parti'nin örnek verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekili olmadığı için AK Parti'de grup başkanı Abdullah Güler grup başkanı sıfatını o kullanıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan her hafta geliyor, AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Yani baktığımızda genel başkanların milletvekili olmasalar dahi grupta konuşmalarına bir engel yok. Ancak işte CHP içerisinde iki başlı bir yapı olduğu için, sanki iki ayrı yönetim varmış gibi göründüğü için bu tartışmalar yaşanıyor. Yine mecliste grup toplantıları şu şekilde oluyor. Grup başkanı ya da grup başkan vekili meclise gidiyor, başvuruda bulunuyor. Bizim bu hafta şu saatte grup toplantımız var. Meclis başkanlığı da onu gündemine alıyor ve bir salon tahsis ediyor. Şimdi burada Özgür Özel grup başkanı sıfatını taşıyor. Grup başkan vekilleri de Özgür Özel'e yakın isimler. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu için bir başvuru yok. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu kendisi ve arkadaşları vasıtasıyla, milletvekilleri vasıtasıyla bu talepte bulundu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da tabii ki bir partinin genel başkanı gelip grupta konuşabilir dedi. Dolayısıyla yarınki grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Peki Özgür Özel ne yapacak? Kulislere yansıyan bilgilere göre Özgür Özel ve arkadaşları Kemal Kılıçdaroğlu'na haber gönderdi. Denildi ki işte sizin yarın grup toplantısında konuşmanız halinde protestolar olabilir. Biz bu protestoların önüne geçemeyiz. Dolayısıyla siz bunu yapmayın şeklinde bir haber gönderdiği söyleniyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Salı günkü grup toplantısında saat 13.30'da konuşacağını söyledi. Zaten buna ilişkin duyurular da yapıldı. Yarın CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Kemal Kılıçdaroğlu hangi mesajları verecek? Yaklaşık 3 yıl aranın ardından tekrar grup kürsüsünde konuşacak Kemal Kılıçdaroğlu. Yine CHP içinde yaşanan sorunlara ilişkin olarak önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Arınma mesajının altını bir kez daha çizecek. Son zamanlarda CHP'de yaşanan tartışmalara ilişkin görüşlerini açıklayacak. Özellikle işte polis baskını, CHP'de yaşanan tartışmalar, yolsuzluğa karışan isimlere ilişkin genel tavrı, bütün bu konulara ilişkin olarak mesajlarını verecek. Peki Özgür Özel ne yapacak? Aslına bakarsan Özgür Özel yarın işte Manisa Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyre'yi anma toplantısına katılacaktı. Sabah saatlerinde gitmesi planlanıyordu. Ancak programını değiştirdi. Anma töreni akşam olacak. Dolayısıyla grup toplantısının olduğu saatlerde Özgür Özel'in de Ankara'da olması bekleniyor. Özgür Özel ne yapacak? Alternatif bir grup toplantısı hazırlığı içinde olduğu söyleniyor Özgür Özel'in de. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu saatlerde Özgür Özel de alternatif ve paralel bir grup toplantısı organize etmeyi planlıyor. Orada da şöyle bir görüntü ortaya çıkması planlanıyor. İşte biliyorsun 111 milletvekili Özgür Özel'in, daha doğrusu 111 milletvekili kurultayın toplanması için imza vermişti. Yine 95-100 civarında milletvekili Özgür Özel'e destek veriyor. Hangi milletvekili hangi grup toplantısına katılacak? Kimin grup toplantısında milletvekillerinin sayısı daha fazla olacak? Bu tartışma yaşanabilir. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı, düzenleyeceği grup toplantısında yaşanacak bazı tartışmalar da gündeme gelebilir. İşte bütün bunları görmek için yarın

0: Uşak var, evet.
1: Soru şu. AK Parti, öbürleri, o da önemli ama hani Özgür Özel daha önemli olduğu için söylüyorum. AK Parti Özgür Özel'in dokunulmazlığını kaldırır mı?
0: Şimdi AK Parti'nin genel eğilimi kişiler bazında değil ancak genel olarak bu dokunulmazlık fezlekelerinin dönem sonuna bırakılması yönünde. İşte şu ana kadar da zaten benzer bir uygulama devam ediyor. Ancak şu an itibariyle farklı bir durum var. CHP'nin kendi içinde yaşadığı tartışmalar var. Özgür Özel'in 2024 seçimlerinde, yerel seçimlerinde belediye başkanlarını yeniden aday göstermek için rüşvet aldığı iddiası var. İşte Özkan Yalım para verdiğini söylüyor. Muhittin Böcek oğlu vasıtasıyla para verdiğini söylüyor. Başka bazı iddialar da var. Dolayısıyla Özgür Özel hakkında hazırlanmış daha önce 56 adet fezleke var. Bu son iddialarla ilgili olarak biliyorsun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dosyalar var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yeni fezlekeler hazırlayabilir. O 56 sayısı 57'ye çıkabilir. Oradaki gelişmeler takip ediliyor. Şu anda AK Parti'nin genel kanaati aynı şekilde. Bir değişiklik yok. Ancak CHP içerisinde yaşanan tartışmaların meclise de sirayet etmesi söz konusu olabilir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Yolsuzluğa bulaşan varsa, ahlaksızlığa bulaşan varsa bunlarla CHP'nin yolunu ayıracağız diyor. Bu kapsamda işte MHP, AK Parti, CHP ve diğer partiler de bir araya gelip bir karar alırsa, işte temizlenme, bir arınma, yolsuzluğa bulaşan isimlerin dokunulmazlığının kaldırılması noktasında bir anlaşma olursa tabii ki bu olabilir. Bu yol doğrultusunda da Özgür Özel'in ve diğer isimlerin de fezlekeleri genel kurul gündemine gelebilir ve dokunulmazlıkları kaldırılırsa da yargılanmalarının yolu açılabilir. Ancak Özgür Özel'e de bu soru soruldu. Hakkınızda çok sayıda fezleke var. Siz bundan endişe ediyor musunuz diye. Özgür Özel dedi ki bu rutin bir uygulama. Artık meclisin rutine haline geldi dedi. Bir endişe taşımadığını söyledi. Mevcut uygulama devam ederse dönem sonuna bırakılır. Ancak partiler anlaşırsa Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir karar alırsa, ortak bir karar alırsa mecliste de bambaşka bir tablo ortaya çıkabilir.
1: Peki. Ahmet, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
0: Teşekkürler Cem. İyi yayınlar diliyorum.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edna. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Best Allianz. Reklamları dinlediniz.

Kaçırılan Osmanlı 21. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethi

Den bir asır kadar öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma altına almıştır. Bizanslılar Orhan Gazi'ye karşı koz olarak kullanmak için Albay Fedon vasıtasıyla Karaca Gazi'nin yanında bulunan oğlu Halil'i kaçırarak bir manastıra gizlerler. Çocuğa lalalık yapan Karaca Gazi, Halil'i kurtarmak için Albay Fedon'un peşine düşerek Bizans'a gider. Fakat Fedon, zimmetine geçirdiği külliyatlı miktardaki altınlarla birlikte Orhan Gazi'nin oğlu Halil'i de alarak gizliden Vatikan'a gider ve çocuğu papaya satar. Papa da Bizans tahtının varisi gördüğü bu çocuğu Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirmek üzere bir kiliseye teslim eder. Çocuğun Fedon tarafından tekrar kaçırıldığını öğrenen Karaca Gazi onun peşine düşerse de yolda deniz korsanlarının baskınına uğrayarak esir alınır. Diğer yandan Bizans sarayında Ümran ismiyle tanınan İbrahim, binbaşı Andrea ile Fedon'u yakalamak için Cenova'ya giderler. Ancak binbaşı Fedon'un sakladığı yeri bulunca altınları tek başına alarak kaçar. Aradan uzun bir zaman geçer. Bir gün imparatorun en yakın adamı General Phoebus'e Albay Fedon'dan gelen haber üzerine Phoebus, sarayın güvenini kazanmış İbrahim'i de yanına alarak Napoli'ye çocuğu almaya gider. Öte yandan geçen zaman içinde Halil serpilmiş, gelişmiştir. Fakat beyni yıkanan ve sürekli baskı altında tutulan çocuk bulunduğu yerden kaçmaya karar vermiştir.

0: Ben o zaman çok küçüktüm. 4-5 yaşlarındaydım. Beni kaçırdılar. Bir manastıra götürdüler. Daha sonra oradan alıp başka bir yere götürdüler. Ömrüm hep manastırlarda papazlar arasında geçti.
1: Hayır, hayır. Yanlışım var. Sen buraya Roma'dan gönderildin.
0: Roma'ya nereden getirildim?
1: Onu ben de bilmiyorum Leon.
0: Herkes gibi benim de bir annem ve babam olmalı. Bir memleketim olmalı. Ama hiçbir şey bilmiyorum. Sanki karanlıklar ülkesinde yaşıyor gibiyim. Neden bu manastırda benim yaşımda başka çocuklar yok? Neden yalnız ben varım?
1: Çok soru soruyorsun Leon. Benim uykum geldi. Sana tavsiyem kafanı böyle şeylere takma. Hadi git sen de yat, uyu.
0: Ne zaman bu soruları sorsam hep kafanı takma diyorlar. Ama kim olduğumu öğrenmek istiyorum. Kaçacağım buradan. Hem de bu gece. Biraz sonra bütün manastır uykuya dalar. Bahçe duvarından atlayıp kaçarım. Ne olursa olsun dayanamıyorum artık.

0: Burası ne köyü acaba? Evlerde ışık da yok. Her taraf kapkaranlık. Hoş, hoş. Defol. Hoş. Hoş. Hoş. Defol.
1: Ne var? Ne oluyor orada?
0: Köpek üzerime saldırıyor. Yalvarırım, durdurun şunu.
1: Hoş. Hoş. Hoş. Sakin ol yavrum. Sakin ol. Sakin ol. Sen de kimsin evlat? Akşamın bu vakti ne arıyorsun burada?
0: Şey, ormanda yolumu kaybettim efendim.
1: Nereden geliyorsun?
0: Roma'dan.
1: Ne işin vardı bunda?
0: Ben bir papazın uşağıydım. Beraberce ava çıkmıştık. Bana kızdı ve kovdu. Ben de yolumu bilmediğimden buraya geldim.
1: Roma'nın buradan ne kadar uzakta olduğunu biliyor musun?
0: Hayır. Bütün bir gece ve bir gün yürüdüm.
1: Şimdi ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum. Çok açım. Bana biraz yiyecek verebilir misiniz?
1: Biz fakir insanlarız evlat. Evimizde fazla yiyecek bulunmaz.
0: Hiç önemli değil. Kuru ekmek bile yeter.
1: Gel o zaman. Hanım, misafirimiz var.
2: Kim?
1: Bir çocuk. Efendisi yanından kovmuş. O da yolunu kaybetmiş. Bütün bir gün hiçbir şey yememiş.
2: Ona bir tabak çorba vereyim.
0: Sağ olun efendim.
1: Karnını doyurunca burada yatarsın. Sabah olunca da sana köyün yolunu tarif ederiz. Oraya gider, kiliseye sığınırsın. Onlar da seni Roma'ya efendinin yanına yollarlar.
0: Çok teşekkür ederim ama ben eski efendimin yanına dönmek istemiyorum. Hem o da beni istemiyor. Bana karnımı doyurabileceğim bir iş bulabilirseniz size ömrümce minnettar kalırım efendim.
1: Elinden ne iş gelir ki?
0: Her şey yaparım. Odun yararım, yük bile taşırım.
2: Bu işler için çok gençsin. Kuvvetin yetmez yavrum.
0: Siz yaşımın küçüklüğüne bakmayın efendim. Deneyin isterseniz.
1: Olur. Şu bahçedeki odunları kır da görelim.
0: Peki.
1: Hanım, çocuk odun kırarım dedi ama bu yaşta odun nasıl kıracak ki?
2: Ama kırıyor bak. Görüyor musun?
1: Evet. Hakikaten de çok güçlü bir çocuğa benziyor.
2: Onu neden yanımıza alıkoymayalım? Bizim zavallı çocuğumuz Pietro'yu kurt kaptıktan sonra evlatsız kaldık. Bu çocuğu evlat edinirsek ne kaybederiz? Hem yüzü de çok güzel.
1: Doğru söylüyorsun ama kimin nesi olduğunu bilmiyoruz ki.
2: Bir papaza uşaklık etmiş. Zaten üstündeki kıyafet de bunu belli ediyor.
1: Ya papaz gelip de onu ne hakla yanımızda alıkoyduğumuzu sorarsa?
2: Biz de ona kovmasaydın deriz.
1: Bu çocuğun sözleri. Belki de yanından kendisi kaçmıştır.
2: Neden kaçsın ki?
1: Bir şey çalmış olabilir.
2: Amma da yaptın. Çocukta hırsız hali var mı? Yüzü melek gibi baksana.
1: Yüzüne bakarak hüküm verme. Pekala bir hırsız olabilir.
2: Olsa bile ne olur ki? Neyimiz var ki çalacak?
1: Öyle deme. Şu odun kırdığı baltayı bile çalsa bizim için felaket olur.
2: Hadi hadi. Balta kaç kuruş eder ki? Bırak bu şüpheleri. İkimiz de yaşlandık. Madem çocuğun kimi kimsesi yok, onun bizimle yaşamasına izin verelim.
1: Doğrusunu istersen benim de bir yardımcıya ihtiyacım vardı. Zavallı oğlumuz Pietro'yu tam işe yarayacağı zaman kaybettik. Çorba hazır mı? Çağırayım mı çocuğu?
2: Çağır.
1: İyi. Sen sofrayı hazırla. Ben de çocuğu içeriye çağırayım.

0: Doğrusu bu kadar kuvvetli olabileceğini düşünmemiştim. Nerede öğrendin odun kırmayı?
1: Efendimin yanında. Odunları hep bana kırdırırdı.
2: Efendiler hangi kilisede çalışıyordu?
0: Senin anan baban yok mu? Kimsesiz misin?
1: Önce karnımı doyurduğunuz için çok teşekkür ederim. Sorularınıza gelince, şu ana kadar söylediğim her şey yalandı.
0: Yalan mıydı?
2: Ama yalan çok kötü bir şey çocuğum.
1: Biliyorum efendim. Bu yüzden size hakikati anlatacağım. Uzun yıllar önce, daha çok ufacıkken bilmediğim memleketimden çaldılar beni.
2: Çaldılar mı?
1: Evet efendim. Önceleri başka manastırlarda kaldım. Bana ilaç içirerek adımı, memleketimi unutturdular. Beni papaz olarak yetiştirmek istediler. Bunun için kaçtım oradan. Eğer beni yakalayacak olurlarsa, ne bahasına olursa olsun yine kaçacağım. Kaçamazsam kendimi öldüreceğim.
2: Hiç merak etme. Seni burada aramak kimsenin aklına gelmez. Sana kurtlar tarafından parçalanan oğlumuz Pietro'nun adını ve elbiselerini veririz. Herkes bizim bu adda bir çocuğumuz olduğunu biliyor zaten.
0: Ona da biraz benziyorsun doğrusu. Burada rahatça yanımızda kalabilirsin. Bana odun kırmakta, satmakta yardım edersin. Kabul ediyor musun?
1: Etmez olur muyum? Yıllardır ana baba hasreti çekiyordum. Bundan böyle artık benim ailem sizsiniz.

0: Kahrolası zincirlerden, bu forsalıktan kurtulmanın bir yolu, bir imkanı yok mudur?
1: Yoktur usta.
0: Peki ne olacak sonumuz?
1: Kolumuzun kuvveti tükeninceye kadar kürek çekip duracağız.
0: Ya sonra?
1: Sonra bizi köpek balıklarını yem olarak atacaklar.
0: Peki bu gemi başka bir gemi tarafından ele geçirilemez mi?
1: Neden olmasın? Akdeniz korsan dolu. Bu gemi de pekala bir rakip tarafından bir yere sıkıştırılabilir. Ele geçirilebilir.
0: O zaman bizi kurtaramazlar mı?
1: Böylesine aptalca şeyler söyleyip durma Aristo. Gemi ne kadar sahip değiştirirse değiştirsin, bizim durumumuz değişmez. Bu sefer yeni geminin esiri oluruz. Kamçıyı yine sırtımıza yeriz.
0: Peki kurtulabilmenin hiçbir yolu yok mu?
1: Var.
0: Nedir?
1: Gemi batar veya yakılır. O zaman biz de fazla ızdırap çekmeden denizin dibini boylarsak bu hayattan kurtuluruz.
0: Çare dediğim bu mu yani?
1: Ya da bir zamanlar bir forsanın yaptığını yapar, dişlerini kolundaki damarları kopartıp intihar edersin.
0: Hayır, ben Müslümanım. Dinimizde intihar günahıdır.
2: Hey, siz ikimiz. Konuşmak yasak diye kaç kere söyleyeceğim ha? Yanınıza gelirsem kırbaçla ikinizi de gebertirim. Yeter!
0: Burada ne? Ne oluyor?
3: İstediğin oldu işte. Bir korsan gemini sizinle rastladık. Ateşe tutuyorlar bizi.
0: Aman Allah'ım. Böyle bir durumda elimiz kolumuz bağlı ölümü mü bekleyeceğiz? Allah'ım sen koru.

neredeyim ben? Burası neresi? Sahildeyim. Ölmemişim. Allah'ım, sana şükürler olsun. Ya ama diğer forsalara ne oldu? Ya gemidekileri? Galiba benden başka kurtulan olmamış. Peki ama burası neresi? Herhalde bir ada olmalı. Acaba yaşayan kimse var mı? Bunu anlamanın bir tek yolu var. Etrafı kesmek. Önce keskin bir şey bulup şu ayağımdaki prangadan kurtulmam lazım. Bir kurtulsam o zaman daha iyi anlardım olup bitenleri.

0: Saatlerdir yürüyorum, kimseye rastlamadım. Yoksa ıssız bir adada mıyım? Ha, işte bir kulübe. Sonunda bir insana rastlayabileceğim. Kapısı açık. Sahipsiz mi yoksa?
1: Hey! Hey, kimse yok mu içeride? Hey!
2: Sen de kimsin? Aman Allah'ım, çok kötü görünüyorsun. Korsan mısın, mahkum musun, nesin sen?
0: Korkma kadın, sana benden en ufak bir kötülük gelmez, korkma.
2: Kimsin sen?
0: Bir forsa. Gemim battı, ben nasıl kurtuldum, nasıl bu adaya geldim onu bile bilmiyorum. Ne olur bana biraz yiyecekler verebilir misin?
2: Tabii, otur şu sıraya. Şimdi sana bir tabak çorbayla ekmek getiririm.
0: Varsa bir tane de keser, çekiç, keski gibi bir şey getir, olur mu?
2: Niye?
0: Şu ayağındaki prangalardan kurtulmak istiyorum da.
2: Şu yandaki kulübede kocamın bazı aletleri olacak. O dediğin şeylerden olabilir orada. Beğendin mi?
0: Evet. Eline sağlık. Böyle lezzetli bir çorba içmeli o kadar uzun zaman oldu ki. Ellerine sağlık. Sayende hem karnımı doyurdum hem de prangalardan kurtuldum. Bana yaptığın bu iyilikleri şimdiye kadar hiç kimse yapmamıştı. Bunu unutacak değilim. Kocan yok mu?
2: Yok. Geçen sene denizde avlanırken korsanları öldürdü.
0: Namussuz herifler. Sadece ekmeğinin peşinde olan bir adamdan ne isterler ki? Allah razı olsun teyze. Neyse, ben gideyim artık.
2: Dur bir dakika. Nasıl gideceksin buradan? Burası bir ada.
0: Bilmiyorum ama gitmenin bir yolunu bulurum herhalde.
2: Adanın güney tarafında bir yelkenli duruyor. Kocamındı. Onunla balığa çıkardı. Şimdi o olmadığına göre yelkenliyi alabilirsin.
0: Peki ama sen ne yapacaksın? Sandalı bir daha geri getiremem ki.
2: Ben bu yaştan sonra balığa çıkamam ki. Burada küçük bir bahçem var. Orayı ektiklerimle karnımı doyuruyorum işte. Yelkenli senin olsun. Peki nereye gideceksin?
0: Korsanlar tarafından kaçırılmadan önce Cenova'ya gidiyordum. Şimdi yine oraya gideceğim.
2: O zaman şanslı sayılırsın. İtalya kıyıları buraya bir günlük yolda. En yakın limana ulaştıktan sonra oradan Cenova'ya gidebilirsin.
0: Teşekkür ederim. O kadar iyilik ettin ki bana. Sağ ol.
2: Güle güle. Yolun açık olsun evladım.
0: Allah'ım, başıma bir iş gelmeden şu limana kadar gelebildim ya. Sana sonsuz şükürler olsun. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti. Bir de Halil'in izine rastlasam. Belki de İbrahim çocuğu bulup kurtarmıştır. İnşallah. O namussuz albay bozuntusu Fedon ne haltlar işliyordur acaba? Belki de birine satmıştır çocuğu. Of, kürek çekmekten, yelken tutmaktan çok yoruldum. Şu sırada oturup dinleneyim biraz. Oh. Ne kadar da çok gemi varmış limanda. Kim bilir bunlardan kaç tanesi Cenova'ya gidiyordur.
3: Merhaba yabancı. Ben gemi kaptanıyım. Gemime tayfa arıyorum. Seni beğendim.
0: İş aradığımı nereden anladınız kaptan?
3: Senin bu oturduğun yerde genellikle iş arayanlar oturur. Ne diyorsun teklifimi?
0: Aslında ben de Cenova'ya gitmek istiyordum. Madem adama ihtiyacım var, çalışırım.
3: Silah kullanmasını bilir misin?
0: Bilirim. Neden sordun?
3: Deniz yolu tehlikelidir. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Bunun için sordum. Hadi gel benimle. Herkes beni dinlesin. Rıhtımdaki mallar gemiye yüklendikten sonra gece yarısı demir alacağız. Bu yüzden hepiniz yüklemeye yardım edin. Sonra da baş tayfayı görün, sizlere kalacağınız yeri göstersin.
4: Teslim ol kaptan! Teslim ol kaptan! Gemimizin! Boşuna direnme kaptan. Biz kalabalığız. Gemi yere geçirdik.
3: Bu yaptığınızı isyan denir. Suç işliyorsunuz. Hepiniz asılacaksınız.
4: Anlaşılan kaptan yola gelmeyecek. Hep birlikte saldırın şunun üstüne çocuklar.
5: Reisi duydunuz arkadaşlar. Ali saldırın.
1: Ne oluyor? Ne oluyor? Yine mi isyan çıktı gemide? Hayır, olmaz. Bu sefer izin veremem.
3: Sizin yaptığınız doğru değildir. Ne istiyorsunuz benden? Paranızı verdim. Hepinize iyi davrandım. Bunun karşılığı bu mu olacaktı?
4: Kes sesini Sersem kaptan. Artık geminin ve mallarının sahibi biziz. Seni gebertmemizi istemiyorsan teslim ol.
5: Evet.
4: Yanındaki iki tayfaya güvenme sakın. Biz 10 kişiyiz.
5: Evet.
4: Bilesin, bu sana son ihtarımızdır.
1: Peki ya teslim olmazsa ne yapacaksın Kalle Şerif?
4: Sen uzakta dur. Karışma işimize arkadaş. Sana pay falan vermeyiz.
1: Sizden pay falan istediğim yok.
4: Öyleyse gir kamerana, orada bekle.
1: Sen geminin sahibi misin ki bana emrediyorsun?
4: Artık sahibiyim. Alın şunun belindeki kılıcı. Kendisini başaltı ambarına hapsedin.
6: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 21. bölümünü dinlediniz. 22. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.
7: Şimdi reklamlar.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk yine haftada. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz radyo başında olan herkese. Sağlıklı olsun günümüz, haftamız. Yavaş yavaş Haziran'ın ortasına geliyoruz. Aslında bu haftayla beraber sınavlar haftası başlıyor. Hem LGS hem de üniversite için sınav haftasındayız. Bu hafta önce ortaokul öğrencileri liseye geçmek için, sonra lise öğrencileri üniversiteye geçmek için sınava girecekler. Orada karne alacaklar ve tatile başlayacaklar. Yani Haziran'ın ikinci yarısı öğrenciler için hem sınavlar açısından çok hareketli, hem de 8. ve 12. sınıf olmayanlar için çok eğlenceli bir döneme işaret ediyor. Çünkü 8 ve 12 olmayan öğrenciler artık yavaş yavaş karne heyecanına, biraz okuldan uzaklaşmaya, arkadaşlarını özlemeye, tatil planı yapmaya, tatilde çalışacaklarsa, staj yapacaklarsa onlarla ilgili görüşmeler yapmaya, varsa belgeleri, dosyaları, onları hazırlamaya başlayacaklar. Öğrenciler bu tatili iple çektiler desek yeridir. Oldukça uzun bir eğitim öğretim dönemi oldu. Arada bazen tatiller böyle hafta sonuyla birleşen uzun tatiller olabiliyor. Bu sene bayram tatili de çocukların yarı yıl tatiliyle birleşince, Ramazan bayramı tatili, çocuklar aslında o ara karne tatilini sanki hiç yapmamış gibi oldular. Birkaç günlük bir tatil oldu onlar için. Ama şimdi artık uzun bir tatil başlıyor. Üstelik bu sene belki de o ara karne tatilleri olmayacak. Yani eskiden olduğu gibi yine 2 hafta semester tatili ve yine uzun bir yaz tatili şeklinde planlanacak. Bakalım, görelim. Eğitim öğretim döneminin artık bu sezon için sonuna geldik. Yeni eğitim öğretim döneminde mutlaka değişiklikler olacak. Milli Eğitim Bakanlığı sürekli bir sirkülasyon halinde. Çünkü öğrencilerin biri gidiyor, biri geliyor. Mezun olanlar kadar yeniden başlayanlar da var. İşin en eğlenceli tarafı yeni başlayanlar tarafı tabii. Anaokulu 1. sınıf çok heyecanlılar. Ama iş biraz daha sınavlar döneminde. İşte 8. sınıfa, 12. sınıfa geldiğinde heyecan yerini biraz daha endişeye bırakıyor. Biz de bu hafta içinde LGS'ye girecek gençlere yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bu hafta içinde onlara bir rutin oluşturacağız. Ve cuma günü de bu konuda neler yapmak lazım sınavda, onları değerlendireceğiz. Ondan önce de yine çarşamba günü İhlas Eğitim Kurumlarından misafirler ağırlayacağız. Onlar da bu son haftayı öğrenciler açısından verimli değerlendirmenin, sınavda strese kapılmadan sorulara odaklanmanın yollarını konuşacaklar.

Fenerbahçe taraftarları hafta sonu Fenerbahçe'deki başkanlık seçimine odaklanmıştı. Aziz Yıldırım büyük bir farkla ikinci kez seçimi kazandı. İkinci dönemi başlıyor. İlk dönem oldukça uzundu. Bu dönemi sadece bir yıl için geliyorum diyor ama bakalım bu yılın sonunda şampiyonluk olursa durum ne olur göreceğiz. Tabii bir yandan da inanılmaz bir forma satışı dönemi var. Aziz Yıldırım'la beraber bu forma dönemi de daha önce olduğu gibi yine hareketlenecek gibi görünüyor. 8 yıl aradan sonra Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe'nin başkanı. Bu arada uzun bir şampiyonsuzluk dönemi olmuştu Fenerbahçe için. Arka arkaya ikincilikler, hatta bu konuda bir rekor. Ama artık onun birincilikler rekoruna dönme vakti geldi. Ben de bir Fenerbahçeli olarak seçimi heyecanla takip ettim. Hayırlı olsun diyelim Fenerbahçe için, Türk futbolu için. Tabii sadece Fenerbahçe başkanını seçmiyor. Aynı zamanda Türk futbolu için figürlerden, simge figürlerden biri de Fenerbahçe başkanı olarak ortaya konuyor. Dolayısıyla Türk futbolu için de hayırlı olsun diyelim.

Ben bugün 8 Haziran, Haziran'ın dolu dolu ikinci haftası başlıyor. Dediğim gibi bu haftanın sonunda LGS sınavı var ve dolayısıyla LGS sınavına girecek öğrenciler için de heyecan dolu bir hafta başladı. Hepsine şimdiden başarılar diliyoruz. Bu arada bir yandan da hava durumuna, yol durumuna bakalım. İstanbul'da sabah saatlerinde oldukça yoğun bir trafik vardı. O trafik azaldı mı görelim. Bir de yağmur beklentisi var bazı illerde. Onu da bir değerlendirelim bakalım meteorolojinin. Bu konuyla ilgili bir raporu olmuş mu? İstanbul'da %60'lık bir trafik yoğunluğu var sevgili dinleyiciler. Sahil yolunda Ataköy-Bakırköy yönünde yoğun bir trafik var. Normalde bu güzergah bizim E5 ve TEM için gösterdiğimiz alternatiflerden bir tanesi ama bugün Ataköy'den Bakırköy yönüne doğru ciddi bir trafik dikkat çekiyor. Avcılar Gümüşpala Küçükçekmece yönünde sağ şeritte maalesef yaralanmalı bir trafik kazası var ve Beylikdüzü'ne kadar ulaşmış bir trafiğe yol açtı bu kazan. Geçmiş olsun diyoruz. Basın Ekspres'te İkitelli Güneşli yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bölge oldukça yoğun. TEM'de de yine Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Devam edenleri için Aslan Seyrantepe trafiği oldukça gerilere sarkmış durumda. Neredeyse Viaport Venezia noktasına gelmiş. Ama buna rağmen Anadolu yakası Avrupa yakasından daha yoğun bir trafik gösteriyor bize. Köprülere bakalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade arasında, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Mecidiyeköy noktasında Zincirlikuyu yönünde bir trafik yoğunluğu var. Hasta Seyrantepe trafiği bugün Seyrantepe dönüşüne kadar uzamış durumda, öyle söyleyelim. Burada Büyükdere Caddesi'nden Fatih Sultan Mehmet Mahallesi çıkışında da yine yoğunluk görünüyor. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Altunizade trafiği dikkat çekici. Özellikle sahilden Üsküdar'dan bağlantı köprüye oldukça yoğun görünüyor. İki köprü arasında bağlantı yollarında TEM'den E5 istikametine çok ciddi bir yoğunluk söz konusu. Ana arterlere gelelim. E5'te Tuzla'da Pendik Tersanesi kavşağında yan yolda bir çalışma var ve bu yoğunluk Pendik'te bütün kavşağı etkiliyor. Tuzla'da da yine hem sahilde hem de E5'ten Tuzla'ya dönüşte yoğunluk var. E5'te devam edecek olursak Kartal'da bir trafik yoğunluğu var. Sonrasında Maltepe'ye kadar yoğun akacağım ama Maltepe'den itibaren Uzunçayır'a kadar trafik çok yoğun. Gelelim TEM'e, bunun alternatifi TEM. TEM'de şu an itibariyle çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Özellikle de bu güzergahta köprüye doğru gidenler için Sultanbeyli'den başlayan ve Ataşehir'e doğru devam eden trafik dikkat çekici. Sancaktepe normalde trafiğin başladığı nokta ama Sultanbeyli'ye kadar sarkmış durumda. Sahil yolu Bağdat Caddesi'de dahil olmak üzere oldukça yoğun görünüyor. Bu noktada bir alternatif üretemiyoruz. Ataşehir'den başlayan TEM trafiği ise Avrupa yakasına kadar devam ediyor ama özellikle Çekmeköy'den gelen trafiğin, yine ikinci köprü üzerinden gelen trafiğin çok yoğun olduğunu söyleyelim. %60 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da 23 derece sıcaklık, gün içinde 28 dereceyi görecek. Cuma'ya kadar hava oldukça açık ve yağmursuz görünüyor, öyle söyleyelim. Sıcaklıklar 27-28 derecelerde ama Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış ikonu eklenmiş. Geçen hafta da böyleydi, Perşembe için yağmur gösteriyordu ama yağmur yağmadı. Cuma için şimdilik bir yağmur ihtimali var ama meteoroloji uzmanları Haziran ayı için Haziran'ı 3'e bölerek yorum yapmışlardı. İlk yarısı biraz daha serin, ikinci yarısı sıcak, mevsim normallerinin üzerinde, üçüncü bölümse, üçüncü üçte birse yağmurlu geçecek denmişti. Dolayısıyla o yağmurlu periyoda yaklaşıyoruz zaten. Cuma günü İstanbul'da yağış olur mu bilmiyoruz ama Haziran ayı için, özellikle Haziran'ın son 10 günü için böyle bir yağmur ihtimalinden meteoroloji bahsediyor. Evet, İstanbul'da Haziran'ın ilk haftası yağış olmadı ama geçen hafta Türkiye'nin pek çok yerinde yağmur oldukça etkiliydi. Başkente geçelim. Ankara'da 25 derece sıcaklık, 30 dereceye kadar çıkacak. Bugün ve yarın Ankara'da yağış beklenmiyor ama çarşamba günü hem sıcaklık düşecek hem de bölgeye gök gürültülü sağanak yağış gelecek. Bir günlük bir yağış bu. Perşembe, cuma hava yeniden yükselecek ama tabii bu aynı zamanda
hava sıcaklığının nemle birleşerek daha yüksek hissedilmesine yol açıyor. Mesela İstanbul'da şu anda nem %72, Ankara'da %40 civarında. Aslında İstanbul'daki o bunaltıcılığın kaynağı da artan nem oranı, deniz kenarındaki illerde sıcak nemle birleştiğinde özellikle de nemin yüksek olduğu saatlerde hakikaten nefes almak neredeyse imkansız hale geliyor. Gelelim İzmir'e. İzmir'de şu an itibariyle sıcaklık 30 derece. Termometre bu hafta itibariyle İzmir'de ilk kırmızı ikonunu görecek sevgili dinleyiciler. Şu anda kuzeyden esiyor rüzgar ama önümüzdeki günlerde batıya dönecek. Cuma günü ise sıcaklık termometrenin alarm vereceği bir noktaya gelecek. Cuma'ya kadar 33-34 derecelerde ama cuma günü termometre 35 derece diyor İzmir için. Bakalım bununla ilgili tabii ki tarih yaklaştığında daha gerçekçi rakamları konuşacağız. Artacak mı, azalacak mı göreceğiz. Tabii burada bu kırmızı ikonun gelmesi, bugün de çok sıcak İzmir, en temel sebep nem oranının artacak olması. Nem artıp rüzgar düştüğünde hava daha bunaltıcı hale geliyor ve işte o zaman o kırmızı ikon termometreye ekleniyor ki bugün itibariyle Türkiye'nin güneydoğusunda, Ege'nin içlerinde artık bu kırmızı işareti görmeye başlayacağız. Önce yağmurla başlayalım. Türkiye'nin doğusunda yağış var. Artvin Ardahan arasında yağmur var. Yine Doğu Anadolu bölgesinde Gümüşhane'den Erzincan'dan başlamak üzere sınıra Ağrı Iğdır'a kadar gök gürültülü sağanak yağış var. Muş'ta bugün yağmur olacak. Bu bölgede sıcaklıklar 24-25 derecelerde. Iğdır hariç, Iğdır her zaman bölgedeki en yüksek sıcaklığı gösteriyor. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometre artık kırmızıya döndü. 37 derece bugün Şanlıurfa, 36 derece Batman, yine 36 derece Adıyaman, 35 derece Kilis. Bölge oldukça sıcak. Ege'nin içleri Güneydoğu'yu aratmıyor. Bugün Aydın 38 derece, İzmir 35 derece, Manisa 35 derece. Ama bununla beraber hemen komşu illerde Denizli'den itibaren hava sıcak olmasına rağmen gök gürültülü sağanak yağış etkili. Bugün Konya ve Karaman'da da gök gürültülü sağanak yağış var. Yine bugün Bolu ve Çankırı gök gürültülü sağanak yağış alacak. Yarından itibaren bu kırmızı ikonlar, termometreler yağmur almaya başlayacak bu iller. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege'nin içleri, Akdeniz bölgesinin kuzeyi, bu bölgelerde sıcaklık çok değişmemekle birlikte yağmur etkili olacak. Çarşamba günü Türkiye'nin büyük bir kesiminde yağmur var. İç kesimlerde Karadeniz, Doğu Anadolu, Ege'nin içleri. Ama Perşembe günü bu yağmur yeniden doğuya çekilecek. Cuma günü ise Trakya'dan yeni bir yağış almaya başlayacağız. Cuma 12 Haziran, Cumartesi 13 Haziran ise sınav günü. Çocuklar için dediğim gibi oldukça heyecanlı bir gün. Bu haftayı böyle iç bölgelerde, Doğu Anadolu'da, Ege'nin bazı iç yerlerinde, Trakya'da yağmurla karşılayacağız. Bunlar artık diyebiliriz ki mevsimin bölgesel olarak Karadeniz yine yağmur almaya devam edecek elbette. Ama genel anlamda yavaş yavaş yağmurlara veda edeceğiz. Çünkü Temmuz ayı itibariyle Temmuz, Ağustos, hatta Eylül'ü kapsayan sıcak bir periyot başlayacak bizim bulunduğumuz bölge içinde. Özellikle su kaynakları açısından risk oluşturabilecek bir sıcaklık söz konusu. Ama neyse ki biz oldukça yağışlı bir bahar mevsimi geçirdik. Nasıl diyelim, depolarımız dolu çok şükür, barajlarımız dolu, yeraltı su kaynaklarımız beslendi, toprak beslendi. Bu aynı zamanda tarımla uğraşanları da mutlu etti. Şimdi bu mutluluğu son tüketici olarak biz de pazara, markete, manava gittiğimizde yaşayalım. Fiyatlar biraz düşsün beklerken maalesef o düşüş meyvede yaşansa da sebzede çok yaşanmadı. Bakalım belki önümüzdeki haftalarda sebzede de o fiyat düşüşünü, fiyat indirimini yaşayabiliriz.

Ve Dünya Kupası için geri sayıyoruz. Perşembe günü 11 Haziran Dünya Kupası Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak saat 22'de. O saat seyredilebilir bir saat. Bizim Avrupa maçlarından da alışık olduğumuz bir saat. Ama ertesi gün Güney Kore-Çekya maçı sabah saat 5'te. Nasıl olacak bu iş, nasıl olacak bu çalışma düzeni bilmiyorum. Bizim ilk maçlarımız hafta sonuna denk geliyor. Neyse ki oradan kurtarıyoruz ama 3. maçımız hafta içine denk geliyor. O gün artık iş yerleri özel bir tarife mi uygulayacak çalışanlara bilmiyorum. Daha geç gel, daha geç çık ya da o gün milli takımın hatırına yarım gün izinli olalım. Bilemiyorum nasıl yapacağız ya da iş yerlerinde mi seyredilecek maç. Sabah saat 7'de 3. maçımız. Dolayısıyla bizi de bir heyecan sardı tabii ki. Hepimiz aynı durumdayız. İlk maçımız için biz yavaş yavaş geri saymaya başlarken tabii ki gruplarda maçlar oldukça heyecanlı. Yani sadece milli maçlarımızı takip etmeyeceğiz. Onun dışında Dünya Kupası, sonuçta Dünya Kupası'na katılan takımların maçları futbol seyri açısından baktığınızda çok güzel, çok hani ne diyelim, bu bir yemek olsa çok lezzetli olurdu böyle. Hani tadından yenmez dediğimiz bu maçları kimse kaçırmak istemez. Futbol severler, futbolla yatıp kalkanlar, ucundan kenarından futbol seyredenler, ya bu da seyredilmez mi deyip ekran başına toplananlar, sayı çoğalacak öyle görünüyor. Bir kere tabii çok güzel geçmesini, centilmence geçmesini dileyelim. Dünyanın her yerine barış getirmesini dileyelim. Sonuçta aynı çatı altında bir ülkede bunca takım bir araya gelebiliyorsa, bunca bayrak, demek ki biz bir arada yaşayabiliyoruz bir şekilde. Bu bize dünyada savaşın devam ettiği yerler için örnek olmalı. Bizi savaşta değil, barışa, bilime, sanata, spora, eğitime çekecek bir yöntem olmalı bence. Dolayısıyla bu Dünya Kupası'ndan sadece spor olarak değil, dünya barışı olarak da öğrenebileceğimiz çok şey var. Yeter ki o gözle bakmasını bilelim. Evet, 20 Haziran Cumartesi sabah saat 6'da ilk maçımız. Neyse ki dediğim gibi hafta sonu. İlk maça biz de büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Vakit var henüz ama 20 Haziran Cumartesi'ye. Ama yine de tabii ki baktığınızda diğer maçlarla beraber çok büyük bir heyecan Perşembe günü itibariyle başlıyor.

Sizin favoriniz kim? Yani tabii ki herkes kendi ülkesini bir numaraya yazar, ne olursa olsun. Peki o zaman ondan sonra gelen kim diye sorayım. Bir düşünün bakalım bu konuyu. Perşembe günü biraz daha detaylı konuşuruz. Meksika, Güney Afrika maçıyla başlayacak A grubunda ilk maç. Hadi hayırlısı olsun diyelim.

Akşama ne pişireceksiniz, ne var menünüzde? Bir kere tabii sebze fiyatlarının düşmediğini söyledim. Dün pazara çıktım. Yani dolma biber hala 150 lira pazarda, ayıptır. Yani bir dolma biber bu mevsimde bu fiyattaysa, yani evet tabii biraz daha hala seradan geliyor belki, ama seraların örtüleri kalktı artık, işçilikler biraz daha azaldı belki. Hani artık sadece toplamakla ilgili bir emeğiniz var. Ve bununla ilgili bir, yine her seferinde olduğu gibi çalışma yapılmış. İşte karpuz, salatalık, domates, tarlada ne kadar, şu anda satışı ne kadar, arada çok ciddi farklar var. Birileri kazanıyor ama o üreten değil, birileri kaybediyor. O kesinlikle son tüketici, yani alıp evine domatesi götüren biz. Tarlasında yetiştiremeyen, bahçesinde yetiştiremeyen, terasında yetiştiremeyen, yani yetiştirseniz ne kadar olacak? Kendi bahçeniz varsa evet, elbette ihtiyacınızı karşılar. Ama onda da mesela İstanbul için konuşacak olursak, domates ekeceksiniz, çıkacak. O mevsim itibariyle böyle biraz daha yazın ortasına, hatta biraz daha sonuna doğru kısmını buluyor. Yani şu an itibariyle yine pazardan almak zorundasınız. Bu da fiyatların hala yüksek olmasına yol açıyor. Bir arz talep dengesi ise eğer bu, biz talep ettikçe dolayısıyla fiyatta hiç düşmüyor. Talep etmeyelim mi domates, yemeyelim mi? Bu mevsimde de mi yemeyelim? Kışın yemeyelim dedik de, ama bu mevsimde de mi yemeyelim? Artık yaz geldi, bir patlıcan, bir biber, bir salatalık, bir kabak, bunlar soframıza gelmesin mi? Tabii ki gelsin. Bunlar mevsim sebzeleri, üstelik çok lezzetli. Ama yine de fiyatlarının biraz düşmeye ihtiyacı var gibi geliyor bana. Bir parçacık tüketici açısından da düşünmek lazım. Meyve fiyatları da öyle, ama meyve fiyatları bayramdan sonra, yani araya bir haftalık ara girdi, en azından bizim pazarımız için söyleyeyim, bir hafta kurulmadı. Şu noktada, geldiğimiz noktada hafta sonu fiyatlar düşmüştü, güzeldi, alınabilecek noktalara gelmişti. Herkes istediği gibi lezzetli meyvesini yiyebilecek pazardan alıp, patates ve soğanın da tazesinin çıkmasıyla birlikte fiyatları düştü. Orada da bir iyileşme var, ama sebze fiyatları, domateste, biberde, patlıcanda, kabakta hala öyle çok istenen düşük fiyatlar söz konusu değil. Tabii işte bezelyenin, barbunyanın, şimdi mesela bezelyenin zamanındayız, o bitecek, barbunya zamanı başlayacak, bunların fiyatları düşsün ki herkes sık sık yesin. Bunlar bir de kıymetli tohumlar, yani bunları soframıza bu mevsimde sıkça getirmek çok önemli. Bir de tabii biz mesela bezelyeyi, barbunyayı biraz fazla alalım da dondurucuya atalım, kışın da tüketelim düşüncesindeyiz. Bu düşünce de galiba talebi arttırıyor ve fiyatların hep yüksek kalmasına yol açıyor.

0: Mercimek çorbası, türlü yoğurt, kadayıf takım yaprağımız bunları önermiş. Ama ben size çok güzel bir bulgur pilavı önereceğim. Hafta sonu yaptım, çok lezzetli oldu. Önce tereyağını tencereye alıyoruz, hafif ısınıyor. Sonra üzerine domates salçası, biber salçası koyuyoruz, güzelce kavruluyor. Biraz da sıvı yağ ekleyebilirsiniz, salça güzelce kavrulsun. Üzerine ince doğradığınız soğanları ilave ediyorsunuz, şöyle bir çeviriyorsunuz. Arkasından diğer sebzeler ne? Küp küp doğranmış patlıcan, kırmızı biber, yeşil biber, arkasından bir yine küp küp doğranmış domates, bunları güzelce kavuruyorsunuz, çeviriyorsunuz. Sonra bulgurunuzu koyuyorsunuz ve yine güzelce karıştırıyorsunuz. Et suyu mümkünse, eğer kemik suyu, et suyu, tavuk suyu, bu pilavı yumuşak ve kıvamlı yapacak olan şey o. Sonra üzerine güzelce ufaladığınız, kendi bahçenizden olsa ne güzel olur ama biraz taze ya da kuru nane ilave ediyorsunuz. Ağzını kapatıp pişmeye bırakıyorsunuz. Burada önemli olan şey çok kuru, tıkır tıkır olmaması. Biraz suluca, biraz yumuşakça kalması lazım bulgur pilavınızın. Tuzunu, karabiberini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çok lezzetli oldu. Gerçekten çok lezzetli oldu. Hafta içi, geçen hafta bir gün yapmıştım. Hafta sonu hadi yine onu yapalım dediler. Yine dün akşam ilk defa denediğim bir tavuk tarifi vardı. Onu da inşallah yarın sizinle paylaşırım. Şimdi kısa bir ara, sonrasında sağlık konuşmak üzere burada olacağız. Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta, memnuniyetin
3: sigortası. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: denizin dibinden duru yukarıya doğru şey gibi simsiyah zip gibi köpürük fışkırdı.
1: Çevre sakinleri ilk önce ne olduğunu anlamadı.
2: Bir kovardı, bir şey yaptı, aşağı doğru çekti. Ondan sonra bir yok ortam üfledi. Olduğu gibi sanki bomba patlar gibi patladı.
1: Görüntüler Kastamonu'nun Cide ilçesinden. Balık tutan vatandaşlar karadan 15 metre açıkta denizin bir anda yukarı doğru kabardığını fark etti.
3: Volkan gibi bir kabardı böyle, ondan sonra içine çekti, tekrar bir daha yukarıya verdi.
1: 10 dakika süren deniz hareketliliği sonrası denizden kötü koku yayılmaya başladı. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
3: Nam, pislik, koku.
4: Peki daha önce karşılaşmış mıydınız böyle bir şeyle?
3: Yok, ben kaç senedir geliyorum buraya, ben ilk defa gördüm.
1: Olay yerinde inceleme yapan Cide Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Kazım Yılmaz bunun doğal bir olay olduğunu belirtti.
5: Çaydan gelen pislik oraya birikiyor. Gaz altında gaz oluşuyor. Gaz patladı mıydı bu bile ada gibi çıkıyor.

0: Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Taşkın vatandaşı hayattan soğuttu. Niğde yağışın en etkili olduğu illerden biriydi. Gümüşler beldesinde öğleden sonra aniden başlayan yağış sele dönüştü. O sel bir de faciayı beraberinde getirdi. Akıntıya kapılan 41 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
1: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
0: Yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken su tahliye çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürüyor. Burası Kayseri.
2: Bu adam ne yapacak şimdi? Bakın, seyredin. Yani gerçekten sarımsaklı deyince herkes duruyor ya, buyurun Sivas yolu.
0: Kent genelinde etkili olan yağışta sel meydana geldi.
2: Drenaj kanalı açılmıştı. Durum bu. Sarımsaklı'da DSE'nin açtığı drenaj kanalının hali bu.
0: Birçok tarla ve evle garaj sel sularının altında kaldı. Tarlalardaki ekinler de zarar gördü.
3: Evlerimiz suyun altında kaldı. Ekinlerimiz, yoncalarımız, az daha biz selin içinde kalacaktık, ucun kurtulduk. Kanaldan sonra böyle oldu efendim. Tarlalar, ekinler, yoncalar, pancarlar, her şeyimiz suyun altında kaldı.
0: Burası da Malatya. Arapgiri ilçesinde etkili olan yağışın ardından kaya arası kanyonu içerisinden geçen Kozluk Çayı taştı. Bazı yollar ve yürüyüş rotaları su altında kaldı. Doğanşehir ilçesinde ise hem sağanak hem dolu vardı. Yağışlar nedeniyle tarım arazilerini su bastı. Bazı ekili alanlar zarar gördü. Meteoroloji yetkilileri ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

0: Hastamız bize yaklaşık 4-5 aydır dirseğinde çıkan kabuklanan bir yara şikayetiyle başvurmuştu.
1: Kolunda çıkan yara bir türlü geçmedi. Soluğu hastanede aldı. 75 yaşındaki adama cilt kanseri tanısı konuldu.
0: Bu erken müdahale ile hastamız daha büyük ameliyatlardan ve ileri metastazlardan korumuş olduk.
1: İstanbul'da yaşayan İbrahim Çelik, kolunda çıkan ve 1 santimetre uzunluğundaki yaranın uzun süre geçmemesi sebebiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
2: Uzun süreli vardı ama ben cilt kanseri nedir, ne oluyor, ne bitiyor? Ondan bir habersizdim.
1: Patoloji raporunda hastanın birinci evrede kanser olduğu anlaşıldı.
0: Kısa sürede ameliyatını planlayıp hastamızdaki bu lezyonu temiz deri sınırıyla birlikte çıkardık.
1: Erken müdahale sayesinde kanserli hücre ameliyatta alındı.
0: Bu tipte deri kanserlerinde 4 evre mevcut. Hastamız bize birinci evrede başvurduğu için daha ileri ameliyatları ve daha ileri kemoterapi, radyoterapi gibi müdahalelere gerek kalmadı.
1: Uzmanlar yaz aylarının gelmesiyle birlikte cilt kanserine karşı uyarıda bulunuyor.
0: Özellikle yaz aylarında saat 10 ile 16 gibi güneşin dik açıyla geldiği saatlerde güneşte çok uzun süre maruz kalmamayı ve mutlaka güneş koruyucu krem kullanmayı öneriyoruz.
3: Bundan sonra sizi yine 3 aylık kontrollere çağıracağım. 3 ay sonra tekrar görüşelim. Bu sürede mutlaka güneşten koruma önlemlerine dikkat ediyorsunuz. Yaz aylarınız geldi.

Kendilerini polis, savcı olarak tanıttılar, milyonluk vurgun yaptılar. Ancak yakayı kısa sürede ele verdiler. Olay Ankara'da yaşandı. Şüphelilerden biri mağdurun evine gitti. Kendini polis ve savcı olarak tanıttı. Güven kazanan dolandırıcı yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri teslim aldı. Mağdur eşyaları teslim ettikten birkaç saat sonra dolandırıldığını fark etti. Hemen polise başvurdu. Ekipler harekete geçti. Şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen ekipler 4 kişiyi Ankara çıkışındaki gişelerde suçüstü yakaladı. Operasyon bununla da sınırlı kalmadı. Dolandırıcılık büro amiliye ekipleri bir berber dükkanında arama yaptı. Milyonluk ziynet eşyaları ve dövizler bulunup sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam.

0: Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha kitlesel bir silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Dehşetin adresi bu kez Ohio eyaletine bağlı Toledo şehriydi. Geleneksel olarak düzenlenen bir sokak festivali silah sesleriyle savaş alanına döndü. Olay tarihi bölgede gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katıldığı Old West End Festivali'nde yaşandı. Canlı müzik ve etkinliklerle eğlenen kalabalık silahların ateşlenmesiyle panik halinde kaçışmaya başladı. Çıkan arbede ve kurşunların hedefi olan en az 12 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Yaralananların yaşlarının 14 ile 61 arasında değiştiği açıklandı. Toledo Emniyeti ilk incelemelere göre en az iki kişinin birbirine ateş açtığını ve kurşunların çevreye isabet ettiğini duyurdu. Olayın ardından kaçan silahlı saldırganları yakalamak için eyalette geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis festival alanındakilerden ellerindeki video ve fotoğrafları paylaşmalarını istedi. Pazarda el yakan kirazlar bu yarışmada adeta havada uçuştu. Geleneksel Ulu Derbent Kiraz Festivali bir rekor denemesine sahne oldu. Dördü kadın tam 21 yarışmacı en hızlı şekilde kirazları tüketmek için masaya oturdu. Süre tam 10 dakikadan yarışmacılar çok zorlandığı için bu yıl 5 dakikaya düşürüldü. Süre kısaldı ama rekabet katlandı. Meydanı dolduran yüzlerce vatandaş favori yarışmacılarına tezahüratlarla büyük destek verdi. Zaman bitti, hassas teraziler kuruldu. Tabaklar tek tek tartıldı.
1: İmza Kara Aslan, 1 kilo 442 gram. Dursun Gökçen, 1 kilo 484 gram. Birinciyi açıklıyorum. 1 kilo 486 gramla yarım altına hak eden arkadaş.

0: Adeta Antalya'da iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Haziran ayı ile birlikte Antalya'da sıcaklıklar yükseldi. Kent merkezinde termometreler 33 dereceyi gösterdi. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık 35 dereceye ulaştı.
1: Şu anda 33 derece sıcaklık var. Bayağı da kalabalık.
0: Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar ve turistler soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Sabahın ilk ışıklarıyla sahil doldu. Kimi güneşlendi, kimi gölgede serinledi.
1: Evet, hava da çok güzel. Hafta sonumuzu sahilde geçiriyoruz. Çok güzel Antalya. Herkesi bekliyoruz.
0: Ancak kentin yüksek kesimlerinde tablo tamamen farklı. Gündoğmuş'taki 2600 rakımlı Susanbeli Yaylası'nda karla mücadele devam ediyor. Kar kalınlığı kimi yerlerde 8 metreyi geçti. İş makineleri devreye girdi. Yolları açma çabaları sürüyor. Yaylacıların ulaşımı için ekipler gece gündüz çalışıyor.

0: Bir zamanlar masmavi görüntüsüyle hayran bırakıyordu. Şimdi ise yeniden alarm veriyor. Müsilaj kabusu geri döndü.
1: Son zamanlarda, hatta son bir aydır denizimiz maalesef girecek. Yani geldiğimiz bir aydır buradayız. Geldiğimizden beri giremedik.
0: Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayan o yapışkan tabaka Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeniden ortaya çıktı. Kumla ve Karacaali sahilleri müsilajla kaplandı.
1: Son 2-3 yıldır devamlı müsilajla karşı karşıyayız, yani devamlı.
0: Yaz sezonunun başlamasıyla sahillere koşan tatilciler denizin karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü deniz var ama girmek mümkün değil.
1: Dün çok kötüydü. Yarın ne olacağı yine belli değil. Bu şekilde çekiyoruz.
0: Gemlik Körfezi'nin bazı noktalarında yoğunlaşan müsilaj kıyıda adeta duvar oluşturdu. Denizin berrak görüntüsü kayboldu. Yerini kötü görüntüye bıraktı. Ortaya çıkan manzara Marmara yeniden aynı tehlikeyle mi karşı karşıya sorusunu akıllara getirdi. Bölge sakinleri ve tatilcilere endişeli. İstedikleri tek şey Marmara'yı nefessiz bırakan bu kabusun kalıcı önlemlerle sona erdirilmesi.

0: bunu havacılık tutkusu olan, adrenalin yaşamak isteyen herkesin bunu yaşamasını özellikle istiyoruz.
1: Türk Hava Kurumu Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Kaya eğitim uçağına bindi. Uçak 12 bin fite çıktı. Kaya eğitmenle birlikte kendisini boşluğa bıraktı. Nefes kesen anlar an be an kameralara yansıdı.
0: Her türlü imkan ve kabiliyetimiz var. Türkiye'nin en iyi pilotları, en iyi hava araçları, en iyi ekipmanları bizde.
1: 1935 yılında kurulan Selçuk Efes Paraşüt Okulu bugüne kadar binlerce paraşütçü yetiştirdi.
0: Sezon yeni açıldı. Bayramda çok ciddi atlayışlar oldu.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz'tır. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu, dolu dolu hayat.
6: Baba, bu ne bayramı?
7: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Hocam biz bugün gençlerde obeziteyi konuşacağız. Özellikle ergenlik döneminde obezitenin uzun vadede gençlerimize nasıl bedeller ödettiğini, sağlığından neleri çaldığını konuşacağız ama zannediyorum sadece gençlik dönemini değil, biraz da öncesini, çocukluktan itibaren beslenme alışkanlığımızı ve kalp sağlığıyla ilgili rutinlerimizi konuşacağız. Bir araştırma yapıldı geçtiğimiz günlerde, kamuoyuyla da paylaşıldı. Bu araştırmada Türkiye'de gençlerin ciddi anlamda kilolu olduğu, hatta obeziteye doğru yaklaştığı ortaya çıktı. Bir kere bu araştırma sonucu üzerinden neler söylemek istersiniz? Siz nasıl bir profil görüyorsunuz gençlere baktığınızda?
1: Maalesef Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Avrupa'nın incelendiği bir obezite atlası çalışması sonuçları çok daha bu çalışmanın sonuçlarına destekler mahiyette. Gençler açısından hani 5-19 yaş grubunu içerecek şekilde bir fotoğrafı çekildi. Türkiye'deki çocukların, gençlerin Avrupa'daki yaştaşlarına göre en kilolu, hatta çok kilolu demek daha doğru, hı hı, grupta oldu. İkinci sırada yer aldı, ortaya çıktı. Türkiye'de obezite büyük bir sağlık sorunu ve her yaş için bu geçerliğini koruyor. Hı hı. Yani çocuklar için de böyle, ergen yaştaki çocuklar, erişkin yaştakiler için de böyle ama maalesef Avrupa'daki ülkelerle kıyaslandığında bu Türkiye için çok daha büyük bir sorun olarak orta yerde duruyor. Örneğin bu Atlas şunu gösteriyor: 2030 yılına geldiğimiz zaman, hı hı, Türkiye'deki 5-19 yaş arasındaki çocuklarımızın %19'u, yani neredeyse 5'te biri aşırı kilolu olacak.
0: Bu çok korkutucu bir rakam hocam.
1: Tabii çok korkutucu bir rakam. Yani Macaristan, Türkiye ve Hırvatistan'la birlikte Avrupa'daki ilk sırada oluyoruz obezite oranı olarak. Örneğin baktığınız zaman Belçika'da bu sadece %8 iken Türkiye'de %19, yani iki kattan daha fazla.
0: Bunun sebebi olarak ne görüyorsunuz hocam? Hani hazır bu spesifik olarak bu grubu konuşurken, aslında biz işte çocuk, genç, daha hareketli bir dönem. Biz hep şöyle söyleriz ileri yaşta kilo aldığımızda gençlere: ben senin yaşındayken tığ gibiydim, inceciktim. Kadınların hep böyle ben 1.36 bedendim anlatımı vardır. Peki şimdiki gençler 2-3 nesil öncesiyle karşılaştırıldığında neden bu kadar hızlı kilo oluyor?
1: Yani tabii burada en önemli sebep işlenmiş gıda tüketiminin gençler arasında çok fazla olması, fast food beslenmenin çok yaygınlaşması ve maalesef gençlerimiz biraz da pandemiden de kaynaklı bir alışkanlık oluştu. Pandeminin ben uzun dönem komplikasyonu olarak gördüğüm bir şey aslında bu. Çocuklar çok daha fazla dijital sistemler karşısında vakit geçirmeye başladılar. Yani elektronik ortamlarda çok fazla vakit geçiriyorlar. Bırakın spor yapmayı, çok az yürüyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Türkiye için de çok önemli. Maalesef Avrupa ve dünyanın tüm diğer ülkelerinde de benzer bir profil oluştu. Ama Türkiye'nin özeline bakacak olursak, çocuklarımız hareketsiz, çocuklarımız yürümüyor, çocuklarımızda erken yaşlarda spor yapma bilinci kazandıramıyoruz maalesef. Burada aile düzeyinde de, okullar düzeyinde de yeterince etkin bir bilgilendirme, bilinçlendirme çabasının olmadığını görüyoruz. Evet,
0: profesyonel hayata dönmese bile, yani profesyonel sporcu olmasa bile, ileride kendi hayatı ve kendi yaşam disiplini için aslında çocukların belli bir yaşla birlikte bir spor dalına yönlendirilmesi, burada kuralları öğrenmesi, hayata dair kuralları buradan örneklemesi çok kıymetli. Aile içinde aslında çocuğunun zamanını nerede geçirdiğini bilmesi açısından değerli. O yüzden biz okullarda, okul dışı alanlarda, işte belediyelerle, kulüplerle, sosyal gruplarla yapılan sporu çok önemsiyoruz. Ve bunu da hep teşvik ediyoruz. Aslında yayınlarda da çok sık teşvik ediyoruz. Ama zannediyorum buradan kendine bir yaşam farkındalığı çıkartan grup zannettiğimiz kadar büyük değil.
1: Maalesef. Söylediğiniz hususlar çok doğru. Yani pek çok belki okulun veya belediyenin halka açık, ücretsiz kullanılması mümkün. Çok da iyi kurgulanmış spor tesisleri artık her yerde var. Hı hı. Ama şöyle bir önünden geçtiğiniz zaman buralarda spor yapan insanların, gençlerin, çocukların çok da fazla olmadığını görüyorsunuz. Daha ziyade eğitimli, bu konuda bilinç düzeyi gelişmiş, kendileri de spor yapan, geçmişte spor yapma alışkanlığı kazanmış ailelerin çocukları. Çünkü spor yapmak bir kültür. Hı hı. O kültürü kazanmış olması gerekiyor ailenin. Bunun önemini idrak etmiş olması gerekiyor ve bu idrak ettiği durumu da çocuklarına geçirmesi, anlatması, belki kendisinin örnek olması, ilişkinin spor yaparak çocuğuna örnek olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de yaşanmışlık anlamında spor kültürü çok yaygın değil.
0: Biz sporun izleyicisi olmayı tercih ediyoruz galiba daha çok.
1: Evet. Hatırlar mısınız 1980'li yıllarda sağlıklı yaşamla ilgili yayınlar olurdu tek kanallı televizyonlarda ve orada bir yürüme ve yürüme bilincini sağlamayla alakalı çok etkin bir süreç yaşanmıştı. İşte böyle keşke medyanın, sosyal medyanın, görsel medyanın veya sizin gibi kuruluşların, kurumların bu bilinci böyle çok topyekun gündemde tutacak, sürekli gündemde tutacak bir
0: yayınlar olsa.
1: Yayınlar olsa.
0: Peki,
1: çok değerli.
0: Ben şöyle sorayım hocam. Şimdi biz ergenliği artık 12-13 yaşla birlikte başlatıyoruz ama okul çağıyla beraber bir çocuğun sporla da tanışması, hatta bazı branşlarda daha erken ama biz okul çağıyla beraber başlatalım bunu. Nasıl bir hayat düzeni olmalı? Spor yapıyorsa nasıl olmalı? Spor yapamıyorsa mesela günde atması gereken adım, bir genç günde kaç kalori almalı, neler yemeli, kaç adım atmalı? Artık hepimizin elinde akıllı telefon var. Sürekli oyun oynamak için ya da sosyal medyada gezmek için değil, zaman zaman hayırlı işler için de kullanmak lazım. Kaç adım attım ben bugün diye mesela bakması gerekir mi gençlerin?
1: Tabii bu gençlerde ve erişkinlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ilgili bilim kurumlarının belirlediği şeyler var, ölçütler var. Örneğin bir genç haftada 5 gün, günde 10 bin adım atmalı. Bu optimal yapılması gereken aktivite, fizik aktivite, spor aktivitesi demeyelim buna ama fizik aktivite olarak haftada 5 gün 10 bin adım atmalı. Ayrıca spor yapma ile alakalı basketbol oynayabilir, yüzebilir, jimnastik faaliyetlerinde bulunabilir. Başka spor alanlarında yoğunlaşabilir, tenis oynayabilir. Ama tüm bu spor alanları da spor yapmanın dışında kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Haftada 5 gün 10 bin adım atmak. Bunu mahallesindeki park içerisinde de yapabilir. Bir açık veya kapalı bir spor salonu kullanarak da yapabilir. Buna mutlaka alıştırmak gerekiyor çocukları.
0: Okula gidip yani, gelirken bir iki durak, sözünüzü kestim, bir iki durak erken inmek ve biraz yürümek, okula belki bir durak önceden inip biraz yürümek, bunlar bile aslında alışkanlığa dönüşse gençlere uzun vadede kalp damar sağlığı için büyük katkı sağlar.
1: Tabii yani bakınız, biz çocuklarımızı alışverişe, ekmek almaya markete bile göndermiyoruz artık. Bir takım kaygılarımız nedeniyle göndermiyoruz. Belki 30-40 sene önce evin alışverişini çocuklar yapardı. Yapardık. Mahallenin bakkalına gider gelirdik falan. Artık çocuklar
0: sokağa da çıkamıyorlar.
1: Bu tip faaliyetlerde de bulunamıyorlar. Sokağa çıkmıyorlar falan. Dolayısıyla çocuklar mümkün olduğu kadar kendi günlük yaşamları içinde hareket edebilecekleri şeyler de yaratmak gerekiyor.
0: Fırsatlar oluşturmak lazım.
1: Fırsatlar oluşturmak gerekiyor. Sporun, hangi sporun yapıldığı, kaç yaşta başlandığının hiçbir önemi yok. hangisi olursa olsun, çocuğun ortopedik ve kardiyovasküler bir hastalığı olmadıkça, ki böyle bir spor planlanıyorsa mutlaka bu konu sağlık kontrollerinden de geçirmek lazım ayrıca. Spor profesyonel anlamda yapılmıyor bile olsa, düzenli bir spor aktivitesi yapılması planlanıyorsa, çocuğunuzda bir kalp hastalığı, bir kalp sorunu, doğuştan bir kalp sorunu var mı yok mu, veya ortopedik olarak bu spor rahatlıkla yapabilecek bir yapıya sahip mi değil mi diye basit doktor kontrollerinden geçirmesinde de önem var. Zaten bunu kulüpler veya okullarda istiyorlar.
0: Evet. Hocam, şimdi bir genç profesyonel olarak yapsa da yapmasa da en az 10 bin adım atsın ve hareketli olsun dediniz. Evet. Kalp sağlığı açısından herhangi bir belirti gösteriyorsa zaten aileler mutlaka doktora götürüyorlar, ama az önce söylediğiniz cümleden hareketle, özellikle biraz da kilosu varsa yaşıtlarına göre, rutin kalp damar sağlığı kontrollerinden geçmeli midir? Bunun bir başlangıç yaşı var mı? Bunu niye soruyorum? İşte kalp krizi yaşları çok aşağı doğru indi. Bakıyorsunuz beslenme alışkanlıklarımız, özellikle fast food'a yönelik beslenmeler, işte evde otur, sipariş et, kapına kadar gelsin. Bu kapına kadar gelenlerin de büyük bir çoğunluğu zaten fast food. Burada nasıl bir rutin izlemeli aileler kalp damar sağlığı açısından?
1: Tabii çok erken yaşlardaki bu aşırı kiloluk büyük bir sorun, ama bu sorun neden sorun olarak kabul ediyoruz? Çünkü bu çocuklar 5'li 10'lu yaşları çok kilolu olarak geçirdikleri zaman, 20'li 25'li yaşlara geldiklerinde bir şeker hastalığı riski, yüksek kolesterol riski, yüksek tansiyon riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla çocukluk yaşlarından itibaren çok kilolu çocuklara veya kilolu çocuklara sahip olan bireyler, ebeveynler, çocuklarını mutlaka erken başlayan bir diyabet, mutlaka erken başlayan bir tansiyon yüksekliği problemi, mutlaka kolesterol profili, kan yağlarıyla ilgili bir değerlendirmeden geçirmeleri gerekiyor. İlla çocuğun kalp damar hastası olması...
0: Ya da ailede genetik bir yatkınlık olmasa da mı hocam?
1: Ailede genetik bir yatkınlık olmasa da, kilolu bir çocuğun anne babası, erken yaşlardan itibaren kilolu bir evlada sahip bir anne baba, mutlaka çocuğunu şeker hastalığı, insülin direnci, hipertansiyon açısından, kolesterol ve trigliserit gibi kan yağlarının durumlarını değerlendirmek için bir doktorla, çocuk doktoruyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlarda, kilolu çocuklarda bu söylediğim hastalıkların görülme sıklığı kilolu olmayanlara göre 2 ile 4 kat daha fazla gözüküyor. Dolayısıyla bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra, erken yaşlarda başlayan bir diyabet, erken yaşlarda düçar olunan bir tansiyon sorunu çok daha erken yaşlarda işte kalp krizlerine netice veriyor.
0: Evet, sonra mesela spor yapmıyor. Arkadaşlar bir halı sahaya çağırıyor. Bakıyorsunuz ki kalp krizi geçirmiş, çok erken yaşta, nasıl olur diyorsunuz. Mesela sizin böyle vakanız var mı hocam? Çok genç, sizi çok şaşırtan kalp, yani genetik rahatsızlıkları dışarıda tutuyorum, vardır ama fark etmemiştir, ya da kalbinde bir problem vardır fizyolojik olarak fark etmemiştir ama son anda işte spor yaparken ortaya çıkmıştır. Onun dışında hiçbir şey yokmuş gibi görünen ve sizi çok şaşırtan vakalar oluyor mu?
1: Tabii yani kalp damar hastalıkları veya kalp krizleri her yaş grubunda görülebiliyor. 10'lu 20'li yaş gruplarında da görülebiliyor. Doğuştan bir kalp patolojisi olmaksızın da, veya doğuştan bir örneğin kalp deliği veya çok erken yaşlarda gelişen bir kalp yetersizliği sorunu olmaksızın da, hiçbir sağlık sorunu, kalple ilgili hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocukta sadece spor faaliyeti sırasında değil, PlayStation oynarken bile veya bir sınav stresi sırasında bir aritmik bir sorun yaşayabiliyor, ani kalp durmasına neden olabilecek bir kalp krizi geçirebiliyor örneğin. Dolayısıyla burada süreçler hastalıklar açısından çok komplike olabiliyor. Yani klasik sayılabilen risk faktörleri dışında genetik yatkınlık, işte ileri yaş gibi bir takım bilinen işte ailesel kolesterol yüksekliği gibi, çok erken yaşta başlayan şeker hastalığı gibi, bunlar çok erken yaşlarda insanların kalp damar hastası olmasına sebep olurlar, ama bunlar olmaksızın da bir çocuk çok erken yaşlarda kalp damarı yırtılabilir, kalp damar içerisinde pırtı oluşabilir, kalp spazmına maruz kalabilir. Bakınız, imtihan stresi, bunu da konuşmak lazım. Sınav stresleri çocuklarda kalp sağlığını tehdit ediyor aslında. Yani aşırı stres. Bazen ailelerin çocukların dikkatini toparlamasını sağlamak için psikiyatristlerle görüşerek bir takım ilaçlar kullandırtıyorlar. Bu ilaçlar tansiyon ataklarına neden olabilir. Kalp damarlarında spazm yapabiliyor. Ritim bozuklukları oluşturabiliyor. Yani sınav başarısına çok endekslenmiş bir yaşam tarzı, akademik başarıyı çok öncelikleyen bir yaşam tarzının çocuklara dikte edilmesi de kalp damar sağlığını etkileyebilir.
0: Bu stresi yönetebilmeyi o yaşta, yani bu yaşta biz başaramıyoruz çoğunlukla. Onların başarabilmesini beklemekte.
1: İşte ben spor bu şey yapan, sınavlara hazırlanan ve de çok da iddialı olan çocuklara mutlaka spor yapın diyorum. Mutlaka akşam çıkın, yarım saat yürüyün diyorum. Yani stresi yönetmek bu yaştaki çocuklar için en kolay enstrüman spor yapmaya teşvik etmek.
0: Hocam bugün çok özellikle spor ve genç, zaten ikisi yan yana çok birbirine yakışıyor, spor ve genç. Bugün bunun önemini kalp damar sağlığı açısından bir kez daha vurguladık. Uzun vadede de eğer genç spordan, hareketten koparsa, rutin adımlarından koparsa, pek çok hastalığa çok erken yaşta yakalanabileceği, bunun da erken yaşta kalp krizini tetikleyebileceğini söyledik. Kız erkek çocuk arasında bir fark var mı hocam, ya da genç arasında bu anlamda?
1: Kızlardaki obezite oranı erkeklerdekinden daha fazla.
0: Daha fazla.
1: Daha fazla, evet. Ama çünkü erkeklerin biraz daha spora yatkın olması, biraz daha
0: dışarıda daha fazla vakit
1: geçiriyor olması, mahalle gruplarının hala olması, mahalle içinde spor yapabilme, futbol oynama, basketbol oynamak kızlara göre daha fazla ülkemizde. Kız çocuklarımız daha çok okul ve kulüp ortamlarında spor yapabiliyorlar belki. Ama sokakta spor yapma kültürü olarak aldığınız zaman erkeklerde daha fazla. Bu da erkek çocuklarını biraz daha avantajlı hale getiriyor. Evet.
0: Son sorum hocam. Şimdi biz gençler kilolu olmayayım kaygısıyla, işte biz ne dedik, hareketi arttırın, spor yapın, adım atın. Ama bunu yapamayınca özellikle kız çocuklarında çok ciddi, çok keskin, çok sert diyetlere yöneliyorlar ve tam büyüme gelişme çağında psikolojik olarak da dengeli beslenmeye ihtiyaç duydukları zaman da bundan kendilerini mahrum ediyorlar. Kalp damar sağlığı açısından bu şok diyetlerin, sert diyetlerin gençlere bedeli ne olabilir?
1: Çok ağır olabilir. Bunu hiç önermiyoruz. Çünkü bir insanın, özellikle genç yaştaki bir bireyin, mutlaka yeteri kadar protein, karbonhidrat alması gerektiği, yağı günlük olarak alması gerekiyor. Sıfır karbonhidratlı diyetler, özellikle kullanılan diyetler, şok diyetlerde çok hızlı kilo vermeyi sağlayan diyetler, bunlar vücudun enerji metabolizmasını alt üst ediyorlar. Bu yaştaki çocukların tüm hücresel faaliyetleri ve enzimsel faaliyetleri çok olumsuz etkileniyor. Kalp de bundan, kardiyovasküler sistem, nörovasküler sistem, beyin dokusu, kalp dokusu bundan çok olumsuz etkilenebiliyor. Bir başka şeye de dikkat çekeyim. Sadece şok diyetler değil. Maalesef bu yaştaki kızların, daha ergen yaştaki kız çocuklarının özellikle internet ortamından sipariş ettikleri zayıflama ilaçlarını, supplement dediğimiz işte besin tamamlayıcıları kullandıklarını biliyoruz. Kullanabildiklerini biliyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Buna bağlı ani ölümler, ani kalp durmaları, ani ritim bozuklukları yaşanabiliyor. Çünkü bu supplementlerin içerisinde hayatı tehdit eden ciddi ve ne kadar miktarda neyi kullanıldığını da bilmediğimiz bir takım maddeler söz konusu. Hı hı. Burada bunu özellikle vurgulamak isterim. Bu şok diyetler ciddi bir problem, ama bundan daha da büyük problem internet ortamında satılan zayıflamayla ilgili kürler, ilaçlar, gıda tamamlayıcılar. Bunlardan lütfen uzak dursunlar. Aileler de bu konuda lütfen dikkatli olsunlar.
0: Genç için kalp sağlığı açısından, genel vücut sağlığı açısından en ideal olanı sağlıklı beslenmek ve bol hareket etmek diyelim. Bunun içine sporu katarlarsa da ideal bir karışım elde etmiş olurlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikteydi. Hocamıza teşekkür ediyoruz.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı ile birlikteyiz Türkiye Hastanesi'nde. Böbrek hastalıkları konuşacağız ama bununla beraber özellikle böbrek naklini de konuşacağız. Neden böbrek naklini konuşuyoruz? Çünkü bir vericiye, bir desteğe ihtiyacı var sistemin ve elbette ki sizin ilginize. Hocam merhaba.
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Biz böbreği vücut için tanımlarsak eğer, nakle gelmeden önce nedir değeri vücutta böbreğin?
1: Şimdi böbrek vücudumuzda en son vücuda zararlı olan ürünlerin dışarıya atılmasını, idrarla atılmasını sağlayan organlardan birisi. Yani son ürünü, son zararlı ürünü dışarıya atan organlarımız böbrekler. Tabii ki bu son ürün idrarla atılan amonyak ürünleri, üre dediğimiz halk arasında, kanda ürenin artması üremi olarak halk arasında tanınan bir şey. Tabii böbreğin çalışmamasında kreatinin yükseldiği, elektrolitlerin bozuldu diye halk arasında bilinen bir hastalık ve böbrek yetmezliği olan hastalar, yani bu vücuda zararlı maddeleri dışarıya atamayan böbrekler vücutta böbrek yetmezliği hastalığını ortaya koyuyor. Böbrek yetmezliği olan hastaların yaşayabilmeleri için mutlaka bu zararlı ürünlerin vücuttan atılması gerekiyor. Bunun için de kan yoluyla yapılan bir diyaliz işlemi var. Yani bir makineden hastanın kanını geçirerek o zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Haftada en az 3 gün 3-4 saat bir makineye bağlı olarak bu hastalar yaşayabiliyor. Ama tabii ki buradaki yaşantı konforlu bir yaşantı değil, aktif bir yaşantı değil. Yani bu hastalar aktif olarak çalışamazlar, üretemezler.
0: Tabii bir taraftan da sosyal hayatları da sekteye uğruyor. Yani iş hayatını belki bir şekilde idare ediyorsunuz ama sosyal hayatları da ciddi anlamda duruyor.
1: Haftanın 3 günü en az 3 saat bir makineye bağlı olarak durmak sadece onunla bitmiyor. Makineden çıktıktan sonra vücudumuzun suyu az geldi, vücudumuzun suyu çok geldi, işte bacaklarımızda ödem oldu, nefesimizi zor alıp veriyoruz gibi tablolarla karşılaşabiliyoruz. Daha da önemlisi, diyalizle yaşanılan hayatta, hayatın devamında kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor ve kalp damar sisteminde bir takım bozukluklar ortaya çıkıyor ve hastalar kalp yetmezliği ya da kalple ilgili sorunlarda bu sefer kaybediliyorlar.
0: Tek problem böbrek yetmezliği olmuyor yani. Beraberinde başka hastalıklar da ortaya çıkıyor.
1: Böbrek yetmezliğinin sürüklediği hastalıklar grubu var. Yani bu hastalar hayatlarını sürdürüyorlar, ölmüyorlar, yaşıyorlar ama sağlıklı ve konforlu bir yaşamdan bahsedemeyiz. Bunların kan sayımları düşer, kansız olurlar. Yani anemik bir tablo içinde sıkıntı çekerler. Sindirim sistemleriyle ilgili sorunları olur. Nörolojik sistemlerle ilgili sorunları olur. Ve de en önemlisi de kalple ilgili sorunları mutlaka olur.
0: Evet. Bunlar için kısa vadede de uzun vadede de aslında tek bir çözüm var değil mi hocam? Eğer böbrek yetmezliği teşhisi almış ve diyalize bağlı yaşıyorlarsa.
1: Böbrek yetmezliği olan hastalar iki şekilde tedavi olabilirler. Ya makinelerle, işte diyaliz sistemleri, ya da nakil olmaları gerekiyor. Nakil bir böbrek hastası için, böbrek yetmezliği hastası için gerçekten tam bir kurtuluştur. Hasta makineden kurtulur, sağlıklı olarak yaşar ve konforlu hayatına başlar ve üretken hayatına başlar. Yani çalışabilir, topluma ve ailesine ekonomik katkıda bulunabilir.
0: Peki böbrek nakli dediğimiz noktada şimdi biz tabii dışarıdan bakan olarak konuşalım. İşte verici kişiyle alıcı kişi arasında bir kan bağı gerekir mi? Akrabalık gerekir mi? Uyum ne kadar önemli? Nakildeki başarının şartları nelerdir? Böyle baktığımızda hani dışarıdan çok da kolay bir işten bahsetmiyoruz sanki.
1: Böbrek nakli için tabii bir organa ihtiyaç var. Yani çalışan, sağlıklı bir böbreğe ihtiyacımız var. Bunun birinci basamağı canlı nakil dediğimiz, akrabalarından aldığımız böbrekler. Bunlar dördüncü dereceye kadar, Türkiye'deki kanunlara bağlı olarak dördüncü dereceye kadar olan akrabalar böbrek bağışında bulunabilirler. Buradaki bağış kelimesini biz bilerek kullanıyoruz. Bu gerçekten karşılıksız bir bağıştır.
0: Bunda ticareti var değil mi maalesef merdiven altında? Da bahsediliyor diyelim. Var demiyor.
1: Yani tabii biz o ismi biz o ismi kullanmak istemiyoruz. Ülkemizde kanunlarla yasaktır. Dünyanın pek çok medeni ülkesinde de organ alım satımı, yani organ ticareti yasak olan bir işlemdir. Mutlaka kan bağı olması gerekiyor ya da etik kurulların rıza gösterdiği, yani onay verdiği İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen bir organizasyonla hiçbir akrabalık bağı olmayan hastalarla başkalarına böbreklerini verebilirler, ama burada bir maddi menfaat söz konusu olmayan hastalardan bunları temin ediyoruz.
0: Yani bu etik kurulun karar vermesi gereken, benim gerçekten bunu bağış yoluyla birisine verdiğim böbreğimi bağışladığıma kani olması gerekiyor.
1: Şimdi etik kurullarda şöyle oluyor: ya tanıdığı birisine böbreğini veriyor gerçekten. Yani ben tabii arkadaşımdır, eşimdir, işte yakınımdır, 40 yıllık arkadaşımdır, ben ona dayanamıyorum deyip böbreğini verebilir. Ya da pek çok ülkede hiç tanımadığı birisine, ben hasta olan herhangi birisine böbreğimi vermek istiyorum diye bağışlar da artık dünyada yayılmaya başladı. Kan bağışa gibi. Henüz bizim ülkemizde başlamadı ama dünyada, gelişmiş ülkelerde böyle bir bağış kampanyaları var. Bir kan bağışı gibi. Yani kanını bağışladığında kime verileceğini bilmiyorsun. Bağışlıyorsun, orada da böbreğini bağışlıyorsun ve bir muhtaç olan bir insana veriliyor. Ama bunları biz hiç konuşmuyor olacaktık ülkemizde kadavra bağışı yeterince olsaydı. Bu şu demek: beyin ölümü olmuş, yani hayatını kaybetmiş, ölmüş, yoğun bakımdaki bedenlerin, ölmüş insanların organlarını biz kullanabiliyor olsak, gelişmiş diğer ülkeleri gibi canlı nakilleri bu kadar çok yapmıyor olacaktık. Bizim ülkemizde organ nakillerinin %80'ini canlılardan yapıyoruz, canlı vericilerden. Oysa Avrupa ve Amerika ülkelerinde nakillerin sadece %20'si canlılardan yapılıyor. %80'ini beyin ölümü olmuş kadavralardan yapıyorlar. Avrupa ülkeleri arasında İspanya dünyada bu bakımdan birinci. Yani milyon nüfus başına organ bağışı açısından birinci. İspanya. Türkiye maalesef bu sıralamada sonuncu. Biz organ nakli açısından karaciğer ve böbrek açısından Avrupa ülkelerinde çok canlı nakilde üst sıralardayız. Çok iyi bir durumdayız. Sonuçlarımız da gayet iyi. Ama organ bağışında hala sonuncu sırada duruyoruz. Burada insanların organlarını bağışlamakta çekingen davrandıkları görülüyor. Oysa o yoğun bakımda ölmüş bedenler birkaç saat sonra toprak olacaklar. Yani o böbreğini niye insanlarımızın bağışlamadığını anlamakta güçlük çekiyoruz.
0: Bununla ilgili farklı çalışmalar da var aslında, kampanyalar. Biraz dikkat çekmeye, biraz insanların farkındalığını yükseltmeye ve aslında sevdiğimiz insanların hayatını kurtarmak için yapılabilecek en güzel şeyin bizden sonra organlarımızın başka birisinin vücudunda yeniden çalışmaya devam etmesini sağlamak. Bunun altını çizmek açısından hocam, farklı sorular var elbette ama bakanlığın da bu konuyla ilgili çalışmaları var. Buradaki ön yargıları aşmak için neler yapıyoruz Türkiye'de? Evet.
1: Şimdi son 10 yılda Sağlık Bakanlığı bu konuda çok güzel adımlar attı. Çok sıkı çalışmalar yapıldı organ bağışını artırabilmek için. Gerçekten çok ciddi gayretler içindeyiz. Bu basın yoluyla insanlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Bizler çeşitli derneklerde ve organ nakli hastanelerinden lise seviyesine kadar eğitim kurumlarına gidip oradaki insanlara organ bağışının ne demek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Fabrikalarda insanlara organ bağışının ne kadar kutsal bir şey olduğunu çalışıyoruz. Ama devletimiz de Diyanet İşleri Başkanlığı organ bağışı candan cana bir sadakadır diye çok önemli bir sloganla ortaya çıktı. Gerçekten organ bağışı candan cana bir sadakadır. Bir yakınımız ölmüş oluyor, onu kaybediyoruz. Bize başınız sağ olsun, hastanız öldü diyorlar. Organlarını bağışlar mısınız diyorlar. O bağışlar başkasının canını kurtarıyor.
0: Herkese soruluyor mu hocam bu soru? Yani işte birinci derece yakınlar için belki karar verme yetkimiz var ama işte bu vefat dileğinden sonra, sabır dileğinden sonra böyle bir talepte bulunuluyor mu bakanlık tarafından?
1: Artık bütün hastanelerimizde, yoğun bakım ünitelerinde hastalara mutlaka organ bağışlar mısınız diye bir teklifte bulunuluyor. Ve de maalesef bizim hastalarımızın %90'a yakını hayır, bağışlamayız diyorlar. %10 oranında bir bağış ya da bazen 20'ye çıkabiliyor bu. Bazı bölgelerimizde de bu bağış daha iyi oluyor ve bazı bölgelerimizde daha az oranda bağış olabiliyor.
0: Ondan sonra da bir başarı hikayesi, bir yeni hikaye başlıyor aslına bakarsanız. Televizyonda, haberlerde görüyoruz. İşte çok özel kutular içinde organlar ihtiyaç sahiplerine ya da onların olduğu hastanelere yetiştirilmeye çalışılıyor. Siz birebir bu heyecana, bu bir yandan kaybın üzüntüsüne elbette ama bir taraftan da yeni bir başlangıcın heyecanına şahit oluyorsunuz.
1: Bazı hastalar organ bekliyorlar ve belki 24 saat içinde o organ çıkmadığında o insanları kaybediyoruz. Özellikle karaciğer nakilleri bu gruptan. Diyelim ki bir mantar zehirlenmesinde bir karaciğer hastasına ilk 24 saat içinde bir karaciğer bulunamazsa o hasta direkt olarak ölüyor. Yani bu kadar organa muhtaç olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Herhangi bir yoğun bakım ünitesinde bir beyin ölümü olduğunda hasta yakınlarına, kanuni varislerine organlarını bağışlıyor musunuz diye bir teklifte bulunuyor. Eğer o hasta yakını evet bağışlıyoruz dediğinde o zaman çok mutlu bir çalışma başlıyor. Bir kere hemen Ankara'ya Sağlık Bakanlığı'nda o hastanın doku grupları çalışılıyor ve o sırada hangi nakil merkezindeyse organ alım sırası, oradan bir cerrahi ekip o hastaneye gidiyor.
0: Çok hızlı bir gidiş.
1: Bu tabii çok hızlı bir gidiş. O sırada kalp cerrahları gidiyor, karaciğerle ilgili olan cerrahlar gidiyor, böbrek nakli yapacak olan cerrahlar gidiyor. Yani alınacak olan organların bütün cerrahları o hastaneye gidiyor. Bu çalışmalar yapılırken, organlar alınmaya çalışırken Ankara'da da merkezden de hangi organ kime takılacaksa bir puanlama sırasına göre nereye gideceği organların tayin ediliyor. Bunun için tüm hava yolu, işte karayolu ulaşım imkanları kullanılıyor. Burada tüm birimlerin imkanlarından istifade edilmeye çalışılıyor. Bazen İstanbul'da çıkan bir organ işte İzmir'deki bir hastaya gönderilebiliyor. Yahut da Erzurum'da çıkan bir organ İstanbul'daki bir hastaya gönderilebiliyor. Ve de bu çalışmanın sonunda organlar hasta olan kişilere takıldığında o hastaları hayat buldu diyebiliyoruz.
0: Mutlu son onlar için. Kesinlikle. Gerçekten büyük bir
1: bu kesinlikle herkes için mutlu son. Sadece o organı kabul eden hastalar için değil, onların aileleri için mutlu son. O organın takılmasında aracı olan bütün çalışanlar için mutlu bir son olarak bunu kabul edebiliriz.
0: Bu konu aslında önümüzdeki dönemlerde daha çok konuşmamız gereken ve dikkati yoğunlaştırmamız gereken başlıklardan bir tanesi. Ama ben bugün dolayısıyla biraz daha yine böbreğe döneceğim izninizle. Koruyucu hekimlik anlamında böbrek sağlığımız, işte bu tabloların ortaya çıkmaması için neler bilmemiz, neler yapmamız gerekiyor? Vatandaş olarak yaşam biçimimizi, sofra düzenimizi, hayatımızı nasıl yeniden gözden geçirmeliyiz?
1: Böbrek sağlığını vücut, genel vücut sağlığından ayırmamak gerekiyor. Tabii ki organlarımızdan biri ama böbrek için çok önemli bir şey var. Böbrek süzen bir organ. Yani kan orada dolaşırken bir süzme işlemi yapıyor. Ve bunun için de hastanın yeterli miktarda sıvı alması gerekiyor. Bu sıvı da su olarak söylüyoruz. Yani bir insanın, yetişkin bir insanın günde 2 litreye yakın ya da 2,5 litreye yakın bir su içmesi gerekiyor. Bir ikincisi, yeterli su alsak da tuz miktarını azaltmamız gerekiyor. Biz Avrupa ülkeleri arasında en çok tuz tüketen bir ülkeyiz ve bazı bölgelerimizde bu tüketilen tuz oranı 17 kat daha fazla Avrupa ülkelerinden.
0: İnanılmaz bir rakam hocam. Yani bırakın Avrupa'yı, Türkiye içinde bile aslında böyle referans kabul edebileceğimiz bölgelere göre çok daha büyük oranlarda tuz tüketen bölgeler ve kişiler var.
1: Bizim tuz tüketimimiz Avrupa'da bazı yerlerde nasıl derler, komedi olarak anlatılıyor. Yani böyle gülünecek bir fıkra olarak anlatılıyor. Bir restoranda oturan bir kişi çorbasının tadına bakmadan direkt tuzu alıp dökmeye başlıyorsa bu bir Türk'tür diyorlar. Yani böyle bir şey anlatılıyor. Ve gerçekten dikkat ederseniz etrafınızda, gerçekten hiç yemeğin tadına bakmadan direkt tuza sarılan insanlarımız var. Sağlık Bakanlığı tuz tüketimini azaltmak için çok gayretler içinde. Hastanelerimizde yemeklere tuz konulmaması yönünde bir çalışma var. Ama yine hala hastanelerimizden çıkan yemeklerin içinde tuz var. Yani ben burada çalıştığımız hastanelerde tuzsuz çorba bulabilmekte zorluk çekiyorum. Hı-hı. Yahut da diğer yemeklerde de, pişen yemeklerinde de mutlaka tuz olduğunu
0: sıfır biliyorum. Tuzdan bahsediyoruz değil mi hocam, tuzsuz deyince
1: ben,
0: hasta için?
1: Ben tabii ki sıfır tuzdan bahsediyorum. Tuzun zararı sadece böbrekler için değil. Vücudumuzda diğer organların içinde. Daha hemen tuzu alır almaz ilk olarak midemizdeki zararı başlıyor. Mide kanserleri tuz oranı yüksek, yani tuz miktarı yüksek kullananlarda daha sık görüldüğü bilimsel bir gerçek.
0: Şimdi miktardan bahsettiniz. Peki tuzun içeriği, yani daha doğrusu tuzun farklılığı etkiler mi bize? Hani bir sürü farklı çeşit tuz var.
1: Tuzun farklılığı hiç önemli değil. Tuz miktarının çok olması önemli. Kaldı ki tuz vücudumuz için bir ihtiyaçtır ama biz pek çok diğer gıdalardan zaten gerekli olan tuzu alıyoruz.
0: Yani tuz tadı almasak da aslında tuzu alıyoruz.
1: Biz tuzu alıyoruz. Yani vücudumuzda sodyum ve klor miktarlarını zaten biz tuz kullanmasak da düşmüyor. Tabii ki sağlıklı beslenme derken hazır gıdalardan kaçınmamız gerekiyor. Raf gıdaları diyoruz bunlara. Yani raflarda beklenen gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bunlara konan, bozulmasın diye onlara katılan kimyasal maddeler de vücuttan atılırken ya karaciğerimizi ya da böbreğimizi kullanmak zorundalar. Yani sonuçta ya karaciğerimizi ya da böbreğimize zarar verecek katkı maddelerinden bahsediyoruz. Bilumum hazırlanmış içecekler bunlara dahil. Yani raflarda bekleyen işte
0: gazlı gazsız
1: içeceklerden bahsediyorum. Ve geleneksel olarak hazırlanmamış fabrika ürünü olan bir sürü et ürünleri var. Onlardan, onları kastediyorum. Bunlardan, şarküteri malzemelerinden, bunlardan uzak durmamız gerekiyor.
0: Bunlara dikkat edersek eğer, evet, böbrek sağlığımız için doğru bir adım atmış oluruz. Hareketli yaşayacağız, bol su içeceğiz, tuzu ve katkı maddeli ürünleri azaltacağız. Bunun tabii dışında...
1: Tabii ki kilo çok önemli. Şöyle düşünelim. Vücudumuz 70 kilo diyelim, yetişkin bir insanın bahsediyoruz, 70 kiloya planlanmış olarak yaşıyoruz. Yani böbreğimiz 70 kiloluk bir insanın ancak ürünlerini süzebiliyor. Bu insanın 100 kilo olduğun zaman, 130 kilo olduğun zaman o böbrekler süzme işini yapamıyor. Karaciğer aynı şekilde toksik maddelerini atamıyor ve zamanla yine karaciğerimizde ya da böbreğimizde birikim patolojileri dediğimiz ürün patolojilerinden bahsedebiliyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Hem böbrek sağlığı için hem de böbrek sağlığını kaybetmiş kişiler için neler yapabileceğimizi öğrendik. Umuyorum organ bağışının artmasına biz de katkıda bulunabilmişizdir bu yayınla.
1: Sizin yayınlarınız gerçekten bağış olayını özellikle duyurma açısından çok önemli. Sizin sayenizde biz insanlara organ bağışı diye bir şey var. İnsanlarımız öldüklerinde mutlaka organlarını bağışlarsak bir canı kurtarıyoruz diye düşünmeleri gerektiği kanaatindeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.

0: denizin dibinden duru yukarıya doğru şey gibi simsiyah zift gibi köpürük fışkırdı.
1: Çevre sakinleri ilk önce ne olduğunu anlamadı.
2: Böyle bir kabardı, bir şey yaptı, aşağı doğru çekti. Ondan sonra bir yok ortam üfledi. Olduğu gibi sanki bomba patlar gibi patladı.
1: Görüntüler Kastamonu'nun Cide ilçesinden. Balık tutan vatandaşlar karadan 15 metre açıkta denizin bir anda yukarı doğru kabardığını fark etti.
3: Volkan gibi bir kabardı böyle, ondan sonra içine çekti, tekrar bir daha yukarıya verdi.
1: 10 dakika süren deniz hareketliliği sonrası denizden kötü koku yayılmaya başladı. Bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi.
3: Nam, pislik, koku.
4: Peki daha önce karşılaşmış mıydınız böyle bir şeyle?
3: Yok, ben kaç senedir geliyorum buraya, ben ilk defa gördüm.
1: Olay yerinde inceleme yapan Cide Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Kazım Yılmaz bunun doğal bir olay olduğunu belirtti.
5: Çaydan gelen pislik oraya birikiyor. Gaz altında gaz oluşuyor. Gaz patladı dedi. Bu bile ada gibi çıkıyor.

0: Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Taşkın vatandaşı hayattan soğuttu. Niğde yağışın en etkili olduğu illerden biriydi. Gümüşler beldesinde öğleden sonra aniden başlayan yağış sele dönüştü. O sel bir de faciayı beraberinde getirdi. Akıntıya kapılan 41 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
1: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
0: Yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken su tahliye çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürüyor. Burası Kayseri.
2: Bu adam ne yapacak şimdi? Bakın, seyredin. Yani gerçekten sarımsaklı deyince herkes duruyor ya, buyurun Sivas yolu.
0: Kent genelinde etkili olan yağışta sel meydana geldi.
2: Drenaj kanalı açılmıştı. Durum bu. Sarımsaklı'da DSE'nin açtığı drenaj kanalının hali bu.
0: Birçok tarla ve evle garaj sel sularının altında kaldı. Tarlalardaki ekinler de zarar gördü.
3: Evlerimiz suyun altında kaldı. Ekinlerimiz, yoncalarımız, az daha biz selin içinde kalacaktık, ucun kurtulduk. Kanaldan sonra böyle oldu efendim. Tarlalar, ekinler, yoncalar, pancarlar, her şeyimiz suyun altında kaldı.
0: Burası da Malatya. Arapgiri ilçesinde etkili olan yağışın ardından kaya arası kanyonu içerisinden geçen Kozluk Çayı taştı. Bazı yollar ve yürüyüş rotaları su altında kaldı. Doğanşehir ilçesinde ise hem sağanak hem dolu vardı. Yağışlar nedeniyle tarım arazilerini su bastı. Bazı ekili alanlar zararı gördü. Meteoroloji yetkilileri ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

0: Hastamız bize yaklaşık 4-5 aydır dirseğinde çıkan kabuklanan bir yara şikayetiyle başvurmuştu.
1: Kolunda çıkan yara bir türlü geçmedi. Soluğu hastanede aldı. 75 yaşındaki adama cilt kanseri tanısı konuldu.
0: Bu erken müdahaleyle hastamız daha büyük ameliyatlardan ve ileri metastazlardan korumuş olduk.
1: İstanbul'da yaşayan İbrahim Çelik, kolunda çıkan ve 1 santimetre uzunluğundaki yaranın uzun süre geçmemesi sebebiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
2: Uzun süreli vardı ama ben cilt kanseri nedir, ne oluyor, ne bitiyor? Ondan bir habersizdim.
1: Patoloji raporunda hastanın birinci evrede kanser olduğu anlaşıldı.
0: Kısa sürede ameliyatını planlayıp hastamızdaki bu lezyonu temiz deri sınırıyla birlikte çıkardık.
1: Erken müdahale sayesinde kanserli hücre ameliyatla alındı.
0: Bu tipte deri kanserlerinde 4 evre mevcut. Hastamız bize birinci evrede başvurduğu için daha ileri ameliyatları ve daha ileri kemoterapi, radyoterapi gibi müdahalelere gerek kalmadı.
1: Uzmanlar yaz aylarının gelmesiyle birlikte cilt kanserine karşı uyarıda bulunuyor.
0: Özellikle yaz aylarında saat 10 ile 16 gibi güneşin dik açıyla geldiği saatlerde güneşte çok uzun süre maruz kalmamayı ve mutlaka güneş koruyucu krem kullanmayı öneriyoruz.
3: Bundan sonra sizi yine 3 aylık kontrolleri çağıracağım. 3 ay sonra tekrar görüşelim. Bu sürede mutlaka güneşten koruma önlemlerine dikkat ediyorsunuz. Yaz aylarınız geldi.

0: Kendilerini polis, savcı olarak tanıttılar, milyonluk vurgun yaptılar. Ancak yakayı kısa sürede ele verdiler.
1: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
0: Olay Ankara'da yaşandı. Şüphelilerden biri mağdurun evine gitti. Kendini polis ve savcı olarak tanıttı. Güven kazanan dolandırıcı yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri teslim aldı. Mağdur eşyaları teslim ettikten birkaç saat sonra dolandırıldığını fark etti. Hemen polise başvurdu. Ekipler harekete geçti. Şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen ekipler 4 kişiyi Ankara çıkışındaki gişelerde suçüstü yakaladı. Operasyon bununla da sınırlı kalmadı. Dolandırıcılık büro amiliye ekipleri bir berber dükkanında arama yaptı. Milyonluk ziynet eşyaları ve dövizler bulunup sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam.

0: Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha kitlesel bir silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Dehşetin adresi bu kez Ohio eyaletine bağlı Toledo şehriydi. Geleneksel olarak düzenlenen bir sokak festivali silah sesleriyle savaş alanına döndü. Olay tarihi bölgede gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katıldığı Old West End Festivali'nde yaşandı. Canlı müzik ve etkinliklerle eğlenen kalabalık silahların ateşlenmesiyle panik halinde kaçışmaya başladı. Çıkan arbede ve kurşunların hedefi olan en az 12 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Yaralananların yaşlarının 14 ile 61 arasında değiştiği açıklandı. Toledo Emniyeti ilk incelemelere göre en az 2 kişinin birbirine ateş açtığını ve kurşunların çevreye isabet ettiğini duyurdu. Olayın ardından kaçan silahlı saldırganları yakalamak için eyalette geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis festival alanındakilerden ellerindeki video ve fotoğrafları paylaşmalarını istedi. Pazarda el yakan kirazlar bu yarışmada adeta havada uçuştu. Geleneksel Ulu Derbent Kiraz Festivali bir rekor denemesine sahne oldu. Dördü kadın tam 21 yarışmacı en hızlı şekilde kirazları tüketmek için masaya oturdu. Süre tam 10 dakikadan yarışmacılar çok zorlandığı için bu yıl 5 dakikaya düşürüldü. Süre kısaldı ama rekabet katlandı. Meydanı dolduran yüzlerce vatandaş favori yarışmacılarına tezahüratlarla büyük destek verdi. Zaman bitti, hassas teraziler kuruldu. Tabaklar tek tek tartıldı.
1: İmza Karaaslan, 1 kilo 442 gram. Dursun Gökçen, 1 kilo 484 gram. Bilgiyi açıklıyorum. 1 kilo 486 gramla yarım altına hak eden arkadaşımız Ömer Eden.
0: Ömer Evren tam 1 kilo 486 gram kiraz yiyerek yarım altının sahibi oldu. İkinci olan Dursun Gökçen ise tam 1 kilo 484 gramda kalarak birinciliği sadece 2 gramda kaçırdı.
2: Bergama'dan çıktım geldim buraya misafir olarak geldim birinci oldum.
3: Hocam seninki bitsin sonra biz alalım.
4: Antalya yaz çok geç geldi. Bu hafta ısınmaya başladı.
0: Bir tarafta deniz, kum, güneş, diğer tarafta metrelerce kar. Turizm kenti Antalya'da iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Haziran ayı ile birlikte Antalya'da sıcaklıklar yükseldi. Kent merkezinde termometreler 33 dereceyi gösterdi. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık 35 dereceye ulaştı.
4: Şu anda 33 derece sıcaklık var. Bayağı da kalabalık.
0: Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar ve turistler soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Sabahın ilk ışıklarıyla sahil doldu. Kimi güneşlendi, kimi gölgede serinledi.
4: Evet, hava da çok güzel. Hafta sonumuzu sahilde geçiriyoruz. Çok güzel Antalya. Herkesi bekliyoruz.
0: Ancak kentin yüksek kesimlerinde tablo tamamen farklı. Gündoğmuş'taki 2600 rakımlı Susanbeli yaylasında karla mücadele devam ediyor. Kar kalınlığı kimi yerlerde 8 metreyi geçti. İş makineleri devreye girdi. Yolları açma çabaları sürüyor. Yaylacıların ulaşımı için ekipler gece gündüz çalışıyor.

0: Bir zamanlar masmavi görüntüsüyle hayran bırakıyordu. Şimdi ise yeniden alarm veriyor. Müsilaj kabusu geri döndü.
1: Son zamanlarda, hatta son bir aydır denizimiz maalesef girecek gibi. Yani geldiğimiz bir aydır buradayız. Geldiğimizden beri giremedik.
0: Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayan o yapışkan tabaka Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeniden ortaya çıktı. Kumla ve Karacaali sahilleri müsilajla kaplandı.
1: Son 2-3 yıldır devamlı müsilajla karşı karşıyayız, yani devamlı.
0: Yaz sezonunun başlamasıyla sahillere koşan tatilciler denizi

0: bunu havacılık tutkusu olan, adrenalin yaşamak isteyen herkesin bunu yaşamasını özellikle istiyoruz.
1: Türk Hava Kurumu Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Kaya eğitim uçağına bindi. Uçak 12 bin fite çıktı. Kaya eğitmenle birlikte kendisini boşluğa bıraktı. Nefes kesen anlar an be an kameralara yansıdı.
0: Her türlü imkan ve kabiliyetimiz var. Türkiye'nin en iyi pilotları, en iyi hava araçları, en iyi ekipmanları bizde.
1: 1935 yılında kurulan Selçuk Efes Paraşüt Okulu bugüne kadar binlerce paraşütçü yetiştirdi.
0: Sezon yeni açıldı. Bayramda çok ciddi atlayışlar oldu.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 27, Konya 28, Afyon 29, Denizli 33, Antalya 28, Adana 32, Zonguldak 21, Samsun 23, Trabzon 24, Kayseri 26, Erzurum 21, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 ve Şanlıurfa 35 derece.

0: Yol durumu.
1: Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya-Alanya yolunun 0 ila 2. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Seyfettin-i Halveti rahmetullahi aleyh. Bu hayat çabuk biter. Allah adamlarından Hakk'ın büyük velisi, dine Müslümanlara hizmetti tek gayesi. O bir gün buyurdu ki, bu dünya muvakkattır. Ölümden sonra olan hayat asıl hayattır. Çünkü insan ne kadar sürse de uzun ömür, sonunda ecel gelir, ömür biter ve ölür. Bu böyle olsa dahi o sonsuz hayat yine kurulmuştur bu kısa hayatın üzerine. İyi geçirilirse bu 3-5 günlük hayat kazandırır insana sonsuz huzur ve rahat. Ve eğer geçirirse günahla her anını, hak eder öldüğünde cehennem azabını. Bir günde buyurdu ki, ölüm var ey cemaat. Ölümden sonra başlar hakiki asıl hayat. Bu dünya bir hayaldir. Vefasız, fanidir hem. Ahiret öyle değil, ebedidir o alem. Şunu unutmayın ki, yazılıyor ameller. Hepsinin hesabı var mahşerde birer birer. Fazla ince hesaplar yapmayın aranızda. Ki çok incelenmesin sizin hesabınızda. Üzersen üzülürsün. Kırarsan kırılırsın. Tarlaya ne ekersen yarın onu alırsın. Velhasıl ne yapsanız dünyada gizli açık, mahşerde ona göre bulursunuz karşılık. Ey akıl sahipleri! Düşünün, ibret alın, henüz ecel gelmeden ölüme hazırlanın. Sakın aldanmayın ki çabuk biter bu dünya. Bu hayat bir hayaldir yahut kısa bir rüya. Bu faniye aldanan bulmaz huzur ve sevinç. Aklı olan gönlünü kaptırır mı buna hiç? Bir günde buyurdu ki, ey gafil olan insan, gece gündüz Rabbine edersin günah isyan. Bir damla sudur aslın, ölürsün bugün yarın. Sayılmayacak kadar çoktur hem de günahın. Kendine gel, adam ol, olsan dahi paşa bey. Teneşir tahtasında bitecek yarın her şey. Bugünkü havaların yarın sona erecek. Ölüme hazırlan ki çetin günler gelecek. Bakmayın şimdi dimdik ayaktayız, yürürüz. Bir günde musallada yatarız hem de dümdüz. Bir gün Resul-i Ekrem gidip bir kabristana ağlayınca eshabı sordular bunu ona. Buyurdular ki, ölüm dehşetli bir iş elbet. Buna hazırlanın ki başa gelir akibet. Dünya hayal ve hiçtir, işi de hiçtir elbet. Hiç ile uğraşan da hiç olur en nihayet. Ölüm ve sonrasına kim hazırlanır ise olur Allah indinde hayırlı iyi kimse.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: İslamiyet'i bilen zararlardan kurtulur. İbadet, Allahü Teala'nın varlığını, gönderdiği peygamberini, ahiretteki nimetleri ve azapları tasdik etmekle, inanmakla başlar. Bunlara inanmakla ve ibadetleri yapmakla üç şey hasıl olur. Birincisi, insan şehvetine uymaktan kurtulur, kalp, ruh temizlenir. İkincisi, insanda his organlarıyla hasıl olan bilgilerle ilgisi olmayan başka bilgiler, zevkler hasıl olur. Üçüncüsü, iyilere nimetler, kötülük yapanlara azap yapılacağı düşünülünce insanlar arasında adalet hasıl olur. Dinini iyi bilen, seven kadın erkek her Müslüman, bütün hareketlerinde İslamiyet'e uyarak hem kendilerine hem de aile, akraba ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Bunun için dinini iyi bilen ve her hareketi bilgisine uygun olan salih kimselerle görüşmeli, günah işleyen, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayıp yalnız sözle Müslümanları okşayan, avutan yalancılardan, cahillerden uzak olmalıdır. İslamiyet'i dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ehli sünnet alimlerinin anladıkları manalar doğrudur, kıymetlidir. Bunlara uymayanlar kıymetsizdir. Çünkü bu manaları Eshab-ı Kiram'ın ve Selef-i Salihinin eserlerini inceleyerek elde etmişlerdir. Kurtuluş yolunu bozuklarından, sapıklarından ayıran onlardır. Onların hidayet ışıkları olmasaydı bizler doğru yolu bulamazdık. Doğruyu bozuk olanlardan ayırmasalardı bizler taşkınlık ve azgınlık uçurumlarına düşerdik. İslamiyet'i bozulmaktan koruyan, her yere yayan onların çalışmasıdır. İnsanları kurtuluş yoluna kavuşturan onlardır. Onlara uyan kurtulur, saadete kavuşur. Onların yolundan ayrılan sapıtır, herkesi de saptırır. Bir gayrimüslim Müslüman olursa cehenneme girmekten kurtulur, günahsız temiz bir Müslüman olur. Dünyada bir insanın Müslüman olup olmadığı, zaruret olmadan açık olarak söylediği sözlerinden ve işlerinden anlaşılır. Bu insanın ahirete imanlı gidip gitmediği son nefesinde belli olur. Büyük günah işlemiş olan erkek veya kadın bir Müslüman tövbe ederse günahları muhakkak affolur. Günahsız, tertemiz olur. İmanı doğru olan bir Müslümanın ibadetinde gevşeklik olursa tövbe etmese bile affedilebilir. Affedilmese bile azap çektikten sonra cehennemden kurtulur. Dinini bilen, iyi anlayan bir Müslüman kötü yollara sapmaz ve kötü kimselere de aldanmaz. Dinini bilmediği için aldanan bir kimse cehennemden kurtulamayacaktır. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından dinini doğru olarak öğrenmeyenler, bid'at ve dalalet sellerine yakalanıp boğulur. Dünya ve ahiret felaketlerine sürüklenirler. Ancak hakkı bilenler bid'at sahiplerine aldanmaktan kurtulur. Hakkı bilmeyenlerin bunların dalalet girdaplarına, tuzaklarına düşmemeleri ise imkansız gibidir. Şunu da unutmamalıdır ki ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık olarak bildirilenlere uygun imanı olmayan, haramlardan sakınmayan ve İslam'ın beş şartını yapmaya ehemmiyet vermeyen bir kimse rahmete kavuşamaz. Ehl-i sünnet itikadında olmayana bidat ehli denir. Bunun yaptığı ibadetleri sahih olup borçtan, azabından kurtulursa da vaat edilmiş olan sevaplarına kavuşamaz. Ahirette dünyada yapmış olduğu iyiliklerin hayrat ve hasenatının karşılığına kavuşamayacaktır. Dünyadaki iyiliklerinin karşılıklarına kavuşmak isteyenin hemen tövbe etmesi, imanını düzeltmesi lazımdır. Netice olarak neyin faydalı neyin zararlı olduğunu ayıran İslamiyet'tir. İnsanlar faydalı sanır, zararlı olabilir. Zararlı sanır, faydalı olabilir. Allahü Teala bildirmeseydi insanlar bilemezdi. İslamiyet'i bilen dünyanın zararlarından kurtulur. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse samimi olarak dünyadan yüz çevirir, Allahü Teala'ya yönelirse, o kimse dünyanın şerrinden ve afetlerinden, sıkıntılarından emin olur.
1: Hayatım Roman.
2: İyilik yapamamanın ızdırabı.

Sizlere başımdan geçen ve dinleyenlere ibret olmasını dilediğim bir hatıramı anlatmak istiyorum. Öyle ki sizler beni dinledikten sonra ola ki benim gibi yapmaz, sonra benim gibi başınızı taştan taşa vurmaz, deyim yerindeyse gafletten uyanmış olursunuz. Ben emekli bir vatandaşım. 2 sene önce Ramazan ayında kendi çapımda hayır işi yapmış olmanın mutluluğuyla evime dönüyordum. Karşıma 2 delikanlı çıktı. Bundan evvel de böyle gariplere rastlar gönüllerini alırdım. Bu 2 delikanlının da kılık kıyafetine baktığınızda inşaat işçilerine benziyorlardı. Bir de karşıma çıkıp yardım ister gibi bakınca maksatlarını anlamıştım. Çünkü genelde böyle kimseler yanınıza gelip ben köyden geldim, iş aradım ama bulamadım, bana bir ekmek ya da otel parası verir misiniz derler. Bu sözleri çok duyduğum için pek aldırış etmiyor, geçiştiriyordum. Bunu bildiğim için bu gençlerin de aynı şeyleri söyleyeceğini düşünüyordum.

0: Şey amca, amca bakar mısınız?
1: Bana mı söyledin evladım?
0: Evet şey şey biz...
1: Bakın çocuklar, sizlere ne otel ne de yemek için verebileceğim hiç param yok.
0: Yanlış anladınız amca, biz dilenmiyoruz, sadece iş istiyoruz. Ne iş olsa yaparız, bize yardımcı olabilir misiniz diyecektim.
1: Evladım ben size nereden iş vereyim? Fabrikam, hanların, hamamlarım yok ki. Emekli bir adamım ben.
0: Kusura bakma amca, sağ olun.
2: Bu çocuklar gerçekten dilenmiyor. Belki de dürüst gençlerdir.
1: Benden iş istediler.
2: Ben ne yaptım?
1: Hay Allah ya. Oruçlu ağzımla bir de hayırdan dönüyorum güya. Dilimde tesbih Allah'ı anıyorum. Kabe'yi görmüş, o mübarek yerlere yüz sürmüş biri olarak bu ilgisizliği nasıl yaparım ben? Arkalarından koşsam yetişebilirim belki. Yoklar. Ne de çabuk ortadan kayboldular ya Rabbi. Kuş olup uçmadılar ya. Yoklar. Yoklar işte. Sen beni affet ya Rabbi.
3: Belki fazla değildi ama onların yemek yiyebileceği kadar param vardı cebimde. Neden vermedim ki sanki? Aklıma her geldiğinde kahroluyorum. Yapamadığım iyilikten dolayı öyle pişmanım ki. Evet, belki sizin iyi niyetinizi kötüye kullanmak isteyenler olabilir ama bu iki genç öyle değildi. Aslında hepimiz birer sınavdayız ve bunu başkalarına nasihat olarak söyleriz de kendimizi hiç hesaba katmayız. Sanki biz sınavda değiliz. İşte ben de böyle bir sınavı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Sınıfta kaldım ve ölünceye kadar da bunu unutamayacağım.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, abdeste veya namazda niyet ettikten sonra dünyalık bir şey düşünsem tekrar niyet ediyorum. Mesela tam tekbir alacakken bir düşünce daha geliyor. Belki diyor 6-7 defa niyetimi tekrar ediyorum.
1: Vesvese bu, yanlış bu. Yani başka hatırına ne gelirse gelsin. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazı farzını kılmaya, bitti. O anda başka bir şey geldi. Niyetimi ettim ben. Abdeste de öyle. Niyet ettim Allah rızası için. Zaten abdest alırken yapıyorsun. Başka bir şey gelmiş olsa abdesti de bozmaz, namazı da bozmaz bu.
0: O anda diyor mesela namaza durdu ya, niyet etti. Hı-hı. Namaza durdu. Sonra aklına bir şeyler geldi.
1: Gelsin.
0: Sonra da kendi kendine diyormuş ki ben o konudan uzaklaştım. Yani ne kıldığımı şey yapmıyorum, dünyalık işler geldi.
1: Efendim yanlış. Bütün bunlar altyapının olmamasından kaynaklanıyor. Yani ilmihal bilgileri doğru okunup yerli yerine yerleştiği zaman bunların abdesti ve gusle mani olmadığını ve biz namazdayken de hatırımıza başka şeylerin gelmeyeceği demek değildir. Yani namaza girdik, hani büyüklerin hayatlarından misaller veriyoruz ya. Herhalde bazıları dinlediği zaman ben de öyle oluyorum galiba diyor. Allahu Ekber diyor. Dünya işleri o biraz zor. O ihsan-ı ilahidir. Bizim hatırımıza çeşitli düşünceler gelebilir. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri iki rekat namazda orduyu donatırdı buyuruluyor. Tamam. Orduyu donatırdı. Yani yani Allah-u Teala'nın işine karışmak gibi bir şey olur. Bize düşen emredileni yapmak. İlmihal kitaplarına, fıkıh kitaplarına bakıyorsan abdestin farzları bunlar, sünnetleri bunlar. Namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları, mürsitleri bunlar. Öyle bunlara uygun hareket etmektir. Gerisi yok. Vesvesedir yani.
0: Namazda okuma konusunda da yine vesvesesi var sanıyorum dinleyicimizin. Gerçi bu başka bir dinleyicimiz ama okuma konusunda özellikle tecvidli okuyamadığından yakınıyor ve sürekli bazı harfleri tam yerinden çıkartacağım diye namazın içerisinde tekrarlayıp duruyormuş.
1: Namaz içerisinde bunlar tekrarlanmaz. Mana bozulmayacak şekilde telaffuz edince mesele biter. O tekrarlar namazın dışında yapılır. Namazın içinde yapılmaz. Hatta emin değilse bilen birisine dinletir. Bilen birisi der senin bu telaffuzun namaza mani değil. Hangisi böyle mani olmayacak surelerse onlar okur. Niye kendisini zora sokuyor ki? Niye vesvese ediyor ki? Yoksa bir saatte namaza çıkamayacak. Bu şeytanın bir nefsinin aldatmasıdır. Bak sen yapamıyorsun, sen beceremiyorsun. Bırak bu namazı diyecek, bırak bu abdesti diyecek. Doğrudan doğruya abdest ve namazı bırak diyemediğine göre şeytan da nefsi sıradan varlıklar değil ki. Bir sürü hileleri var. Çeşitli şekillerde ağını ortaya atar. Cahilsin, pat diye düşersin sen de ona. Ya Mustafa Bey, hadis-i şerifte geçiyor. Benim başıma geldi. Ama o bilgi sebebiyle çabucak kurtuldum elhamdülillah. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah-u Teala şeytana, namaz kılan, imanı olanlara müdahale için makat bölgesine temas etmek suretiyle yenilenme intibanı verdirtirmiş. Bunun için hadis-i şerif var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sesini duymadıkça, kokusunu hissetmedikçe sakın namazı bozmayın, abdesti almayın. Şimdi benim başıma geldiğini yaşıyorum. Hani dinleyicilerimiz zanneder mi ki efendim bunların başına iş gelmedi falan. Özür dilerim, helaya gitmişim. Güzel abdest almış, hiçbir şey yok. Niyet ettim Allah razı olsun, öğlenin sünnetini kılmaya gitsin. Allahu Ekber. Başlamışım. Birinci rekat kılmışım. İkinci rekatta yenileme hasıl oldu diyor. Yenileme intibanı verdiriyor. Bu bir iki sefer olunca hadis-i şerif hemen hatırıma geldi. Sesini duymadıkça, kokusunu hissetmedikçe sakın itibar etmeyin. Ondan sonra zaten bir de kitaplarda hüküm var. İlk defa başına geliyorsa bu namazı iade edersin. Sık sık başına geliyorsa zannına göre hareket edersin buyuruyor. İade etmezsin. O zaman sen de üstüne gidersin. O zaman vazgeçer. Başka bir tarafa döner. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla yani altyapıyı bilince yani bu vesveselere düşme durumumuz ortadan kalkar.
0: Ben öyle bir toplulukla karşılaşmıştım da onların içerisinde böyle değer verdikleri birisi var. Abi yerine koydukları birisi var diyelim. Adam namaz kılışı dikkatimi çekmişti. Bir de sesli de okuyor biraz böyle, yani herkesin duyabileceği şekilde cehren neredeyse okuyor. okurken o da böyle tekrar tekrar söylüyor falan, üstüne basa basa. Dolayısıyla namazı da böyle 10 dakikada kılınacak namaz yarım saatte falan bitiyor. Çevresindekiler de bunun çok takvalı olduğu için böyle yaptığını falan söylüyorlardı. Ben de diyemedim ki onlara, hani bu cahil ve vesveseli bir arkadaş. Vesveseli. Diyemedim yani.
1: Tabii, vesveseli.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin türbesini ziyarete gitmiştik. Bir genç geldi, elinde telefon, yüksek sesle Yasin-i Şerif okutuyormuş telefonda. Yere çömelmiş efendim. Biz de diyor, kardeşimle diyor orada Kur'an okuyup hediye edip duamızı edecektik diyor. Onun o durumu bizim bütün psikolojimizi bozdu diyor. Bütün şeyimizi, huşumuzu kaybettirdi diyor. Yani onun yaptığı şey doğru mudur? Böyle yapılır mı? Yoksa doğru türbede değil. Nasıl hareket edilir diyor.
1: Bir kere o teyipten veyahut da telefondan okuman onu bir kere sevap olmaz. Kur'an-ı Kerim olmaz. Hediye edilmez.
0: Kendi ağzından okusa olur mu? Yüksek sesle.
1: Yüksek sesle o da caiz değil. Başkalarını yani, rahatsız eder. Yani. Başkalarını rahatsız eder. Ha, kimsecik yok. 3 kişi 5 kişi gitmişsiniz. Yani sizin o 2 kişinin duyacağı sesle mesela Yasin-i Şerif okuyor. Veyahut da Kur'an-ı Kerim okuyor. Olabilir. Ama onun dışında başkasını rahatsız etme hakkımız yok. Nedir? Yani bir hürmeti sevgisi var ama bu hürmet değil. Bu sevgi değil. Bu din aynı şekilde emretmiş olduğu şey de değil. Ne oldu? Kendi aynı şekilde yarım yamalak kafasına uydurduğu şeydir. Ve o fayda yerine zarar getirir. Cahilce bir iştir. Hani Seyyid Abdülhakim Arvasi'ni duymuş, ha benim de faydam olsun diye getirmiş hoparlörden aynı şekilde veyahut da banttan, teypten orada kurar. Bunun faydası yok bir kere. Öyle yapması da uygun değil. Onu yanında abdestsiz taşıması da uygun değil. Yani bir sürü günaha giriyor. Ve oradakiler de rahatsız etmiştir. Bir sürü de kul hakkına girdi. Evet. Ne oldu?
0: Girmiş.
1: Efendim işte Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni ziyaret ettim oldu. Şey gibi Kabe'ye gidiyor, orada fotoğraf çektiriyor, bilmem aynı şekilde işte şimdi neredeyim biz görüyorsunuz falan, yok evlenme teklifi yapıyor falan. Nereye gittin sen arkadaşım ya? Balayına mı gittin? Yani şeyde Kabe'nin etrafında aynı şekilde fin katmaya mı gittin? Neye gittin sen?
0: Yani biz oraya gidince orayla şereflenmek için gidiyoruz. Kabe'ye gidersek, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin türbesine gidersek. Yani biz oraya gittik diye onlar şereflenmiyor.
1: Şereflenmiyor.
0: Yani ben gittim, dur bir şereflendireyim falan aşağı.
1: Edepsizce yaklaşırsan günaha girer gelirsin.
0: Peki birisi de şöyle söylemiş buna bağlantılı olarak. Demiş ki ya işte Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin türbesine gittik, okuduk, işte bağışladık falan, onun ruhuna gönderdik. Biz kimiz ki demiş ya, o Eshab-ı Kiram'dan bizim okumamızın ona hiçbir faydası olmaz filan demiş. Oraya ziyarete gidenlere.
1: O da cahil, o da cühela. O da cahil cühela. O zaman dini bırak, namazı bırak. Öyle ya sen cahilsin, bir şey bilmiyorsun. Allah-u Teala'nın ihtiyacın var. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Hazretleri neticede insan. Allah-u Teala yarattığı bir mahluk. Mahlukattan birisi ama şerefli kılınmış peygamberimiz arkadaş olmak suretiyle. Ama yaratılış itibariyle mahluktur değil mi?
0: Yani.
1: Sen Allah-u Teala'ya namaz kılıyorsun. Her şeyin sahibi, yaratanı, Halık. O zaman senin gibi adam niye namaz kılacak ona? İhtiyacın var Cenab-ı Hakk'ın senin namazına. Değil mi?
0: Yani.
1: O zaman orucu da bırak, namazı da bırak, imanı da bırak, cehenneme kütük ol.
0: Bir de biz biraz kendimiz için gidiyoruz yani oraya. Hani okuduklarımızı ruhuna gönderiyoruz ama... Ondan da istifade etmek istiyoruz.
1: Tabii.
0: Yani. Yani, kendimize dua ediyoruz.
1: Vesile olmuş.
0: Sevdiklerimize.
1: Vesile olmuş. Onları vesile ederek dua ediyoruz.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Hemen açayım şurayı. Evet. Diyor ki Allah-u Teala'nın izniyle diyor. İşte sizlerin de sayesinde diyor. Büyüklerimizi tanıdık. TGRT FM'i dinleyerek tanıdık. Ama diyor ben diyor işte büyükleri tanıdıktan sonra bu aynı konuya geliyoruz. Gerçi bu dinleyicimiz de vesveseyle alakalı bir durumu var. Namaz kılarken daha iyi yapacağım, daha iyi kılayım, daha huşulu kılayım diye çok çaba gösteriyorum. Kendimi bir odaya kapatıyorum namaz kılacağım zaman huşum bozulmasın diye. Ama diyor işte yine de diyor beceremiyorum diyor. Etrafımdaki insanlar da bu durumdan rahatsız oluyor.
1: Tabii kendine rahatsız, etraftaki de rahatsız. Vesvese. Vesvese. Yani bir kere kitaplarda öyle emredilmiyor. Kendini bir odaya kapat da aynı şekilde. Öyle huşu olmaz bir kere. Huşuyu elde edebilmen için o büyüklerin kitaplarını okuyacaksın. Aynı şekilde mektubatı okumaya devam edeceksin. Allah-u Teala'nın ismi şerifini zikretmeye devam edeceksin. Zikrederken de başkasını rahatsız ettiğini değil. Her konuda hatırlayacaksın. Yani bütün hayatını İslamiyet'in bildirmiş olduğu hükümlere uyduracaksın. On sana Cenab-ı Hak ihsan eder, lütfeder, nefsini itminana kavuşur. On sana namaza girdiğin zaman da hiçbir şey hatırına getirtirmez Cenab-ı Hak. O onun ihsanıdır. Yoksa efendim ben şöyle yapayım, ben böyle yapayım. Benle olmaz o iş. Yanlış o, vesvese o.
0: Kız kardeşim akşam kaza orucu tutmak için kocasına tutayım mı diye sormak istemiş. Ancak kocası uyuduğu için kaza orucuna niyetlenmiş. Ertesi sabah kocasına sormuş, o da tutabilirsin demiş. Bu kaza orucu olur mu diyor.
1: Ne alakası var? Oruç tutmak için başkasından izin mi almak lazım?
0: Kocasından izin almak lazım demek.
1: Hiç alakası yok ya, nereden çıkardın sen bunu? Emir ve emirleri yapmak, yasaklardan sakınmak için ne kocadan, ne babadan, ne arkadaştan, ne şundan bundan izin alınmaz. Sadece nafile oruçlar için o. Ya, nafile ibadetler için o. Kaza orucu farz olan bir oruçtur. Birbirine karıştırmamalı.
0: Kadının kocasından izin alması öyle bir mecburiyet yok değil mi?
1: Yok.
0: Hiçbir ibadette bu yok değil mi?
1: Yok tabii.
0: Şimdi bazen siz diyorsunuz ya soğan erkeği diye o tip insanlar var. Adam diyor ki hanımına, ben izin vermeden diyor senin yaptığın hiçbir şeyin diyor sana bir faydası olmaz diyor. Allah katında da diyor günah işlemiş sayılırsın. Yani kadın hayır hasenat yapamaz mı, ibadet yapamaz mı kocasına sormadan, söylemeden veya izin almadan?
1: Şimdi Mustafa Bey, tabii kitaplar okumadığı için herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Mesela şimdi Kurban Bayramı'nda denk geliyor, Ramazan-ı Şerif'te doluyor bu. Kadın dine zengin. Kocam izin vermiyor zekat vermeme. O kim oluyor ya? Kocam izin vermiyor kurban kesmeme. O kim oluyor ki? Saadet-i Ebedi'de açıkça yazılıyor. Bir amir, tamam evin erkeği amir. O Allah-u Teala'nın emri yazık, bir üst amirini dinlenir. Allah-u Teala'nın emri dinlenir buyuruyor. Ne baba ne koca buna müdahale edemez. Bu kendi parasıyla hayır hasenat yapabilir, kocası da buna müdahale edemez. Benden izsiz bunları yapıyor. Ne demek o senden izsiz? O para onundur. Tasarruf da ona aittir. Dilediği şekilde tasarruf eder, sana sormak mecburiyetinde değil. Ve kadın da kocasını malla aynı şekilde müdahale edemediği gibi erkek de hanımına sormadan malı üzerinde tasarruf sahibidir. İkisi de tasarruf sahibidir. İbadet konusunda ne erkek hanımından izin alır ne de kadın aynı şekilde kocasına izin alır. Öyle bir durum söz konusu değil.
0: Hanefi mezhebinde olan biri Şafii mezhebinde olan birine zekat verebilir mi?
1: Verebilir tabii canım. Şafii mezhebindekini de verebilir. Ondan sonra Maliki mezhebindekine de verebilir, Hanbeli mezhebindekine de verebilir. Yani dinimizin bildirmiş olduğu ölçü. Dinen fakir, Hanefi mezhebine, ha bu fakir. Şafii mezhebinde olabilir, Maliki mezhebinde olabilir. Dört halk mezheptir netice itibariyle. Hangisinden olursa olsun. Gayrimüslime verilmez. Zekat ibadettir, verilecek yerler bellidir.
0: Şimdi şu soru da çok sık geliyor. Bazen dinleyicilerimiz fotoğraf falan da gönderiyorlar. İşte bir rahatsızlığı var. Diyelim midesinden rahatsız, efendim bağırsaklarından rahatsız filan. Doktor bir ilaç yazmış. Gitmiş eczaneden almış. İçini okumuş. Orada domuzla ilgili bir şey görüyor. Yani o ilaç elde edilirken o da kullanılmış eser miktarda da olsa. Bu tür sorular çok geliyor. Bu ilacı biz kullanalım mı kullanmayalım mı diye. Kullanılır mı? Doktorun yazdığı ilaç.
1: Şimdi Mustafa Bey, o ilacı mesela domuz bilmem nesinden elde edilmiştir diye
0: domuz
1: yazar.
0: Domuz jelatini diyor mesela.
1: Ha, yazılmıştır. Şimdi o elde edilen kimyasal bir değişikliğe uğruyor. Kimyasal bir başka bir madde oluyor. O kimyasal değişikliğe uğradığı an domuzla bağlantısı olmuyor onun. Tabii kullanılır o zaman. Ama doğrudan doğruya domuzun kendi eti, domuzun aynı şekilde değişime uğramadan, kimyasal değişime uğramadan bir şeysini katıyorsa o caiz değildir. Mesela alkol konusunda da öyle söylüyor. Halbuki kitaplarda açık net bir şekilde mesela Saadet-i Ebedi'de alkol veya etil alkol. Bu ikisi alkoldür. Necistir, içilmesi caiz değildir. Bunun dışında başındaki kelime farklı, sonunda alkol kelimesi var. Mesela metil alkol diyor. Tamam mı? Buna benzer. Bunlar değil yasak olan. Alkol yazacak müstakil olarak, bir de etil alkol yazacak. Bu ikisi dinimizin yasak ettiği. Bu iki isim altındakine alkol diyor dinimiz. Evet. Öbürleri alkol değil.
0: 100 çeşit alkol var yani, ha, öyle söyleyelim.
1: Onlar karışımdır, kimyasal altında değişikliğe, evet, uğramıştır, başka bir şey özelliği vardır ve netice itibariyle yani dinimiz onları yasak etmiyor. Mesela yediğin üzüm, yediğin portakal, yediğin elmada alkol yok mu? Var ama onlar zararsız. Onlar zararsız.
0: Velev ki diyelim ki domuz eti, yani hani belki olmaz ama veya alkollü bir şey. Salih Müslüman bir doktor ilaçını vermiyor bakın. Sadece şunu soruyorum. Alkol içeceksin, bunun bir tek çaresi budur dese, o zaman da onu içebilir mi?
1: Şimdi tabii bir Müslüman hazık tabiri, evet, geçiyor.
0: Müslüman, uzman bir doktor.
1: Evet. Mütehassıs.
0: Mütehassıs.
1: Uzman bana uzman gibi geliyor.
0: Siz
1: da
0: uzmanı sevmiyorsunuz.
1: Şimdi orada o tabibi Müslümin, tabibi Müslümin hazıkın sözü dinde hüccettir.
0: Evet.
1: Başka çaresi yok, ölürsün. Orada zaruret devreye giriyor. Kullanabiliyor onu.
0: O kişi için haram düğümü çözülüyor.
1: O kişi için mesela Peygamber Efendimiz haramda şifa yaratmadı ama bu kişi için ifade ettiğiniz gibi haram düğümü çözülüyor. Gene Cenab-ı Hak ona mubah yollardan, çünkü zaruret durumunda mubah oluyor ona.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: TGRT FM Haber.

0: metre boyundaki balık 56 kiloydu. Dev balığı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen balıkçılar gördükleri manzara karşısında hayretlerini gizleyemedi.
1: 2026 Antalya rekoru 56 kilo 250 gram.

0: TGT Haber'den mutlu günler, iyi haftalar diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor, gün ortasıyla karşınızdayız. Yeni haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemi takip ediyor olacağız. Önce başlıklarımıza kısaca bir göz atalım, ardından detaylara geçelim sevgili izleyiciler. Dün akşam saatleriydi. Aslında bir süredir düşük yoğunluklu olarak devam eden ABD-İran savaşında önemli bir gelişme yaşandı. İran, İsrail'e füze atışı gerçekleştirdi. Ardından İsrail'in misillemesi geldi. Trump'tan gelen açıklama şu oldu: ben pazartesi, salı ya da çarşamba bir anlaşmaya varılacağını açıklayacaktım ki bunlar oldu şeklinde bir değerlendirmesinde sizlerle paylaştık. Şimdi gelinen noktada sahada son durum ne? İran ve İsrail arasındaki bu saldırı süreci nereye doğru evirir? Birazdan detaylarıyla bakıyor olacağız. Tabii altın ve petrol bu saldırılara nasıl tepki verdi? Hem son durumu alacağız, hem de değerli bir konuğumuzla özellikle işte altında, petrolde bu saldırıyla beraber süreç nereye doğru evrilir, onu da takip ediyor olacağız. Tabii ABD-İran savaşının en kilit noktalarından birisi Hürmüz. Hala bu hassasiyet orada korunuyor. Bundan sonraki süreçte özellikle ABD'nin ve İran'ın, tabii dünkü saldırıların ardından süreç biraz daha farklı bir yöne evrildi ama masaya oturup oturmayacağı, Hürmüz krizinin çözülüp çözülmeyeceği konuşulurken ciddi anlamda bir belirsizlik krizi var. Bunun az önce bahsettiğimiz hem petrol arzında hem enerji arzında yansımalarını yeni haftada sizlerle paylaşıyor olacağız. Dün aslında Türk futbol açısından, Fenerbahçeler açısından önemli bir gündü. Aziz Yıldırım yeniden başkanlık koltuğuna oturdu, ilk açıklamasını yaptı. Rakibini açık ara farkla geride bırakarak hem başkanlık koltuğuna oturdu. Peki başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Fenerbahçe'yi neler bekliyor? İlk açıklamaları ne yönde olmuştu? Tüm detayları Fenerbahçe cephesinden hem paylaşıyor hem de konuşuyor olacağız. Ve gün ortasına detaylarla başlıyoruz. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de yerel yönetimler için 6 beldede seçim yapılmıştı. Ara seçimde kesin olmayan sonuçlar açıklandı. 6 beldede seçimlerde 5 beldeyi Cumhur İttifakı, 1 beldeyi CHP kazandı.
1: Ara seçim yapılan 6 beldede oy sayımı tamamlandı. Belediye başkanları belli oldu.
2: Seçimden 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu.
1: Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de seçim heyecanı yaşandı.
3: Belediye meclis üyesinden oy pusularımız
1: var. Dördü Tokat'tan olmak üzere toplam 6 beldede belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için ara seçim yapıldı. Oylar kullanıldı. Kapanan sandıklar açıldı. Sayım başladı.
4: Adalet ve Kalkınma Partisi.
1: AK Parti, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldelerini kazandı. Bağtaşı beldesinde 722 oy, Yolüstü beldesinde ise 911 oy aldı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi ise 373 oy alarak Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde seçimi kazanan parti oldu.
4: Adalet ve...
1: Cumhuriyet Halk Partisi ise Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesini kazandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde de kazanan isim 876 oyla Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Özer oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim sonucunu telefonda kutladı.
2: Her şeyden önce şu anda meydanda bizleri dinleyen tüm kardeşlerime en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Seçimden 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık.
1: Gümüşhane merkeze bağlı Tekke beldesinde ise Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Kemalettin Demirkıran belediye başkanı oldu.
5: Beldemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Sandığa gelen bütün komşularımıza teşekkür ediyoruz.
1: Ayrıca ülke genelinde 362 mahallede muhtarlık seçimi de yapıldı. Ara seçimlerde toplam 1164 sandıkta 371.870 kayıtlı seçmen oy kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu açıklayacak.
0: İşçiler eylemdeyken türkücü sevgilisiyle tatile giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Duman'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
6: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bak hadi gelmiş, yap gelmiş.
7: Türkiye onu tatilci başkan olarak tanımıştı. Yolsuzluk iddiaları yöneltildi. Tutuklanan başkan için İçişleri Bakanlığı'ndan da karar gecikmedi.
8: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
9: Evet ben kapattım.
7: Görkem Duman daha önce sevgilisiyle yaptığı tatille gündeme gelen Buca Belediye Başkanı son olarak yolsuzluk skandalıyla sarsılmıştı. Belediyede düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
10: 11.30'da tekrar burada olacağız. Hadi bakalım Karanfil Mahallesi'ne yolculuğa başlayalım.
7: Tutuklama kararı sonrası gözler İçişleri Bakanlığı'na çevrilmişti. Beklenen karar geldi. Bakanlık Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
10: Bütçeyle başladık asfaltlamaya. Hem serim hem de yamaları başladı.
7: Buca Belediyesi'nde çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunuyor. Valiliğin kararıyla önümüzdeki günlerde meclis toplanacak ve başkan vekili seçimi yapılacak.
6: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş. Gönlüme bak hadi gelmiş, yap gelmiş.
9: Bu burnunu kapatıp söylüyor.
0: Sayın seyirciler, altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların gündemdeki yerini koruyor. Küresel piyasalardaki gelişmenin etkisiyle gözler yeniden altına çevrildi. Yeni haftanın ilk günü Kapalı Çarşı'ya dönelim. Hareketli bir gün mü değil mi? Hemen sözü kolay gelsin diyerek muhabirimiz Nermin Geyi'ye bırakalım.
11: Evet Gülden Kalecik, aslında 28 Şubat'tan bu yana, yani ABD, İran ve İsrail savaşının başladığı günden bu yana gözler piyasalarda. Nisan ayında taraflar arasında bir ateşkes yürürlüğe girdi ama o kırılgan ateşkeste de ilk kez füzeler fırlatıldı. Bir kez daha belirsizlik hem bölgede hem de piyasalarda hakim, altın güne düşüşle başladı. Ben ilk önce altın şu dakikalar itibarıyla ne kadar, bunu anlatmak istiyorum. Ardından da soruna yanıt vereceğim. Gram altın 6.364 seviyelerinde an itibarıyla. 3 Haziran'da ise gram altın 6.589 seviyelerine kadar gelmişti. Şimdi bir bakalım mı 2 Mart'a, yani o savaşın başladığı günden sonraki ilk piyasa gününde. 2 Mart'ta ise altının en iyi alış fiyatı 7.642 TL'ydi. Aslında o savaşın başladığı günden bu yana beklentilerimiz altının yükselmesiydi. Korku da buydu ama öyle olmadı. Şu an itibariyle yine altın Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte baskılanmış durumda. Geçtiğimiz hafta %-4,7 gibi yüksek bir oranda değer kaybetmişti. 4.328 dolardan da kapanış yapmıştı ons altın. Yeni haftaya da yine dediğim gibi Orta Doğu'daki baskıyla giriş yaptı. Ons altın şu an itibariyle 4.288 dolardan alış fiyatı veriyor diyebilirim. Gram altındaysa 6.363 TL alış fiyatı, 6.443 TL'de satış fiyatı var. Yükselen aslında yine petrolde oldu ama altın fiyatlarında savaşın başladığı günden bu yana yine bir baskılanma var. Düşüşe geçti. Bugün itibarıyla da altın piyasalarının açıldığı o ilk saatlerde ons altın alışı 4.316 liraydı. Şu an 4.287 lira. Gram altınınsa yine piyasaların ilk açıldığı dakikalarda alış fiyatı 6.399 TL'ydi. Satış fiyatı 6.400 TL'ydi. Ama şu dakika itibarıyla görüyorsunuz ki gram altının alış fiyatı 6.362, satış fiyatı ise 6.442 TL'den şu anda yerini alıyor ekranlarda gördüğünüz gibi. Şimdi bir yandan ABD'den itidalli açıklamalar var. Bunun da altını çizelim. Şimdi taraflardan hem İsrail'den hem İran'dan karşılıklı saldırılar var ama ABD'den de itidal açıklamaları var diyebiliriz. Sorunu yanıtlayacak olursam, hani o savaşın başladığı ilk günlerde, ilk aylarda Kapalı Çarşı'da biz ne görüyorduk? Ciddi bir altın talebi görüyorduk. Hatta zaman zaman bu noktada gram altın veya çeyrek altın bulunamıyordu. Bugün geldiğimiz noktadaysa şöyle bir göstersin kameraman arkadaşım Ozan Ural sizlere. O altın kuyrukları yok, biraz daha o endişe alımları baskılanmış durumda. Uzmanlara göre ise şu anda altın satış döneminde değil, bunun altını çizelim. Peki beklentiler ne? Aslında bir yandan gözler ABD'de, çünkü ABD'de de bu hafta enflasyon verileri açıklanacak. Yine altın için kritik öneme sahip o veri. Fed'den faiz indirimi beklentileri de bu yıl neredeyse ortadan kalkmasıyla birlikte sarı metal yine baskılanıyor diyebiliriz. Şimdi ABD'de geçtiğimiz hafta güçlü gelen istihdam verilerinin ardından bu hafta enflasyon rakamları tahminleri aşarsa altın için iyi bir hikaye olmaz diyor uzmanlar. Ama yine savaşın altını çizmek istiyorum. Savaşın başladığı o günden bu yana biz altının rekor yükselişlere gideceğini düşünüyorduk. Piyasada olan korku buydu. Ama şu anda yine öyle bir şey yok. O kırılgan ateşkesin füzelerle birlikte füzeler fırlatılmasıyla birlikte altında düşüşü gördük. Petrolde ise yine yükseliş var. Bunun altını çizelim. Gözler artık dolar ve petrolde ama altında dediğim gibi şu anda hala 6.357 TL'den alış fiyatı 6.434 TL'den de

0: dolarda 46. Alış fiyatı var. Euro'da ise gördüğünüz gibi 52.850 alış fiyatı var diyebilirim. Şu an için gözler artık yine petrolde. Petrolde yükseliş olsa da altın haftaya düşüşle başladı. Yeni haftanın ilk gününe, piyasaların açılış gününe düşüşle başladı diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakın.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Nermin G'ye. Kapalı Çarşı'dan piyasaların nabzını, o hareketi bizlerle paylaştı. Şimdi biz Nermin'e giderken dedik ki hareketli bir geceydi dün İran ve İsrail açısından. Dolayısıyla tüm bu Orta Doğu'daki savaş, ABD-İsrail-İran savaşının özellikle enerji arzı, küresel bir kriz, petrol krizi yaşanmasına sebep olan gelişmeler bir taraftan Hürmüz Boğazı. Tüm bunları konuşuyorken dün İran'ın İsrail'e attığı füzeler, ardından İsrail'in misillemesi süreci nereye doğru evirecek? Ne oldu bitti bir bakalım, ardından detayları konuşup değerli hocamıza soracağız, Sayın Ali Fuat Gökçe'ye. En merak edilen şey şu: dünkü gelişme savaşı başka bir noktaya taşır mı taşımaz mı? Dün dediğimiz gibi İran İsrail'e füze attı. Dedi ki benim özellikle ABD ile masaya oturmamdaki en önemli noktalardan birisiydi Lübnan. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının durmasını talep ettik ama İsrail saldırılarına devam etti. Bilindiği üzere bir ateşkes imzalandı ama çok hassas, aynı zamanda çok kırılgan. Dolayısıyla ben de bir misilleme olarak Lübnan'ın intikamını almak için füze atıyorum İsrail'e dedi. Sonrasında İsrail de İran'a füzelerini attı. İsfahan, Tahran ve Tebriz'de patlama sesleri duyuldu. Devrim muhafızları İsrail'in balistik füze kullandığını söyledi. Husiler süreçte yeniden sahada İsrail'e balistik füze fırlattı. Ardından İsrail Gazze'ye açılan tüm kapıları kapattı. Suudi Arabistan'da erken uyarı sistemi de devreye alındı. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından çok hareketli bir gece yaşandı sevgili izleyiciler. Tabii denildi ki acaba Trump bu saldırıya nasıl bir tepki verecek? İsrail ABD'nin arandığını söyledi. Trump'tan İran'a yönelik saldırı için hem bilgilendirme hem de onay alındığını aktardı. Sonra Trump ne dedi? İran'a önerim şu: füzeyi fırlattınız, yeter artık, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın. Hatta ekledi, ben bu hafta içerisinde bir anlaşmaya varıldığını açıklayacaktım ki bakın neler oldu dedi Trump. Evet, başlıkları aktardık. Bir dün geceye dönelim, neler yaşandı bakalım. Sonrasında değerlendirmelere geçelim.
2: Allahu Ekber.
3: İsrail savaş çıkartmak istiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşi durdurun çağrısına rağmen İran'ı vurmaya devam ediyor. Pazar gecesi İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin ardından İsrail misilleme olarak Tahran, Tebriz ve İsfahan'a saldırılar düzenledi. ABD Başkanı her iki tarafa ateşi durdurma çağrısı yaptı. Tahran, bizimki sadece uyarı ateşiydi dedi. Ancak İsrail sabah saatlerinden bu kez İran'ın Huzistan bölgesinde Karun Petrokimya şirketine hedef aldı. Merkezde maddi hasar oluştuğu açıklandı. Saldırıyı takip eden saatlerde İran basını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Amerikan Elemir Hava Üssü'nde patlama sesleri duyulduğunu yazdı. İran ordusu kritik bir açıklama yaparak Lübnan konusunda uyardı. Açıklamada İsrail Lübnan'ın güneyine ve Dahiye'ye yönelik saldırıları durdurmazsa sonuç pişmanlık olacak denildi. Diğer kritik açıklamaysa Yemen'deki İran destekli Husilerden geldi. Husiler İsrail'e saldırı düzenlediklerini açıklayarak Kızıldeniz'in İsrail faaliyetlerine tamamen yasaklandığını duyurdu. Bu arada İran basını Tahran yönetiminin Hürmüz'den geçiş ücreti alınmasına dair bir karar taslağı hazırladığını da yazdı. Pazar gecesi yaşanan gerilimin ardından Trump'ın savaş istemeyen tavrı dikkat çekmişti. ABD Başkanı, füzelerinizi fırlattınız, eğlendiniz, yeter artık, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın dedi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da arayarak misilleme yapmamasını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da devredeydi. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefonda görüştü.

0: Görüşmede bölgede yaşanan gerginlik ve müzakerelerdeki son durum ele alındı.
1: Evet, Amerika ile İran arasında anlaşma beklentilerinin konuşulduğu bir dönemde tansiyon yeniden yükseldi İran ve İsrail arasında. İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı tansiyonu artırdı artırmasına ama bundan sonraki süreç açısından ne olacağını merak ediyoruz. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe yayın konuğumuz. Ali Fuat Hocam merhaba, iyi haftalar.
2: Merhabalar Gülen Hanım, iyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Hemen şunu soralım. İran İsrail'e füze attı, sonra İsrail cevap verdi. Trump'ın açıklamalarını getirdik ekranlara. Bugünden sonra biz nasıl bir süreci takip ediyor olacağız hocam?
2: Şimdi tabii bugüne kadar, yani daha doğrusu dün akşam yaşananların müsebbibi İsrail olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bir süreç devam ediyor ABD ile İran arasında, bir müzakere yapılıyor ve Trump'ın açıklamalarında bunun salı ya da çarşamba bir anlaşmayla sonuçlanacağını belirten bir Trump var. Peki ne oldu da böyle oldu? İşte onu da dediğim gibi sorumlusu, müsebbibi İsrail. O da Lübnan üzerinde baskılarını ve saldırılarını artırması ve bunu durdurmaması. İran bu konuda açık ve netti. Zaten müzakerelerdeki ana konulardan bir tanesi de Lübnan'daki saldırılarını durdurulmasını isteyen bir yaklaşıma sahipti, bir politikaya sahipti. Bu da gerçekleşmeyince İran en son işte dün ve önceki gün İsrail saldırılarından sonra dün akşam da İsrail'e bir karşılık verdi. Yani şöyle, karşılıktan ziyade Lübnan'a yapılan saldırıların karşılığını verdi. Çünkü artık iş çıkmaza girdi. İsrail bölgede çatışmaların bitmesini istemeyen, farklı bir Lübnan politikası izleyen bir aktör durumunda. Bu şekilde olunca da işte bu müsebbip olan, sorumlu olan İsrail'in bundan sonra izleyeceği politika çok önemli. Peki bunu kim etkileyecek? Amerika Birleşik Devletleri etkileyecek.
1: Hocam,
2: ama
1: dün Trump dedi ki ben işte saldırmasın diye konuşacağım Netanyahu'yla, tam bir anlaşma işte açıklayacaktım da olmadı. Yani tabii uluslararası ilişkiler noktasında hani bu söylemlerin karşılığı ne olur, neyi bulur, o önemlidir elbette ama Trump gerçekten yapacak mı? Yani bu saldırı dursun mu diyecek?
2: Şimdi tabii Trump'ın istediği şu, yani Amerika Birleşik Devletleri bana göre İsrail yüzünden artık iç kamuoyuyla dahil olmak üzere ve üst düzey bürokrat ve asker kesiminde özellikle İsrail sebebiyle bir şekilde Orta Doğu'da İran'la çatışmayı sürdürmek istemediğini düşünüyorum ben. Ve bununla ilgili olarak da Trump mesela şunu söyledi. İşte saldırmayın, tamam füzeleri attınız, bu işi bitirin dedi. Ama İsrail'den şöyle bir açıklama gelmişti dün akşam. Biz İran'ın enerji tesislerine saldırmak için Amerika'dan izin istedik, görüşüyoruz dedi. Ve bugün işte sabaha karşı İsrail saldırılarının da enerji tesislerine olmadığını, İran'ın askeri hedeflerine, askeri tesislerine yapıldığına dair İsrail açıklama yaptı. Bu ne anlama geliyor? Belki çok küçük bir ayrıntı var ama sanki İsrail İran'a yönelik bir cevap verdi ama istediği cevabı veremedi. Bu da Amerika tarafından engellendi diye düşünülebilir. Yani İsrail İran'ın enerji tesislerini vurmak isterken Trump, tamam sen bir cevap verme hakkın var, bu cevabı ver ama enerji tesislerini vurup da ortalığı daha fazla kaosa sürükleme mealinde mi bir yaklaşımı oldu? Bununla ilgili olarak da İsrail de İran'daki askeri tesisleri hedef aldı. Belki sivil yerleşim yerlerini ya da enerji tesislerini hedef alabilirdi. Bununla ilgili izin çıkmadığını düşünüyoruz dünkü yapılan açıklamalar ekseninde. Trump bunu istemiyor aslında. Trump bir şekilde İsrail'i durdurmaya çalışıyor. Ama İsrail'de de bakın durmak istemeyen, durdurulamayan bir yönetim var. Geçtiğimiz hafta Trump'ın da Netanyahu ile ilgili olan diyaloğu basına yansımıştı. Yani o birbirlerine, özellikle Trump'ın Netanyahu'yu azarladığına dair bir yaklaşım, bir açıklama söz konusuydu. Şimdi bütün bunları üst üste örtüştürünce, yerleştirince sanki ABD'nin artık bu savaş bitsin, ben istemiyorum şeklindeki bir yaklaşımı söz konusu. Ama İsrail bunu istemiyor çünkü İsrail kaostan beslenen bir ülke, istikrarsızlıktan beslenen bir ülke ve bölgedeki istikrarsızlıkları iki yönden ele alıyor. Bir, birbirine farklı İslam ülkelerine birbirine karşı savaştırmak, çatışma halinde kılmak. İkincisi ise her bir İslam ülkesindeki kendisine hedef olarak gördüğü ülkelerdeki farklılıkları kullanarak istikrarsızlık yaratmak. Yani bir tarafta devletleri çatıştırarak istikrarsızlık yaratmak istiyor. Bir de o her devletin içerisindeki farklılıkları kullanma yolunu tercih ederek, politikasını tercih ederek istikrarsızlık yaratmak istiyor. Bunun örneklerini gördük. Şimdi bunun için de Lübnan üzerinden hareket ediyor.
1: Peki.
2: Çünkü en kırılgan yer Lübnan olduğunu görüyoruz. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşın, bu çatışmanın şu ana kadar olan kesiminde daha da fazla devam etmeyeceğini, ettirmeyeceğini tahmin ediyorum. Ama İsrail devam eder, İran da cevap verirse Amerika İsrail'in yanında saf tutar diye düşünüyorum.
1: Evet, yani dolayısıyla yakın zamanda çok o kısa vadede bu tansiyon, yani abi İran-İsrail arasındaki tansiyon düşmeyecek hocam. Bu yoğunlukta belki devam edecek. Biraz ABD'ye ama daha çok İsrail'in durmasına galiba bağlı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağınız var mı hocam, ekleyeceğiniz bir cümle?
2: Yok, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Peki hocam, çok teşekkürler. Profesör Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe hocamızla konuştuk sevgili izleyiciler. İsrail ve İran arasındaki tansiyonu yüksek süreci. İsrail'in Hamas'la Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırısı da devam ediyor. Bir sivil araç İsrail'e ait insansız hava bir tarafından hedef alındı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
0: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de katliamlarına her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak Gazze şehrinin El Nasr mahallesinde seyir halindeki bir sivil araç insansız hava aracıyla vuruldu. Saldırıda biri kadın olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Filistinli kaynaklar hayatını kaybedenler arasında El Amal Vakfı İlkokulu Müdürü Dina El Medun'un da bulunduğunu açıkladı. Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları şifa hastanesine götürüldü. Sağlık yetkilileri bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu bildirdi. Filistinli kaynaklara göre İsrail gün boyunca Gazze şeridinin farklı bölgelerine de saldırılar düzenledi. Gün içindeki saldırılarda toplam 13 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkese rağmen devam eden saldırılar bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.
1: Bursa'da enginar hasat sezonu başladı. Enginarları soyucu olarak adlandırılan ustaların ellerinde sofraları hazır hale getirildi. Yoğun mesaiyle çalışan ustaların aylık kazançları şaşırttı.
3: Karaciğer ve safra kesesi sağlığına birebir. Kolesterolün, şekerin ve kiloların baş düşmanı. Kansere karşı yüksek koruma sağlıyor. Faydaları say say bitmiyor. Ülkemizde enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da 3 ay süren enginar hasadı başladı. Nilüfer ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde yüzlerce dönüm tarlada enginar üretiliyor. Hasatla birlikte bir yandan da soyma telaşı başladı.
4: Adamın 2 gün işi vardır, 10 liraya soyar. Adamın mesela 1 ay boyunca full işi vardır. Ona da tane 7 lira 8 lira arası değişiyor. Günde 1000 tane soyuyoruz kendimizi fazla zorlamadan.
3: Enginar soyuculuğunun kazancı göz dolduruyor. Günde 1000 adet enginar soyan kişi ayda 240 bin liraya kadar gelir elde ediyor. Ancak enginar soymak oldukça zahmetli. Ustalık ve dayanıklılık istiyor.
4: Şu bıçak sabit durması gerekiyor. Bıçak değil. Bu sol tarafta gibi bilek hep dönüyor. Bıçak döndüğümde enginar harita gibi yuvarlak çıkmaz. Zaten bilekler şişiyor yani. Geri geliyor, eve gidiyoruz. Evde zeytinyağıyla bileklerimizi ovalıyoruz.
3: Enginar hasadı 1001 emekle sürüyor.
1: Doğunun çetin şartları bitti, kış şartları. Şimdi topraktan adeta bereket fışkırma zamanı. Bitlis'te bir yanda geçim derdiyle kavrulan çiftçiler, diğer yanda geleceğe umutla saçılan o minik fasulye tohumları var. Kuru toprakta yeşil filizin amansız mücadelesi başladı.
5: Bu fasulye kaynamaz oldu, aman bu fasulye.
3: Aylardır karlar altındaki o çorak topraklar nihayet uyandı. Çiftçiler yeni üretim sezonunun ilk fasulye tohumlarını toprakla buluşturdu. Bir yanda kavurucu yaz güneşi, diğer yanda serin toprak var. Aydınlar beldesinde hummalı bir mesai başladı. Bölge tarımın can damarı, ekonominin ise tam kalbi. Sessiz tarlalarda şimdi dev traktörlerin gürültüsü yankılanıyor.
6: Bu sene havaların yağışlı gitmesinden dolayı ekimimiz biraz geç oldu. Bu 10-15 günlük zafı içerisinde biraz acele ediyoruz. Geçen senelere kaydelik biraz erken davranmaya çalışıyoruz.
3: Bugün toprağa gömülen minik tohumlar yarın tonlarca ürün olacak. Dönüm başına tam 450 kilogram fasulye bekleniyor. Bir avuç küçük tohum yüzlerce ailenin tek geçim kaynağı. Üreticiler zorluklara rağmen gelecekten çok umutlu. Zorlu coğrafyada emekle yoğrulan büyük ekim mesaisi sürüyor. Şimdi gözler 3 ay sonra topraktan fışkıracak yeşil filizlere çevrildi.
1: Filipinler meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Mindanao bölgesinde hissedilen şiddetli deprem sonrası tsunami alarmı verilirken, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi ise yaralandı.
0: Filipinlerin güneyindeki Mindanao Adası açıkları 7.8 şiddetinde depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre depremin merkez üssü Sarangani iline bağlı Kablalan ilçesi. Sarsıntı 55 kilometre derinlikte meydana geldi. Ana depremin ardından büyüklükleri 4.6 ile 6.5 arasında değişen 10 artçı sarsıntı kaydedildi. Bölge halkı güvenli alanlara ulaşmak için sokaklara akın etti. Bölgede tsunami alarmı verildi. Filipinli yetkililer Sultan, Kudarat ve Sarangani kıyılarındaki gözlem istasyonlarında yaklaşık 1 metre yüksekliğinde dalgaların tespit edildiğini açıkladı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlara derhal yüksek kesimlere çıkmaları çağrısında bulundu. Afet ekiplerinin alarm durumuna geçirildiği açıklandı. Sivil Savunma Ofisi'nin ilk verilerine göre depremde çok sayıda ölü ve yaralı var. Onlarca bina hasar görürken bazı uçuşlar iptal edildi. Mindanao'nun en büyük şehirlerinden Davao'da tüm eğitim faaliyetleri durduruldu. Yetkililer hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Depremin ardından Japonya ve Endonezya'da tsunami uyarısı yayımladı. Saatler süren endişeli bekleyişin ardından yetkililer tsunami tehlikesinin büyük ölçüde geçtiğini açıkladı. Pasifik ateş çemberi üzerinde yer alan ve sık sık yer sarsıntılarına maruz kalan Filipinler deprem kuşağı üzerinde bulunuyor.
1: Ermenistan hem ülkenin hem Güney Kafkasya'nın kaderini değiştirecek seçimler için sandığa gitti. Seçimlerde ipi göğüsleyen isim yine Nikol Paşinyan oldu. Zafer konuşmasında yalnızca iç siyasete değil Türkiye ile normalleşme sürecine de dikkat çeken mesajlar verdi.
0: Ermenistan'da kritik seçim gerçekleşti. Başbakan Nikol Paşinyan oy sayımı devam ederken zaferini ilan etti. Parlamento seçimlerinde liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi'nin sandıktan birinci çıktığını açıklayan Paşinyan, elde edilen sonucun Ermeni halkının başarısı olduğunu söyledi.
7: Partimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Gece gündüz çalıştık ve bu tarihi bir zaferdir. Bu zafer Ermeni halkı içindir.
0: Merkezi Seçim Komisyonu'nun ilk verilerine göre Paşinyan'ın partisi oyların %50'sinden fazlasını alarak açık ara öne geçti. Seçimin dikkat çeken başlıklarından biri ise Paşinyan'ın bölgesel mesajları oldu. Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini belirten Ermenistan Başbakanı, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine de devam edeceklerini vurguladı. Ancak en dikkat çekici açıklama Türkiye ve Azerbaycan hakkında geldi. Paşinyan, Azerbaycan'la barış sürecinin ilerlemesini istediklerini belirtirken, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini umduğunu söyledi.
7: Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor. Bu mesaj barışa ve bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır. Ve umuyorum ki bu hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılaşacaktır.
0: Kritik seçim sadece Ermenistan'ın iç siyaseti açısından değil, Güney Kafkasya'daki dengeler açısından da yakından takip ediliyor. Gözler şimdi resmi sonuçlarda. Paşinyan'ın yeni dönemde Ankara ve Bakü ile yürüteceği diplomasi trafiğinde.
1: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Yıldırım 8 yıl sonra rekor oy alarak seçimi kazandı. Hakan Safi ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
8: Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
9: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı. 8 yıl aranın ardından Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa seçildi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi seçimde yarıştı.
10: Fenerbahçe'de yeni başkan kim olacak? İşte bu sorunun cevabını bulmak için kongre üyeleri sabah saat 10 itibariyle oy kullanmaya başladı.
9: Sarı lacivertlilerin olağanüstü kongresinde 27.387 üye oy kullandı.
10: Saatler 17'yi gösterdiğinde sandıklar kapandı ve sayım başladı.
9: Oy sayımında uzun bir gecikme yaşandı. Zarf ve üye kartı arasında eşitsizlik çıkınca ön sayım yapıldı. Fazla oylar rastgele imha edildi. Saat 20.15'te ise sandıklarda oy sayımına geçildi. Aziz Yıldırım 17.245 oy alarak rekorla yeniden Fenerbahçe Başkanı oldu.
8: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Çok sözünüz Fenerbahçe.
9: Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasıyla stadyumda havai fişeklerle kutlama yapıldı. Hakan Safi ise 9.927 oyda kaldı. Seçimi kaybeden Safi, Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
11: Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibimi kutluyorum.
9: Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Mehmet Selim Kosif yer alıyor. Aziz Yıldırım'ın teknik direktör olarak Aykut Kocaman'la çalışması bekleniyor. Fenerbahçe'nin futbol aklı ise Oğuz Çetin olacak. Aziz Yıldırım 1998'de Vefa Küçük'e karşı seçimi bir oy farkla kazanmıştı. 20 yıl aralıksız Fenerbahçe başkanlığı yaparak tarihe geçti. Sarı lacivertliler bu süreçte 6 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2018'de Ali Koç'a seçimi kaybeden Aziz Yıldırım 8 yıl sonra Fenerbahçe'nin 35. başkanı oldu.
1: Evet, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la beraber yeni dönem başladı dedik. Aziz Yıldırım yönetimine çevrildi tabii gözler sarı. Lacivertli camiada bir taraftan transfer çalışmaları merakla takip edilirken yeni yönetimin ilk hamlesi ne olacak? Bu da gündemin en sıcak başlıklar arasında yer alıyor. Fenerbahçe transferde nasıl bir yol haritası izleyecek? Taraftarın beklediği o büyük transfer ne kadar yakın? Tüm bunları spor yorumcusu Sayın Ahmet Konaç'la konuşacağız. Merhabalar Sayın Konaç, hoş geldiniz gün ortasına.
12: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Dün Aziz Yıldırım'ın epey bir farkla yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber bugünden itibaren işte ilk icraatlar, Fenerbahçe'yi nelerin beklediği, ardından da tabii taraftarın beklediği transfer meselesi ya da hangi beklentileri var, onları sizden dinlemek isteriz.
12: Şimdi burada kongreden başlayıp iki tane analiz ortaya koymak lazım. Birincisi, efsane başkanın geri dönüşüne tanıklık ettik. İkincisi de Aziz Yıldırım gibi bir efsaneye karşı 1998'den beri kulübe üye olmasına rağmen 1,5 yıl kadar kısa bir yöneticilik dönemiyle ancak tanınan Hakan Safi'nin de 10 bine yakın oy alarak bundan sonraki seçimler için kendisine ciddi bir taban oluşturduğunu da ortaya koymak lazım. Aslında Sayın Aziz Yıldırım geçen sene Fenerbahçe tarihinde ilk defa kongreye, olağanüstü kongreye gidilmesi için 10 bin imza toplandığı dönemde de bence aday olsaydı kazanacaktı, ancak aday olmadı. Saadettin Bey geldi. Saadettin Bey de Ali Koç'a karşı kazandı. Aziz Bey aday olmak için bugünü, bu yılı tercih etti. Aziz Yıldırım en başından beri tabii kongreci bir insan. Fenerbahçe'de yıllardır diğer kulüplere göre çok fazla kongre yapılıyor. Dolayısıyla kongre sonuçlarını önceden tahmin etmek belli anketlerle, belli analizlerle çok da zor olmuyor. Yani Aziz Yıldırım ve ekibi kazanacağına %100 emindi. Ama bunun oranı kaç olacak? Hani 3000 oyla mı kazanacağız, 7000 oyla mı kazanacağız, 5000 oyla mı kazanacağız? Sadece bunu tartışıyorlardı. Bu yüzden de yine Sayın Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi kadar çok fazla transfer vaadinde bulunmadı. Belli şeyler söyledi ama çok fazla kitleye oynama hedefini ortaya koymadı. Ben liderim, başkanlık için gelmiyorum. Benim ekibim çok güçlü. Ben onlara, genç ve dinamik ekibime liderlik edeceğim mottosuyla geldi. Bu da alıcı buldu. Şimdi burada ben Fenerbahçe kongre üyesiyim. Yıllardır Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Birçok kongreyi takip ettim. Bu kongreyi de hem kongre öncesindeki iki tarafın programları hem de iki gün süren kongre bakımından yakından takip ettim. Şunu artık söyleyebilirim. Fenerbahçe kongresinde bir kabuk değişimi yaşanıyor. Bir zihniyet değişimi yaşanıyor. Yani eskiden X aday olması yeterdi. Burada Fenerbahçe kongresi artık şu mesajı veriyor. Ben artık şampiyonluk özlemi yaşamaktan bıktım. Ben artık stadımın yenilenmesini, büyümesini istiyorum. Ben artık Galatasaray'la aradaki hem yapısal hem gelir hem de şampiyonluk kupası sayısının yeniden kapanmasını ve öne geçmek istiyorum mesajı verdi. Yoksa baktığınız zaman
1: Sayın Aziz Yıldırım'la beraber karşılık bulacak mı? Ahmet Bey, niye sözünüzü kestim? Zaman da ilerliyor. Az da bir zaman varmış. Kusuruma bakmayın lütfen. Ona ilişkin de isterseniz alın. Hem transfer hem o beklenti karşılanacak mı sorusunu. Buyurun.
12: Sayın Aziz Yıldırım'ın 4 tane ana transfer hedefi var. 2 santrafor, 2 stoper. Nene'nin satış durumuna göre bir tane sağ kanat oyuncusu bakacaklar. Fenerbahçe'nin futbol aklı olacak olan sportif direktör Oğuz Çetin solda Kerem'i beğeniyor. Sağda da Nene'nin fiyatının düşürülmeden satılmasını Sayın Aziz Yıldırım'a bilgi olarak, öneri olarak vermiş. Fenerbahçe'nin teknik direktörü de yüksek olasılıkla Aykut Kocaman olacak. Fenerbahçe Mallorca ile bonservis konusunda anlaşmaya çok yakın. Vedat Muriç de tatilini yaptığı Antalya'dan İstanbul'a geldi. İstanbul'da güzel bir siteden evlerini aldılar. Hatta eşi paylaşım yaptı. Tadilatlarını yaptık, artık İstanbul'dayız diye. Yakında Fenerbahçe Muriç açıklayacak. İkinci golcü olarak da Gires ile anlaştılar. Gineli golcü ama kulübü Dortmund'la henüz anlaşılamadı. Belki Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Gires'in yerine başka bir golcü ya da Gires'e aktaracağı kaynakla öncelikle sağ kanatı halledebilir. Bu da tartışma dahilinde ekip içinde. Kaleci Ederson'la Fenerbahçe devam edecek. Hakan Safi devam etmeyecekti. Aziz Yıldırım ona güvendiğini söyledi. Ederson Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'nda kampta, Amerika'da. Döndükten sonra kendisiyle konuşulacak. O da devam etmek istediğini ve güzel fikirleri, duyguları için Aziz Yıldırım'a teşekkür ettiğini kulübe iletmiş. İlk başlara en azından Ederson çıkacaktır. Jadon Osterwold takımdan ayrılmak istiyor. Geçen sene de ayrılmak istedi ama bir sene daha tuttular, o da ikna oldu. Jadon Osterwold'un yerine Fenerbahçe en az bir yabancı, biri de sol stoper olmak üzere iki tane stoper alacak. Alanya Spor'un stoperi Ümit Akdağ ile görüşmeler zaten Aziz Yıldırım tarafından da başlamıştı. Bu arada Asensio'nun takımdan ayrılmak istediği, milli takıma Türkiye'de oynadığı için seçilemediğini düşündüğü iddia edildi. Ben bunu mevcut yönetime sordum, böyle bir şey yok. Aziz Yıldırım tarafına da sordum. Asensio'nun takımdan ayrılmak istediğine dair kendilerine hiçbir şey direkt ya da endirekt gelmediğini söylediler. Şunu söyleyeyim, Kante Fransa milli takımına Türkiye'den gitti. Şu anda Dünya Kupası'nda. Ederson Brezilya milli takımına Türkiye'den gitti. Şu anda Amerika'da Dünya Kupası'nda. Dolayısıyla Asensio'nun da böyle bir şey düşüneceğini zannetmiyorum. Fenerbahçe taraftarı bana gelen bilgiler ışığında söyleyebilirim ki rahat olabilirler. Asensio'nun ayrılmak istediği doğru değil. Onun çevresinde bir takım kuracak Aziz Yıldırım.
1: Peki Sayın Ahmet Konan, çok teşekkürler, sağ olun. Değerli katkıları için kolaylıklar diliyoruz, çok teşekkürler.
12: Sağ olun, hoşçakalın.
1: Evet, sağ olunuz. Şimdi noktalarken bir paylaşımı bildirelim. Son dakika olarak geçiyor ekranlara bir tek cümle ABD Başkanı Trump'dan. Trump diyor ki İran ve İsrail derhal durmalı. Aslında dün yaptığı açıklamaya çok benzer bir açıklama. Herkes füzelerini attı. Hatta kendi deyimiyle herkes eğlendi. Geldi bir an evvel. Durmalı diyor Trump, İran ve İsrail'i kastederek. ABD Başkanı Trump'ın açıklaması dünkü sıcak gelelim bu saate. Saat başında gelişmelerle yeniden birlikte olacağız.
13: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
6: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
7: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
8: Çok güzel ofsaydı. Kaydı!
5: Yeşil sahaların ritmini tutan Topuklu Krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TGRT FM Haber.
7: Yaşandığı olayda yaralanan sürücü de hastaneye kaldırıldı.
8: Burada araba yanıyordu. Ben çocuğa dedim ki çekil. Hatta bir yerini yakar dedim. Debi yakalmadı. Orada oğlanın geldi. Dizini yaktı. Ben kaldım. Hastaneye götürdüm. İyi iyi yakıyor.
7: Miami Beach'te düzenlenen etkinlikte futbol severler Panini Dünya Kupası albümlerini tamamlamak için kıyasıya bir takas yarışına girdi. Eski albümler açıldı, çıkartma paketleri tek tek kontrol edildi. Katılımcılar eksik oyuncuları bulabilmek için birbirleriyle takas yaptı. Çocuklar, gençler ve yetişkinler aynı masada buluştu. Kimileri ilk albümünü tamamlarken, kimileri yıllardır süren geleneğini devam ettirdi. Etkinlikte bazı ebeveynler çocukları adına koleksiyon yaparken, futbol koçu Jose Menendez gibi isimler de aileleriyle birlikte takas heyecanına katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik Dünya Kupası öncesi futbol tutkusunun sadece sahada değil, sokakta ve koleksiyonlarda da yaşandığını bir kez daha gösterdi.
9: Evet, şu an Örnek Mahallesi 1352. sokakta yangın var.
10: Allah yardımcıları olsun.
7: Çatı katı alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı.
11: Çatı katında yangın çıkmış. İtfaiye ekipleri hala gelmedi.
12: Şimdi itfaiye geldi.
13: Ama daha söndüremediler galiba.
7: Burası İstanbul Esenyurt. 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanlar tüm mahalleyi sardı. Dakikalar ilerledikçe endişe arttı.
9: Aşırı yanıyor ya.
7: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına 4 koldan müdahale etti. Alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Neyse ki olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çatıda maddi hasar meydana geldi. Kontrolden çıkan araç yangın panosuna çarptı. Yangın söndürme sistemindeki su tünele aktı. Görüntüler Avrasya Tüneli'nden. Seyir halindeki bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünelin içine doldu. Avrasya Tüneli'nde geçişler durduruldu. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı ifade edildi. Bir saatlik çalışmanın ardından Avrasya Tüneli tekrar kullanıma açıldı. Dominik Cumhuriyeti'nde havalanan özel jet dakikalar sonra yere çakıldı. La Romana Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan Gulfstream tipi jetin motorunda arıza meydana geldi. Pilotlar vakit kaybetmeden geri dönüş kararı aldı ve acil iniş prosedürünü başlattı. Ancak faciayı önlemek mümkün olmadı. Havalimanına yaklaşan uçak güvenliği inişi gerçekleştiremeden boş bir araziye çakıldı. Çarpmanın etkisiyle dev bir alev topuna dönüşen jet saniyeler içinde yandı. Dehşet anları çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motorundan yoğun duman yükselen uçağın kontrolden çıkarak yere çakıldığı görüldü. Kazada pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti. Yetkililer uçakta yolcu bulunmadığını açıkladı.
12: Düğmeye Ankara'dan basıldı. Yasa dışı bahis operasyonunda şüpheliler yakalandı. 21 Şubat'taki ilk operasyonun ikinci dalgasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. 20 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüpheliler tek tek yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerden 25'i tutuklandı, 39 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 18 şüpheli yakalama çalışması ise tüm hızıyla devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı raporda şüphelilerin 180 milyar lira tutarında kripto para trafiğini yönettiği ortaya çıktı.
14: Kaza yaptı, sonra yanmaya başladı. O otobüs 20'den fazla kişiye mezar oldu. Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Sonrası tam bir faciaydı. Yangın çıkan otobüs alev aldı. Yetkililer ilk incelemelere göre kazada 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 20'ye yakın kişi de yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
15: Eski Hisar açıklarında ilerleyen feribottan bir yolcu henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Durumu fark eden büfe çalışanı vakit kaybetmeden hemen suya atladı. Personel boğulmak üzere olan şahsı su üzerinde tutmayı başardı. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri bota atlayarak adeta zamanla yarıştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler iki kişiyi de denizden çekip aldı. Ambulanslar yaralıları hemen hastaneye kaldırdı.

0: aracımız çıkış yerinde takla attı. Şu an bir şey yok. Güvenli bir şekilde görevli arkadaşlarımız ilgileniyorlar. Yani endişe edecek durum yok Allah'a şükür.
1: Offroad aracı kontrolden çıktı. Parkurda takla attı. Yürekler ağza geldi.
2: İyisiniz değil mi?
3: İyiyiz.
1: Sivas'ta adrenalin zirve yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen offroad tutkunları zorlu engelleri aşmak için yarıştı. Ancak bir araç kontrolden çıktı, takla attı. O anlarda nefesler tutuldu. Seyirciler endişeliydi, hızla müdahale edildi. Neyse ki korkulan olmadı. Sürücü sapasağlamdı. Takla atan araç da kepçenin yardımıyla çıkarıldı.
2: İyisiniz değil mi?
1: Futbol tribünlerinin en coşkulu ritüeli doğduğu topraklarda sokaklara döndü. Dünya Kupası heyecanının yaşandığı Meksika'nın başkenti Meksiko'da binlerce kişi Guinness Dünya Rekoru'nu kırmak için dev bir Meksika dalgası oluşturdu. O anlar şehrin sokaklarında bir hayli renkli görüntüler yaşanmasını sağladı. Ancak Meksikalıların işi kolay değil. Çünkü ABD'de 2008 yılında bir otomobil yarışında 157 bin kişinin yaptığı Meksika dalgası hala tarihin en kalabalığı rekorunu elinde bulunduruyor. Ateşli topla röveşe atan itfaiyeciler, kepçeyle top sektiren ekskavatör operatörleri. Hepsi gerçek, hepsi canlı. Üstelik içinde tek bir damla yapay zeka bile yok. Tamamen alın teri, tamamen yetenek. Düzce Belediyesi personeli millilerimiz için bir klip hazırladı. O klip ilk dakikadan itibaren milyonlara ulaştı.
4: ...2026 Antalya rekoru... ...56 kilo 250 gram...
1: Antalya'da sabahın ilk ışıklarıyla denize açılan üç arkadaş unutamayacakları bir av yaşadı. Konyaaltı sahili açıklarında yaklaşık 75 metre mesafede oltalarını denize bırakan balıkçılar bir süre sonra güçlü bir vuruş aldı.
4: 110, 120, 130, 140, 150 santim.
1: Oltanın ucundaki balığı çekmeye başlayan ekip karşılarında dev bir akya balığı olduğunu görünce büyük heyecan yaşadı. Halk arasında kuzu balığı olarak bilinen akya uzun süren mücadelenin ardından tekneye alındı.
5: Daha önce bildiğimiz ve denediğimiz bir merada 75-76 metrelerde canlı bir kolyoz balığını dibe indirerek avladık.
1: Tam 1 metre 50 santimetre boyundaki balık 56 kiloydu. Dev balığı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen balıkçılar gördükleri manzara karşısında hayretlerini gizleyemedi.
4: 2026 Antalya rekoru 56 kilo 250 gram.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortasıyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Devam ediyoruz gelişmeleri aktarmayı. Bir önceki saati noktalarken söylemiştik. İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin açıklama yaptı ABD Başkanı Trump. İran ve İsrail ateş etmeyi derhal durdurmalı açıklamasında bulundu. Saldırılar bölgede tansiyonu tabii yeniden yükseltti. Dün gece boyunca taraflar arasında füze ve hava saldırılarıyla gerilim tırmandı. Bölgeden ard arda geldi patlama sesleri. Sivil yerleşimlerin de etkilendiği iddiaları uluslararası endişeyi artırdı. Gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı ABD Başkanı Donald Trump. İran ve İsrail derhal ateş etmeyi durdurmalı ifadesini kullandı. Trump taraflara çağrısını yineledi. Gerilimin daha da büyümesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı. Bölgede ise çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. Evet, İsrail durmuyor. Trump'ın uyarılarına rağmen İran'ı vurmaya devam ediyor. Tahran, Tebriz, İsfahan ve Huzistan'da patlama sesleri duyulurken Riyad'daki Amerikan üssüne yönelik saldırı haberleri geliyor.
1: Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
2: İsrail savaş çıkartmak istiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşi durdurun çağrısına rağmen İran'ı vurmaya devam ediyor. Pazar gecesi İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin ardından İsrail misilleme olarak Tahran, Tebriz ve İsfahan'a saldırılar düzenledi. ABD Başkanı her iki tarafa ateşi durdurma çağrısı yaptı. Tahran, bizimki sadece uyarı ateşiydi dedi. Ancak İsrail sabah saatlerinden bu kez İran'ın Huzistan bölgesinde Karun Petrokimya şirketine hedef aldı. Merkezde maddi hasar oluştuğu açıklandı. Saldırıyı takip eden saatlerde İran basını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Amerikan Elemir Hava Üssü'nde patlama sesleri duyulduğunu yazdı. İran ordusu kritik bir açıklama yaparak Lübnan konusunda uyardı. Açıklamada İsrail Lübnan'ın güneyine ve Dahiye'ye yönelik saldırıları durdurmazsa sonuç pişmanlık olacak denildi. Diğer kritik açıklamaysa Yemen'deki İran destekli Husilerden geldi. Husiler İsrail'e saldırı düzenlediklerini açıklayarak Kızıldeniz'in İsrail faaliyetlerine tamamen yasaklandığını duyurdu. Bu arada İran basını Tahran yönetiminin Hürmüz'den geçiş ücreti alınmasına dair bir karar taslağı hazırladığını da yazdı. Pazar gecesi yaşanan gerilimin ardından Trump'ın savaş istemeyen tavrı dikkat çekmişti. ABD Başkanı füzelerinizi fırlattınız, eğlendiniz, yeter artık, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın dedi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da arayarak misilleme yapmamasını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da devredeydi. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgede yaşanan gerginlik ve müzakerelerdeki son durum ele alındı.
0: Küresel havayolu sektörü Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya. Artan yakıt fiyatları ve bozulan uçuş rotaları havacılık endüstrisinde alarm zillerini çaldırıyor.
2: Jeopolitik gerilimler, artan yakıt maliyetleri ve üretim darboğazı havacılık sektörü çok boyutlu bir krizle karşı karşıya. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği zirvesinde sektör temsilcileri krizin boyutlarını masaya yatırdı. TA 2026 yılı küresel havayollarının net kar beklentisini 23 milyar dolara düşürdü. Bu rakam daha önce açıklanan 41 milyar dolarlık tahminin neredeyse yarısı. Orta Doğu'daki çatışmaların ana enerji hatlarını etkilemesi uçuş rotalarını uzatırken jet yakıtı maliyetlerini de sert şekilde artırdı. Bazı şirketler uçuş sayısını azaltma kararı alırken bazıları ise artan maliyetleri bilet fiyatlarına yansıtmayı planlıyor. Sektör operasyonel daralmaya karşı yeni stratejiler geliştiriyor. Boeing ve Airbus'taki üretim gecikmeleri nedeniyle yeni uçak teslimatlarının aksaması filoların yenilenmesini zorlaştırıyor. Bu durum eski ve yüksek yakıt tüketen uçakların kullanım süresini uzatıyor. Sektörün çözüm olarak gördüğü sürdürülebilir havacılık yakıtı ise hala küresel talebin %1'inin bile altında kalıyor. Yüksek maliyet ve sınırlı üretim geçiş sürecini yavaşlatıyor.
0: İsrail'in Hamas'la Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırıları devam ediyor. Bir sivil araç İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındı ve saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
2: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de katliamlarına her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak Gazze şehrinin El Nasr mahallesinde seyir halindeki bir sivil araç insansız hava aracıyla vuruldu. Saldırıda biri kadın olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Filistinli kaynaklar hayatını kaybedenler arasında El Amal Vakfı İlkokulu Müdürü Dina El Medun'un da bulunduğunu açıkladı. Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları şifa hastanesine götürüldü. Sağlık yetkilileri bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu bildirdi. Filistinli kaynaklara göre İsrail gün boyunca Gazze şeridinin farklı bölgelerine de saldırılar düzenledi. Gün içindeki saldırılarda toplam 13 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkese rağmen devam eden saldırılar bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.
0: İşler eylemdeyken türkücü sevgilisiyle tatile giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Duman'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
3: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
2: Türkiye onu tatilci başkan olarak tanımıştı. Yolsuzluk iddiaları yöneltildi. Tutuklanan başkan için İçişleri Bakanlığı'ndan da karar gecikmedi.
4: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
5: Evet ben kapattım.
2: Görkem Duman daha önce sevgilisiyle yaptığı tatille gündeme gelen Buca Belediye Başkanı son olarak yolsuzluk skandalıyla sarsılmıştı. Belediyede düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
6: 11.30'da tekrar burada olacağız. Hadi bakalım Karanfil Mahallesi'ne yolculuğa başlayalım.
2: Tutuklama kararı sonrası gözler İçişleri Bakanlığı'na çevrilmişti. Beklenen karar geldi. Bakanlık Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
7: Bütçeyle başladık asfaltlamaya. Hem serim hem de yamaları başladık.
2: Buca Belediyesi'nde çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunuyor. Valiliğin kararıyla önümüzdeki günlerde meclis toplanacak ve başkan vekili seçimi yapılacak.
3: Hele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş. Gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
7: Bu burnunu kapatıp söylüyorum.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Görüşmede ülke güvenliği, kamu düzeni ve iki bakanlık arasındaki koordinasyon ele alındı.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldi. İki bakanlık arasındaki işbirliği, kamu düzeninin korunması ve koordinasyon başlıkları değerlendirildi. Bakan Çiftçi görüşmeye ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
8: Ülkemizin güvenliği, kamu düzeninin korunması ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirilmesine yönelik konularda değerlendirmelerde bulunduk.
0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin finansman desteği işletmelere nefes aldıracak. KOBİ'ler için ilk etapta 25 milyar lira kullanıma açılacak. Krediler 6 ay ana para ödemesiz dönem dahil, azami 48 ay vadeli olacak.
9: 6 ay ana para ödemesiz pakette finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak.
2: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve bankalar bir araya geldi. Küçük ve orta boy işletmeler için yeni kredi paketi devreye girdi.
9: Ne yapacaksak Türkiye için yapacağız.
2: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin nefes kredisine başvurular başladı. TOBA bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler krediye başvurabilecek. Bir firma en fazla 3 milyon lira kredi kullanabilecek.
9: Bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak.
2: Krediler 6 ay ana para ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak. İşletme sahipleri anlaşmalı bankalara müracaat edebilecek.
9: Milletimiz bizden neyi bekliyorsa onu yapacağız.
2: İlk dilim olarak 25 milyar liralık tutar kullanımı açılacak. Bu yıl içinde duyurulacak limitlerle kredi hacminin 100 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.
10: TGRT FM Haber.
11: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 27, Konya 28, Afyon 29, Denizli 33, Antalya 28, Adana 32.

0: veriliyor. Antalya Alanya yolunun 0 ila 2. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 8 Haziran Pazartesi ve haftanın ilk gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan. Programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Yücel Turan sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biliyorsunuz yoğun bir hafta sonunu geride bıraktık. Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleşti ve kurulun kazananı Aziz Yıldırım oldu. Sarı Lacivertli Kulübün efsane başkanlarından olan Yıldırım 17.245 oy olarak 8 yılların ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. Yıldırım'ın rakibi olan Hakan Safi ise 9.927 oy aldı. Hem genel bir değerlendirmenizi alacağım hem de Yıldırım'ın Safi'ye bu kadar fark açacağını bekliyor muydunuz?
1: Şimdi Fenerbahçe'de yaklaşık bir aydır ciddi bir seçim çalışması oldu. Yani her iki başkan da hem medya yönünde hem de yaptıkları birebir belediyeyle diyaletlerde, toplantılarda yapacakları anlattılar. Ben Fenerbahçe'yi takip eden meslektaşlarımız olsun, takım sosyal medyada bu işi yapan böyle Fenerbahçe'yi analiz eden arkadaşlar olsun veyahut da sokakta sıralar bize. Yani hiç kimse bu seçimin neticesinin böyle bir 65-35 gibi veya 66-34 gibi çıkacağını hiç kimse beklemiyordu. Bence Aziz Yıldırım'ı beklemiyordu. Yani bu seçimin daha ziyade böyle bir başa baş 52-48 işte maksimum 55-45 ama Hakan Safi'den yana da olabilir, Aziz Yıldırım'dan da yana olabilir. Böyle insanlar tahminlerde bulunuyordu. Belki Aziz Yıldırım bir tık öndeydi ama Aziz Yıldırım'ın

0: yani içinde olan insanlar da böyle bir 65-35'lik bir farkı beklemiyorlardı. Bir kere seçimin sonucu büyük bir sürpriz yani. Skor olarak, nispetli olarak 65-34 burası büyük bir sürpriz. İkincisi Hakan Safi 15 ay Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde yönetimlik yapmıştı ve ilk başkanlık adayını açıklayan kişiydi. Hem çalıştı hem de çok önemli vaatlerde bulundu. Yani futbolcu konusunda böyle kendisini bağlayan, hep böyle yıldızları getireceğim, Fenerbahçe'nin para ihtiyacı yok, İşte Maldini getirdim, bu benim futbol hakkında danışmanım, onunla böyle görüntü vermesi falan. Yani taraftar normalde böyle şeyler hoşuna gider taraftan. Taraftar böyle çilek, havalimanından futbolcu karşılayalım, yıldız futbolcu gelsin, büyük yatırımlar yapasın. Taraftar böyle bol servis bedeli 10 milyon euro, 50 milyon euro, 60 milyon euro bunları sever taraftar.
1: Üstelik oyuncu da açıkladı. Greenwood evet. Ve Hakan Çalhanoğlu'nu da açıkladı.
0: Evet, ama bunların hiçbiri yani inandırıcı olmadı. Delege üzerinde bu da bence sosyolojik olarak araştırılmaya değer bir konu. Normalde delege böyle şeylere çok itibar ederdi. Hakan Safi yani bir de bilinen bir iş insanı. Yani sponsorlukları ortada birçok spor kulübüne. Fakat delege buna itibar etmedi. Ve doğru yalan mı tam bilmiyorum ama nasıl çıkarttılarsa kullanan delegenin, oy kullanan delegenin 9000 tanesi ilk defa hayatında Fenerbahçe Genel Kurul delegesi olarak oy kullanıyor. Hı hı. Yani demek ki genç bir nesil de var 9000 için. Normalde gençler de böyle şeylere çok itibar eder. Şimdi şunu buradan anlamak lazım. Yani böyle sosyal medyaya bakıp da sosyal medya üzerinden bazı analizler yapmak çok insanı yanıltabilir, çok tehlikeli olabilir. Bizi doğru sonuçlar veremez. Yani sosyal medyada Hakan Safi'nin böyle işte etkileşim alması, birçok toplantı yapması, birçok dijital medyada böyle isimlerin anlatılması, anlaşılan futbolcular fotoğrafı var. Yani buna bir karşılık bulmadı bu. Yine böyle insanlar ya Aziz Yıldırım bizim için daha iyi. Hakan Safi bir risk. Ne yapar, ne eder? Tecrübesi yeter mi, yetmez mi? Hakikaten bu kadroya Fenerbahçe'ye başkanlık yapabilecek nitelikte birisi mi? Çünkü bir de bence Saadettin Saran da önlerinde çok güzel bir örnek. Yani Saadettin Saran da bu şekilde yıllardır hep böyle bir hayal kurduruyordu insanlara. Onu gördüler bu 8-10 ay içerisinde. Dolayısıyla biraz daha bence delege sağlam oynadı. Yani sağlam olsun, bildiğimiz adam olsun, böyle bir ne olduğunu ne yapacağını bilemediğimiz, kestiremediğimiz birisine gitmeyelim dedi delege. Ve şu da önemli, yani ben burada Fenerbahçe delegesini hakikaten takdir ediyorum. Yani ayakları yere basan, böyle büyük bütçeler, büyük harcamalardan ziyade kulübü doğru yönetecek bir isim. Belki de yani bu isim Ali Yıldırım da belki çok bu konuda doğru bir isim değil ama yani Hakan Safi ile karşılaştırdığınız zaman daha böyle makul, daha mantıklı, daha real şeyler ortaya koyan Aziz Yıldırım tercih etti. Bence bu denegenin bu tercihi de çok saygı duyulacak bir tercih. Yani demek ki delege de aklı selim daha önde. Çünkü Hakan Safi hakikaten yani böyle çok fazla böyle rakamları küçümseyecek şekilde çok böyle bakıyorsunuz yani 50 milyon euro alır getiririz. Bizde para var, bizde para programı yok. Böyle çok üst perdede yani bu işin bir hukuki boyutu var, limitler var ve böyle 8-10 ay bilemedim. 11 ayda nasıl çıkıyorsunuz? Yani böyle bu 10 ayda 11 ayda gelir artırıcı projeleri de hemen hayata geçirmek kolay değil. Hani dersiniz ki kardeşim ben şöyle şöyle gelirleri artıracağım. Dolayısıyla bu harcamaları buna dayanarak yapıyorum ama zaten seçimde süreniz bir sezonluk. Belki de lige havlu atarsanız Nisan'da, Mart'ta artık tamamen gelecek olan başkan için yapılacak. Bir tane Fenerbahçe bu arada bence çok büyük bir kayıp yaşıyor. 2024'te bir genel kurul yaptı. 2025'te yaptı geçen sene. Bu sene yaptı. Gerçekinde olağan genel kurul olacak. Yani Fenerbahçe son 4 yılda her yaz bir genel kurul yapmış oluyor. Yani bir kulüp için, bir camia için de bu çok enerji kaybettiren, dikkat dağıttıran, çok ciddi bir yıpranma. Yani düşün ki ben Fenerbahçe tarihinde, 120'lik tarihinde veya Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un geçmişine bakın. Yani 4 yıl üst üste genel kurul yapan bir başka kulüp ben hatırlamıyorum. Belki olmuştur, olmamıştır ama yani bu da bir camia için, bir kulüp için çok doğru bir şey değil yani. Düşünün ki her yıl enerjinizi yani sahadaki rekabetten çok böyle genel kurulda dağıtıyorsunuz, orada dağıtıyorsunuz. Bu da Fenerbahçe için ciddi bir zaman kaybı, ekonomik kayıp, rekabette geriye düşmesi anlamına geliyor.
1: Peki Fenerbahçe Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli camiada artık ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti. Değerli insanlardan oluşan bir yönetim kurduklarını dile getirdi Yıldırım. Şampiyonluk sözü veriyoruz. Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Bu stadı büyütmek için çalışmalara başlayacağız. Finansal anlamda kulübün değerini yukarıya çıkarmak için projeler hayata geçireceğiz. Beni seçtiğiniz için minnettarım. Borcumuzu ödeyeceğiz. Buradan borcumuzu ödemeden gitmeyeceğiz. Bunu da bir senede yapacağız. Tatlı bir yorgunluk var. Hepinize teşekkür ediyoruz. Dışlanmış kimse kalmayacak. Birliği sağlayacağız diye konuştu. Ne söylersiniz?
0: Ya yapıcı, birleştirici. Yani bu eski Aziz Yıldırım'dan farklı bir Aziz Yıldırım profili görüyoruz. Yani Aziz Yıldırım böyle kavga eden, böyle rakiplerini tahrik eden konuşmalara çok yapardı. Biz buna çok alışkındık. Yani Mali Genel Kurulu'na da gelirdi, Fenerbahçe'nin divanda yaptığı konuşmalarla zaman zaman çok ciddi gerginlikler ve tansiyonu yükselten açıklamalar olmuştu. Şimdi yani dün önceki gün hem genel kurul öncesi sonrası daha da böyle birleştirici, yani rakibe saygı duyan açıklamalar yaptı. Bu da belki yaşın vermiş olduğu tecrübe. Yani şimdiye kadar böyle kavur. Yani ben Aziz Yıldırım'ın 8 sene önceki Aziz Yıldırım'dan biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin de Aziz Yıldırım'a ihtiyacı vardı. Yani işte 7 yıllık Ali Koç dönemi, 1 yıllık Selçuk Saran dönemi olmadı. Yani Fenerbahçe bir türlü böyle bir derdini toparlanamadı. İçinde bir takım böyle kamplaşmalar yaşadı. Sayın Ali Koç da böyle biraz tartışmayı, biraz gerginliği seven bir başkan modeliydi. Bu yüzden belki Aziz Yıldırım'ın yani şeyi de, yönetim kurumunda da tecrübeli isimler var. Biraz daha belki soğukkanlı olacaklar. Tabii bu Aziz Yıldırım'ın iki tane yol var. Yani bu takım bu sene şampiyon olursa Aziz Yıldırım gitmek istese de taraftar bırakmaz, delege bırakmaz. Bir 3 yıl daha genel kurulda seçilir 2027 Haziran'da ve 3 yıllık daha bir yetki alır. Ama Fenerbahçe bir performans gösteremezse, yani bu ligde bu sezon isterse bir puanla veya gol avarajıyla ikinci olsun, Aziz Yıldırım'ın bir genel kurula daha aday olarak girme şansı kalmaz. Girmez, birisi de kazanamaz. Dolayısıyla yani Aziz Yıldırım da tıpkı geçmiş başkanlar gibi, Ali Koç da ilk geldiği günden beri şu ki her sezon bu sene mutlaka şampiyon olmamız lazım. Mutlaka şampiyon olmamız lazım. Bu da bazen çok gereksiz bir baskı oluşturuyor ve antrenörü, futbolcuyu, yönetimi etkiliyor. Yani burada da Aziz Yıldırım bu baskıyı hissedecektir. Dolayısıyla biraz daha fazla risk alacaktır. Yani riskten kastım şu, belki transferde biraz daha fazla yani harcama veya sayı artacaktır. Bir de belki yeri geldiği zaman da yani futbol federasyonuyla hakem konusunda, merkez hakem kurulu konusunda veya medyada biraz daha böyle çok üst perdeden bir Aziz Yıldırım izleyebiliriz. Çünkü Aziz Yıldırım'ın hiçbir şekilde yani bir ya bu sene olmadı seneye olur, bir yapılanma içindeyiz, bu ilk senemiz gibi deme şansı yok. Yani burada önünde hemen işte Temmuz'da takım toplanacak, hazırlıklar başlayacak, transfer tamamlanacak, işte Şampiyonlar Ligi playoff'u derken lig başlayacak. O yüzden Aziz Yıldırım'ın yani çok seri bir şekilde ya bu futbolcuyu alalım mı, bu ileride bize bir yatırım olur, gelecekte futbolcu ümit vaat ediyor, istikbal vaat ediyor, bu futbolcu Fenerbahçe için bir kazanç olur, bunlar yok. Fenerbahçe aldığı oyuncu net oynayacak, net netice verecek ve Mayıs ayında Fenerbahçe şampiyon olacak. Başka bir Aziz Yıldırım'ın önünde bir çıkışıklık. Bu da bence bir başkan için yani veya teknik ekip için de çok ciddi bir baskıdır üzerlerinde.
1: Peki başkan adaylarından Hakan Safi sayım yapılırken bir konuşma yaptı, basın açıklaması yaptı. Oylar sayılmaya başlanmıştı ama Aziz Yıldırım'ın açık ara önde olduğunu duyunca Safi, gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Fenerbahçe'nin sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Ciddi transferlerin ve yatırımların sözünü verdim. Bunların da kontratlarını yapmıştım. Fenerbahçe camiası eskiden yana olmayı seçiyor. Aziz Yıldırım Başkan'ı tebrik ediyorum. Ben Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim ifadelerini kullandı. Ve açıklamasının ardından da sonucu beklemeden, yani resmi sonucu beklemeden stat'tan ayrıldı başkan. Takip edeceğiz dedi. Ne söylemek istersiniz?
0: Yani Sayın Hakan Safi şunu yapsaydı, yani seçim sonucunda bekleyip Aziz Yıldırım kürsüye geldiği zaman o da gelseydi, Aziz Yıldırım elini havaya kaldırsaydı, böyle bir birlik bir görüntüsü verseydi puan toplardı. Yani Hakan Safi'nin yaşı nispeten genç ve gelecekte de Fenerbahçe mutlaka yine yönetici başkan adayı olacaktır. Bu Hakan Safi'ye puan toplattırdı ve delege üzerinde, tarafta üzerinde sempatisi arttırdı. Yani her ne kadar Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum dese de, işte yani sonuçlara kabullense de, yani kaybettiğini hemen daha sandıkları tamamlamadan açıklamış olsa da, orada satır arasında eskiyi seviyoruz demesi, yani Fenerbahçe delegesi eskiyi seviyor demesi, ya kardeşim yani biz bak böyle bu kadar yenilikler, bu kadar pahalılıklar içindeydik. Teknik direktör, futbolcu, yıldız topluluğu, her şey, her yıldız, her gün bir yıldıza çıkıyoruz. Bütün bunları ortaya koymamıza rağmen delege bizi tercih etmedi. Gittiniz, Aziz Yıldırım'ı seçtiniz. Bunu vücut dili de aynı şekilde çok net bir şekilde ortaya koydu. Yani ciddi bir öfkesi vardı. Yani size de yaranılmıyor. Yani biz bu kadar bütçemizi, varımızı, yoğumuzu, her şeyi önünüze koyduk ama siz gittiniz eskiyi seçtiniz. Burada bir sistem var mı? Ama yani mesela Ali Koç kaybettiğinde Saadettin Saran'a, ona geldik kürsüde beraber selamladılar. Yani o birlik görüntüsü olsa Hakan Safi için daha puan toplayıcı olurdu. Tabii Hakan Safi'nin böyle bu kadar fark yiyeceği de çok ilginç. Burada da bazı faktörler var. Bir tanesi az önce söyledik, o çok böyle real olmayan vaatler belki biraz taraftara veya delegeye diyelim yön vermedi, ama bir de şu oldu esas bence. Son 24 saate kadar Sayın Ali Koç rengini belli etmedi. Böyle tarafsız durmaya çalıştı. Fakat son 24 saatte çok net bir şekilde tavrını, desteğini Sayın Hakan Safi'den yana kullandı. Bu da belki Ali Koç nefreti olan delegenin Aziz Yıldırım'a yaklaşmasına sebep oldu. Belki buradan da
1: Hakan Safi'ye negatif yansıdı diyorsunuz.
0: Evet, yani belki buradan birkaç bin oy da Aziz Yıldırım'a gitti diyebiliriz. Veyahut da Hakan Safi'ye oy verecek delege sandığa gelmedi. Çünkü o bir gün öncesinden Sayın Ali Koç'un ve arkadaşlarının desteği, fotoğraflarını yansıttı kamuoya. Belki buradan da biraz Hakan Safi, yani yine de bu seçimi kazanamazdı ama belki farkın açılmasında bu da bir sebep olmuş olabilir. Çünkü yani henüz Ali Koç'a olan öfke dinmiş değil. Yani zaten Fenerbahçe taraftarı, yani Saadettin Saran'ı seçerken de Fenerbahçe taraftarı demeyeyim, delegesi diyelim daha doğru tabirle, yani Ali Koç nefretinden dolayı Saadettin Saran'ı seçti. Yoksa Saadettin Saran'ı çok istediğinden değil. Bu bir yıl içerisinde henüz soğumamış da diyebiliriz. Bunu da ifade etmek isterim.
1: Aslında bu katılımla birlikte bir tez de çürümüş oldu. Çünkü eğer katılım yüksek olursa, çünkü Aziz Yıldırım'ın bir 11 bin 13 bin arasında kemik oyu olduğu biliniyor delegeler arasında. Eğer katılım yüksek olursa rüzgar Hakan Safi'den yana eser diyen yorumcular vardı. Bir anlamda katılım rekoru kırıldı diyebiliriz. 27 bini geçti katılım. Az önce bahsettiniz, 9 bin ilk kez oy kullanan üye vardı. Onları da herkes acaba Hakan Safi'nin destekçileri mi diye yorumlamıştı. Bu arada sandıklar çok geç açıldı. Sonuç geç açıklandı. 33 numaralı sandıkta da zannediyorum bir problem çıktı ve gelişi güzel olarak bazı zarfların imha edildiği de söylenenler arasında. Ne söylersiniz?
0: Bunlar yani 9 gün fark var. Öyle 50 tane 100 tane oy hatalı olsa veya geçerse çok önemli değil. Yani hani bu seçim 50 ile 100 öyle değişti. Onlar tabii anlam ifade eder de, böyle bu kadar farklı bir anlam ifade etmez. Fakat Fenerbahçe bu seçim işini çok başarılı yapıyor. Yani divan kurulu, bundan önceki seçimlerde de bir sistem var, bir kurumsallık var. Sandıklar, sandıkların konulma şekli, oylama işte bittikten sonra o zarfların ve oy pusuların birbirine ayrılması ve hemen hepsi sayılıp tamam dedikten sonra aynı anda sayılıp ve hemen yarım saat içinde de seçim sonucunun belli olması çok başarılı bir usulü var Fenerbahçe'nin bu yönde. Çünkü biz bazı seçimlerin böyle çok gece yarılarına kadar sürdüğünü biliyoruz. Fenerbahçe bu konuda çok başarılı, çok kurumsal, hiçbir kargaşa, bir tatsızlık, kavga, dövüş olmadan yani bu demokratik yarışı çok başarılı bir şekilde yapıyor. Kolay değil yani böyle 44 bin oy kullanacak, o kullanma hakkı olan bir genel kurulun 27 bin kişi sandığa geliyor. Yani böyle hiçbir şekilde en ufak bir tartışma, sıkıntı olmadan böyle bir centilmen bir şekilde bu yarışın geçmesi de Fenerbahçe adına çok büyük bir kazanç. Ben yani biz burada ne kadar işte katılıp daha fazla olsaydı, daha az olsaydı, 3 bin kişi gelseydi, 5 bin kişi daha gelseydi, 44 bin kişi daha gelseydi, ben bu sonucu hiçbir şekilde değişeceğini zannetmiyorum. Yani ne olurdu? 55-45 olurdu. Belki de 70-30 olurdu yani bu defa da. Yani az yıldırım her halükarda bu seçimi çok ezici bir şekilde kazanmıştır. Bunu Fenerbahçe camiası, hani siyasi partiler seçimlerden sonra bu seçimi nasıl okumak lazım diye günlerce tartışıyor. Ekranlarda biz seçimi okuduk. Seçmenin bize vermiş olduğu mesaj aldık. Hani Fenerbahçe camiası da buradan alacağı veya Fenerbahçe başkanlık seviyesinde insanların veya başkan adaylarının da bu da alması gereken çok çok mesaj var. Yani demek ki delege öyle çok vaatlerden, çok böyle popülizmden çok hoşlaşmıyor. Daha gerçekçi, daha böyle makul ya da böyle risk almayı pek istemiyor. Biraz daha böyle tecrübeye, biraz daha aklı selime prim veriyor. Yani buradan da bir takım Fenerbahçe'nin Fenerbahçelilerin çıkaracağı bir takım sonuçlar var. Bu seçimin sonuçları bence çok bu yönde insanlara fikir verecektir.
1: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Topuklu Krampon reklamlardan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun futbolu.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Devam ediyoruz. Bu arada oyunu kullanmak için birçok ünlü isim de geldi. Tanıdığımız hem futbol camiasından hem eski yöneticilerden. Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a yoğun ilgi vardı. Umarım bu seçim verimliliği artırmak için Fenerbahçe'de elverişli bir seçim olur. Ben de son 7-8 senedir hiçbir şeyle uğraşmamama rağmen, hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen bu ayrışmanın öznelerinden biri haline geldim ve bu durumdan son derece şikayetçiyim dedi. Ve gündem ben değilim, şu anda Fenerbahçe seçimi dedi eski teknik direktör Aykut Kocaman. Aziz Yıldırım'la birlikte ismi çok fazla anılmaya başlandı. Sayın Başkan bir isim vermedi teknik direktörle ilgili ama herkes hala Aykut Kocaman'la anlaşılacağı yönünde düşünceleri var. Sizin yorumunuz nedir?
1: Yani Sayın Aziz Yıldırım çok peki saklamadı. Yani aday olduğu günden beri Aykut Kocaman ismini böyle çok ilk önce tam dinlendirmese de daha sonra net bir şekilde Aykut Kocaman da bu işin olacağını açıkladı. Dolayısıyla Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, sportif direktörü diyelim, o da Oğuz Çetin. Bu ikili Sakaryalılar uzun yıllar Fenerbahçe futbol oynadılar. Çok özel hayatlarında İstanbulspor'da beraber futbol oynadılar. Özel hayatlarında beraber yaşayan, çok birbirleriyle iyi anlaşan iki isim. Bunlar görevde olacaklar. Yani Oğuz Çetin sportif direktör olarak yukarıda olacak. Altta da, sağda da Sayın Aykut Kocaman olacak. Şimdi tabii Aziz Yıldırım çok sorular sorulacaktır. Yani başarısızlık olduğu takdirde, Fenerbahçe hafif bir sekezeyi takdirde puan kayıpları olursa, işte Avrupa'da diyelim ki elenirse, şu sorular hemen Sayın Aziz Yıldırım'a sorulacaktır. Bir, Aykut Kocaman 5 yıldır teknik direktörlük yapmıyor. 5 yıldır sahalardan uzak bir teknik adamın sahaya inince böyle bu performansı göstermesi kolay mı? İşte Avrupa'da 40'lı yaşlarda teknik direktörler var. Bu bir ekip işi. Taş antrenörü, duran top antrenörü, scoutlar. Yani Aykut Kocaman bu 5 yıl içerisinde kendisini güncelleyebildi mi, yenileyebildi mi? Bunların hepsi önümüzdeki ayların bence büyük tartışma konuları. Her bir puan kaybında veya istenilen futbolun sahada oynamaması halinde bunlar tartışma konusu olacaktır. İkincisi, evet Sayın Aziz Yıldırım'a deriz ki siz 20 yıl başkanlık yaptınız. Oğuz Çetin'in hiçbir zaman böyle bir sportif direktörlük aklınıza gelmedi. Oğuz Çetin'le getirelim. Sadece bir kısa bir dönem zannedersem Laurent ayrılmıştı. Son 6 hafta Oğuz Çetin'e teknik direktör görevi vermişti Sayın Aziz Yıldırım. Şimdi yani 20 yılda hiç düşünmediğiniz bir kişiye neden döndünüz, Oğuz Çetin'i getirdiniz gibi birçok soru Sayın Aziz Yıldırım'a önüne konur. Çünkü yani burada şu var, böyle biraz daha isimli, biraz daha genç, Avrupa'da kabul gören bir teknik direktör bekler taraftar. Ama genel kurul şunu söyledi, yani genel kurul mesela belki Hakan Sabri çok önemli bir teknik direktörü getiriyordu. Bu olmadı. Ama demek ki Fenerbahçe genel kurulda Aykut Kocaman'a onay verdi. Onu istedi. Sonucu da burada çıkabilir. O yüzden Aykut Kocaman da bence bir risktir Fenerbahçe için, Sayın Aziz Yıldırım için. Çünkü hemen şunlar söylenir yani. Ya 5 yıldır zaten çalışmıyordu. İşte Başakşehir'de başarılı olamadı. Konya Spor'da son başarılı olamadı ve bu 5 yılda bir cesaret gösterip biz bir kulübü de tercih etmedi. Ne bir yurt dışı ne veya yurt içinde bir yere gitmedi. Yani böyle Fenerbahçe'yi bekledi gibi. Bunlar da eleştirilecek tartışma konusu olacaktır. Önümüzdeki ayların tartışacak maddeleri bu söylediklerimdir.
0: Peki eski yöneticilerden Acun Ilıcalı en çok dikkat eden isimlerdi. Mikrofonlar Sayın Ilıcalı'ya uzandı ve kime oy vereceği soruldu. Aslında tarafı belliydi zaten ama kime oy vereceğimi boş verin. 8 yıldır hiçbir maça gelmeyen, Fenerbahçe'yi SPK'ya şikayet eden, 621 milyon borç bırakan kişiye, bana iftira atan kişiye oy vermeyeceğim dedi. En çok tartışılan açıklamalardan bir tanesi oldu. Siz ne söylersiniz?
1: Yani Acun Ilıcalı da diyelim ki mesela Fenerbahçe'de hani sempatik bir isim. Birçok insanın böyle sempati göstereceği bir isim. İşte Hull City'de Premier Lig'e taşıması, başarılı olması. Ama bak bu da mesela hiçbir şekilde karşılık bulmadı. Yani bu söylediğinin Ya bu seçimin kaybedenlerin arasında Hakan Safi'nin dışında kaybedenlerden bir tanesi Sayın Ali Koç'tur. Bir tanesi Sayın Acun Ilıcalı'dır. Bir tanesi yine Fenerbahçe'de yöneticiliği yapan Sertaç Komsoğlu gibi isimlerdir. Yani Abdullah Kılıç'dır. Abdullah Kılıç çok ciddi şekilde Hakan Safi'ye destek vermişti açık açık. Yani bu seçimi kaybedenlerin de bir sadece Hakan Safi değil. Ben Acun Ilıcalı'ya hak veriyorum. Yani o eleştirileri tabii yapıldığı için böyle bir karşılık vermesi normal, ama Sayın Acun Ilıcalı'nın ben Hakan Safi'den hiç hoşlaşmadığını, aynı üniversitede beraberlerdi, hiç böyle yıldızların barışmadığını, iki tarafında birbirleriyle hiçbir sıcaklık ve sempatisi olmadığını da biliyorum. Zaten öyle bir şey olsaydı Sayın Acun Ilıcalı gelir Hakan Safi'nin bazı seçim çalışmalarına iştirak ederdi. Hiçbir şekilde oraya destek verir. Belki de Sayın Acun Ilıcalı geçersiz boş oy da kullanmış olabilir. Çok önemli değil de yani, çünkü hakikaten Aziz Yıldırım böyle kavgayı seviyor. Acun Ilıcalı da çok canını yakacak şeyler söylemişti. Onun için Sayın Ilıcalı'nın böyle bir açıklama yapmasını da ben çok anormal karşılamıyorum. Normal.
0: Peki, Fenerbahçe'nin 35. başkanı hayırlı olsun diyelim ve seçim gündemini kapatalım. Beşiktaş'a dönelim. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak ülkesinin Bologna takımını çalıştırdı 48 yaşındaki İtalyan teknik adam. Ne söylersiniz?
1: Yani Beşiktaş teknik direktör konusunda böyle bir açmaz içindeydi. Birçok isimle temasa girdi fakat istediği netice alamadı, olmadı. Ve taraftarda da böyle bir karamsarlık söz konusuydu. Geçen hafta bence Beşiktaş yani teknik direktör konusunda ciddi bir hamle yaptı. Belki de olması zor olan bir ismi ikna etti, getirdi. Beşiktaş'la yıldızı tutabilir, yıldızı barışabilir. Yani iki taraf da böyle başarı aç, genç bir teknik direktör. Şu ana kadar Avrupa'da bir şeyler yapmış, İtalya'da bir şeyleri ortaya koymuş, becermiş bir teknik adam. Ve oldukça çalışkan, disiplinli bir teknik adam. Yani şu ana kadar kendisiyle ilgili gelen bilgiler, detaylar hakikaten Beşiktaş'ın doğru bir teknik direktör seçtiğini bize söylüyor. Niye söylüyor? Yani bir kere çalışan bir teknik direktör. Yani diyelim ki Aykut Kocaman gibi veya bundan önceki Beşiktaş'a gelen teknik adamların birçoğu böyle birkaç yıldır, mesela Solskjaer son 3 yıldır çalışmıyordu. Sergen Yalçın herkese öyle. Ondan önce Van Bronck da çalışmayan bir teknik adamdı. O Portekiz milli takımının hocası, o da çalışmayan bir teknik direktördü. Valerian İsmail de boşta bir teknikti. Yani böyle yani.
0: Şimdi siz sayınca gerçekten Beşiktaş son dönemlerde o kadar çok teknik direktör değiştirdi, evet, ki gözümüzün önünden film gibi geçti tekrar.
1: Bu çalışan bir teknik direktör, yani bu sezonda ondan önce böyle sahada olan bir teknik direktör. Ve bir şey benim çok dikkatimi çekti. Yani imza atmaya gelirken yardımcısını Slovakya'ya gönderiyor. Beşiktaş'ın kamp yapacağı yerleri incelesin, bir rapor etsin diye. Yani demek ki iş disiplini olan, organizasyon kabiliyeti olan ve hakikaten böyle gelip de işte imza atalım, şov yapalım değil de hemen hazırlıklara içine girişen bir teknik adam. Bu önemli bir şey. Yani buraya imzaya gelirken yardımcı Slovakya'ya göndermesi bence bu işteki kendisinin hem organizasyon, işbirliği ve disiplinini gösteriyor. Avrupa'da birçok, yani İtalya takımlarında birçok futbolcuyla da çalışmış, böyle gelişim kaydeden futbolcular, 80 milyon euroları, 70 milyon euroları bonservis edecek futbolcuları bünyesinde bulundurmuş, çalıştırmış, kazanmış. O yüzden yani Beşiktaş teknik adam olarak bu bütün kriterleri saydığınız zaman bunları böyle doğru bir tercih yaptığını düşünüyoruz. Ama tabii esas problem şu: 7 tane futbolcu alınacak söyleniyor. 7 futbolcu teknik direktörün diyelim ki onayıyla alındı ve hakikaten de Beşiktaş'a fayda verecek futbolcular alındı. Yine iş bitmiyor. Çünkü önümüzde bir fotoğraf var. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde futbolcu mutlu olamıyor. Yani geçen sezon Abraham kaçtı gitti. Yani öyle diyelim tırnak içinde. Roberto Rafa Silva kaçtı gitti. Paulista kaçtı gitti. Getson, Fernandez kaçtı gitti. Yani o Nevzat Demir tesislerinde futbolcu performansı artmıyor. Ve hatta gelen futbolcunun performansı aşağı çekiliyor. O yüzden orayı çözüm olacak mı? Yani Beşiktaş'a gelen futbolcunun performansı artacak veya geldiği performansını koruyabilecek mi? Eğer bunu sağlayabilirse Sayın Önder Özen ve Taliano, belki Beşiktaş önümüzdeki sezon bir yarışın içinde olacaklar. Yoksa Beşiktaş böyle yine aynısı olursa, çünkü Beşiktaş'a gelen futbolcu burada düşmekte kalmıyor. Diyelim ki ayrıldı gitti, gittiği takımda büyük bir performans gösteriyor. Yani Muçi gitti Trabzon'da, yani sezon maçını oynadı. Belki de sezonun en iyi birkaç futbolcusu arasına girdi. Semih Kırsu gitti İtalya'da, başarılı oldu. Yani Beşiktaş'tan ayrılan bir futbolcu Rafa Silva gitti hakeza öyle. Gittiği takımlarda başarılı oluyorlar. Yani Beşiktaş'ta olmadı, orada da olmadı demiyoruz. O yüzden Beşiktaş'ın bir ona bir çözüm ve çare bulması lazım. Belki bunu Önder Özen de sağlayabilecekler. Veya bu İtalyan hoca sağlayabilecekler. Yani Sayın Başkan'ın bu son iki yıldaki bence en büyük eksisi gelen futbolcuları yönetme konusunda çok başarısızlar. Mesela Galatasaray'da çok farklı coğrafyalardan, çok farklı karakterlerde, çok yüksek maliyette, çok problemli oyuncular geldi ama bir şekilde Sayın Okan Buruk veya Sayın Galatasaray yöneticiler onları bir potada tutabildiler. Bir güç birliği, bir sinerji ortaya çıktı. Yani futbolcu Galatasaray'da mutlu. Veya işte Trabzon'a gidiyor. Oradaki Trabzonspor'da falan da futbolcu mutlu. Ama bunu futbolcunun mutluluğunu Beşiktaş da sağlayamıyor, Fenerbahçe de sağlayamıyor. Bunu Beşiktaş çözerse önümüzdeki sezon çok işi kolay değil. Beşiktaş, Galatasaray var, Fenerbahçe var, Trabzonspor daha da güçlü olacaktır. Bu rekabetin içinde olursa olur. Bir de Beşiktaş şunu düşünmeli. Yani iki yıllık sözleşme imzalandı. Ya biz bu sezon şampiyon olacağız diye bir şeye girmemeli. Ya bu Beşiktaş zaten çok aşağılara düşmüş bir takım. Biraz zamana, biraz yapılanma ihtiyacı var. Hemen biz bu sezon şampiyon olacağız, bu yarışta biz olacağız. Olmazsa olmaz. Bu Beşiktaş'ı bence hiçbir şey kazandırmaz. Beşiktaş biraz daha uzun vadeli çalıştığını herkese hissettirmeli, taraftar da hissetmeli ve biraz istikrar ve sükunet sağlanmalı.
0: Peki son olarak programına da bakalım. Siyah beyazlı kulüpten açıklama yapıldı. Futbolcular 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde bir araya gelecek. Beşiktaş futbol takımı yeni sezonun ilk antrenmanını ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek ve yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek takım. Son olarak bir A milli takıma bakalım. Biliyorsunuz hafta sonu maçı vardı. A milli futbol takımı Venezuela karşısında kazandı. Dünya Kupası öncesi son provada takılmadık. 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A milli futbol takımı Venezuela ile karşı karşıya geldi. Maçı kazanan tarafsa 2-1'lik skorla A milli futbol takımı oldu. Ne söylersiniz?
1: Şimdi bizim geçen hafta Kuzey Makedonya ile oynadığımız maç da hemen hemen sahada hiç olmayacak. Yani yedekler arasında olacak futbolcularla çıktı. Fakat Venezuela maçında bence ideal 11'e çok yakın bir kadroyu sürdü Montelizay'a. Yani belki sol bekte stoper, belki de santrafor mevkinde olan oyuncu. Yani 9 oyuncu bence aynı 11 çıkar. İlk maçımızda Dünya Kupası'na çıkarız. Onun bir provasıydı. Güzel bir maç oldu. Hem de yani goller de çok şık goller. En azından yani turnuva öncesi böyle iki tane hazırlık maçını kazanmış olmak güzel bir şey. Yani kaybetseniz de bir şey olmaz ama bu kazanmak da bir özgüven, bir moral, motivasyon vermiştir. Şimdi yani Dünya Kupası başlayacak. Hala o biz havayı hissetmiyoruz sosyal çevremizde, kamuoyunda. Şimdi bizim milli takımın tabii bir iklim farklılığı var. Yani Amerika'ya gitmek, oradaki iklime adapte olmak ve sıcak bir günler orada oldukça sıcak geçiyormuş. 3 tane ayrı şehirde ve birbirinden çok uzak şehirlerde maç oynayacağız. Bu gruptan çıkmamız için bazıları böyle 7 puanı 9 puanı çantada çektik, cepte görüyorlar ama ben o kadar ümitli değilim. Biz buradan 4 puanla çıksak bizim için büyük bir kazanç. Paraguay bize ters gelecek bir takım. Çok kolay bir rakip değil. Paraguay bizi zorlar. Avustralya ile Amerika'dan alacağımız 4 ya da 6 puan bizi bu gruptan yukarıya atar. Biraz ayaklarımızın yere basması lazım. Çünkü biz hakikaten çok iyi bir takıma sahibiz. Hiçbir problem yok. Başta çok kaliteli ve düzgün bir teknik direktörümüz var. Dolayısıyla takımda da önemli bir eksiğimiz yok. Hani böyle sakatlık gibi, şu gibi, gibi. Yani ideal bir kadromuzla Amerika'dayız. Burada bütün mesele o gün gününde olmak ve yani oradaki iklim şartlarına bir an önce adapte olmak. tabii rakipler için de aynı şey söz konusu. Yani biz ne kadar adapte olabilirsek onlar da o kadar adapte olacaklar. Bu Dünya Kupası çok büyük bir coğrafyada oynanıyor. Arada çok ciddi saat farklılıkları var. Arada binlerce, 10.000 kilometreden farklar var. Öyle maçların birbirleri mesafeleri. Dolayısıyla biraz bunların ne getireceğini, ne götüreceğini göreceğiz. Ama milli takım için şu ana kadar her şey yolunda, pozitif gidiyor. Benim milli takımla ilgili özellikle yöneticilere ilgili eleştirim var. Sayın Federasyon Başkanı geçen hafta buradan milli takımla beraber çok da güzel bir uğurlama oldu. Hakikaten fotoğraflar, görüntüler son derece insanlara heyecan verdi. Amerika'ya uçtu Sayın Futbol Federasyonu Başkanı. Yani nedir? Futbolcular beraber olayım, o şovda ben de olayım. Gitti Amerika'ya. Orada bir gün ya da iki gün kaldı kalmadı. Oradan tekrar Ankara'ya geldi. Neden? Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu var. Siz Futbol Federasyonu Başkanısınız. Sizin orada milli takımla beraber Amerika'ya uçmanıza gerek yoktu. Ama siz o şovu yapayım, işte eşofman giyeyim, topa bir iki tane vurayım, sahada antrenmana çıkayım gibi böyle çok bence yersiz, gereksiz işler. Hiçbir bugüne kadar bizim federasyon başkanının böyle eşofman giyip sahada top oynadığını, antrenmanda futbolcularla beraber olduğunu, bunlar çok böyle hoş fotoğraflar değil. Kaybettiğiniz zaman bunlar çok eleştiri konusu olur. Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum. Onlarca, yüzlerce milli maç ve milli maç öncesini takip ettim. Ben hiçbir gün bir federasyon başkanının sahada eşofman giyip futbolcuların yanında böyle topla bir takım hareketler yapmaya çalıştığını görmedim. Ve oradan siz kalkıyorsunuz, Mali Genel Kurul var. Tekrar muhtemelen bir özel uçakla Ankara'ya geliyorsunuz. Tekrar Amerika'ya gideceksiniz. Yani jet lag olursunuz. Gerek yoktu buna. Oraya yönetici arkadaşlarınızdan birini sorumlu olarak gönderdiniz. Siz burada Mali Genel Kurulu yapar, öyle giderdiniz Amerika'ya. Yani böyle Amerika'ya 24 saat ayla gitken sanki böyle İstanbul-Trabzon seyahatiymiş gibi veya İstanbul-Ankara seyahatiymiş gibi. Bunlar çok böyle mantıklı, tutarlı şeyler değil. İkincisi, dün bak bu kadar şey konuştuk. Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu'na sıra gelmedi.
0: Evet.
1: Bir Mali Genel Kurulu oldu. Futbol Federasyonu'nun bir yıllık icraatları idare edilecek. 180 civarında delegeyi zor topladılar. Yani belki de tamamlayamayacaklardı. Yani gereken çoğunluk sağlanamıyordu. Neyse hallettiler. Çoğunluğu sağlandı. Süper Lig kulüplerinden 5 kulüp katıldığı söyleniyor. Yani 4 büyükler yok. Onların dışındakiler de yok. 5 ya da 6 tane Süper Lig kulübü katılmış. 340 tane delegeniz var. Oradan 180 tanesi doğru yalan katılmış. O delegeler arasında olmaması gereken insanlar var. Çünkü Futbol Federasyonu bünyesinden para alan birisi delegelik yapamaz. Hakem Derneği Genel Başkanı faal gözlemci. Orada el kaldırıyor. Orada salonda yer alıyor delegelerin arasında. Bu bir şey konusudur. Yani mahkeme diye bir dava konusudur. O yüzden bunlar böyle çok doğru şeyler değil. Dilerim bunlar milli takıma yansımaz, yansımayacaktır ama yani futbolun kötü yönetildiğinin de veyahut da baştakilerin hassasiyetlerinin bu kadar olduğunu da bize ortaya koydu. Yani oraya bu kadar kulübün gitmemesi, yani Süper Lig'den düşünün ki 12 tane kulüp Mali Genel Kurulu katılmıyor ya. Bu hakikaten yani Futbol Federasyonu için bence çok ciddi bir soru işareti. Yani federasyon orada Mali Genel Kurulu arkasında bir destek görmüyor. Bu da önümüzdeki günlerde Dünya Kupası sonrasında da mutlaka tartışılacaktır, konuşulacaktır.
0: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler, sağ olun. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: TGRT FM Haber.

0: Dehşet anları çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motorundan yoğun duman yükselen uçağın kontrolden çıkarak yere çakıldığı görüldü.
1: Dios mio, Dios mio.
0: Kazada pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti. Yetkililer uçakta yolcu bulunmadığını açıkladı.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Günün içinden başlıyor, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Hemen başlayalım. Sıcak gelişmeler var. Amerika, İsrail, İran hattında. İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail ateş etmeyi derhal durdurmalı dedi. İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Dün gece boyunca taraflar arasında füze ve hava saldırılarıyla gerilim tırmandı. Gelişmeleri ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail derhal ateş etmeyi durdurmalı ifadelerini kullandı. Hem İsrail hem de İran'ın acil ateşkes istediğini savunan ABD Başkanı, nihai bir anlaşmaya varılana kadar ablukanın devam edeceğini kaydetti. Trump, barışa ilişkin son müzakereler ilerliyor. Tabii cehalet ya da aptallık sürecin önüne geçmezse dedi. Efendim, İsrail durulmuyor tabii. Trump'ın uyarılarına da ne yazık ki cevap vermiyorlar. Peki neler yaşandı son günlerde İran-İsrail hattında? Bir ona bakalım. Şimdi Barko'ya böyle bir harita gelecek. Neler yaşandığını sizlere anlatalım. İsrail'in saldırıları sarı ile işaretli olanlar, İran'ın saldırıları da kırmızı ile işaretli olanlar. Efendim bakın şimdi, hem Basra Körfezi'nde Bahreyn'e, Mahşehre, Kirmanşah'a, Tahran'a, Tebriz'e, İsfahan'a saldırılar düzenledi. İran tarafına, İsrail tarafından gelen saldırılar bu şekilde. Tabii misillemeler de söz konusuydu. İsrail'e iki saldırı gerçekleştirdi İran'da bu saldırılara misilleme olarak. Çok kısa süre içerisinde, yalnızca 24 saatte, 48 saatte, son iki günde yaşananlar bunlar. Özellikle İran'ın nükleer tesislerinin olduğu noktalar hedef alınıyor. İsrail'in de yine askeri üslerine saldırılar yapılıyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a yapılan saldırılarda da yine İran aynı şekilde karşılık veriyor. Sıcak bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ülkede üsleri varsa o noktalara saldırılar gerçekleştiriliyor. Ve böylece bir yandan müzakere ve ateşkes beklenirken diğer tarafta da savaş devam ediyor ve sular bir türlü durulmuyor. Peki bu daha nereye kadar devam edecek? Bunu konuşacağız. Bir türlü durulmuyor. İsrail'in Beyrut saldırısına İran'dan da misilleme geldi, anlattık. Trump'ın vurmayın uyarısına rağmen İsrail devam etti. Şimdi detayları uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger'le konuşacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Okan Bey, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Şimdi bir yandan müzakere ve ateşkes bekliyoruz ama hala daha savaş devam ediyor. Trump evet savaş bitmeli diye açıklama yaptı, ateşkes olmalı dedi. Hoş, bunu söyledikten sonra kendi de iki ülkeye bunu sağlayabilir ama yapmıyor belki de. Ne kadar daha devam edecek bu savaş?
1: Aslında bir taraftan düşük yoğunluklu çatışmalar devam ediyor. 8 Nisan'da ateşkes ilan edilmişti. 15 günlük bir süresi vardı bunun. Bu süre sona ermeden Trump dedi ki bunu süresiz olarak uzatıyorum dedi. O zamandan günümüze bir taraftan düşük yoğunluklu çatışmalar devam ederken öte taraftan müzakerelerde sürekli olarak varlığını korudu. Burada resmi arabulucu İslamabad yönetimi, Pakistan hükümeti, fakat son dönemde Doha'nın Katar'ın da devreye girdiğini görüyoruz. Arka kapıdan Türkiye, Suudi Arabistan gibi başka aktörler de var. Zaman zaman bu sürecin bir siparişle, uzlaşıyla sonuçlanması için ağırlığını koyan başka aktörler de var. Şu an itibariyle bu düşük yoğunluklu çatışmada bir alevlenmeye tanık oluyoruz. Siz de söylediniz, Trump aslında bunun topyekün bir çatışmaya doğru evrilmesini istemiyor. Esasen savaşın bu aşamadan sonra yeniden başlaması ne İran'ın menfaatine ne de ABD'nin menfaatine, taraflar kamuoylarını tatmin edebilecek bir çıkış yolu arıyorlar. Burada yumuşak karın yahut da süreci baltalayabilecek olan aktör İsrail. Çünkü İsrail bu savaşın biteviye devam etmesini istiyor ve en sonunda bir Arap-Acem çatışmasına evrilmesini yahut da bu mümkün olmazsa Şii-Sünni çatışmasına doğru gitmesini istiyor. İran'daki rejimin İsrail için büyük tehdit oluşturduğu kanaatinde istikrarsızlaşmasını istiyor İran'ın. Ekonomik bakımdan çatışmalarda yıpranmasını istiyor. Yani uzlaşı arayışının yumuşak karnı İsrail. İsrail aynı zamanda şunu ispat etmeye çalışıyor. ABD'yi de ben önemli ölçüde etkiliyorum, yönlendiriyorum. İşte Trump üzerinde ağırlığımı görüyorsunuz. Adeta bunu demeye getiriyor. Trump da kendisine yönelik bu tehditler karşısında tüm çaba gayretinin İsrail'in güvenliğine katkı sağlamak olduğunu ispat etme çabasında geçtiğimiz hafta aralarında Türkiye'nin, Pakistan'ın da bulunduğu 8 ülkenin İbrahim Anlaşmalarına taraf olması gibi garip bir açıklama yaptı. Zaten bu ülkelerden birkaç tanesi İbrahim Anlaşmalarının fiilen tarafı, Ürdün ve Mısır, İsrail ile ayrıca barış anlaşmaları yaptılar. Türkiye 49'dan beri tanıyor, belli dönemlerde ilişkilerimiz maslahat güzel 3. katip seviyesine doğru düşüyor. Şimdi Gazze'deki bu soykırıma karşı Türkiye güçlü biçimde tepki gösterdi. Her cephede İsrail'le mücadele ediyor. Uluslararası hukuk yoluyla ticari bağlantılarını kopardı. Uluslararası toplum hareketi geçirmeye çalıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Birleşmiş Milletleri. Şimdi yani Trump büyük fotoğrafa baktığımızda burada uzlaşı arayışının aslında İsrail menfaatine olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Fakat seçimlerin hemen arifesinde bulunan İsrail'deki yönetim ise bu çatışmanın idamesi devamıyla kendi ajandası arasında bir paralellik kurmuş durumda. Gözüken manzara şu: düşük yoğunluklu çatışmada son iki günde bir alevlenme oldu. Fakat bir taraftan da müzakere arayışı, müzakerelere mesafe alma çabası sürüyor. Tabii yani taraflar neyi konuşuyorlar müzakerelerde? 60 günlük bir ateşkesi konuşuyorlar. Hürmüz'ün açılması, buna mukabil Amerikan ambargosunun kaldırılması, kısmen yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının yine bir kısmının serbest bırakılması mukabilinde bir uzlaşı sağlandıktan sonra nükleer meseleyi konuşma arayışı içerisindeler. Ben aslında önemli ölçüde mesafe alındığını da düşünüyorum. İran asla bunu kabul etmeyeceğini söylüyor. Fakat müzakere pozisyonu açısından böyle konuşması gerekiyor. Öte taraftan Hürmüz konusunda İran ısrarcı davranıyor. Mutlaka buradan bir ücret alınması konusunda ileri sürdüğü argümanları ABD'yi kabul ettirmiş durumda. Buna mutlaka geçiş ücreti olması gerekmiyor. Seyri sefer güvenliği, işte çevre meselelerinden dolayı da bir ödeme yapılmasını isteyecek gibi gözüküyor. Alan hakimiyeti bakımından da İran güçlü. Çünkü tüm Basra Körfezi'ni düşündüğümüzde Umman Denizi'ne doğru geniş coğrafyanın %40 daha fazlasını İran kontrol ediyor. Keşm Adası üzerinde çok önemli bir askeri konuşlanması var. Keşm Adası 1500 kilometre kare, Gazze'nin 5 katı büyüklüğünde bir yer. Bir takım sofistike unsurlarla aslında asimetrik savaşta ABD'ye büyük kayıp verdirme potansiyeli olduğunu İran göstermiş vaziyette. Bir uzlaşı arayışı ara dönem devam ediyor. Yani benim endişem şu, tıpkı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi bu meselenin de uzayacak olması. Orada 24 Şubat 2022'de başlayan çatışmalar belli aralıklarla sakinleşse de 4. yılı geride bıraktı. Şimdi burada da Hürmüz konusunda bir uzlaşı sağlanacak olsa bile nükleer meselenin biraz daha uzayacağı anlaşılıyor. İran örtülü açık aslında 2015'teki anlaşmaya dönme konusunda niyeti olduğunu gösteriyor. Trump'ın da seçimler arifesinde içeriye bir başarı hikayesi anlatması lazım. Evet. İran çok büyük bir tehdit oluşturuyordu. Bertaraf ettik, nükleer güç haline gelmesini önledik. ABD büyük başarı kazandı diye bir hikaye anlatması lazım. Her iki tarafında kendi kamuoyunu tatmin edecek bir uzlaşı arayışı içerisinde olması sürecin uzamasına yol açıyor.
0: Peki hocam, şunu merak ediyorum. Savaşı daha çok uzatabilecek, isteklerinde daha ısrarlı olabilecek, yani savaşın uzamasına daha çok dayanabilip daha güçlü kalabilecek taraf ve bu yüzden de biraz daha eli güçlü olan taraf sizce hangisi?
1: Şimdi burada yani görünürde iki taraf var ama aslında yani saldırgan taraf içerisinde provoke ve manipülasyonla İsrail'i de burada dikkate almamız lazım. İsrail ABD'nin de içerisinde ekonomi politikasını, finans kapitali yöneten bir aktör, eli kolu olağanüstü ölçüde uzun. Chicago Üniversitesi'nde bir uluslararası ilişkiler hocası var. John Marshmayer 10 yıl önce bir makale yazdı. Amerikan dış politikasının şekillenmesinde Yahudi lobisinin rolü diye. Bunu daha sonra genişletti, kitap haline getirdi. Bu kitap Türkçe'ye de çevrildi. Orada mesela şunu diyor: bir ülke dış politikasını formüle ederken ve pratiğe yansıtırken neyi dikkat alması lazım? Ulusal çıkarlarını dikkat alması lazım. Peki ABD, Orta Doğu'da kendi ulusal çıkarlarını dikkate alıyor mu? İsrail'i fütursuz, pervasız biçimde desteklediğinde sadece Filistinlileri, Arapları değil tüm Müslüman dünyayı karşısına alıyor. Ulusal hukuka aykırı İsrail saldırganlığına destek vermekle aslında uluslararası toplumu Batı'yı da karşısına alıyor. Evet, ABD'de böyle etkili bir Yahudi ağırlığı var Amerikan sistemi içerisinde. Dolayısıyla burada bir taraftan işte iki boyutlu, bir taraftan üç boyutlu olarak bu çatışmayı düşünmemiz lazım. İran rejimi konsolide oldu. Bu gayet açık. Rejim karşıtları bile vatanlarına yönelik bu saldırı karşısında devletleri lehinde pozisyon aldılar. Önümüzdeki zaman diliminde bir böyle ılımlı bir çizgiye doğru İran'ın gitme eğilimi var. Radikal bir takım uygulamalardan biraz.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 27, Konya 28, Afyon 29, Denizli 33, Antalya 28, Adana 32, Zonguldak 21, Samsun 23, Trabzon 24, Kayseri 26, Erzurum 21, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 ve Şanlıurfa 35 derece.

Yol durumu. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler

0: 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burası TGRT FM.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar, hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Programımıza benim ailem başladı. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili İbrahim var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak sevgili dinleyenler. Günlerden pazartesi, bugün canlı bir telefon bağlantımız var sevgili dinleyenler. Doktor Hüseyin Haydar Kutlu hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum.
0: Size bir hafta sormalı. Ara vererek devam ediyoruz programlarımıza. Dinleyicilerimizi özlüyorlar. Çok seviyorlarmış programımızı dinlemeyi. Hatta böyle kayıt programlarımızı isteyip arşivleyen dinleyicilerimiz var, öyle söyleyeyim.
1: Çok sevindim yani. İnşallah faydalı oluyordur diyordum. Demek ki iyi dönüşlerimiz de var yani.
0: Kesinlikle hocam. Ben canlı dönüşleri alıyorum. Bugün dinleyicilerimize çocuklarımızdaki dikkat ve odaklanma problemlerinden bahsedeceğiz. Yani dikkat eksikliğinden konuşacağız.
1: Evet.
0: Çok önemli bir konu. Özellikle de sınav üstü, önümüzdeki hafta bir LGS sınavı olacak çocuklar için. İşte sonra üniversite sınavı gelecek, birkaç hafta sonra sanırım.
1: Evet, dikkat ve odaklanma yani.
0: Çok güzel bir zamanlama oldu. Dikkat ve odaklanma bu konuda her şeyden daha önemli diye düşünüyorum ben, ama bakalım siz neler söyleyeceksiniz hocam.
1: Kesinlikle, hani sınav gözüyle bakarsak ayrı bir önemi var.
0: Evet.
1: Kişinin başarısı için bakarsak ayrı bir taraf var. Yani her yönden bizim için lazım bir şey. Hatta şöyle diyeyim, bir toplumun kalkınması da toplamdaki o dikkat becerisine bağlı diyebiliriz. Hani biraz böyle pat diye giriş olmuş
0: giriş olduk oldu ama o zaman evet. Dikkat becerisi nedir o zaman? Onunla bir başlayalım.
1: Olur, o şekilde başlayabiliriz. Bir kişinin kendi dikkat becerisinden söz edeceğiz ilk etapta. Yani her birimizin bir dikkat kabiliyeti, becerisi var. Bu olmadığı anda beynimiz aslında hiçbir şey kaydetmez, öyle söyleyeyim. Bizim biraz hafıza mekanizmamızı konuşacak olursak Hande Hanım, işin en kritik şeysi, yani beyin bir şey kaydedecek mi etmeyecek mi, onu belirleyen şey dikkat becerisi. Şimdi siz mesela şu anda oturuyorsunuz, bir oda içerisindesiniz, hayal edin. İşte karşınızda belki bilgisayar var, bir şeyle var. Gözünüzü kapatsanız bile o odanın içerisindeki simülasyon beyninizde birkaç saniye canlanır. Yani kısa süreli böyle duysal hafıza diyoruz ona yani. Beyninizde olduğunuz ortamla ilgili bir bir görüntü hep canlanır yani. Mesela işe gidiyorsunuz sabah, bir sürü dükkan görürsünüz. Onların her biri beyninizde anlık olarak geliyordu. Fakat hepsi silinir Hande Hanım. Yani bir iki saniyedir onlar. Mesela kendimden tecrübe ediyorum. Bazen yıllardır güzergahında oldum, işte o işe gittiğim yolda. Bazı dükkanları hiç fark etmemişim diyorum. Halbuki gördüm onları fakat kaydetmemişim. O kaydı sağlayan şey dikkat becerisi. Mesela kendinizi hayal edin, bir düğün salonundasınız, bir sürü gürültü var. Onların hepsini duyuyor musunuz? Evet, duyuyorsunuz. Ama kaydediyor musunuz? Hayır. Ama yanınızdaki bir kişiyle konuşuyorsunuz, ona dikkat kesiliyorsunuz. O kadar gürültüye rağmen siz o kişiyi duyabilirsiniz, onun dediklerini anlarsınız, beyninize de kaydedilir o yani. Tam o sırada mesela masadan bir kişi, siz haberiniz yoktur ama sizin aklınızda konuşuyordur. İşte Hande Karagöz şöyle bir şey dedi bana, bir anda kulak kesilirsiniz. Aslında o

0: bak kesilmekten kasıt dikkat demek yani. Dikkatiniz o tarafa kayar ve onu da kaybetmeye başlarsınız. Yani sanki radyo gibi diyebilirim yani anlarım. Dikkat becerisiniz.
1: Doğru.
0: Her türlü frekans beynimize geliyor. Fakat radyoda onu, o ilgili frekans açmadığı sürece radyo çalışmaz. Bir frekans ayarlayacaksınız. Bu birincisi. İkincisi o frekansta kalacaksınız. Yani dikkatten kastınız, odaklanmadan kastınız, o radyo belli bir frekansta kalacak ve onu ondan sonra sürdürecek. Hmm. O programı dinleyecek. Şu an mesela dinleyicilerimiz işte frekansı ayarlamışlar, bizi dinliyorlar. Hani eski radyolarda orada frekans karışı verir birden. Aslında bir odaklanma bozukluğu demek, dikkat eksikliği demek. Frekans karıştı, başka bir radyoya geldi, gıdırdı geldi, bilmem ne geldi. Yani odaklanamamış oldu. Aslında tam olarak dikkatten kastımız bu. Beynimizin kaydını açmak demek. Hmm. Hafızayı başlatmak demek. Bir çocuğun başarısı onun için buna bağlı. Çocuk dikkatini eğer toplayamıyorsa bir şey kaydetmeyecek demektir. Mesela hayalledin, çocuk ders çalışıyor zannediyorsunuz. Odasında fakat dersin başında azıcık WhatsApp mesajlarına bakıyor. Biraz bilgisayarına bakıyor. Bir yandan da hayal kuruyor falan. Aslında o çocuk odaklanmıyor. Yani o frekans karmaşa içerisinde. Gürültü altında, öyle diyeyim yani. Bir şey kaydetmiyor beyni. Sonra ben öğrenmedim diye. Sebep ne? Aslında odaklanamadı. Dikkat becerisini kullanamamış oldu. Bu fert için konuşacağımız şey. Yani fert için o dikkati belli bir süre tutmak zorunda Hande Hanım.
1: Aynı
0: yani
1: düzlemde süre durması gerekiyor. Evet, frekans bozulmayacak. Böyle.
0: Hatta bu dönemde yani mesela tüm LGS'ye konuşacağız örnek. O çocuk başına geçtiğinde o sınavı bitirecek kadar dikkatini toplamak zorunda. Yani ben buna şey diyorum, tek celse dikkat ediyorum. Böyle bir tabir yok ama biraz uydurma. Yani oturduğunda belli bir süre dikkatini toplayacak. Benim çocuk geçen sene LGS'ye girdi. Sınavdan ertesi gün, sınav günü vermediler. Ertesi gün sınav kitapçıkları dağıtıldı. Adı kitapçık ama annem 36 sayfa, sözel kitapçık 36 sayfa, sayısal kitapçık toplam 72 sayfa. Yani kitapçık diyoruz ama aslında bildiğiniz kitap yani. Yani çocuk
1: ansiklopedi.
0: Evet, ansiklopedi gibi. Doğru. Ve bu çocuk oturduğunda sözel oturumunda atıyorum 100 dakika boyunca dikkatini korumak zorunda. Ya da sayısal oturumda o süre boyunca işte atıyorum kaç dakika işte 120 dakika boyunca dikkatini korumak zorunda. Ya da karşısına bir yeni nesil soru geldi LGS'de. Hani ebeveynlerimiz bunları gayet iyi biliyordu.
1: İyi biliyorlar.
0: Yeni nesil soru mantığını.
1: Hocam ben bile biliyorum ya. Hiç sorun değil. Evet. Yeni nesil sorunun farkında bütün vatandaşlar artık.
0: Herkesin gündeminde artık bir sorun kocaman bir paragraf matematik bile olmuş olsa çocuk dikkatini toplayacak, o soruyu okuyacak, anlayacak, altındaki yönergeyi takip edecek ve soruyu cevaplayacak. Bu gerçekten bir dikkat becerisi. Yani o çocuk bunu sağlayacak kadar bir oturumda dikkatini koruyabiliyorsa başarılı oluyor, koruyamıyorsa olmuyor. Yani düşünün, bir çocuk dikkat becerisi zayıf. 3 dakika 5 dakikada dağılıyor dikkati. Bu çocuğun başarılı olması çok zor. Onun için biz bunu bir şekilde uzatmak zorundayız. Ya da eksiklik neden oluyorsa onu da telafi etmek zorundayız.
1: Neden yani olur eksiklik hocam? Dikkat eksikliği neden olur?
0: Dikkat eksikliğinin en temel modern çağdaki sebebi bence uyaran fazlalığı. Yani uyarandan kastım şu anda hanım. Beş duyumuza hitap eden her şey bir uyaran. Gözümüzde gördüğümüz, işte kulağımızda işittiğimiz, dokunduğumuz her şey bir uyaran. Uyaran kötü bir şey mi? Hayır. Uyaran olmazsa beynimiz gelişmez, çalışmaz. Yani bir bebeği düşünün. Bomboş bir odada büyütmeye çalışsanız o bebek IQ'su normal bir olsa gerizekalı olur. Çünkü uyaran eksik. Onun için uyaran olması gerekiyor normal bir insanın gelişimi için. Fakat biz modern dünyada aşırı uyarana maruzuz. Yani normal bir insanın katlanamayacağı kadar uyarana maruzuz. Şöyle söyleyeyim, bir makalede okuduydum. Diyor ki bir insan günlük 174 gazeteye eşdeğer bilgiye maruz kalıyormuş bir günde. Veri olarak baktığınızda 30-40 GB arası veri beyne geliyor. Yani 174 gazete 6 aylık gazete oluyor. Yani düşünün, bir bombardıman altındayız. Ben şimdi biraz seyircilerimizin de kendi hepimizin de yaşadığı olaylardan örneklendirsem daha net anlaşılacak. Mesela bir markete gittiniz. Eskiden market yoktu, bakkal vardı. Bir sipariş veriyor anneniz, diyor ki işte 3 tane yumurta al. 3 çift yumurta al, şunu al gel diyor. Hiç eldirecek bir şey yok anladım. Yani en fazla çubuk kraker var orada. Azıcık hevesiniz varsa, cebinizde de paranız varsa. Belki bir meyve suyu heves edersiniz. O kadar. Peki şu an bizim modern dünyadaki marketlerimizde kaç ürünle karşılaşıyoruz? Bir markete girip. Yine yumurta
1: koca bir koridor. Raflarca ürün.
0: Yani ortalama hani bu market zincirleri var ya, onlardaki ürün sayısı çeşidi 10-15 bin kadarmış. Biraz büyük bir markete girdiğinizde 80-85 bin çeşit üründen bahsediyoruz. Yumurta almaya girdiniz, peynir almaya girdiniz, aktüel ürünler görüyorsunuz, indirimdeki ürünler, kırmızı etiketli ürünler. Size lazım olmayacak her şeye maruz kalıyorsunuz. Çıktığınızda kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Ya ben niye bu kadar şeye maruz kaldım, ama seçme şansınız yok. Ya da her taraf, mesela İstanbul daha bariz ama her şehirde böyle, reklam panoları. bir havalimanına gidiyorsanız, herhangi bir yerde bekliyorsanız, bir otobüs durağında bekliyorsanız, kafanızı kaldırdığınızda sakin sakin etrafa bakamıyorsunuz. Çünkü her yerde reklam panosu var. Yani bunların hepsi aslında farkında olmayan, beynimize bir uyaran bombardıman oluyor. Biz bunu fark etmiyoruz fakat beynimiz bunları geçici sürede olsa kaydediyor, yoruluyor bunlarla birlikte. Ya da trafik mesela, inanılmaz bir uyaran. Şimdi bilmiyorum nasıl geliyorsunuz, kendi arabanızda mı, servisle mi geliyorsunuz ama ikisinde de oluyor. Serviste biraz daha hani arabayı kullanmadığın için biraz daha muhtemelen sakindir ama
1: dikkat etmiyoruz etrafa. Evet,
0: kendiniz bir araba kullandığınızı hayal edin. Trafik ışıkları, önünüze kıran şoförler, korna sesleri, bağıranlar, çağıranlar, ne bileyim her türlü şey. Bir saat.
1: Öyle açık olmak lazım tabii ki, eğer araba kullanılıyorsa. Bütün uyaranlara açık olmak gerekiyor.
0: Fakat bu kadar uyaran beyne fazla geliyor. Beyin diyor ki ben bundan baş edemeyeceğim. Yani eskiden yaşamayacağımız kadar çok uyarana maruz kalıyoruz günümüz dünyasında. Artık böyle nasıl diyeyim, her türlü uyaran bombardımanı altında sanki bir nevi özgürlüğümüz elimizden alınmış gibi. Yani biz bunu seçme şansımız da yok. Hatta kendim anlattığım bir anekdot var. Ya o kadar uyaran fazla ki, ışık kirliliği diye bir şey var. Işık o kadar haddi zaten o kadar aşmış durumda ki gökyüzüne bakamıyoruz. Gökyüzünde yıldız göremiyoruz. Hele büyük şehirlerde. 3 sene kadar önceydi, yaklaşık bu zamanlar Ağustos ayıydı, hatta Haziran değil Ağustos gibiydi. Perseid meteor yağmuru olacak diye gazetede okudum. Dedim süper, bunu çocuklarıma göstereyim, birlikte gidelim diye. Ama ışık kirliliği o kadar fazla ki, Uşak küçük bir şehir dersiniz, gökyüzüne baktık hiçbir şey yok, hiçbir normallik yok, yıldız bile görmüyorsunuz. Dedim ben inat ettim, dedim çocukları alacağım, götüreceğim şehrin dışında, bu Perseid meteorunu göstereceğim, meteor yağmurunu. Çıkıyoruz, artık ışık kirliliği yoktur diye ümit ediyorum, hala göremiyoruz bir şey. Artık Uşak'ın dışına çıktık, dağları geçtik, yani böyle köyler bitti, dağa çıktık. İneceğiz, bu sefer korktum. Dedim ki böyle ayı çıkar, kurt çıkar, bir şey çıkar. Ama gökyüzü değişti. Yani bambaşka bir manzara var. O kayan meteorlar, onların ondası o izlerini falan görüyorsunuz. Muhteşem bir şey. Ama kendi kendime dedim gece saat 2'de ben bunu görmek için bu kadar efor sarf etmemem lazımdı. Bu uyaran nedir bu kadar fazla? Yani her yerden ışık geliyor. Biz bunu... Belki fark etmez, belki kanıksadık. Fakat beynimize yük oluyor bunlar. Şimdi bunların hepsi modern dünyanın getirisi ve seçemiyoruz bunları. Bir de bunun üstüne seçebileceğimiz ama çok berbat bir şekilde ekranlar. Telefonlar, tabletler, işte bilgisayar ekranları. Buradaki uyaran miktar ötekisinden de fazla. Her an geliyor. Sürekli. Yani siz 3 dakikada, 5 dakikada biz dikkatimizi bölecek bir bombardıman altında. Şimdi beynimiz bu sefer parçalanmış dikkatlere sahip oluyor. Yani sürekli bölen bir şey var. Yani beynin dikkat kasları zayıflıyor. Öyle söyleyeyim Hande Hanım. Mesela kendimizden örnek verelim. Mesela dediniz ki kendi kendinize Hande Hanım, bir saat boyunca ben hiç bölünmeden bir şey yapacağım. Hı-hı. İş yerindeyken de olabilir ya da evdeyken. Bir saat hiç bölünmeden ben işte bir şeye odaklanacağım. Bir kitaba odaklanacağım. Bir makaleye odaklanacağım. İşimle ilgili bir şey yapacağım. Kaç kere bölünüyorsunuzdur o bir saatte?
1: Yani ciddiyetle oturursam belki... Gider ya sonuna kadar ben yapabilirim de bilemiyorum hocam. Yok, yani en azından telefon, dışarıdaki kornalar, atıyorum işte apartmanın içindeki asansör sesi. Bir sürü şey bölebilir ya, her şey olabilir
0: böyle,
1: yani.
0: Çok, aslında çok böyle, biz bazen fark etmesek de ben şimdi kendimden örnek vereyim, hastanede çalışıyorum. Diyorum ki ben şuna odaklanacağım, yapacağım bir işim var. Hı-hı. Kendi odam var, tık tık tık kapı şey oluyor. Hocam onda da şurayı bulamadık diyen bir hasta bölmüş olabilir. Ya. Bir arkadaş bir şey sormak için. Bu fiziksel bölünmeler. Bir saatte birkaç kere bu oluyor. Bu en ılımlısı, en masumu diyeyim yani. Bir ihtiyaç için bölünüyor. Telefonum çalar mı? Belki o bir saat içerisinde bir iki kere çalar. O da bölmüş oldu. Sonrasında daha şeyler WhatsApp. WhatsApp mesajları gruplardan sürekli geliyor.
1: Yani hocam onların hepsini sessize almazsak hayat geçmez. Ben size söyleyeyim yani. Böyle bir dünya yok.
0: Kesinlikle hayvan yiyor insan. Yani mesela bir akraba grubu oluyor, bir ne bileyim apartman
1: aile
0: grubu
1: oluyor tabii.
0: Oradan bir mesaj geliyor. Merak ettiniz, tıkladınız, zaten bölündünüz demektir. Peki bunlar yine size muhatap alan şeyler. Bir de siz hiç muhatap almayan ama merakınızdan dahil olduğunuz şeyler var. Instagram mesela. Instagram'daki bildirimleriniz açık. Çok kötü. Yani sürekli o bir saat içerisinde bir sürü bildirim gelecek. TikTok'tu, YouTube'tu, bilmem ne, bildirimleri aç diyorlar ya sürekli. Onu evet. Açtığınız anda zaten bir sürü bölünme demek. Yani kabaca şöyle söyleyeyim. Dakikalara kadar bölünecek kadar şey var. Fazla uyaranla karşılaşıyoruz. O bir saat içerisinde defalarca bölünmüş oluyoruz. Şimdi bizim beynimiz kas gibi çalıştırdığın şekilde alışıyor. Kendini geliştiriyor diyeyim yani. Siz sürekli bölük pörçük bir dikkatiniz var. Dikkat kaslarını geliştirmemişsiniz. Bir çocuk için konuşacağız. Sürekli dikkati bölünmüş. Bu sorun yani oturduğunda bir şey odaklanması mümkün olmayacak. Hani neden eksik oluyor? Aslında uyaran fazlalığında. En büyük çocuklarımızın başındaki bela da ekranlar. Çok erken yaşta maruz kalıyor. Sürekli o dikkatini bölecek şekilde beynini geriletiyor aslında farkında olmadan. Yani çocuk bir kitap okumaya alışmış olsa dikkat süresi uzayacak. Fakat ekrana bakan bir çocuğun dikkati kısalacak. İster istemez böyle.
1: Doğru.
0: Yani sebep farkı falan böyle yani.
1: Birkaç yıl önce hocam bu işte akıllı saatlerin çok daha fazla revaçta olduğu bir zamanda insan böyle kapılıyor. O diyorsunuz telefonuma da uyumlu bir tane alayım. Evet. Hem saate bakarım hem oradan bildirimlerim gelir. Bir buçuk iki ay kullanabildim. Böyle bana anksiyete yapmaya başladı. Önce evet. Bildirimleri tamamen kapatmaya başladım. Çünkü o kolumdaki sürekli bızt bızt etmesi ve beni sürekli evet. uyarması bana panik gibi bir şey vermeye başladı. Sanki o an ona gördüm ve o an ona cevap vermek zorundayım. Kesinlikle. Hissiyatı oluşturdu bende. Ve sonra bitti. Yani o aldığım 3-4 yıl önceki akıllı saat şu an evde çekmecede belki şarj öyle etmediğimden şey. Dolayı kaldı. Bu uyaran beni çok rahatsız etti.
0: Evet.
1: Çok meşgul aslında, etti. Hoşuma gitmedi.
0: Net tarif ediyorsun. Siz de hissettiği şey anksiyete diyorsun.
1: Evet, anksiyete etti.
0: Çünkü arka planda beyninizin bir merkezi var. Amigdala dediğimiz korku, kaygı, savaşma ile ilgili bir merkez var. Aşırı uyaran o merkezi aktifleştiriyor. Yani savaş ya da kaç yanıtı diye bir şey var vücutta. Yani bir tehdit altındasın, peşinden köpek kovalıyor. Ne bileyim biri sana saldıracak, vücut hemen alarma geçer. Kortizol seviyesi, stres hormonları artar, onları da konuşmuştuk. Adrenalin artar. Evet. Yani vücut savaş ya da kaç cevabına. Aslında anksiyete dediğin şeyin arka planı bu. Beyninizde o merkez aktif oluyor. Aslında o kaygı merkezi, aslında o savaşmayla ilgili merkez gereksiz yere çalıştırdığınızda ne oluyor? Bir süre sonra sizde stres, kaygı, tükenme olmaya başlıyor.
1: Evet, ben dedim kendi kendimi niye stres altına aldım? Böyle bir şey tamam para verdim diye kolumda sürekli kullanmak zorunda değilim kafasına geldim bir müddet sonra.
0: Evet. Peki çocukta ne olur? Çocukta da çocuk genelde hızlanır.
1: Ya.
0: O amigdala devreye girdiğinde yani o savaş kaç cevabı geldiğinde vücutta adrenalin artıyor, kortizol artıyor. Çocuk yerinde duramamaya başlar. Düşünün hormonlar aktif vaziyette, stres kaygı hormonlar artmış durumda çocuk hızlanır. Ya bu çocuk niye koltuğun tepesinde düz duvara tırmanıyor bu çocuk? Bu çocuk ne bileyim sınıfta yerinde oturamıyor demeye başlarız biz. Çünkü sürekli uyaran altında ezilen beyin ona karşı bir kompansasyon ya da bir telafi olarak hızlanmaya başlar. Hani hiperaktivitenin arkasında bu da olabiliyor. Hani illa depli olması gerekmiyor. Dikkat et, evet. Hiperaktivite olması evet. gerekmiyor. Uyaran fazlalığı çocuklarda, depli olmayan çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite semptomları açığa çıkarıyor. Onun için çok fazla çocuk depli zannediliyor. Yani öğretmenler diyor ki benim sınıfımda çok fazla depli öğrenci var. Bunların bir kısmı sadece evet. ekran yüzünden bu halde. Bir ay kadar önce bir sunuma katılmıştım. Bir online seminere katıldım. Dünya çapında bir profesör, Doktor Siegel, çocuk psikiyatrisi, beyin üzerine çalışıyor. İşte birçok konu konuştu. Sonra soru cevap kısmına başladı. Türkiye'ye yönelik bir seminer programıydı. Sertifikalı program. Dinleyenlerin çoğu dikkat eksikliği, hiperaktiviteyle ilgili sorular sordu. Deple ilgili. O kadar çok soru geldi ki Doktor Siegel bir yerde durdurdu programı. Moderatöre dedi ki ya dedi Türkiye'de çok mu
1: çok
0: var
1: mu depli?
0: Dedi. Evet. Sonra şunu demeye gereği hissetti. Bakın dedi ekranlara çok maruz kalıyor ya çocuklar dedi. Debin semptomlarını gösterir. Depli olmasına gerek yok. Debin semptomlarını
1: yanıltıcı
0: gösterir.
1: Yanıltıcı bir teşhis olabilir.
0: Bu. Evet. Muhtemelen evet. çocuklar bu kadar depli değil Türkiye'de. Fakat dedi muhtemelen ekrana maruziyetiniz fazla. İstatistikler de bunu gösteriyor. Yani tüm dünyada da ülkemizde de ekran maruziyeti çok. Ondan dolayı yani yetişkinlerde de var dikkat eksikliği. Çocuklarda hem hiperaktivitesiyle bilmem neyle gayet rahat görüyoruz her tarafta. Hani çocuklar hızlanmış. İşin özeti bu yani. Niye hızlanmış? Çünkü uyaran çok, ekran çok. Bunları azaltırsanız o çocuk sakinmiyor. Çok net de görüyorsunuz yani. Elinden ekranı alıyorsunuz. Çocuk ilk başta böyle bir öfke patlamaları yaşıyor. Annesiyle kavga ediyor. Babasına şey yapıyor. Kapıları çarpıyor falan. 3-5 gün geçiyor çocuk durulmaya başlıyor. Ya bizim çocuk normalmiş ya diyen ebeveynlere şahit oldum çok. Ya bizim çocuğun bir sıkıntısı yokmuş. Bir hafta 2 hafta sonra çocuk pamuk gibi oldu ya diyorlar. Aslında arka plandaki problem biz uyaranlara çok fazla çocukları maruz bıraktıkça hızlandırdık çocuklarımızı. Hani zaten depli olanları harç tutuyorum. Onlar da belki işte psikiyatrik destek, ilaç vesaire bunlar gerekebilir. Ama birçok çocukta bunlara ihtiyaç olmadan uyaranı azaltarak olayı düzeltiriz.
1: Düzeltebiliriz. Peki ekran yetişkinlerde de görülür evet. dedik hocam ama durum evet. bizde de aynı şekilde mi oluyor? Yani çocuklarda hızlı bizde dikkat eksikliğimiz evet. nasıl karışıyor hayatın içine?
0: Evet. aslında az önce bahsettiniz, anksiyetelerimiz oluyor, kendimizi kaygılı hissediyoruz, tükenmiş hissediyoruz vesaire. Bizdeki durum da parmak değil Hande Hanım. Bununla ilgili bir çalışma okudum. Kaliforniya Üniversitesi'nden bir bayan profesör, Gloria Mack, acaba yetişkinlerin dikkati ne kadar sürede dağılıyor diye bunu merak etmiş, incelemiş bir çalışmada. Ve incelediği grup ofis çalışanı, yani bizim devlet memuru değil, biz devlet memuruz, dikkat ne kadar sürede dağılıyordur diye. Çıkan sonuç sizce ne kadardır? Yani kaç dakikadır? Bir tahmin isteyeyim.
1: Bilmem, 5 mi hocam, 6 mı, 7 mi?
0: 5-6 iyi tahmin, yakın sayılır ama daha kötü durumdayız.
1: Ya.
0: Daha da düşünebileceksiniz.
1: Reels kadar olmasın da böyle 30-40 saniyeler.
0: 3 dakika.
1: 3 dakika.
0: 3 dakika çıkmış. 3 dakika ne demek? Yani siz birçok şey yapamazsınız 3 dakika. 3 dakikada hayal edin Hande Hanım. Ne yapabilirsiniz 3 dakikada?
1: Hiçbir şey yani. Bilmem, hiçbir şey yapamam. En fazla hazırsam evden çıkıp aşağı arabaya inebilirim. En fazla 3 dakikada.
0: Hani böyle bir nitelikli iş olarak düşünelim. Hani bir hiçbir odak şey gereken. Mail bakabilirsiniz 3 dakikada. WhatsApp mesajlarınızı kontrol edebilirsiniz.
1: O kadar. Kısa süreli.
0: Evet, Instagram'da hikaye bakarsınız. Hani en iyi yapacağınız şey, şimdi öğrencilerin sınava girecekler. 2-3 LGS sorusu, 2-3 YKS sorusu çözebilirsiniz. Hani dakikada bir soru çözüyorsanız.
1: Ha, evet, öğrenci olur. Olabilir. Ama geçen gün... hocam geçen gün kuzenim yine böyle bir şey söyledi. Bayağı da yaşını almış, böyle 50-55 yaşlarında bir kadın. Dedi ki ben artık bir şey izleyemiyorum. Ya gerçekten bence Instagram'daki o Reels'lara bağımlı oldum. En fazla 2-3 dakika bir şeye odaklanabiliyorum dedi. Yani dizi bile izlemek istemiyorum. Bana boş geliyor. Yani 2-3 dakikada da o izlediğimiz dizilerdeki şeyler bize anlatılabilir dedi.
0: Evet. Neden? Çünkü o kadar Instagram dediğimiz algoritma o kadar hızlı dikkat
1: sıkılıyorum dedi. Evet.
0: Instagram'da bir reel videonun kaydırılma süresi ortama 8 saniye. Şimdi ben de Instagram'da biraz içerik üretmeye çalışıyorum. Instagram'da Instagram'ı kötülüyorum. Tehlikesini anlatmaya çalışıyorum.
1: Ama
0: ben
1: olsun.
0: Video çektim. Evet. Şeyle ilgili. Yani böyle anlatmak için meramımla. Meramımı anlatmak için dedim. Hemen ondan sonra konuya girmek zorundayım. Konuya girmezseniz 1.7 saniye olacak.
1: Saniye.
0: Hemen giremezseniz insanlar kaydırıyor zaten. Sonrasında meramımı anlatmaya başlayacağım ama kusura bakmayın dedim. 8 saniyemiz doldu. Eğer istiyorsanız kalın biraz da anlatayım derdimi dedim. Dikkat dağınıklığını anlatmak için bir giriş yaptıydım. Hı hı. Ama değil dedim, kaydırabilirsiniz. 8 saniyede ben ne yapabilirim? Sadece şaklabanlık yapabilirim. Ne bileyim, ondan sonra eğlenceye yönelik bir içerik üretebilirim. Faydalı bir şey yapma şansım yok.
1: Yok.
0: Bakın 8 saniyede bölünen bir dikkat. O zaman film seyredemezsiniz. Yani mümkün değil. Çünkü 8 saniyelik parçalar yani. Hani beyin aslında afallıyor bu kadar yoğun bilgi altında. Sıkıntımız bu yani. Peki 3 dakikalık dikkatle neler yapamayız? Bence neleri kaybettiğimizi konuşalım. Bir, kitap okuyamayız. Çünkü onun için kitap okumak için takip edebilmek gerekiyor. 3 dakikada dikkat bölündüğü anda kitabın kaldığı sayfayı bile hatırlamazsınız. Gidiyor.
1: Doğru.
0: Mesela bir şey yazmak istiyorsun. Sen tavsiye ediyor işte, makale yazın, günlük tutun bilmem ne falan. 3 dakikada bölünüyor. Cümleyi tamamlayamazsınız 3 dakikada. Ya da mühendissiniz mesela, kod yazacaksınız. 3 dakikada kodla ilgili bir satır yazamazsınız. Odaklanmaya geçtik, bir satır yazamazsınız. Ya da ne bileyim bir konuyla ilgili konferans hazırlayacaksınız. Yapamazsınız. Şansınız yok. Çünkü 3 dakikada bölünüyor. Yani biz yapan birçok şeyi kaybediyorsunuz. Çocuğunuzla ilgileneceksiniz. 3 dakikalık bir zamanla çocukla bir diyalog kuramazsınız. İletişim kuramazsınız. Bir oyun oynayacaksınız çocukla. 3 dakikada oyun bitmez. Yani sürekli dağılan bir şeyle. Çocuk da zaten fark ediyor bunu. Baba beni dinlemiyorsun diyor. Baba benden oynamıyorsun diyor. Senin kafan başka yerde diyor. Sürekli dağınık bir dikkat içerisindeyiz. Bu 3 dakikalar aslında bizim birçok hayatımızda şeyde bedel ödettiriyor bize. Farkında olarak ya da olmayarak yani.
1: Ona gelebiliriz. Evet, bedeller ve zararlar, biraz böyle kar zarar durumu yaparsak ne diyebiliriz hocam bununla alakalı?
0: İlk söyleyeceğim Hande Hanım, verimli iş yapma kapasitemizi kaybettik. Birinci bedelimiz bu. Şimdi şöyle söyleyeyim, çocuklar için de yetişkin için de benzer mekanizma. Bizim beynimiz vitesli araba gibi çalışır. Şimdi arabayı çalıştırırız, marş bastırırız, birinci vitesi aldırırız, araba hızlanır. Sonra biraz daha devam edersin, ikinci vites, üçüncü vites. Kabaca beynimiz beşinci vitese 20 dakikada falan çıkar. 15-20 dakika sonra beşinci vitestedir. Beynimiz iyi kapasitede, kitap okuyorsak kitabı iyi anlıyoruzdur. Ne bileyim, bir proje peşindeyse o projeye odaklanmışızdır. Yani beynimiz 100 ile 120 ile gidiyor o sırada. Peki karşınıza bir kırmızı ışık çıktı, durdunuz. Ya da bir polis durdurdu sizi. Tekrar beşinci vitesten başlayabilir misiniz? Hayır. Yani tekrar bir daha birden başlayacaksınız.
1: Sıfırdan almak lazım. Aynen, önce bir kontak çalıştıracağız.
0: Aynen öyle. Aynı mantık beyin için de geçerli. Dikkatinizi bölen her bir uyaran sizi tekrar sıfıra indiriyor. Tekrar birinci vitese atıyorsunuz. Yani siz beyninizi hep böyle rölantide düşük devirlerde kullanıyorsun, alt devirlerde. Yani şöyle hayal edin, azıcık hızlanacak araba, 15-20 dakika odaklanmak gerekiyor hızlanması için. Karşınıza bir uyaran geldi, WhatsApp mesajıyla sizi böldü. Az sonra ondan sonra bir pop-up çıktı, bilgisayar ekranında bir makale okuyordunuz, böldü. Az sonra bir arkadaşınız sizi aradı, böldü. Az sonra başka bir şey oldu. Sürekli siz bölünüyorsunuz. Yani 5-10 dakikada bir, 3 dakika dedi ki 5-10 dakikada bir mesela bölünüyor dikkatiniz. Kaçıncı viteste beyni kullanırsınız? İkinci viteste, üçüncü viteste. Çok iddialı bir cümle olacak ama bu cümle, yani ben slogan birçok yerde söylüyorum. Birçok çocuğumuz, gencimiz beyninin 5. vitesini hiç görmemiş. Çünkü 20 dakikaya odaklanmamış.
1: Zorlamamış ki.
0: Hiç. Yani.
1: Aracı bile böyle ilk aldığınızda açın, biraz böyle hız yapın derler ya, hiç hız görmemiş, evet. Beyinler demek
0: hiç
1: ki hocam.
0: Görmemiş. Aslında bu çok büyük bir kaynak israfının. Yani biz beynimizi hiç üst viteslerde kullanmıyoruz. Adam beyni var böyle şey gibi, dedim inanılmaz beygir gücü olan bir araba gibi, fakat hep ikinci viteste kullanabilmiş. Daha ötesini görmemiş. Bu büyük bir kaynak israfı.
1: Hakkını vermemiş.
0: Çok büyük bir israf. Hakkını vermemiş arabanın yani.
1: Evet.
0: Birinci bedelimiz bence bu. Verimli iş yapma kapasitemizi kaybettik. İkinci bedel, hata oranları çok arttı. Şimdi çocuk sınava giriyor, diyor ki ben bunu biliyordum ama değildir okumadım. O soruya takıldım ondan sonra ama aslında ben onu biliyordum ya diyor. Ben orada ondan sonra dikkatsizlik yaptım diyor. Ya da işte öğretmen ödev verdiydi ama ben o sırada hayal alemindeydim diyor. Ben dikkatimden kaçmış, ödevi anlamamışım diyor. Dersi kaçırmışım diyor. Bilmem ne yapmışım diyor. Ya da yetişkin için konuşalım. Ya ben o lafı demeyecektim ama birden ağzımdan çıktı. Ya çok dikkatsizim ben, saçma sapan hatalar yapıyorum. Aslında arkasındaki sebep yine benzer şey. Uyaran fazlalığın bedellerini ödüyoruz. Dikkat eksikliğinin bedellerini ödüyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapmışlar. Çok ilginç geldi bana bu çalışma. Amerika'da sanırsam. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde bir çalışma yapıyorlar. Üniversite öğrencilerine 136 tane öğrenci iki gruba ayırıyorlar. Hadi lan, bir gruba diyorlar ki sınav yapacağız size, cep telefonlarınızı komple kapatın, sınavınız başladı gençler diyorlar. Öteki gruba da gençler cep telefonlarınızı kapatmasanız da olur, sadece telefonlarınıza bakmayın, sınavınız başladı diyor. Bu telefonu açık olan ikinci gruba 10 dakika aralıklarla SMS atıyorlar. Çocuk belki SMS'e bakmıyor fakat bildirim geliyor. Telefon açık çünkü nihayetinde. İkisinin notlarını karşılaştırıyorlar sınav bittiğinde. Telefonu komple kapalı olan grubun notları ötekisinden %20-30 daha yüksek çıkıyor. Ya da tersinden konuşalım. Telefonu açık bildirim gelen grubun notları %20-30 daha düşük geliyor. Diyor ki çalışma yapanlar, bu akut dönemde esrarın etkisine denk. Yani düşünün ya, sanki şey gibi, bağımlı gibiyiz yani. IQ'muz %20-30 düşmesi demek. Düşünün yani 100-110 normal bir IQ iken %20-30 düştüğünüzde 80-90 IQ, yani sınırda bir IQ ile siz hayatta mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Bu kadar hatanın bir sebebi de bu yani. Çocuklar dikkat eksikliğinden sorular kaybediyor. Neden? Çünkü çok uyarana maruz kalmış. Ekranları vermişiz eline. İşte sosyal medyalara, bilgisayar oyunlarına bağımlı olmuş çocuklarımız. Özellikle ergenlik çağına kadar, yani kabaca 16 yaşına kadar ya da 18 yaşına kadar bunlardan koruyamazsak çocuğun, çocuk bunun bedelini ödüyor işte. Sınavda hatalarla ödüyor, gerçek hayatta yanlışlarla, riskli şeylerle, bilmem dikkat eksikliklerle ödemiş oluyor. Yetişkinlerde de benzer şekilde. İkinci şeyimiz bu yani, bence ödediğimizde de. Üçüncü bedel, hafıza problemlerimiz çok arttı. Mesela örnek vereyim, Instagram'da güzel sözler okuyoruz. Yani yüzlerce güzel söz okuyoruz. Kaç tanesini nakledecek kadar hatırlıyorsunuzdur? Yani böyle birebir anlatırım ben bunu. Zor yani, hani zor. Hatırlamıyoruz.
1: Evet evet, ama kesinlikle hatırlamıyoruz hocam.
0: Ama kendiniz o eforu bir kitap okuma için harcamış olsaydınız çok daha verimli olacaktı. Yani, yani biz çok şey öğrendiğimiz zannederken hiçbir şey öğrenmemiş oluyoruz. Hafızada boş. Da sıkıntımız var yani.
1: Ben de onu diyorum, altı dolu bir şey değil. O an çok güzel şeyler okudum, öğrendim, bir şeyler kattım diye düşünüyoruz ama yok hocam. Sabun köpüğü gibi ya.
0: Aslında.
1: Gidiyor yani.
0: Aynen öyle, sabun köpüğü gibi, çok güzel bir tabir.
1: Sabun
0: gerçekten
1: köpüğü.
0: Uçup gidiyor. Yani kalıcı bir şey olmuyor. Bir diğer kaybımız, inovasyonu kaybettik. Yani orijinal düşünme şeyini. Neden? Çünkü orijinal fikirler genelde boşlukta zuhur eder, ortaya çıkar. Mesela gece yataktasınızdır, elinizde telefon yok, tavana bakıyorsunuzdur, aklınıza birden fikir gelir. Ya da eskiden ben çocukluğumda hatırlıyorum, elektrik fatura sırası çok beklerdik. İşte babam derdi faturayı sen yatır, ya da kardeşime derdi. Orada beklerken aklına bir oyun fikri gelir. Bir daha önce şöyle yapsam filan. Yani beklerken, ya da işte tabiatta yürüyorsunuzdur ama kulağınızda kulaklık yok, hiçbir şey yok. Sakin kafayla yürüyorsunuz, aklınıza değişik değişik şeyler gelir. İnovasyon dediğimiz şeyin kaynağı beynin boş durmasıdır. Yani can sıkıntısı olacak biraz. Şimdi bizim canımız hiç sıkılmıyor. Sürekli bizim dikkatimizi bölüyor. Yani sürekli bir bildirimle, sürekli elimizde telefonla. Yani affedersiniz, tuvalete bile insanlar telefonlarla girmeye başlayınca inovasyon nereden gelecek? Yani bu noktada dikkatimiz gitmiş durumda. Yani biz orijinal fikir üretecek dikkati sağlayamıyoruz kendimizde. Bu da bir kayıp. Bir diğer şey. Ve son olarak bir kayıp daha söyleyeceğim. Bu çok daha büyük bir kayıp. Toplumsal olaylarla ilgili farkındalığımızı da kaybediyoruz. Neden? Çünkü bunun için de dikkat gerekiyor. Yani bir Gazze ile ilgili dikkatinizi toplayıp onunla ilgili bir araştırma yapamazsanız onu hissedemezsiniz. Ya da ne bileyim, dünyanın bir problemi mesela çevre kirliliği ile ilgili bir araştırma yapamazsanız dikkatinizden kaçırır adam. Çok rahat kaçırıyor. Çevre kirletiliyor. Biz bunun farkında olmayabiliyoruz. Ağaç kesiliyor, farkında olmayabiliyoruz. Ama dikkatinizi bir şey gösteriyor. Mesela medya diyor ki filanca yerde bir ağaç kesilecek diyor. Bütün kameralar oraya zoomlanıyor. Odaklanıyor insanlar. Eyvah, şurada ağaç kesilecek diyor. Ama haberin olmayan yerde milyonlarca ağaç kesiliyor. Haberin bile olmuyor. Dikkatinden kaçırılıyor. Mesela çok spesifik bir örnek vereyim. Bu karton bardaklar var. İşte Starbucks bilmem ne falan. Bunların tükettiği karton bardakla ilgili bir istatistik gördüm. Ben şok geçirdim. Bir dakikada dünya genelinde 4000 tane bir mağaza zinciri karton bardak tüketiyor. Yıllık diyor 8 milyar karton bardağa tekabül ediyor diyor. Dünya genelindeki bu karton bardakların bedeli diyor. Özellikle işte bu Orta Güney Amerika, Amazon bölgeleri, başka yerler, buralarda 1.6 milyon ağaç kesilerek üretiliyor diyor. Bu karton bardak başka bir yerden gelmiyor, ağaçtan geliyor. Peki biz madem duyarlıyız çevreyle ilgili, bunu niye fark etmiyoruz? Çünkü dikkatimizden kaçırılıyor. Gazze'de ondansa bir hadise oluyor, biz bunu fark etmiyoruz. Neden? Dikkatimizden kaçırılıyor. Hani aynı şeye benziyor. Annelerimiz yemek yedirirken şey yapardı ya. Aa, uçak geçiyor diye kaşığı ağzınıza sokar. Aa, ondan sonra şurada tavşan var, tavşan var da bir kaşık daha sokar. Adam aynısını yapıyor size. Annelerimiz iyi iş olarak yapıyor, iyi niyetle yapıyor bizi beslemek için. Öteki tarafta da adam dikkatini, değil mi, şurada bir sanatçı bir şey yapmış diyor, ondan sonra o tarafa bakıyorsun, gidiyor dikkatinden. Şurada ondan sonra bir problem var diyorsun, oraya baktırıyor. Dikkatini çeldirebiliyor. Başka tarafa çekiyor. Sen toplumsal olaylarla ilgili farkındalığını yitiriyorsun. Duyarsızlaşıyorsun yani. Bence bu en büyük kayıplarımızdan bir tanesi. Yani dikkat bunların hepsinin ilacı aslında. Dikkat becerisi dediğimizde öyle basit geçeceğimiz bir şey değil. Aslında bizi biz yapan şey, bizi nitelikli yapan, başarılı yapan şey aslında dikkatten geliyor.
1: Evet hocam. Peki hocam, neden bu duruma geldik biz? Yani neden bu kadar dikkat eksikliği var? Nasıl bu noktaya geldik? Hiç mi görmedik bu noktaya gelirken?
0: Aslında ne olduysa azar azar.
1: Yine mi orada da mı dikkatsiz davrandık ya da dikkat eksikliği oldu?
0: Biraz evet, dikkatsiz davrandık. Şöyle söyleyeyim. Mesela bir kriz tabirinden bahsedeceğim. Küresel dikkat krizi diye bir kriz. Bunu çok az psikiyatrist, psikolog kullanıyor. Küresel dikkat krizi. Mesela bunu soruyorum birçok konferansta. Böyle bir tabir duydunuz mu? Küresel ekonomik kriz duydunuz mu? Evet duyduk diyor. Evet, küresel ne bileyim iklim krizi bilmem ne falan. Bunların hepsini duyduk diyor insanlar. Peki küresel dikkat krizi duydunuz mu? Hayır, duymadık. Neden? Çünkü dikkatimden kaçırılıyor. Aslında biz krize adım adım gelirken başka şeylerle dikkatimiz çelindiği için biz göremedik. Öyle söyleyeyim yani. Hikaye aslında geriye dönüp baktığımızda televizyonla başlıyor. Televizyon ciddi manada dikkat çeldiricilerden bir tanesiydi. Adım adım arttı istatistikleri. Yani 1940'lı 50'li yıllardan itibaren istatistikler tutmuş Amerika'da. Şunu gösteriyorlar, artık 2000'li yıllara yaklaşıldığında ortalama bir Amerikan evinde diyor 8-9 saat televizyon izleniyor, açık kalıyor yani. Bizde öyle miydi? Bizde de öyleydi. Hani işte beyaz gürültü olsun diye açıyorum diyor, bilmem ne diyor. Aslında bu bir uyaran bombardımanı çocuk için. Çocuk ondan sonra televizyon karşısında, çizgi film karşısında yemek yiyor, bilmem ne. Bu aslında bir uyaran bombardımanı. Sonrasında işte biz beyinlerimiz alışmış o bölünmeye, bilmem neye giderek. Sonrasında bu tabletler, işte telefonlar, bilmem neler geldi. Bunların gelişi de, yani şöyle söyleyeyim, ilk geldiğinde biz ne olduğunu çok anlamadık ama bilhassa sosyal medya, bununla ilgili bildirim mantığı, bilmem neler geldikçe, WhatsApp geldikçe falan biz süratli bir şekilde dikkatimizi bölecek ajanlara maruz kalmaya başladık. O kadar çok şu an şey var ki, dikkatimizi bölecek uygulama var ki, aslında biz uygulamaların bağımlısı olmuş durumdayız. Birçok uygulamanın. Her gün yeni bir simge ekleniyor. Mesela birkaç yıl önce yapay zeka araçları yoktu. Şimdi o yapay zeka araçları da bizim dikkatimizi bölüyor. Evet. Onlar peşinde de vaktimizi harcıyoruz, dikkatimizi bölüyoruz. Sürekli yeni bir şey geldi ve biz bunları teknoloji deyip hemen kabul ettik. Ya çok iyi, müthiş bir şey falan dedik. Sorgulamadık hiç yani. Aslında biraz düşünmek gerekiyordu. Biz iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? Biz beynlerimize biraz yük almıyor muyuz? Biz bunu biraz daha yavaş yapsak demedik. Süratli bir şekilde bu ne diyeyim, dehlizin içine giriverdik ne yazık ki.
1: Biz bazen konuşurken arkadaşlara diyorum, kaç tane telefon numarası biliyorsun? Mesela annenin babanın telefon numarasını ezbere biliyor musun diye soruyoruz bazen birbirimize. Evet. Yok hocam yani. En yok, fazla 2-3 evet. telefon çıkar benden. Evet. Başka da çıkmaz belki. Çünkü artık
0: böyle miydi? Değildi.
1: Değildi. Tabii ki bir şeyleri ezberlemek ya da ne bileyim bir şeyleri ezberletebilmek için sınıfta öğretmenlerimiz işte şiir ezberliyorduk, bir hikaye ezberletiyorlardı ya da işte okuduğunu anlaman için seni tahtaya kaldırıyorlardı. Böyle dersler var mı yine bilmiyorum şu an evet. nasıl bir durumda ya da çocuklar şiir ezberliyorlar mı şu an onu da hiç bilmiyorum ama.
0: Yani yine oluyor ama eskisi gibi değil. Akıllı tahtalarımız var, çocukta hipnotize olmuş gibi tahtaya bakma gereği hissediyor. Çünkü ekrana o kadar alıştık, öğretmen de çaresiz hissediyor. Diyor ki ben çocuğun dikkatini çekemiyorum.
1: Ancak akıllı tahtayla.
0: Evet, akıllı tahta kullanıyorum diyor. Aslında bir kısır döngüye giriyoruz biz farkında olmadan. Sektör çok profesyonel şekilde bizi şey yaptı. Bu noktada manipüle etti. Aslında bir sektör deyince şunu kastedeyim. Bizim dikkat becerimizden beslenen bir sektörden bahsediyoruz. Yani bizim dikkatimizi alıyor bir endüstri ve bunu paraya çeviriyor. Yani küresel dikkat endüstrisi diyebiliriz. Yani bizim dikkatimizi paraya çeviren bir endüstri. Bunun üzerine mücadele ediyor adamlar ve bu endüstri çok büyük bir endüstri. Yani şahsi servetten adamdan bakıyorsun, 100 milyarca dolar para kazanmış. Mesela Mark Zuckerberg. Adam ne üretiyor diye bakın. Yani ne üretiyor hani de alın. Mark Zuckerberg.
1: Yani bilmiyorum.
0: WhatsApp, Instagram.
1: Hiç ya, ürettiği şey yani ne sektörü olduğunu bile bilmiyorum. Hizmet sektörü mü mesela bu? Üretilen şey ne? Hayır ama sonuçta evet. benim ürettiklerim orada para kazandırıyor. Bir de öyle bir durum var. Yani tamam program üretilmiş oraya konulmuş okey ama orada ben onu canlı tutup bir şeyler üretip canlı bir şey oraya koymadığım sürece hiç kimse bu işten para kazanamayacak.
0: Evet.
1: Yanlış mı düşünüyorum?
0: Evet. Çok doğru diyorsunuz. Mesela televizyonda bir dizi çekmiş olsanız bir ünlü aktör ondan sonra bölüm başı 1 milyon lira falan para alıyor. Evet. Instagram'da içerik üretiyorsunuz karşılığında ne alıyorsunuz hiçbir şey.
1: Anca takipçinizi yükseltir, dikkat çekerseniz evet. ondan sonra sponsorluklar başlıyor. İşte sizinle evet, çalışan aynen. markalar başlıyor vesaire vesaire. Yine programı üreticiden almıyorsunuz parayı. Yani programı üretenden almıyorsunuz parayı.
0: Evet aynen öyle. Çok enteresan bir şey. Şunu hep soruyorum. Diyorum ki bilhassa lise öğrencilerle falan bir araya geldiğimizde diyorum ki şimdi bir sektör bir şey üretir karşısında satar. Yani bir satıcı var bir alıcı var. Şimdi ben ayakkabı ürettim şu kadara sattım sana ondan sonra kaç lira 1.000 lira ayakkabı sattım. Satıcı belli alıcı belli. Peki diyorum bu sektörde mesela Zuckerberg satıcı biz alıcıyız. Ne satıyor bize? WhatsApp satıyor hocam diyorlar. Ya da Instagram satıyor. Kaça sattı sana WhatsApp'ı diyorum. Bedavaya. O zaman Zuckerberg'i kazıkladın mı diyorum. Sanki öyle oldu hocam diyor. Peki Zuckerberg'in parası nereden geliyor? Yani adam 124 milyar dolar şahsi serveti vardı yakın zamanda baktığımda. Şahsi servet. Yani şirket büyüklüğünü demiyorum ben. Peki bu parayı kim verdi diyor. Denklem hataması şu fark etmediğimiz. Evet satıcı Zuckerberg ama alıcı biz değiliz. Alıcı reklam şirketleri. Üçüncü parti reklam şirketleri. Alınıp satılan mal biziz. Deyince herkesin böyle bir gözü açılıyor. Yani bizim dikkat becerimiz satılıyor. Zuckerberg bana ait olan ya da annelerime ait olan dikkat becerisini satıyor. Neyi satıyor? Zamanı satıyor. Neyi satıyor? Senin orada geçireceğin ekrana baktığın göz bebeklerini satıyor yani aslında. Ya da neyi satıyor? Senin verini satıyor adam. Evet. Sana ait olan bilgiyi satıyor reklam şirketlerinde.
1: İşte senin becerini, senin fiziksel yeteneklerini, evet. senin düşünsel yeteneklerini, seninle aynen ilgili öyle. Olan her şeyi satıyor.
0: Yani hiç kendine ait bir şey yok Zuckerberg'in sattığı. Yani bana ait olan şeyi satıp adam servet elde ediyor. Bizim işte yanıldığımız nokta burada oluyor. Biz uyanık davranamazsak aslında dikkat becerimiz nasıl bu hale geldi? İşte böyle geldi.
1: Geldi.
0: Yani Zuckerberg kendisiyle ilgili son derece uyanık. Kendi dikkat becerisini koruyor. Kendi çocuğunu da koruyor. Ya daha önceki programlarda konuştuk. Kendi çocuklarıyla ilgili son derece koruyucu.
1: Koruyucu. Ben. Evet evet. Hatta ilk programlarımızda hocam. Şaşırtıcı evet. bir durum. Kullanmayan geçen çocuğu
0: şey
1: var. Evet. Kesinlikle.
0: Geçen bir şey okudum. Çok şaşırdım. Amerika'da Waldorf okulları var. Buraya yollayan bir kişi. Google'da bir yöneticiymiş. Alan Eagle diye bir adam. 5. sınıfa gidiyor. Kız çocuğum var diyor. Google'da arama yapmayı bilmiyor diyor. Yuh dedim. Yani bu devirde Google'da arama yapmayı bilmeyecek. Peki diyor röportaj yapan kişi. Çocuk geri kalmaz mı diyor. Niye geri kalsın? Niye bu diş macunu kullanmak gibi bir şeydir diyor. Bir dakikada öğrenir zaten çocuk
1: yani,
0: onu diyor.
1: Yani hocam. Denil.
0: Ama ben onun yerine okulda diyor, o Waldorf okullarında işte eleştirel düşünme, sistematik düşünme, bilginin doğruluğunu araştırma, iletişim kurma, gerçek oyun oynama, akranlarıyla ne bileyim yakın temas kurma vesaire, bunları sağlayacak şeylere yatırım yapıyorum diyor. Ötekisi zaten bir dakikada öğrenir diyor. Şimdi haklı mı? Google'da evet, Google'da öğrenmek bir dakikalık iş. Word'de yazı yazmayı öğrenmese, biraz geç öğrense, 13 yaşında öğrense bir kayıp mı? Yok, bir saatlik iş.
1: Hocam biz sonuçta bu işleri 20'li 30'lu yaşlarımızdan sonra öğrendik. Kayıp mıydı? Evet. Değildi. Değildi yani.
0: Yok, kayıp değil. Aynen öyle.
1: Hocam bu çok geniş bir konu. Daha sonucuna geçemedik ama programımızı noktalamamız lazım. Son birkaç cümleyle bu haftayı noktalayalım ama önümüzdeki haftalar için söz alacağım. Bu konuyu tekrar açalım ve neler yapmamız gerektiğini konuşalım.
0: Olur, çok güzel olur yani. Çünkü zaten ben de tahmin ediyordum bu konu.
1: Çok geniş yani. Evet, söylemiştik.
0: Geniş bir konu. Yani şöyle söyleyeyim, aman dikkat edeceğimize sahip çıkalım. Bunu bir kaynak olarak görelim. Hatta milli servet olarak da görebiliriz. Öyle söyleyeyim. Çünkü bizim kolektif dikkatimiz bir şeyler sağlayacak. Mesela biz şurada radyo programı yaptık. Açın 40 dakika, 50 dakika. Hı. Aslında biz 50 dakika değil, biz çok daha büyük bir şey, katma değer üretiyoruz. Bir saat diyelim bunu. Bizi dinleyen 1000 tane dinleyicimiz varsa aslında biz ülkemize 1000 saat katkı sağlamış oluyoruz. Ya. Yani bu yaptığımız şeyle. Kolektif dikkatten kastım o. Zararlı bir şey yapıyorsak da biz ülkemizden 1000 saat çalmış oluyoruz. İşte. Mesela biz farkında olmadan ne bileyim gereksiz vaktimizi böldüğümüz şeyler, Instagram'da kaybettiğimiz vakitler aslında ülke servetinden bir kayıp diye düşünebilirsiniz. Siz bir şey üretecekken dikkat becerinizi kaybettiğiniz için ondan mahrum kalıyorsunuz. Hı. Hele de ülkenin nitelikli kesimi, ne bileyim ondan sonra bir şey üretebilecek kesimi o zamanını düzgün kullanamazsa, dikkat becerisini düzgün kullanamazsa o ülke geri kalır. Aslında biz dikkat savaşları içerisindeyiz. Birileri ondan sonra senin dikkatini bölecek ürünler üretiyor. Sen bundan oyalan diyor. Ben de onun yerine şöyle bir teknolojik alet üreteceğim diyor. Yani biraz olaya bu gözle de bakmak lazım. Biz aslında bir milli servetin de parçasıyız. Evet. Dikkat becerimiz hem bizim hem ülkemizin bir serveti yani.
1: Doğru, doğru hocam. Geniş geniş konuşalım önümüzdeki programda.
0: Tabii ki.
1: Çok
0: tabii
1: teşekkür
0: ki.
1: Ederim Hüseyin
0: Rica
1: Hocam.
0: Rica ederim.
1: Görüşmek üzere tekrar diyoruz. Üzere. Çok sağ olun. Programımızı da noktalıyoruz sevgili dinleyenler. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande Hanım, kumanda masasında sevgili İbrahim vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın.
2: Burası TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Efendim gündeme hoş geldiniz. Hafta başında sizlerle birlikteyiz. Tam 17'ye kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sıcak bir gelişme var. Onunla başlayalım. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü dışişleri bakanları 10. toplantısına ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü dışişleri bakanları toplantısının 10.sü İstanbul'da yapılıyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botoşvili ve de görüştü. Bakan Fidan ardından Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'na bir araya geldi. Zirvede 3 ülke arasındaki mevcut işbirliği alanları gözden geçirilecek ve geleceğe yönelik ortak adımlar planlanacak. Peki, dün akşamdan bu yana savaş sesleri yükseliyor. Saha gerçekten çok gergin. Dün akşamdan bu yana tam bitti. Masaya yeniden dönülecek. Ateşkes anlaşması imzalanacak. Amerika Birleşik Devletleri buna yanaşıyor. İran'da çeşitli açıklamalar yapıyor derken İsrail'in sıkıntılı hamleleri sonucunda savaş bir anda yeniden alevlendi. Peki dün akşamdan bugüne kadar neler yaşandı? Gelin ona tablomuzda şöyle bir bakmış olalım. Pazar gecesi yani dün akşam itibariyle değerli izleyenler, İran'dan İsrail'e füzeler fırlatıldı. Sebebi neydi? İsrail'in çok açık söylüyorum rahat durmaması. Tahran bizimki sadece bu konuyla ilgili uyarı ateşiydi diye bir cevap verdi. İsrail misilleme olarak Tahran, Tebriz ve İsfahan'a saldırıları kesmedi, düzenlemeye devam etti daha önce yaptığı gibi. ABD Başkanı gerçekten bu durumdan rahatsız olarak bir açıklama yaptı. Aslında bir itidal çağrısı da denilebilirdi buna üçüncü ülke olarak. Her iki tarafa da ateşi durdurma çağrısı yapmış oldu. İsrail bu kez İran'ın Huzistan bölgesine hedef aldı. İran'sa Lübnan'a yönelik saldırılar durmazsa sonucun pişmanlık olacağını söyledi. Özellikle İsrail ve İran arasındaki gerginliğe sanki ABD arabuluculuk yapıyormuş gibi bir durum var. Ama bu konuda belli değil. Evet, ABD başkanından o kritik açıklama geldi. Füzelerinizi fırlattınız, eğlendiniz, yeter artık masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın. Derhal ateş etmeyi durdurun dedi. Bu açıklama önemliydi. Bu açıklama yine ateşkesin altyapısını ve aslında bu sıkıntılı süreci durdurun çağrısı olarak nitelendirildi. Bu konuyla ilgili Türkiye'den de çeşitli açıklamalar vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ateşkes çağrılarını yineledi mevkidaşına. İran'dan son açıklama geldi. İsrail'e saldırılar şu an itibariyle sona erdi dedi. Peki ne oldu? Gelin ona bakalım. İsrail durmuyor. Trump'ın uyarılarına rağmen İran'ı dediğimiz gibi vurmaya devam ediyor. Tahran, Tebriz, İsfahan ve Huzistan'da patlama sesleri duyuldu. Riyad'daki Amerikan üssüne yönelik saldırı haberleri de peş peşe geliyor.
4: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
5: İsrail savaş çıkartmak istiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşi durdurun çağrısına rağmen İran'ı vurmaya devam ediyor. Pazar gecesi İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin ardından İsrail misilleme olarak Tahran, Tebriz ve İsfahan'a saldırılar düzenledi. ABD Başkanı her iki tarafa ateşi durdurma çağrısı yaptı. Tahran, bizimki sadece uyarı ateşiydi dedi. Ancak İsrail sabah saatlerinden bu kez İran'ın Huzistan bölgesinde Karun Petrokimya şirketine hedef aldı. Merkezde maddi hasar oluştuğu açıklandı. Saldırıyı takip eden saatlerde İran basını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Amerikan El Emir Hava Üssü'nde patlama sesleri duyulduğunu yazdı. İran ordusu kritik bir açıklama yaparak Lübnan konusunda uyardı. Açıklamada İsrail Lübnan'ın güneyine ve Dahiye'ye yönelik saldırıları durdurmazsa sonuç pişmanlık olacak denildi. Diğer kritik açıklamaysa Yemen'deki İran destekli Husilerden geldi. Husiler İsrail'e saldırı düzenlediklerini açıklayarak Kızıldeniz'in İsrail faaliyetlerine tamamen yasaklandığını duyurdu. Bu arada İran basını Tahran yönetiminin Hürmüz'den geçiş ücreti alınmasına dair bir karar taslağı hazırladığını da yazdı. Pazar gecesi yaşanan gerilimin ardından Trump'ın savaş istemeyen tavrı dikkat çekmişti. ABD Başkanı füzelerinizi fırlattınız, eğlendiniz, yeter artık, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın dedi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da arayarak misilleme yapmamasını söyledi. Sosyal medyadan da açıklama yapan Trump, İsrail ve İran'a seslenerek derhal ateş etmeyi durdurun dedi. ABD Başkanı hem İran'ın hem İsrail'in acil ateşkes istediğini söyledi. Trump ayrıca barışa ilişkin son müzakereler ilerliyor. Tabii cehalet ya da aptallık sürecin önüne geçmezse ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da devredeydi. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgede yaşanan gerginlik ve müzakerelerdeki son durum ele alındı.
3: Peki tüm bu gelişmeler yaşanırken, ortalıkta yine savaş sesleri yükselirken, İsrail ile İran gerilmişken elbette olan yine neye oluyor? Ekonomiye oluyor, piyasalara oluyor. Sıkıntılı süreçlerde neler yaşandığını, dünden bu yana olan gelişmeleri haftanın ilk iş gününde de sizlerle paylaşmamız gerekiyor gündem içerisinde. Gelin ona bir bakmış olalım. Fed'den faiz indirimi beklenmiyor, bölgedeki gerilim piyasalara nasıl yansıdı diye soracak olursanız Fed ile alakalı bir faiz indirimi beklenmiyor. Onu ifade etmek lazım. Dolar endeksi dünden bu yana yine yükseldiğini ifade etmek lazım, söylemek lazım. Altın en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Altının onsu 2,5 ayın yani son 2,5 ayın yani yaklaşık 70-75 günün en düşüğünde, onu söylemek lazım. Petrolün varil fiyatında şu an itibariyle %3.4'e varan bir artışın söz konusu olduğunu söyleyelim. Yine BIST 100 endeksi bugün güne %0.76 azalışla başladı. Ne olur bilmiyoruz. Yani borsada da bir geriye gidiş var. Şu dakikalarda neler yaşanıyor elbette bilmiyoruz ama daha saat 6'ya kadar vakit var. Orası da şu an itibariyle kötü karşılamış durumda BIST 100 endeksi açısından. Bir başka konu var tabii, o da küresel havayolu sektörü Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin etkisiyle ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya değerli izleyenler. Artan yakıt fiyatları ve bozulan uçuş rotaları havacılık endüstrisinde alarm zillerini çaldırıyor.
5: Jeopolitik gerilimler, artan yakıt maliyetleri ve üretim darboğazı havacılık sektörü çok boyutlu bir krizle karşı karşıya. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği zirvesinde sektör temsilcileri krizin boyutlarını masaya yatırdı. TA, 2026 yılı küresel havayollarının net kar beklentisini 23 milyar dolara düşürdü. Bu rakam daha önce açıklanan 41 milyar dolarlık tahminin neredeyse yarısı. Orta Doğu'daki çatışmaların ana enerji hatlarını etkilemesi uçuş rotalarını uzatırken jet yakıtı maliyetlerini de sert şekilde artırdı. Bazı şirketler uçuş sayısını azaltma kararı alırken bazıları ise artan maliyetleri bilet fiyatlarına yansıtmayı planlıyor. Sektör operasyonel daralmaya karşı yeni stratejiler geliştiriyor. Boeing ve Airbus'taki üretim gecikmeleri nedeniyle yeni uçak teslimatlarının aksaması filoların yenilenmesini zorlaştırıyor. Bu durum eski ve yüksek yakıt tüketen uçakların kullanım süresini uzatıyor. Sektörün çözüm olarak gördüğü sürdürülebilir havacılık yakıtı ise hala küresel talebin %1'inin bile altında kalıyor. Yüksek maliyet ve sınırlı üretim geçiş sürecini yavaşlatıyor.
3: İsrail'in Hamas'ta Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılar devam ediyor. Bir sivil araç İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
5: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de katliamlarına her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak Gazze şehrinin El Nasır mahallesinde seyir halindeki bir sivil araç insansız hava aracıyla vuruldu. Saldırıda biri kadın olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Filistinli kaynaklar hayatını kaybedenler arasında El Amal Vakfı İlkokulu Müdürü Dina El Medun'un da bulunduğunu açıkladı. Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları şifa hastanesine götürüldü. Sağlık yetkilileri bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu bildirdi. Filistinli kaynaklara göre İsrail gün boyunca Gazze şeridinin farklı bölgelerine de saldırılar düzenledi. Gün içindeki saldırılarda toplam 13 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkese rağmen devam eden saldırılar bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.
3: İşçiler eylemdeyken türkücü sevgilisiyle tatile giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Duman'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
1: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş. Gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
5: Türkiye onu tatilci başkan olarak tanımıştı. Yolsuzluk iddiaları yöneltildi. Tutuklanan başkan için İçişleri Bakanlığı'ndan da karar gecikmedi.
6: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
7: Evet ben kapattım.
5: Görkem Duman daha önce sevgilisiyle yaptığı tatille gündeme gelen Buca Belediye Başkanı son olarak yolsuzluk skandalıyla sarsılmıştı. Belediyede düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
8: 11.30'da tekrar burada olacağız. Hadi bakalım Karanfil Mahallesi'ne yolculuğa başlayalım.
5: Tutuklama kararı sonrası gözler İçişleri Bakanlığı'na çevrilmişti. Beklenen karar geldi. Bakanlık Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
9: Bütçeyle başladık asfaltlamaya. Hem serim hem de yamaları başladı.
5: Buca Belediyesi'nde çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunuyor. İzmir Valiliği 12 Haziran'da olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini açıkladı.
1: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş. Gönlüme bahar gelmiş.
3: Karabük'te üzücü bir kaza meydana geldi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten mola verdiği sırada dengesini kaybederek Filyos çayına düştü. Yapılan çalışmalar sonrası Erten'in cansız bedenine ulaşıldı.
5: CHP İl Başkan Yardımcısı uçurumdan yuvarlandı. Akıntıya kapılan siyasetçiden acı haber geldi.
10: Aniden duyduğumuz bir haber.
5: Olay Karabük Zonguldak Karayolu'nun Yeşilköy mevkiinde yaşandı. Yenice'den Karabük'e giden araç mola verdi. Araçtan inen 72 yaşındaki CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten dengesini kaybetti. 10 metreden Filyos çayına yuvarlandı. Akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgeye ekipler sevk edildi. Gece termal dronlarla yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde botlarla nehirde arama yoğunlaştırıldı. İl Başkanı Vedat Yaşar ve partililer bölgeye geldi. Aramaların sonunda acı haber geldi. Erten'in cansız bedenine ulaşıldı.
10: Çok değerli bir arkadaşımızdı. Senelerin parti kişisiydi. Arama gerisi.
5: Sudan çıkarılan cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
2: TGRT FM

Günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 18-25, Ankara 14-26, İzmir 21-32, Bursa 16-27, Konya 16-28, Afyon 14-26, Denizli 19-31, Antalya 22-28, Adana 21-32, Zonguldak 17-21, Samsun 16-22, Trabzon 14-22, Kayseri 13-26, Erzurum 9-20, Gaziantep 20-31, Diyarbakır 19-33 ve Şanlıurfa 22-34 derece.

0: Yol durumu.
1: Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya-Alanya yolunun 0 ila 2. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Seyfettin-i Halveti rahmetullahi aleyh. Bu hayat çabuk biter. Allah adamlarından Hakk'ın büyük velisi, dine, Müslümanlara hizmetti tek gayesi. O bir gün buyurdu ki, bu dünya muvakkattır. Ölümden sonra olan hayat asıl hayattır. Çünkü insan ne kadar sürse de uzun ömür, sonunda ecel gelir, ömür biter ve ölür. Bu böyle olsa dahi, o sonsuz hayat yine kurulmuştur bu kısa hayatın üzerine.

üzerine. İyi geçirilirse bu 3-5 günlük hayat kazandırır insana sonsuz huzur ve rahat. Ve eğer geçirirse günahla her anını, hak eder öldüğünde cehennem azabını. Bir günde buyurdu ki, ölüm var ey cemaat. Ölümden sonra başlar hakiki asıl hayat. Bu dünya bir hayaldir. Vefasız, fanidir hem. Ahiret öyle değil, ebedidir o alem. Şunu unutmayın ki, yazılıyor ameller. Hepsinin hesabı var mahşerde birer birer. Celenmesin sizin hesabınızda. Üzersen üzülürsün. Kırarsan kırılırsın. Tarlaya ne ekersen yarın onu alırsın. Velhasıl ne yapsanız dünyada gizli açık, mahşerde ona göre bulursunuz karşılık. Ey akıl sahipleri! Düşünün, ibret alın, henüz ecel gelmeden ölüme hazırlanın. Sakın aldanmayın ki çabuk biter bu dünya. Bu hayat bir hayaldir yahut kısa bir rüya. Bu faniye aldanan bulmaz huzur ve sevinç. Aklı olan gönlünü kaptırır mı buna hiç? Bir günde buyurdu ki, ey gafil olan insan! Gece gündüz Rabbine edersin günah isyan. Bir damla sudur aslın. Ölürsün bugün yarın. Sayılmayacak kadar çoktur hem de günahın. Kendine gel, adam ol, olsan dahi paşa bey. Teneşir tahtasında bitecek yarın her şey. Bugünkü havaların yarın sona erecek. Ölüme hazırlan ki çetin günler gelecek. Bakmayın şimdi dimdik ayaktayız, yürürüz. Bir günde musallada yatarız, hem de dümdüz. Bir gün Resul-i Ekrem gidip bir kabristana ağlayınca eshabı sordular bunu ona. Buyurdular ki, ölüm dehşetli bir iş elbet. Buna hazırlanın ki başa gelir akibet. Dünya hayal ve hiçtir, işi de hiçtir elbet. Hiç ile uğraşan da hiç olur en nihayet. Ölüm ve sonrasına kim hazırlanır ise, olur Allah indinde hayırlı, iyi kimse.''

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: İslamiyet'i bilen zararlardan kurtulur. İbadet, Allahü Teala'nın varlığını, gönderdiği peygamberini, ahiretteki nimetleri ve azapları tasdik etmekle, inanmakla başlar. Bunlara inanmakla ve ibadetleri yapmakla üç şey hasıl olur. Birincisi, insan şehvetine uymaktan kurtulur, kalp, ruh temizlenir. İkincisi, insanda his organlarıyla hasıl olan bilgilerle ilgisi olmayan başka bilgiler, zevkler hasıl olur. Üçüncüsü, iyilere nimetler, kötülük yapanlara azap yapılacağı düşünülünce insanlar arasında adalet hasıl olur. Dinini iyi bilen, seven kadın erkek her Müslüman, bütün hareketlerinde İslamiyet'e uyarak hem kendilerine hem de aile, akraba ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Bunun için dinini iyi bilen ve her hareketi bilgisine uygun olan salih kimselerle görüşmeli, günah işleyen, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayıp, yalnız sözle Müslümanları okşayan, avutan yalancılardan, cahillerden uzak olmalıdır. İslamiyet'i, dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ehli sünnet alimlerinin anladıkları manalar doğrudur, kıymetlidir. Bunlara uymayanlar kıymetsizdir. Çünkü bu manaları eshab-ı kiramın ve selef-i salihinin eserlerini inceleyerek elde etmişlerdir. Kurtuluş yolunu bozuklarından, sapıklarından ayıran onlardır. Onların hidayet ışıkları olmasaydı bizler doğru yolu bulamazdık. Doğruyu bozuk olanlardan ayırmasalardı bizler taşkınlık ve azgınlık uçurumlarına düşerdik. İslamiyet'i bozulmaktan koruyan, her yere yayan onların çalışmasıdır. İnsanları kurtuluş yoluna kavuşturan onlardır. Onlara uyan kurtulur, saadete kavuşur. Onların yolundan ayrılan sapıtır, herkesi de saptırır. Bir gayrimüslim Müslüman olursa cehenneme girmekten kurtulur, günahsız, temiz bir Müslüman olur. Dünyada bir insanın Müslüman olup olmadığı, zaruret olmadan, açık olarak söylediği sözlerinden ve işlerinden anlaşılır. Bu insanın ahirete imanlı gidip gitmediği son nefesinde belli olur. Büyük günah işlemiş olan erkek veya kadın bir Müslüman, tövbe ederse günahları muhakkak affolur, günahsız, tertemiz olur. İmanı doğru olan bir Müslümanın ibadetinde gevşeklik olursa, tövbe etmese bile affedilebilir. Affedilmese bile azap çektikten sonra cehennemden kurtulur. Dinini bilen, iyi anlayan bir Müslüman, kötü yollara sapmaz ve kötü kimselere de aldanmaz. Dinini bilmediği için aldanan bir kimse cehennemden kurtulamayacaktır. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından dinini doğru olarak öğrenmeyenler, bid'at ve dalalet sellerine yakalanıp boğulur. Dünya ve ahiret felaketlerine sürüklenirler. Ancak hakkı bilenler bid'at sahiplerine aldanmaktan kurtulur. Hakkı bilmeyenlerin bunların dalalet girdaplarına, tuzaklarına düşmemeleri ise imkansız gibidir. Şunu da unutmamalıdır ki ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık olarak bildirilenlere uygun imanı olmayan, haramlardan sakınmayan ve İslam'ın beş şartını yapmaya ehemmiyet vermeyen bir kimse rahmete kavuşamaz. Ehl-i sünnet itikadında olmayana bidat ehli denir. Bunun yaptığı ibadetleri sahih olup borçtan, azabından kurtulursa da vaat edilmiş olan sevaplarına kavuşamaz. Ahirette dünyada yapmış olduğu iyiliklerin hayrat ve hasenatının karşılığına kavuşamayacaktır. Dünyadaki iyiliklerinin karşılıklarına kavuşmak isteyenin hemen tövbe etmesi, imanını düzeltmesi lazımdır. Netice olarak neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu ayıran İslamiyet'tir. İnsanlar faydalı sanır, zararlı olabilir. Zararlı sanır, faydalı olabilir. Allahü Teala bildirmeseydi, insanlar bilemezdi. İslamiyet'i bilen, dünyanın zararlarından kurtulur. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse samimi olarak dünyadan yüz çevirir, Allahü Teala'ya yönelirse, o kimse dünyanın şerrinden ve afetlerinden, sıkıntılarından emin olur.
1: Hayatım Roman.
2: İyilik yapamamanın ızdırabı.

Sizlere başımdan geçen ve dinleyenlere ibret olmasını dilediğim bir hatıramı anlatmak istiyorum. Öyle ki sizler beni dinledikten sonra ola ki benim gibi yapmaz, sonra benim gibi başınızı taştan taşa vurmaz, deyim yerindeyse gafletten uyanmış olursunuz. Ben emekli bir vatandaşım. 2 sene önce Ramazan ayında kendi çapımda hayır işi yapmış olmanın mutluluğuyla evime dönüyordum. Karşıma 2 delikanlı çıktı. Bundan evvel de böyle gariplere rastlar gönüllerini alırdım. Bu 2 delikanlının da kılık kıyafetine baktığınızda inşaat işçilerine benziyorlardı. Bir de karşıma çıkıp yardım ister gibi bakınca maksatlarını anlamıştım. Çünkü genelde böyle kimseler yanınıza gelip ben köyden geldim, iş aradım ama bulamadım, bana bir ekmek ya da otel parası verir misiniz derler. Bu sözleri çok duyduğum için pek aldırış etmiyor, geçiştiriyordum. Bunu bildiğim için bu gençlerin de aynı şeyleri söyleyeceğini düşünüyordum.

0: Şey amca, amca bakar mısınız?
1: Bana mı söyledin evladım?
0: Evet şey biz...
1: Bakın çocuklar, sizlere ne otel ne de yemek için verebileceğim hiç param yok.
0: Yanlış anladınız amca. Biz dilenmiyoruz. Sadece iş istiyoruz. Ne iş olsa yaparız. Bize yardımcı olabilir misiniz diyecek.
1: Evladım ben size nereden iş vereyim? Fabrikam, hanların, hamamlarım yok ki. Emekli bir adamım ben.
0: Kusura bakma amca. Sağ olun.
2: Bu çocuklar gerçekten dilenmiyor. Belki de dürüst gençlerdir.
1: Benden iş istediler.
2: Ben ne yaptım?
1: Hay Allah ya. Oruçlu ağzımla bir de hayırdan dönüyorum güya. Dilimde tesbih Allah'ı anıyorum. Kabe'yi görmüş, o mübarek yerlere yüz sürmüş biri olarak bu ilgisizliği nasıl yaparım ben? Arkalarından koşsam yetişebilirim belki. Yoklar. Ne de çabuk ortadan kayboldular ya Rabbi. Kuş olup uçmadılar ya. Yoklar. Yoklar işte. Sen beni affet ya Rabbi. Belki fazla değildi ama onların yemek yiyebileceği kadar param vardı cebimde. Neden vermedim ki sanki? Aklıma her geldiğinde kahroluyorum. Yapamadığım iyilikten dolayı öyle pişmanım ki. Evet, belki sizin iyi niyetinizi kötüye kullanmak isteyenler olabilir ama bu iki genç öyle değildi. Aslında hepimiz birer sınavdayız ve bunu başkalarına nasihat olarak söyleriz de kendimizi hiç hesaba katmayız. Sanki biz sınavda değiliz. İşte ben de böyle bir sınavı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Sınıfta kaldım ve ölünceye kadar da bunu unutamayacağım.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, abdeste veya namazda niyet ettikten sonra dünyalık bir şey düşünsem tekrar niyet ediyorum. Mesela tam tekbir alacakken bir düşünce daha geliyor. Belki diyor 6-7 defa niyetimi tekrar ediyorum.
1: Vesvese bu, yanlış bu. Yani başka hatırına ne gelirse gelsin. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazı farzını kılmaya, bitti. O anda başka bir şey geldi. Niyetimi ettim ben. Abdeste de öyle. Niyet ettim Allah rızası için. Zaten abdest alırken yapıyorsun. Başka bir şey gelmiş olsa abdesti de bozmaz, namazı da bozmaz bu.
0: O anda diyor mesela namaza durdu ya, niyet etti. Namaza durdu. Sonra aklına bir şeyler geldi.
1: Gelsin.
0: Sonra da kendi kendine diyormuş ki, o ben o konudan uzaklaştım. Yani ne kıldığımı şey yapmıyorum, dünyalık işler geldi.
1: Efendim yanlış. Bütün bunlar altyapının olmamasından kaynaklanıyor. Yani ilmihal bilgileri doğru okunup yerli yerine yerleştiği zaman bunların abdesti ve gusle mani olmadığını ve biz namazdayken de hatırımıza başka şeylerin gelmeyeceği demek değildir. Yani namaza girdik, hani büyüklerin hayatlarından misaller veriyoruz ya. Herhalde bazıları dinlediği zaman ben de öyle oluyorum galiba diyor. Allahu Ekber diyor. Dünya işleri o biraz zor. O ihsan-ı ilahidir. Bizim hatırımıza çeşitli düşünceler gelebilir. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri iki rekat namazda orduyu donatırdı buyuruluyor. Tamam. Orduyu donatırdı. Yani yani Allah-u Teala'nın işine karışmak gibi bir şey olur. Bize düşen emredileni yapmak. İlmihal kitaplarına, fıkıh kitaplarına bakıyorsan abdestin farzları bunlar, sünnetleri bunlar. Namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, mürsitleri bunlar. Öyle bunlara uygun hareket etmektir. Gerisi yok. Vesvesedir yani.
0: Namazda okuma konusunda da yine vesvesesi var sanıyorum dinleyicimizin. Gerçi bu başka bir dinleyicimiz ama okuma konusunda özellikle tecvidli okuyamadığından yakınıyor ve sürekli bazı harfleri tam yerinden çıkartacağım diye namazın içerisinde tekrarlayıp duruyormuş.
1: Namaz içerisinde bunlar tekrarlanmaz. Mana bozulmayacak şekilde telaffuz edince mesele biter. O tekrarlar namazın dışında yapılır. Namazın içinde yapılmaz. Hatta emin değilse bilen birisine dinletir. Bilen birisi der senin bu telaffuzun namaza mani değil. Hangisi böyle mani olmayacak surelerse onlar okur. Niye kendisini zora sokuyor ki? Niye vesvese ediyor ki? Yoksa sonra bir saatte namaza çıkamayacak. Bu şeytanın bir nefsinin aldatmasıdır. Bak sen yapamıyorsun, sen beceremiyorsun. Bırak bu namazı diyecek, bırak bu abdesti diyecek. Doğrudan doğruya abdest ve namazı bırak diyemediğine göre şeytan da nefis de sıradan varlıklar değil ki. Bir sürü hileleri var. Çeşitli şekillerde ağını ortaya atar. Cahilsin, pat diye düşersin sen de ona. Ya Mustafa Bey, hadis-i şerifte geçiyor. Benim başıma geldi. Ama o bilgi sebebiyle çabucak kurtuldum elhamdülillah. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah-u Teala şeytana, namaz kılan, imanı olanlara müdahale için makat bölgesine temas etmek suretiyle yenilenme intibanı verdirtirmiş. Bunun için hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sesini duymadıkça, kokusunu hissetmedikçe sakın namazı bozmayın, abdesti almayın. Şimdi benim başıma geldiğini yaşıyorum. Hani dinleyicilerimiz zanneder mi ki efendim bunların başına iş gelmedi falan. Özür dilerim, helaya gitmişim. Güzel abdest almış, hiçbir şey yok. Niyet ettim Allah razı olsun, öğlenin sünnetini kılmaya gitsin. Allahu Ekber. Başlamışım. Birinci rekat kılmışım. İkinci rekatta yerleme asıl oldu diyor. Yerleme intibanı verdiriyor. Bu bir iki sefer olunca hadis-i şerif hemen hatırıma geldi. Sesini duymadıkça, kokusunu hissetmedikçe sakın itibar etmeyin. Ondan sonra zaten bir de kitaplarda hüküm var. İlk defa başına geliyorsa bu namazı iade edersin.

0: sık sık başına geliyorsa zamına göre hareket edersin buyuruyor. İade etmezsin. O zaman sen de üstüne üstüne gidersin. O zaman vazgeçer. Ha, başka bir tarafa döner. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla yani altyapıyı bilince yani bu vesveselere düşme durumumuz ortadan kalkar.
1: Ben öyle bir toplulukla karşılaşmıştım da onların içerisinde böyle değer verdikleri birisi var. Abi yerine koydukları birisi var diyelim. Adam namaz kılışı dikkatimi çekmişti. Bir de sesli de okuyor biraz böyle yani herkesin duyabileceği şekilde cehren neredeyse okuyor. Okurken o da böyle tekrar tekrar söylüyor falan üstüne basa basa. Dolayısıyla namazı da böyle 10 dakikada kılınacak namaz yarım saatte falan bitiyor. Çevresindekiler de bunun çok takvalı olduğu için böyle yaptığını falan söylüyorlardı. Ben de diyemedim ki onlara hani bu cahil ve vesveseli bir arkadaş. Vesveseli. Diyemedim yani.
0: Tabii vesveseli.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin türbesini ziyarete gitmiştik. Bir genç geldi. Elinde telefon yüksek sesle Yasin-i Şerif okutuyormuş telefonda. Yere çömelmiş efendim. Biz de diyor kardeşimle diyor orada Kur'an okuyup hediye edip duamızı edecektik diyor. Onun o durumu bizim bütün psikolojimizi bozdu diyor. Bütün şeyimizi, huşumuzu kaybettirdi diyor. Yani onun yaptığı şey doğru mudur? Böyle yapılır mı? Yoksa doğru türbede değil. Nasıl hareket edilir diyor.
0: Bir kere oraya teyipten veyahut da telefondan okuman onu bir kere sevap olmaz. Kur'an-ı Kerim olmaz. Hediye edilmez.
1: Kendi ağzından okusa olur mu? Yüksek sesle.
0: Yüksek sesle o da caiz değil. Başkalarını yani. Rahatsız eder. Yani. Başkalarını rahatsız eder. Ha kimsecik yok. 3 kişi 5 kişi gitmişsiniz. Yani sizin o 2 kişinin duyacağı sesle mesela Yasin-i Şerif okuyor. Veya da Kur'an-ı Kerim okuyor olabilir. Ama onun dışında başkasını rahatsız etme hakkımız yok. Nedir? Yani bir hürmeti sevgisi var ama bu hürmet değil. Bu sevgi değil. Bu din aynı şekilde emretmiş olduğu şey de değil. Ne oldu? Kendi aynı şekilde yarım yamalak kafasına uydurduğu şeydir. Ve o fayda yerine zarar getirir. Cahilce bir iştir. Hani Seyyid Abdülhakim Arvasi'ni duymuş. Ha benim de faydam olsun diye getirmiş. Hoparlörden aynı şekilde. Veyahut da banttan, teypten orada kurar. Bunun faydası yok bir kere. Öyle yapması da uygun değil. Onu yanında abdestsiz taşıması da uygun değil. Yani bir sürü günaha giriyor. Ve oradakiler de rahatsız etmiştir. Bir sürü de kul hakkına girdi. Evet. Ne oldu?
1: Girmiş.
0: Efendim işte Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ziyaret ettim oldu. Şey gibi Kabe'ye gidiyor orada fotoğraf çektiriyor bilmem aynı şekilde işte şimdi neredeyim biz görüyorsunuz falan yok evlenme teklifi yapıyor falan. Nereye gittin sen arkadaşım ya? Balayına mı gittin? Yani şeyde Kabe'nin etrafında aynı şekilde fink atmaya mı gittin? Niye gittin sen?
1: Yani biz oraya gidince orayla şereflenmek için gidiyoruz. Kabe'ye gidersek, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin türbesine gidersek. Yani biz oraya gittik diye onlar şereflenmiyor.
0: Şereflenmiyor.
1: Yani ben gittim o dur bir şereflendireyim falan haşa.
0: Edepsizce yaklaşırsan günaha girer gelirsin.
1: Peki birisi de şöyle söylemiş buna bağlantılı olarak. Demiş ki ya işte Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin türbesine gittik, okuduk, işte bağışladık falan, onun ruhuna gönderdik. Biz kimiz ki demiş ya, o eshab-ı kiramdan bizim okumamızın ona hiçbir faydası olmaz filan demiş. Oraya ziyarete gidenlere.
0: O da cahil, o da cühela. O da cahil, cühela. O zaman dini bırak, namazı bırak. Öyleyse cahilsin, bir şey bilmiyorsun. Allah-u Teala'nın ihtiyacın var. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Hazretleri neticede insan. Allah-u Teala yarattığı bir mahluk. Mahlukattan birisi ama şerefli kılınmış peygamberimiz arkadaş olmak suretiyle ama yaratılış itibariyle mahluktur değil mi?
1: Yani.
0: Sen Allah-u Teala'ya namaz kılıyorsun her şeyin sahibi yaratanı Halık o zaman senin gibi adam niye namaz kılacak ona? İhtiyacın var Cenab-ı Hakk'ın senin namazına değil mi?
1: Yani.
0: O zaman orucu da bırak namazı da bırak imanı da bırak cehenneme kütük ol.
1: Bir de biz biraz kendimiz için gidiyoruz yani oraya hani okuduklarımızı ruhuna gönderiyoruz
0: elbette.
1: Ama ondan
0: elbette.
1: Da istifade etmek istiyoruz. Yani.
0: Tabii.
1: Yani kendimize dua ediyoruz.
0: Vesile olmuş
1: sevdiklerimize.
0: Oluyor. Vesile olmuş. Onları vesile ederek dua ediyorsun.
1: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Hemen açayım şurayı. Evet. Diyor ki Allah-u Teala'nın izniyle diyor. İşte sizlerin de sayesinde diyor. Büyüklerimizi tanıdık. TGRT FM'i dinleyerek tanıdık. Ama diyor ben diyor işte büyükleri tanıdıktan sonra bu aynı konuya geliyoruz. Gerçi bu dinleyicimizde vesveseyle alakalı bir durumu var. Namaz kılarken daha iyi yapacağım, daha iyi kılayım, daha huşulu kılayım diye çok çaba gösteriyorum. Kendimi bir odaya kapatıyorum namaz kılacağım zaman. Huşum bozulmasın diye.

0: diye. Ama diyor işte yine de diyor beceremiyorum diyor. Etrafımdaki insanlar da bu durumdan rahatsız oluyor.
1: Tabii kendine rahatsız, etraftaki de rahatsız. Vesvese. Vesvese. Yani bir kere kitaplarda öyle emredilmiyor. Kendini bir odaya kapat da aynı şekilde. Öyle huşu olmaz bir kere. Huşuyu elde edebilmen için o büyüklerin kitaplarını okuyacaksın. Aynı şekilde mektubatı okumaya devam edeceksin. Allah-u Teala'nın ismi şerifini zikretmeye devam edeceksin. Zikrederken de başkasını rahatsız ettiğini değil. Her konuda hatırlayacaksın. Yani bütün hayatını İslamiyet'in bildirmiş olduğu hükümlere uyduracaksın. Ve on sana Cenab-ı Hak ihsan eder, lütfeder, nefsini itminana kavuşur. On sana namaza girdiğin zaman da hiçbir şey hatırına getirtirmez Cenab-ı Hak. O onun ihsanıdır. Yoksa efendim ben şöyle yapayım, ben böyle yapayım. Benle olmaz o iş. Yanlış o, vesvese o.
0: Kız kardeşim akşam kaza orucu tutmak için kocasına tutayım mı diye sormak istemiş. Ancak kocası uyuduğu için kaza orucuna niyetlenmiş. Ertesi sabah kocasına sormuş, o da tutabilirsin demiş. Bu kaza orucu olur mu diyor.
1: Ne alakası var? Oruç tutmak için başkasından izin mi almak lazım?
0: Kocasından izin almak lazım demek.
1: Hiç alakası yok ya. Nereden çıkardın sen bunu? Emir ve emirleri yapmak, yasaklardan sakınmak için ne kocadan, ne babadan, ne arkadaştan, ne şundan bundan izin alınmaz. Sadece nafile oruçlar için o. Ya, nafile ibadetler için o. Kaza orucu farz olan bir oruçtur. Birbirine karıştırmamalı.
0: Kadının kocasından izin alması öyle bir mecburiyet yok değil mi?
1: Yok.
0: Hiçbir ibadette bu yok değil mi?
1: Yok tabii.
0: Şimdi bazen siz diyorsunuz ya soğan erkeği diye o tip insanlar var. Adam diyor ki hanımına ben izin vermeden diyor senin yaptığın hiçbir şeyin diyor sana bir faydası olmaz diyor. Allah katında da diyor günah işlemiş sayılırsın. Yani kadın hayır hasenat yapamaz mı, ibadet yapamaz mı kocasına sormadan, söylemeden veya izin almadan?
1: Şimdi Mustafa Bey, tabii kitaplar okumadığı için herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Mesela şimdi Kurban Bayramı'nda denk geliyor, Ramazan-ı Şerif'te doluyor bu. Kadın dine zengin. Kocam izin vermiyor zekat vermeme. O kim oluyor ya? Kocam izin vermiyor kurban kesmeme. O kim oluyor ki? Saadet-i Ebedi'de açıkça yazılıyor. Bir amir, tamam evin erkeği amir. O Allah-u Teala'nın emri yazık, bir üst amirine dinlenir. Allah-u Teala'nın emri dinlenir buyuruyor. Ne baba ne koca buna müdahale edemez. Bu kendi parasıyla hayır hasenat yapabilir, kocası da buna müdahale edemez. Benden izsiz bunları yapıyor. Ne demek o senden izsiz? O para onundur. Tasarruf da ona aittir. Dilediği şekilde tasarruf eder, sana sormak mecburiyetinde değil. Ve kadın da kocasını malla aynı şekilde müdahale edemediği gibi erkek de hanımına sormadan malı üzerinde tasarruf sahibidir. İkisi de tasarruf sahibidir. İbadet konusunda ne erkek hanımından izin alır ne de kadın aynı şekilde kocasından izin alır. Öyle bir durum söz konusu değil.
0: Hanefi mezhebinde olan biri Şafii mezhebinde olan birine zekat verebilir mi?
1: Verebilir tabii canım. Şafii mezhebindekini de verebilir. Ondan sonra Maliki mezhebindekine de verebilir, Hanbeli mezhebindekinde de verebilir. Yani dinimizin bildirmiş olduğu ölçü. Dinen fakir, Hanefi mezhebine bu fakir. Şafii mezhebinde olabilir, Maliki mezhebinde olabilir. Dört halk mezheptir netice itibariyle. Hangisinden olursa olsun. Gayrimüslime verilmez. Zekat ibadettir, verilecek yerler bellidir.
0: Şimdi şu soru da çok sık geliyor. Bazen dinleyicilerimiz fotoğraf falan da gönderiyorlar. İşte bir rahatsızlığı var. Diyelim midesinden rahatsız, efendim bağırsaklarından rahatsız filan. Doktor bir ilaç yazmış, gitmiş eczaneden almış, içini okumuş. Orada domuzla ilgili bir şey görüyor. Yani o ilaç elde edilirken o da kullanılmış eser miktarda da olsa. Bu tür sorular çok geliyor. Bu ilacı biz kullanalım mı kullanmayalım mı diye. Kullanılır mı? Doktorun yazdığı ilaç.
1: Şimdi Mustafa Bey, o ilacı mesela domuz bilmem nesinden elde edilmiştir diye
0: domuz
1: yazar.
0: Domuz jelatini diyor mesela.
1: Ha, yazılmıştır. Şimdi o elde edilen kimyasal bir değişikliği oluyor. Kimyasal bir başka bir madde oluyor. O kimyasal değişikliğe uğradığı an domuzla bağlantısı olmuyor onun. Tabii kullanılır o zaman. Ama doğrudan doğruya domuzun kendi eti, domuzun aynı şekilde değişime uğramadan, kimyasal değişime uğramadan bir şeysini katıyorsa o caiz değildir. Mesela alkol konusunda da öyle söylüyor. Halbuki kitaplarda açık net bir şekilde, mesela Saad Tebedi'de alkol veya etil alkol, bu ikisi alkoldür. Necistir, içilmesi caiz değildir. Bunun dışında başındaki kelime farklı, sonunda alkol kelimesi var. Mesela metil alkol diyor. Tamam mı? Buna benzer. Bunlar da yasak olan. Alkol yazacak müstakil olarak, bir de etil alkol yazacak. Bu ikisi dinimizin yasak ettiği. Bu iki isim altındakine alkol diyor dinimiz. Evet. Öbürleri alkol değil.
0: 100 çeşit alkol var yani, ha. Öyle söyleyelim.
1: Onlar karışımdır, kimyasal değişikliğe uğramıştır, başka bir şey özelliği vardır ve netice itibariyle yani dinimiz onları yasak etmiyor. Mesela yediğin üzüm, yediğin portakal, yediğin elmada alkol yok mu? Var ama onlar zararsız. Onlar zararsız.
0: Velev ki diyelim ki domuz eti, yani hani belki olmaz ama veya alkollü bir şey. Salih Müslüman bir doktor ilaçını vermiyor bakın. Sadece şunu soruyorum. Alkol içeceksin, bunun bir tek çaresi budur dese. O zaman da onu içebilir mi?
1: Şimdi tabii bir Müslüman hazık tabiri, evet, geçiyor.
0: Müslüman, uzman bir doktor.
1: Evet. Mütehassıs.
0: Mütehassıs.
1: Uzman bana uzman gibi geliyor.
0: Siz
1: da
0: uzmanı sevmiyorsunuz pek.
1: Şimdi orada o tabibi Müslüman, tabibi Müslüman hazıkın sözü dinde hüccettir.
0: Evet.
1: Başka çaresi yok, ölürsün. Orada zaruret devreye giriyor. Kullanabiliyor onu.
0: O kişi için haram düğümü çözülüyor.
1: O kişi için, mesela Peygamber Efendimiz haramda şifa yaratmadı ama bu kişi için ifade ettiğiniz gibi haram düğümü çözülüyor. Gene Cenab-ı Hak ona mubah yollardan, çünkü zaruret durumunda mubah oluyor ona.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: TGRT FM Haber.

0: Yeni saatte gündeme hoş geldiniz. Tam 17'ye kadar yine hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sıcak gelişmeler var. Onunla başlayalım gündeme. Yarın CHP'nin grup toplantısı yapması bekleniyor. Bu konu çok konuşuluyor. Ancak grup toplantısında kim konuşacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi? CHP grup toplantısında aslında bir bilinmezliğin devam ettiğini söylemek de mümkün. Peki CHP'de iki ayrı grup toplantısı mı olacak? TGRT Haber muhabirleri Merve Güven ve Sait Kahraman mecliste bu konuyu, önemli konuyu takip ediyorlar. Sözü hemen ilk olarak Merve'ye bırakayım.
1: Mehmet Aydın, ilk olarak şunu ifade edelim. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki ayrı CHP grup toplantısı yapılamayacak. Yalnızca tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu, Özgür Özel'in mi grup kürsüsünde konuşacağı şu an için hala muamma. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantıyı yapacağım ifadelerini kullanıyor. Ancak bugün Özgür Özel de mecliste yaptığı açıklamada grup toplantısını kendisinin yapacağını söyledi. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine grup yönetimi tarafından yarın ki grup toplantısı duyurusu yapıldı ve bu duyuruda da yine kürsüde Özgür Özel'in konuşacağı belirtildi. Ancak şunu da hatırlatalım. Henüz meclisin yarınki gündemi paylaşılmadı ve bu gündemde CHP grup toplantısı yer alacak mı almayacak mı? Şu an için bu da belirsizliğini koruyor. Ancak tabii iki başvuru olduğunu bizler biliyoruz grup toplantısında konuşmak için. Tabii şunu hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta Özgür Özel aslında yarın için Ankara'da olmayacağı bilgisini paylaşmıştı. Çünkü geçtiğimiz yıl vefat eden merhum Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü. Bu nedenle bu kapsamda düzenlenecek anma programı için Manisa'ya gidecekti. İşte bu açıklamanın hemen ardından da aslında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından grup toplantısı düzenleneceği duyurulmuştu. İşte Özgür Özel bugünkü açıklamasında bunu fırsat bildiler ifadesini kullandı ve kendilerine aslında bir öneride bulunduğunu da söyledi. Genel merkezde bu toplantıyı gerçekleştirin. Biz de meclise başvurmayalım. Çünkü ben Manisa'ya gidip bu programa katılmak istiyorum talebinde bulundum. Ancak bu reddedildi ifadelerini kullandı. Bu talebin grup toplantısı yapma talebini üzülerek takip ettiğini ifade etti Özgür Özel. Tabii şunu da ifade etti hemen peşi sıra. Grup başkan vekili arkadaşlarımız gerekli başvuruyu yapıyor. Bizler yarın grup toplantısını düzenleyeceğiz. Grup başkan vekillerimiz açacak. Kürsüde de ben konuşacağım ifadelerini kullandım. Ve bu toplantıda da aslında bu kürsüde de Ferdi Zeyrek'i anacağını ifade etti ve partilerine çağrıda bulundu bu toplantıya katılmaları için. Tabii şunu da söyleyelim. Bir kurultay talepleri vardı Özgür Özel kanadının. Bunun içinde imza toplamışlardı olağanüstü kurultay için. İşte buna işaret etti ve Kemal Bey bir toplantı düzenlemek istiyorsa 1000'e yakın toplanmış imzamız var. Biz bunu gelecek hafta kurultay başvurusu için sunacağız. Bunu kabul edip hızlıca partiyi kurultaya götürürse ve aday olup seçilirse işte o zaman gelip mecliste grup toplantısını yapabilir. Bunun önünde hiçbir engel yoktur dedi. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil, atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Özgür Özel'in döneminde parti sözcüsü olan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de bir basın toplantısı düzenledi ve mecliste bir kavga ve çatışma alanına dönüşülmesine müsaade edilmemelidir dedi. Ve yarın oluşabilecek muhtemel olumsuz tablodan da gerek bu kararı verenler gerek bunun arkasında duranlar sorumlu olacaktır ifadelerini kullandı. Tabii şunları da hatırlatmakta fayda var aslında. CHP'nin bir meclis iç yönetmeliği var. Tabii bu yönetmelikte aslında grup başkanı ve grup başkan vekillerinin grubu yani milletvekillerini toplantıya çağırma ve konuşacak kişiyi duyurma, belirleme yetkisi var. Tabii buna işaret ediliyor aslında. Numan Kurtulmuş da dün buna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Genel başkanın hem iç yönetmeliği hem de parti tüzüğüne göre aslında konuşmasının önünde bir engel yoktur demişti. Ancak genel başkan milletvekili değil. Bu yüzden de yine grup yönetiminin genel başkanın konuşacağını meclise bildirip onu da kürsüye davet etmesi gerekiyor. Ancak şu andaki görünen tabloda bunun mümkün olmadığı çok açık. Çünkü 3 grup başkan vekili de Özgür Özel'i destekleyen isimlerden oluşuyor. Yani yarın için aslında Kemal Kılıçdaroğlu şu dakikalara kadar hala konuşmasını yapmakta kararlı. Meclise gelirse, grup salonuna girerse dahi Kemal Kılıçdaroğlu anons edilmediği sürece bu kürsüde konuşacak mı, konuşamayacak mı? Görünen o ki konuşamayacak. Çünkü milletvekillerine yapılan bildiri notunda da Özgür Özel'in ismi yazıyor ve yarın Ali Mahir Başarır, CHP Grup Başkan Vekili, o yönetecek grup toplantısını, kürsüden Özgür Özel'in ismini anons edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi anons edilmediği için ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine konuşmasının mümkün olmayacağını şu an için söyleyebiliriz. Tabii şu bilgiyi de verelim aslında. Kemal Kılıçdaroğlu tarafının bu toplantıyı düzenleyebilmesi için de yine aslında toplantı yeter sayısı, yani milletvekillerinin yine üye tam sayısının 1/3'ünü ifade eden 46 milletvekilinin çoğunluğuyla, talebiyle bu toplantıyı düzenleyebilirdi. Ancak Özgür Özel tarafı bu sayıya sahip olmadıklarını Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ediyor. Şu an için aslında büyük bir belirsizlik, büyük bir muamma olduğunu söyleyebiliriz. İki taraf da bu toplantıyı yapmak için oldukça kararlı. Yarın tabii aslında Türkiye siyasal hayatı için de hiç aslında tasvip edilmeyecek, yakışmayacak görüntülere de sahne olabilir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunun için tabii bir diyalog zemini, uzlaşı zemini oluşabilecek mi? Çünkü aslında hala saatler olduğunu söyleyebiliriz bu toplantıya. Yarın 13.30'u gösterdiğinde bu toplantı yapılacak. İşte bunun için bir aslında diplomasi yürütülür mü? Bir diyalog diplomasi yürütülür mü? Bir uzlaşma çıkar mı? Şu an için zor görünse de aslında siyasette her dakika çok önemli. 5 dakika önce olmayacak denilen bir olay siyaset için 5 dakika sonrasında çok mümkün olabiliyor. İşte bizler aslında bunu izlemleyip gözlemleyeceğiz. Şu an için Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı belirsizliği sürüyor diyebiliriz.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi de Sait Kahraman'a gidelim. Onun da elbette aktaracakları vardır. Gerçi Merve aktardı. Şimdi Sait'e soralım. Yarınki grup toplantısında neler olacak sorusunun cevabını farklı bir bakış açısıyla Sait de bize aktarsın.
2: Evet, kürsüde son kez konuşuyorum dedi. O cümlelerin ardından yaklaşık 3 yıl geçti ve Kemal Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından tekrardan grup toplantısında konuşacak ve önemli mesajlar verecek. Ancak bu toplantı sıradan bir grup toplantısı olmayacak. Neden olmayacak? Özellikle son dönemlerde CHP'nin içine FETÖ'cülerin sızdığı ile ilgili önemli mesajlar verdi. O cümlelerin altını dolduracağı konuşuluyor. Özellikle parti içinde bir arınma ve yüzleşme sürecine vurgu yapması beklenen Kılıçdaroğlu'nun yaşananların siyasi olduğu kadar ahlaki ve bir mesele olduğunun da altını çizeceği ifade ediliyor. Diğer yandan CHP'de kurultay tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor. Yeterli delege imzasının toplanması halinde olağanüstü kurultay sürecine ilişkin nasıl bir yol haritası çizeceği merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun tabii ki bununla ilgili de önemli mesajlar vermesi gerekiyor. Bunların başında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda tedbir kararının olduğunu söylemişti. Yarın da tedbir kararının olduğu için kurultaya gidemeyeceğinin altını çizecektir Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ayrıca son dönemde kendisine yönelik parti içinde yükselen tepkiler ve grup toplantılarında atılan sloganlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunacak. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, hiçbir şey gizli kalmayacak sözleri de toplantıya yönelik beklentileri daha da arttırmış durumda. Şimdi gözler yarın salı günü, yani salı günü yarın yapacağı grup toplantısında. Tabii şu anda grup başkanı Özgür Özel, Müslüm Sarı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve grup başkanlığının geçersiz olduğunu söylemişti ve düşeceğini söylemişti. Bugün aslında Kemal Kılıçdaroğlu önemli bir mesaj verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir yazı yazdı. O yazıda neler söyledi onu da size aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısının 4. Yasama Yılı 28. Birleşimi 9.06.2026 Salı saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Toplantıya katılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek olan ekli listede isimleri bildirilen kişilerin grup toplantısına katılmasının hususunda gereğin yapılmasını arz ederim. Açılış konuşmasını da ben yapacağım ifadelerine yer verdi aslında o Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazdığı yazıda. Dediğimiz gibi yarın özellikle FETÖ'cülerle ilgili CHP'nin içine sızdığını iddia ettiği FETÖ'cülerle ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor Kılıçdaroğlu'nun. Öte yandan kendisine atılan sloganların özellikle birkaç tane slogan vardı. Onlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak. Dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 13.30 itibariyle grup toplantı salonuna gelecek ve halka önemli mesajlar verecek. Tabii diğer illerden gelen vatandaşlar da var. Özellikle otobüslerden gelenler var ve birçok vekilin de bu toplantıya katılması bekleniyor. Bizler de buradan takibimizi sürdürüyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Peki Sayın, sana da çok teşekkür ederim. Şu an itibariyle yarınki CHP grup toplantısındaki muamma ile ilgili en son bilgileri paylaşmış oldular. Bir başka konu, MHP'de değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Büyük kurultay öncesi bu kez de Konya İl Teşkilatı görevden alındı. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshiyle başlayan süreçte 15 il teşkilatı böylece feshedilmiş oldu.
3: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri.
4: Milliyetçi Hareket Partisi'nde kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar çok bize göre çok yabancıdır.
5: Milliyetçi Hareket Partisi'nde görevden alma depremi sürüyor. Büyük kurultay öncesi bu kez de Konya İl Teşkilatı feshedildi.
3: Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey.
5: MHP'de ilçe ve il kongreleri hızla tamamlanacak. 7 Mart 2027'de 15. olan kurultay yapılacak. Bu önemli sürece gidilirken teşkilatlardaki değişim rüzgarı da sürüyor.
4: Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir.
5: MHP Teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Konya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. Kararı sosyal medya hesabından duyurdu. MHP Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atandı. Daha önce MHP İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta ve Şanlıurfa il teşkilatları feshedilmişti. Konya ile birlikte görevden alınan teşkilat sayısı 15'e yükseldi.
6: Biz kardeş bizi.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu.
9: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 18-25, Ankara 14-26, İzmir 21-32, Bursa 16-27, Konya 16-28, Afyon 14-26, Denizli 19-31, Antalya 22-28, Adana 21-32, Zonguldak 17-21, Samsun 16-22, Trabzon 14-22, Kayseri 13-26, Erzurum 9-20, Gaziantep 20-31, Diyarbakır 19-33 ve Şanlıurfa 22-34 derece.

0: Yol durumu.
1: Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya-Alanya yolunun 0 ila 2. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Makaleler arasında programını dinleyin.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor ve bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi efendim. Bir Dünya Dönerken programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Yücel Turan var şu anda ana kumanda masamızda, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, efsane başkan geri döndü. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başkanı oldu ikinci defa. 35. başkan tabii, bir sene sonra bir kurultay daha görünüyor yolda. Öbür tarafta efendim Kemal Bey mi yarın grup toplantısı yapacak yapmayacak, onun tartışması var. Yarın salı biliyorsunuz, bazı partilerimizin efendim grup toplantıları var. Bunların başında Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısı yapacağını, meclise geleceğini, orada bir yaşı ileri bir vekilin kendisini kürsüye davet edeceği söylendi, açıklaması geldi. Ama Özgür Özel de bugün mecliste arkadaşlarıyla bir araya geldi. Efendim ben kürsüye çıkacağım, meclis grubunu ben yapacağım dedi. Bunun için Ankara tartışıyor. Böyle bir kriz yaşanıyor CHP'de. Meclis başkanlığına da tabii yapmışlar herhalde, müracaat etmişler Özgür Özel ve ekibi. Bakın Özgür Özel ve ekibi, Kemal Bey ve ekibi diye konuşuyoruz. Çok ilginç, çok enteresan. İnşallah anlaşırlar ya da Kemal Bey yarın gruba hitap edecek, o kesin ve net. Öbür tarafta Özgür Özel de tabii arkadaşlarıyla toplantıdan sonra meclise böyle bir müracaatta bulunduğu söylendi. Onu da sizlerle paylaşalım efendim. Ama mevzuat ne der? Mevzuat grup toplantısında hitabeti şeye bırakıyor tabii, Kemal Bey'e bırakıyor. Ama ne olur ne biter, dediğim gibi şu anda bir şey söyleyemem. Çünkü mevzuata göre CHP'li grup başkan vekilleri, aynı zamanda ya da grup başkan vekili Özgür Özel genel başkana bağlı hareket eder efendim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na göre hareket eder, ona bağlı hareket eder. Kim kimi dinler, kim kimi reddeder bilemiyoruz. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Telefonlarımız herhalde açıktır değil mi Yücelciğim? Bir dinleyicimiz var. Hemen alalım ilk dinleyiciyi. Efendim hoş geldiniz. Buyurun efendim.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Osman Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Buyursunlar efendim, gündeminizde ne var bugün?
1: Sizin gündeminizde ne varsa istersen, bizim gündemimizde de olmuyor yani.
0: Öyle mi, ne bileyim yani, farklı hani gündemler de olabilir efendim sizde yani.
1: Hani komşuda pişer bize de düşer gibi,
0: bir şey.
1: Manada, evet.
0: Nasıl bakıyorsunuz efendim olaylara?
1: Şimdi efendim otoparka giriyor iki araç.
0: Evet.
1: Bir araçlık boş yer var. İkisi de oraya girmeye hamle yapıyor. Ufak çarpışıyorlar bir.
0: Buyur.
1: Çekiyorlar geri. Bir daha filan. En sonunda arabalar hareketsiz hale geliyor. Geliyor, bu başkası oraya park ediyor.
0: Çok güzel. Başkası beklentiniz var. Başkası beklentisi. İki inatçı keçi hikayesini bana hatırlattınız evet, bu anlatımınızla.
1: O da aklımdaydı zaten.
0: Çok affedersiniz.
1: Evet. Şimdi CHP'nin durumu biraz buna benziyor. Biraz mı yoksa çok mu benziyor? Artık orasını dinleyenler mutlaka değerlendireceklerdir. Yani böyle bir inatçılık var. Evet. Yok ben oturacağım. Ve bir de şu var. Önde gelen yer kapar. Çünkü şey yok. Bu şeyden evvel. Bu statlarda bu yer belirleme sistemi var ya şimdi.
0: Evet tabii, herkesin ismi yazılır ya da koltuğa göre oturacak.

0: oturacaksın. Biletine göre oturacaksın efendim.
1: İşte ondan önce herkes gelen oturuyordu falan. Bir hırgür herkesin orada aslında bir yeri var.
0: Evet.
1: O yere birileri sahip çıkmış. Oraya gelse de gelmese de son dakikada oraya kimse oturamazdı eskiden. Statlarda böyle şeyler. Erhan Bey buna açıklık getirir biraz sonra.
0: Tabii ben Erhan Bey mutlaka... Yani bu Aziz Başkan da tecrübeli bir isimle Fenerbahçe yoluna devam edeceği için acaba bir korku, bir endişe var mı? Ona göre karşı takımlar ya da rakipleri nasıl bir önlem içerisinde olacaklar? Evet sevgili dinleyiciler, şimdi durum bu yani.
1: Şöyle bir şey, Fenerbahçe Galatasaray şeyine bakacak olursak rekabetine,
0: evet.
1: Galatasaray bayağı bir mesafe aldı. Hı. Fenerbahçe'nin şimdi daha büyük bir kütleyle mücadele edeceği açık. Galatasaray avantajlı ve Galatasaray'da öyle ya da böyle bir yönetim istikrarı var.
0: Evet.
1: Bu yönetim istikrarı Türkiye açısından bakıldığı vakitte Erdoğan'ın yönetim istikrarı gibi bir şey.
0: Evet.
1: Şimdi CHP nasıl AK Parti ile mücadele edemiyorsa... korkarım ki Fenerbahçe'de Galatasaray iktidarıyla, bugün Galatasaray iktidarı mevcut.
0: Evet.
1: Hazırda, evet. Mücadele edemeyecek gibi. İşleri zor. Galatasaray'ın çok böyle fahiş hatalar yapması lazım ki olsun. Fenerbahçe, Galatasaray almış, elinde hazırı var. Ufak tefek takviyelerle işi daha da geliştirmeye çalışırken Fenerbahçe daha ne yapacağını bilmiyor. İşte kim olsun antrenör, kim olmasın. Asıl ver kelam, tatlı bir lig geçmiyor. Tatlı rekabetle, kuvvetli rekabetle ve 16 takımın da rekabetiyle olması gereken bir lig. Evet. İngiltere Premier Ligi'nin de zaten kıymeti buradan geliyor. Yani bizde o ölçüde değil, 2 tane var, 3 tane var. 4'e 5'e 6'ya çıkmadıkça sıkıntı oluyor. Efendim şimdi sivil anayasa olsun deniyor.
0: Evet efendim, peki.
1: Sivil anayasa olsun, sonra gelsin birileri, onu da daha belli yok etsin, öyle mi?
0: Çok teşekkür ederiz Osman Bey, günah diliyorum efendim.
1: Eyvallah.
0: Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46, 0212 454 56 46, haftanın ilk günü Dünya Dönerken programıyla birlikteyiz efendim. Başladı maraton, buyurunuz efendim. Alo.
1: Alo.
0: Buyursunlar efendim, iyi günah diliyorum.
2: Atollah Bey, kolay gelsin. Cem ben, İstanbul.
0: Cem Bey merhaba, hoş geldiniz efendim. Sizi dinliyoruz. Mevcut gündemle gündeme nasıl bakıyorsunuz?
2: Hemen bakalım Atollah Bey. İki tane önemli seçim, adeta büyük seçimin provasını atlattık.
0: Evet.
2: Bunlardan bir tanesi 6 beldedeki yerel seçimler. Bir de Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi. Bu seçimlerden
0: bu bize ne anlatıyor?
2: Hemen bir kısa özet geçeyim. Özgür Bey adeta genel seçimin startını vermiş gibi otobüslerle başka şehirlerden partilileri kalabalık görünsün diye de MEP, TKP ve TİP gibi sol grupları meydanlara topladı. Bu meydanlardan alınan görüntüler, Yılmaz Özdil büyüğümüz gibi Halk TV'yi seyrederseniz, Sözcü TV'yi seyrederseniz, Sözcü okursanız zannedersiniz ki %90'la geliriz diye adeta sosyal medyada bu havaya büründürdüler.
0: Evet.
2: Dediler ki sokak artık Özgür Özel'den yana, çoğunluk bunu destekliyor. Ultra yandaş medya tarafından da bu köpürtüldü, hem sosyal medyada hem yazılı ve görsel basında.
0: Sokaklar hatta, özgür diyorsunuz.
2: Hatta Özgür Bey beni seven arkamdan gelsin dedi Atollah Bey. Bakın, ibretlik bir sonuç açıklayacağım.
0: Evet.
2: Yani bu kayıtlara geçsin. Tokat yol üstü beldesinde CHP'ye rakamla ve yazıyla 2 oy çıktı. Yani beyefendi ve muhterem hanımefendi kendisine oy vermiş zannediyorum. Oradaki başkan adayının 2 oy çıktı Atollah Bey. Bakın 6 beldede 5 tanesini AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı aldı. Sadece 1 tane beldede CHP aldı. O da 2023 seçimlerinde 81.44 alırken şu anda %52 oy alabildi.
0: Evet.
2: Bu 2 oy çıkan beldede de Sayın Özgür Özel 3000 kişilik bir miting yapmıştı. Bu adeta malumun ilamı oldu. Şimdi ikinci seçim, malum siz de bahsettiniz, Fenerbahçe seçimi.
0: Evet.
2: 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminden 20 gün önce Fenerbahçe'de Ali Koç başkan olmuştu. CIA danışmanı Henry Barkey ile yan yana yemek yiyen gazeteciler bu seçimin siyasi dengeleri de değiştiğini, yani Fener'den başlayarak mottosuyla vermişlerdi. Şimdi ben sayın unutmayalım bunları. Şimdi Temel Dede de, yani Saadet Partisi de Temel Dede de Koç'un bu zaferini dip dalga Fenerbahçe'den başladı diye beyanatlar veriyordu Atullah Bey. Bakın ezici bir çoğunlukla Sayın Aziz Yıldırım başkan oldu. Çok önemli bir vaadi var. Bakın benim için teknik direktör kimi getireceği, tabii ki bunu bizim sevgili müdavim abimiz yorumlayacaktır muhtemelen bağlandığında, ama benim için tek önemli şey bir Fenerbahçeli olarak ne dedi biliyor musunuz? En güzel vaadi, tüm FETÖ'cüleri ifşa edeceğim bu takımda.
0: Şimdi... Çok güzel. Onu dedi bak işte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra evet, o da söyledi Allah hakikaten.
2: Yani Ali Koç'un desteklediği aday da çok az oy aldı. Zaten stadı da daha sonra terk etti. Evet. Yani artık toplum, bakın Tokat'ta yapılan seçimlerde biliyorsunuz oralarda daha çok Alevi beldeleriydi. Alevilerin bu tepkileri, yani Özgür Özel Bey'in Alevi bir Atakan Bey'e ya pos bıyıklı insan diye dalga geçmesini bile insanlar işte görüyor musunuz seçimlerde cezalandırıyor. Benim sözüm İstanbul seçmenine, Ankara seçmenine, İstanbul'da ve İzmir'de yaşayan CHP seçmenine Atullah Bey.
0: Evet.
2: Daha ne kadar devam edeceksiniz aşağılanmaya, örselenmeye, eleştirilmeye? Bakın Tokat en güzel örneği, bize ibret olsun, bize ders olsun. İnsanlar orada gerektiğinin ya da gereken cezayı ya da gereken hesabı halletmiştir Atullah
0: Bey. Peki efendim, çok kolay teşekkür gelsin. Ederim Cem Bey, iyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyursunlar efendim, iyi günler diliyorum. Alo.
3: Kolaylıklar diliyorum.
0: Hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Nasılsınız? Ben Fikret efendim, nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkür ederim Fikret Bey. Sizler nasılsınız? Sizi dinliyoruz efendim. Anladım. Buyursunları efendim.
3: Şimdi iki konuya değineceğim ben. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben tebrik ediyorum. Bir belediye kazanmışlar öncelikle.
0: Evet.
3: 5-1. Bu da bir başarı yani. Bu kadar yoklukta, bu kadar elde etmek de hayal yani. Hayal gibi geliyordu bana ama. Bravo, tebrik etmek lazım. Bir tarihi alabilmiş.
0: Evet.
3: Şimdilik. Şimdi ikincisi de Atalay Bey, şunu ben gerçekten çözemedim. Şimdi diyorlar ki Koç Holding'in yıl dönümü nedeniyle Tarkan ücretsiz olarak işte insanlara konser vermiş. Doğru mu şimdi? Ama ben şunu anlayamadım. Şimdi gerçekten hiç ücret almamış mı Tarkan? Yoksa yani, çünkü diyorlar ki ücretsiz konser verdi diyorlar. Peki şimdi hiç ücret almamışsa Tarkan, yani tasvip etmedim de bir sanatçıdır açıkçası. Sevmem yani, ama saygı duyarım, ayrı konu.
0: Tabii.
3: Eğer hiç ücret almamışsa pek hiç düşünmedi mi Tarkan bu zamana kadar? Hani bir Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yararına örneğin ücretsiz bir konser vereyim. Ya. Ne bileyim yani birçok oluşumlar oluyor, işte gelişmeler oluyor. Yani böyle bir şey aklına gelmedi mi acaba bunlar?
0: Mehmetçik Vakfı yararına.
3: Yani olamaz mı şimdi? Yani
0: olabilir. Yani. Onda da versinler. Yani. Yani. Onun için de versinler bir konser. Tabii.
3: Yani para almadıysa. Bakın evet. Tarkan.
0: Evet.
3: Ha, para aldıysa ayrı bir kez bu da. Niye aldatmacalar? Yani o da PR mı yapmaya çalışıyor? Diyorlar ki ücretsiz halk konseri diyorlar. İşte Koç Holding yararına diyorlar. Yani böyle bir çelişkide kaldım ben, çözemedim. Size bir danışayım dedim. Tabii yorumunuz nedir bilemiyorum yani. Bu enteresan bir konu yani.
0: Tabii yani iradesine bağlı. Nasıl isterse öyle yaparlar. Ben bilemem ama profesyonellikte, yani profesyonel birisi ücretsiz değil de mutlaka az da olsa bir ücret alır, talep eder.
3: Almıştır.
0: O mesela arkadaş ben demeyin. 30 milyona çıkarım ama size 15 milyona çıkarım. Siz yabancı değilsiniz
3: ücretsiz
0: diye.
3: Ücretsiz niye diyorsunuz? Değil mi?
0: Evet.
3: Değil mi? Yani çelişki.
0: Evet. Peki.
3: Bunu söylemek istedim.
0: Çok teşekkür ederim Fikret Bey. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun efendim. Evet. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyursunlar efendim. Alo.
4: Alo, merhaba Atallah Bey.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum. Efendim hoş geldiniz Müberra Hanım.
4: Hoş bulduk. Şimdi yerel seçimleri ben de dinledim. Ama önemli olan genel seçimler.
0: Evet.
4: Yani bakalım o zaman ne olacak?
0: Tabii.
4: Şimdi Özgür Özer'in tarafı, yani sabrını zorlayan, CHP'lilerin sabrını zorlayan bazı insanlardan oy alabildi mi Özgür Özel?
0: Ya o yani, çok önemli değil mi?
4: Tabii o çok önemli. Bir de yani şimdi biraz önce beyefendi Koç Holding yararına, Koç Holding fakir bir insan değil ki, kim holding değil ki, evet. Tarkan oradan ücret almasın.
0: Onu bilmiyoruz tabii, bir tevatür o sözleşme yapılmıştır, belki alınmıştır, öyle bir söylenti yayılmış, onu dillendiriyor efendim.
4: Yani şimdi Özgür Özel böyle yok ben yapacağım, ben olacağım diye kendini böyle boy gösterirse yani bu biraz zor oy alır.
0: Evet.
4: CHP'lilerin sabrı zorlanıyor ya.
0: Evet.
4: Yani o zaman biraz Özgür Özel zor oy alır. Bu kadar da kendini ortaya atmanın hiçbir anlamı yok.
0: Doğru.
4: Ataullah
0: bu kavgayı bir yerden bitirmek lazım diyorsunuz efendim.
4: Yani bu kavgayı bir yerden bitirmek lazım. Sayın Devlet Bahçeli abilik yapıyor. Bunlar abiliği suya gömüyorlar.
0: Evet. Size yakışmıyor. Yani, kavga etmeyin çocuklar diyor. Evet.
4: Evet, kavga etmeyin ya. Bir araya geleceklerine, şunu nereden çıkalım, nereden yapalım, nasıl yapalım, nasıl bu halkı idare edelim,
0: evet,
4: nasıl huzuru, barışı sağlayalım diyecekleri yerine, ondan sonra bunlar iki inatçı keçi gibi birbirleriyle çekişiyorlar.
0: Evet. Şimdi yani, mevzuata göre yeni genel başkana bağlı hareket etmek lazım.
4: Evet.
0: Ama buna itiraz var. Tabii kayyum diyorlar ya da mahkeme tayin etti diyorlar. Dedikleri insan da bir önceki dönemde genel başkanları, yani milletvekili olmaları, grup başkan vekilleri olmaları, belediye başkanlarını, başkanı olmalarını, bu genel başkana, kayyum dedikleri genel başkana borçlular efendim.
4: Genel başkana bu Kemal Kılıçdaroğlu, yani evet onun da bir hataları vardır. Herkes hata yapar.
0: Tabii canım.
4: Hatasız bir alda.
0: O hatasını söyledi, ben göremedim dedi.
4: Evet, göremedi. FETÖ'cüleri göremedi. Hadi üstü kapalı geçiyorum.
0: Tabii,
4: başka
0: tabii
4: bir şeyleri de göremedi.
0: Hmm.
4: Yani bunlar böyle dillendirip budaklar, kardeşim yerel seçimde kazanmış veya kazanamamış ama önemli olan ne zaman yapılırsa genel seçim, o zaman her şey meydana çıkar.
0: Evet, tabii ki. Mehmet Sevigen anlattı bir televizyonda, ben izliyordum. Dedi ki yani Özgür Bey diyor Manisa'da bir eczacılar odasında, yönetim kurulunda müracaat etti. Belediye başkanı olmak istiyorum diye. Biz de araştırdık, o zaman herhalde bakandı ya da bakan değildi Sevigen. Mehmet Sevigen, biz araştırdık, bir FETÖ ile ilişkili gördük. Bülent Arınç Bey ile mezarlıkta buluşmuşlar. Mezarlıkta buluşanlar, bir araya gelenlerin çoğu böyle bir eğilimi var. Onun için istemedik ama diyor, Nevşin Mengi'nin babası Şahin Mengi bizim milletvekiliydi. Ben Manisa milletvekiliyim ya, bu çocuğa bir belediye başkanlığı adaylığı verelim. Ama kazanmadı dedi. Sonra da diyor Kemal Bey onu aldı, milletvekili yaptı diyor.
4: Evet.
0: Evet. Evet. Böyle de bir süreci anlattı yani Mehmet Sevigen, sağ olsun. Biz anladık ne olduğunu efendim.
4: Evet evet Ataullah.
0: Peki efendim.
4: Yani benim kimseye eleştirdiğim yok.
0: Yok yok
4: yani,
0: canım. Yok.
4: Ben hiçbir zaman kötü, yıkıcı olarak eleştiri yapmam.
0: Evet. Bravo.
4: Bunu söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Her zaman bekliyoruz. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi alalım. Sevgili dinleyiciler, bugün pazartesi, herkes konuşsun istiyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
5: Teşekkür ederim. Ben Kayseri'den Memişer'den.
0: Buyursunlar çoktandır, efendim. Buyursunlar Memiş Bey.
5: Çoktandır programımıza katılamıyordum. Allah Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
5: Rica ederim. Biz de teşekkür ederiz. Demin bir şeyden açıldı da, konserden açıldı da, bunlarınki neye benzer biliyor musun? Olursa bize köylü kızı aramaz, toprağa tozu, güneş vurur, kavlar yüzü, deste yapar orağının. Bir de Şahlı'dan almalı, kafa dengini bulmalı, onun da yağ bol olmalı, iyice engel yapar, derin tabağından diyor. Atallah Bey.
0: Evet.
5: Bunların programı bu.
0: Evet efendim.
5: Ben de bunu şey yapmaya peki çalıştım.
0: Çok teşekkür ederim efendim.
5: Rica ederim.
0: İyi günler diliyorum efendim size ve Kayseri'ye efendim. Evet, evet telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
6: Hoş buldum, nasılsın Atalla?
0: Teşekkür ederim Nurullah efendim, siz nasılsınız?
6: Allah'a şükür iyiyim, ben Nurullah Yaşar Sivas'tan.
0: Nurullah Bey, hoş geldiniz efendim. Soy isminiz çok karizma efendim, Yaşar. Allah hayırlı uzun ömürler versin efendim.
6: Abi o adım ben geçen de söyledim. Çubukovası benim soyadım.
0: Öyle mi?
6: Nurullah Yaşar Çubukovası.
0: Ha, soy isminiz Çubukovası. Yaşar da var yani. Evet, anladım yani efendim. Siz çift isimlisiniz.
6: Evet, çift isimli.
0: Şimdi moda öyle ya.
6: O zaman öyle koymuşlar işte. Çok güzel. Nurullah Yaşar Çubukovası.
0: Çubukovası maşallah. Soy isim de tabii enteresan. Nurullah Bey buyursunlar, sizi dinliyoruz. Gündeme Sivas'tan şöyle bir bakınca ne görüyorsunuz efendim?
6: Abi pazar günü bir kanalda şeyi izledim. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir laf söyledi de şey Kezban Hatemi.
0: Ha Hatemi, Kezban Hanım söyler.
6: Dedi ki bu Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka kararını dedi işte Tayyip Erdoğan baskı altında falan diye söyledi. Ben baskı altında falan olduğunu düşünmüyorum. Bu konunun Sayın Cumhurbaşkanımızla bir alakası yok.
0: Evet.
6: Yani orada aile mahkemesinin bir başvurusu söz konusu. Çünkü aile mahkemesinin de 40 tane kadar gelmiş.
0: Tabii.
6: Geçmişteki sosyal konjonktürde bu kanunu koyan kanun koyucu kadının süreksiz olarak evlenmeyeceği üzerine bir kanun çıkartmamış.
0: Hmm.
6: Bu kanun geçmiş dönemde yani benim çocukluğumda falan kadınların dul kalması falan ayıp karşılandığı için kadınlar hemen işinden ayrıldığı zaman evlenirdi direkt.
0: Yeah.
6: O yüzden de o zamanki kanun koyucu evleninceye kadar diye bir düzenleme yapmış. Ancak şimdi değişen konjonktür kadınların evlenmemesi meselesini gündeme getirince bu sefer 20 sene, 30 sene, 50 sene nafakaya döndü iş.
0: Evet.
6: Öyle dönünce de işte kanun mecburen kadının evlenmemesi halinde ne yapılacak diye bir sonucu gündeme getirmiş oluyor. Aile mahkemesinin talebi de bu yönde.
0: Hı.
6: Yani değişen sosyolojiyi kadınların kısa sürede boşanıp ondan sonra evlilik hayatına adım atması üzerine kurulu bir sisteme dönünce iş şirazeden çıktı tabii.
0: Hmm.
6: Bu olayın Sayın Cumhurbaşkanımızla hiçbir alakası yok. Buna bir süre getirilmesi gerekiyor. Aynı işsizlik sigortasında olduğu gibi.
0: Evet.
6: Yani çünkü adam çalışmazsa ne olacak? Tabii ki oraya bir süre koymuş. Diyor ki 8-10 ay sen işini şeyini ara. Ondan sonra diyor ben o zamana kadar sana öderim. Eskiden kanunu düzenlediği zamana kadının evlenmemesi gibi bir şey yoktu ki.
0: Doğru.
6: Bugün ama işte kadınlar artık evlenmiyor. 30 sene nasla nafaka geliyor. Bu olmaz. Buna zaten devletimiz ve yasada hakimler de yani bu olaylardan bıkmış durumdalar. O yüzden buna bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. İkinci gündem CHP'nin grup toplantısı meselesi. Orada Sayın Kılıçdaroğlu'na 46 milletvekili lazım.
0: Evet.
6: 46 milletvekili yani 3'te 1 çoğunluğu sağlamazsa grup açılışı yapamıyor. Eğer 46 milletvekilinin imzasıyla grup toplantısı şeyi yapabilirse, o 46 milletvekilini halledebilirse onların şeyiyle bir grup toplantısı yapar. Yani o grup toplantısı oluşur, 46 milletvekilinin çoğunluğu sağlanmış olur. O zaman kendisini kürsüye davet eder, konuştururlar. Ama benim bildiğim kadarıyla böyle bir çoğunluğu yok. Böyle bir çoğunluğu olmadığı için de yani görünen o. Bilemiyorum o grup toplantısını yapabilir mi? Son olarak da bu CHP'nin aldığı işte az belediye oyları meselesi. Şimdi CHP karışık abi. Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu'na artık gelmesine mi halk tepki gösterdi? Onu bilemiyoruz. Ama genel seçimlerde şimdi bana göre Sayın Cumhurbaşkanımızın rakibi CHP falan değil. ekonomi. Yani evet. Ekonomik şartları biraz bir şey düzelttiği zaman bırak imamın oğlunu, peygamberin oğlu gelse boş olur. Ben bunu ifade etmek istiyorum. Eğer biraz ekonomi şöyle özellikle alt gelir grupları için biraz hale yola sokabilirse Sayın Cumhurbaşkanımız alır bu seçimi. Ben teşekkür ediyorum abi.
0: Teşekkür ederim. Bir tabii yani 46 vekil bulur mu bulmaz mı Sayın Kılıçdaroğlu etrafındaki evet. Arkadaşlar tek tek telefonlarla aramışlar.
6: Aradılarsa yani o çoğunluğu sağlayabilirler.
0: Aramışlar. Hayır diğer evet. taraf da arıyor. Onlar da aramışlar. Onu evet. biliyoruz. Yoğun temas var efendim. Telefonlar temas, hiç susmamış.
6: İşte o temas sağlandıysa 46 en az 46 milletvekilinin çoğunluğunu sağlayabilirlerse yaparlar.
0: Bence onu sağladılar ki CHP'den evet. açıklama geldi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olacaktır diye. Evet, yoksa onu sağlamadan evet. efendim böyle bir adım atılmaz, böyle bir söz şey yapılmaz. Üçüncü evet. bir husus yani Kemal Bey'den dolayı ya da başka bir meseleden ziyade bu yerel yöneticilerin efendim zevk-ü sefa içerisinde efendim hareket etmeleri, rüşvet var, irtikap var, efendim eğlence var, jet var, kızlarla eğlenmek var, pavyon var, keyif çatmak var. O fotoğraflar milleti ciddi bir şekilde rahatsız etti. Yani bir evet. elinde ayna, bir elinde efendim cımbız, umurunda mı dünya demiş ya, o fotoğraf halkımızı da sevgili CHP'li seçmenleri de ciddi bir şekilde rahatsız etmiş yani.
6: O konuda katılıyorum sana evet. ama bu bizi rehavete kapıldırmamalı. Yani
0: tabii.
6: CHP'de böyle bir karışık şey var diyerekten genel seçimlerde yani bu işi hafife alırsak, ekonomi olayını göz ardı edersek
0: evet.
6: Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına kimin çıkabileceğini tahmin edemiyoruz.
0: Evet.
6: O yüzden bu ekonomi meselesine Sayın Cumhurbaşkanımızın biraz eğilmesi gerekiyor seçime yakın.
0: Anladım.
6: Onu ifade etmek isterim.
0: Peki efendim.
6: Teşekkür ederim abi.
0: Ben teşekkür ederim Nurullah Bey. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo.
7: Alo. Selamünaleyküm Asallah Bey.
0: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
7: Aksaray'la Halil Asallah Bey.
0: Halil Bey buyurun sizi dinliyoruz efendim.
7: Evet. Şimdi Asallah Bey CHP'nin bir gündemi var. Zaman ot sarı mı yeşil mi, o tartışması var. Hani grup başkanı, yani grup toplantısında kim konuşacak? Yani o tartışma var ya,
0: evet.
7: aynı kuşuna benziyor. Ot yeşil mi, sarı mı?
0: Evet.
7: Yani gündemde bu var. Bir eski pazar şu şeyin bir takip ettiğim sosyal medyadan bir belediye başkanımız var. Karabük eski pazar belediye başkanı Serkan Civelek. Civa pardon. Şimdi bir ilkokul talebesi başkanlık seçimine giriyorlar. Vaadi şu oluyor. Eğer diyor seçimi kazanırsam yani sınıfa başkan olursam Serkan Civa'yı getireceğim diyor. Ve başkanlığı kazanıyor. Serkan Civa'ya davet gönderiyor. O da icabet ediyor. Bak bu çocuk bile ülkeyi yönetebilir. Yani bu çocuk 11 yaşında, 10-11 yaşlarında bu çocuk ülkeyi yönetme potansiyeli var ama CHP'de yok. Ya ne demek ya sen dün yani bundan 3 yıl önce veya 2 yıl önce senin piro dediğin Cumhurbaşkanı adayın. Yani uğruna öldüğünüz mesela işte ülke batmış bitmiş bu olmasa olmaz dediğiniz adamı şimdi meclise kendim Atatürk'ün koltuğuna layık görmüyorsun. Yani bu nedir ya? Bu ne lahana ne işte periz mi derler? Bir atasözümüz var ya.
0: Bu ne periz, bu ne lahana turşusu?
7: Evet.
0: Efendim yani, CHP'nin evet. asıl meselesi ya da CHP'nin derinden vatandaşlarımızın da tartıştığı, tabanda tartıştığı evet. bir meselesi var. Arınma meselesi. Onun hemen yapılması, bu işlere teşne olmuş, karışmış olan herkesin bir evet. kenarda efendim beklemesi gerekiyor. Bu disiplinle mi oluyor? Efendim farklı bir yere mi geçecekler, gönderilecekler mi? Ama bence bu arınma sistemini çalıştırarak efendim CHP'nin halkımıza halkımızın önüne böyle tertemiz kadrolarla çıkması gerekiyor. Çünkü taban bunu tartışıyor. Yani hiçbir şey olmamış gibi davranamayız efendim diyorlar. Bir sürü söylenti var. Medya, gazeteler, televizyonlar, görseller, değil mi efendim yani?
7: Yani biz görüyoruz da görmeyin gözleri var.
0: Ama
7: yani,
0: kulağın üzerinde yatmak yok yani. Vatandaş bunu tartışıyor.
7: Bir de geçen bir böyle sosyal medya şeyine rastladım. Bir kadına soruyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'na saydırıyor. Diyor ki spiker. Diyor ki ya şimdi diyor hadi diyelim ki diyor Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. İşte Özgür Özel girdi. Kılıçdaroğlu girdi. Recep Tayyip Erdoğan girdi. Özgür Özel yeterli oy alamadı. Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu kaldı. Oyu kime atacaksın diyor. Yine diyor Kılıçdaroğlu'na atacağım diyor. Ya şimdi lanet okuyor ama yine diyor mecbur. Yani şey karşıtlığı var.
0: Hem i̇şte giderim şey... hem ağlarım. Gelin gelinin aynen, ruh aleti var ya partisine evet. Oy verecek. O artı altı oka veriyor. Şuna ya da bu isme vermiyor. Abi. Olmadı tamam. Ona vereceğim. Mecburen partime oy vereceğim diyor.
7: Ya, tamam da yani bizim yani biz bu akıl mı taşımıyoruz? Bizim beynimiz mi çalışmıyor? Biz Özal'a da verdik, Demirel'e de verdik. Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan'a veriyoruz.
0: Evet.
7: Mesela biz adam şey yapmıyoruz ki. Yani bir ANAP'tı, Doğru Yol Partisi'ydi, Refah'tı, ne bileyim.
0: İşte orada da bir kararlılık şey var ya. Ben gene partime vereceğim diyor. Evet. Kişiyle evet. Bir tarafa atacağım. Birisi şöyle böyle oldu tamam evet. Ben diğerine gene vereceğim diyor.
7: Atalla abi benim var ya benim bir İzmir'de ben bir dolandırıldım. Yani bunu isterseniz başka zaman şey yapayım.
0: Başka zaman efendim. Hem ağladım hem ağlarım hem giderim abi. Gelin hanım öyle demiş. Çok teşekkür tamam. Ederim. İyi akşamlar diliyorum size efendim. Evet sağ olun efendim. Evet telefon attığımızda kim var efendim? Buyursunlar efendim. Alo.
8: Alo. Allah Bey. Buyurun. Ben hanım eleştiri yapmam falan dedi. Hayatında galiba bir sefer eleştiri yaptı beni Arabistan'a gönderdi.
0: Yok sizi hacca gönderiyor efendim.
8: İkinci sefer gene Arabistan'a bu sefer mükafat olarak gönderiyor.
0: Tabii. Hacca gitseler iyi olur. Osman amcanın bir nefsi ıslah etsin yapsın demiyor da hac ona yakışır diyor.
8: Ama öncesinde de bana kızdı biliyorsunuz.
0: Evet.
8: Beni Arabistan'a sürgüne gönderdi.
0: Süleyman Bey daha önce başörtülü kızları göndermişti ya. Suudi Arabistan'da ama okusunlar demişti 28 Şubat'ta.
8: Sürgüne gönderdiği yeri bu sefer bizim mükafat olarak gönderiyor yani.
0: Bir hacıya gitsin dedi.
8: Böyle bir durum o konuyu da.
0: Ya bir şekilde gideceksin.
8: Kızıyoruz Arabistan'a. Öbür türlü takdir ediyor gene Arabistan'a. Yani iki türlü de biz memnunuz aslında da.
0: Evet.
8: Yani acaba ne demek istiyor onu yani başka bir mana var mı?
0: Yok kötü bir şey düşünmeyin efendim. Yani sizin hacı olmanızı istiyor bir an evvel.
8: Kabe'de haciler hu der Allah.
0: Onu söyleye emer Allah. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Esmeri güzeldi efendim.
8: Eyvallah.
0: Sağ olun çok teşekkür ederim. Evet bakalım telefon attığımızda kim var? Buyurunuz efendim. Alo.
9: İyi günler.
0: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
9: Sivas'tan Kaya Rızkalı.
0: Kaya Bey hoş geldiniz.
9: Teşekkür ederim Asallah Bey. Seveniniz çok Asallah Bey. Düşünemeyeceğine çektim yani.
0: önce sizden önce tabii Sivas'tan mesela Nurullah Bey geldiler efendim.
9: Evet dinledim.
0: Kaya Bey sizi dinliyoruz.
9: İlk önce bir Aziz Başkanlığı yürekten tebrik ederim bir Galatasaray taraftarı olarak. Anladım ki bu işler bağırmakla olmuyor.
0: Olmaz. Genç olmakla da olmuyor. Güvenle ilgili bir şey.
9: Rakibi neler vaat etti,
0: Evet.
9: Sonuçta tecrübe kazandı değil mi?
0: Tecrübe bir de daha önce yaptıkları var ya.
9: Yani
0: biz bunu biliyoruz, tanıyoruz böyle falan aynen, buna oy verelim aynen. Dediler insanlar. Evet.
9: Ben hasta Galatasaraylıyım yani iyiler az buçuk değil. Galatasaray Okan Buruk'a rağmen şampiyon oldu.
0: Evet.
9: Atonlak Bey yani bunu da biliyor. Bu Konya maçında deplasmanda ilk yenildiğimiz maçta.
0: Evet.
9: Ya biz hoca düşünün ya rotasyon yapılır da. 7 tane rotasyon yapılmaz Okan Buruk ben şeker hastasıyım. Sen beni titrete sokmaya ne gerek var yani emin? Ambulansından gece hastaneye gittim. Allah seni inandırsın ya.
0: Eyvah. Çok ciddi bir şekilde heyecanlanmışsınız efendim.
9: Ya yani hataları affedilecek şeyde değildi işte, artık yapacak bir şey yok.
0: Evet, ne yapacaksın?
9: Artı bir de Özgür Özel yani. Ya bu adam ne yapmaya çalışıyor? Ne hak biliyor, ne hukuk biliyor.
0: Evet.
9: Allah yani başka ne diyeyim?
0: Daha süreci de devam ediyor. Mahkeme süreci de devam ediyor ama yerel mahkemenin bir kararı var. Ona göre bir hareket edelim.
9: Sen konuşayım, ben konuşayım, sen konuşayım. Yarın bir gürültü çıkarsa, bir polisimize Allah göstermesin bir burnu kanarsa, o zaman onun şeyini kim soracak hani?
0: Ya.
9: Yazık günah değil mi yani o adam? Onlar da ana kuzusu yani.
0: Evet.
9: İstemem de yani. Hiçbir Türk milleti de istemez.
0: Doğru söylüyorsunuz efendim.
9: Ama yani polisimize de yazık, askerimize de yazık.
0: Tabii.
9: Sen ne yapmayı düşünüyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun ya?
0: Devletin memurunu bu kadar meşgul etmeyin efendim.
9: Yani ya Allah polisimize, askerimize yardım etsin yani.
0: Amin. Kaya Bey, çok teşekkür ederiz Kaya Bey. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz Sivas
9: efendim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet efendim. Devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
10: Selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam efendim.
10: Abi Ankara'dan Sabri.
0: Sabri Bey merhaba, hoş geldiniz.
10: Merhaba abi.
0: Ankara'dan her zaman beklentimiz var. Başşehir'den dinleyicilerimizin katılmasını istiyoruz. Çünkü gündem onlarda efendim.
10: Yani şu anda iki gündem CHP'nin gündemi.
0: Evet.
10: CHP'nin şu anki gündemi de bana şöyle bir deyimi hatırlatıyor. Mahalle yanarken birileri saçını tarar derler ya, tam ben de hiç detaya gelmiyorum.
0: Evet efendim, doğru.
10: Abi senin gülmenden ben anladım mı? Anlatabilmişim demek ki de.
0: Doğru evet.
10: Ben CHP'ye bir isim buldum abi. Ben CHP'nin isim babası olmak istiyorum.
0: Evet.
10: Has Parti, ama has derken hani H2O derken suyun üzerindeki H2 var ya. H2. Öyle bir H2.
0: Abi su hayattır tabii. Doğru.
10: Yani tabii abi onlar suyun... Yani neyse o mevzuya girmeyelim, boğuluruz.
0: Ankara'da orada su bazen tersine akabiliyor abi.
10: Aynen. Şimdi
0: evet.
10: H2 Has Parti'nin açılımını da yapmak istiyorum abi.
0: Hmm.
10: Hırsızların, hainlerin, ayyaşların ve sapıkların partisi. H2, H2O der gibi.
0: Evet.
10: Has 2 parti.
0: Bu yeni bir parti mi kuruluyor efendim?
10: Abi işte yeni parti kuracaklarmış ya.
0: Ha onu bilesin. Ama ismi sır gibi. Siz bu ismi tabii şey yapamazsınız.
10: Yok,
0: şimdiden.
10: Ben iyi ediyorum abi. Onlar kullanabilirler. Tepe tepe kullansınlar.
0: Anladım efendim. Evet siz bir şeyde kehanette bulundunuz. Anladım efendim.
10: Yani, kehanet demek doğru olmaz da bir şey diyelim yani. Böyle bir öngörü diyelim.
0: Ha öngörü diyelim.
10: Aynen. Şimdi kehanet tabii dinimize göre olmayacak.
0: Uygun şey değil ama durup dururken değil. İnsanlara evet. Da hakaret etmemek lazım dinimize
10: evet.
0: Göre.
10: Evet.
0: Hadi sana iyi akşamlar abi.
10: İyi akşamlar abi.
0: Çok teşekkür ederim. Ne cümleler kullanıyoruz değil mi? Ne ayıp bir şey ama değil mi? Bütün bu cümleler kültürümüzde de hele hele Müslümanlığın da böyle efendim ima ederek söylemek çok ayıp bir şey. Ben çok sevgili dinleyicimizi bu vesileyle bu akşamlık kınıyorum. İnşallah bundan sonra katıldıklarında daha böyle dürüst, daha temiz bir dil kullanarak biraz da böyle hani CHP'lilerin bazı isimlerini mi kastetti bilemiyorum. Onların kullandığı üsluptan da böyle uzaklaşarak bir üslup kullanmaları, bir cümle kullanmaları gerekiyor. Aman böyle hele de böyle mütedeyyinliğinizi de efendim şey yapacaksınız, ima edeceksiniz. Ondan sonra da neyse. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46 edep yahu. Evet kısa bir reklam sonrasında birlikteyiz.

0: şimdi reklamlar.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Telefonlarımız 0212 454 5646. Bunlar telefonlarımız. Bakalım kim var telefon hattımızda. Geliyor dinleyicimiz efendim. Evet, Yücel Bey hazırsa hemen alalım dinleyicimizi, çünkü bekletmeyelim. Herkesin konuşmasını istiyoruz efendim. Buyurun.
2: Merhaba Talha Feykul.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: İstanbul'dan Ahmet ben.
1: Ahmet Bey buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
2: Evet, şimdi arkadaşları dinledim. Oradan şimdi şey demek istiyorum, kendi adıma daha doğrusu. Bu CHP'yi böyle diğer bizim televizyonlara da bakıyorum, dikkat ediyorum da hiç gündemden düşürmüyoruz. Tamam, çok çalkantılı şeyler oluyor, hiç akla hayale veya hayalimizden almayacağı işler dönüyor ama ya bunu çok gündemde tutarak yani biraz da onların seçmenini sanki böyle bir araya getiriyoruz gibi geliyor. Hani sanki buradan bir adamlar, bizim hiçbir suçumuz yok. AK Parti, işte MHP, Cumhur İttifakı hepsi bir oldular. Bizi böyle parçalamaya çalışıyor diye bunları bir arada tutmaya çalışıyor gibi bir şey de çıkıyor sanki ortaya. Sanki
1: bırakın yapsınlar, bırakın etsinler. Peştemallerine, para dolu çantalarına, kızlarla fink atışlarına, sevgililerine, aşklarına, duvarın üzerine poşetle para bırakmalarına vatandaş kafa takmasın. Ne oluyorsa olsun, bırakın yapsınlar, bırakın etsinler. Peki Ahmet Bey, ikinci gündem maddesi nedir?
2: Hayır, ben onu demek istemem ki Atallah Bey.
1: Yani sen onu diyorsun ya.
2: Onu sen, der miyim ben yani?
1: Bütün Türkiye, bütün Türkiye bunu konuşuyor. CHP'liler dahil. Sen diyor musun ki bunu konuşmayın?
2: Ben konuşmayın demiyorum ki, öyle bir şey mi dedim ben şimdi?
1: Evet, öyle dedi. Neyse, hepsini bunları konuşursanız CHP'nin tabanı kilitlenir
2: öyle
1: diyorsunuz.
2: Bir şey, Atallah Bey, ben öyle bir şey.
1: Ama ne CHP'nin ne şu anda iş başında olan ne de iş başında uzaklaştırılan taban şey değil efendim. Kilitlenmedi vatandaş, sorguluyor.
2: Ama tamam, neyse siz konuşun o zaman, hadi kolay.
1: Size iyi günler diliyorum. Ay çok teşekkür ederim. Ne kadar anlayışlısınız Ahmet Bey. Evet, bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Alo, merhaba.
1: Merhaba efendim, iyi günler diliyoruz Berra Hanım, hoş geldiniz.
3: Şimdi bana söz hakkı doğdu Osman amcaya ben.
1: Osman amcayı hacıya gönderdin, o anlamadı efendim.
3: Hacıya gönderdim ben onu, Arabist, evet onu söyledim ben geçenlerde, epey oluyor.
1: Daha ne güzel, siz bana hacı şey yapmadınız, yakıştırmadınız ama Osman Bey'e yakıştırdınız, o da yanlış anladı.
3: Siz de ikiniz gidin Osman amcayla hacıya.
1: Ay Allah razı olsun inşallah. Allah nasip eder. Vallahi ya, bak şimdi gönlümü aldım. Çok teşekkür ederim.
3: Osman amca için ben kötü düşünmüyorum.
1: Tabii canım.
3: Yani Osman amcanın konuşmaları, ondan sonra ne bileyim, benim hoşuma gitti yani. Ben onu Arabistan'da yaşasın, ben onu şaka söyledim.
1: Çok güzel. Yani hacca gönderdiniz canım en son. Evet.
3: Evet, en sonunda hacca gönderdim.
1: Bu Osman amca çok alıngan bir adam galiba ya.
3: Yani
1: bana öyle gibi geldi.
3: Öyle gibi geldi, ben eleştiri yapmam dedim.
1: Tabii tabii.
3: Benim yani liderlere eleştiri yapmam.
1: Tabii.
3: Evet, canım. Biraz önce bir beyefendi Cumhurbaşkanı ekonomiyi düzeltse dedi. Doğru söyledi, ben ona katılıyorum.
1: Evet.
3: Ben ona katılıyorum ama bu eleştiri değil.
1: Tabii.
3: Osman amcayı Arabistan'a yaşasın demek bir eleştiri değil.
1: Şaka, mübarek topraklarda değil mi efendim?
3: Ha evet, şaka olarak bir espriydi o.
1: Evet.
3: Ben bir ara gittim, şeyden duydum, başka bir şey söyledi mi benim için?
1: Yok yok, bir şey demedi efendim. Sadece yani, beni dedi mübarek topraklara sürekli gönderiyor. Ama siz bana da bir şey yaptınız, bir jest yaptınız, beraber gidiniz diye. Allah nasip eder, inşallah gideriz efendim haca.
3: İnşallah. Şimdi Atallah Bey, bu biraz önce bir CHP hakkında bir şey söyledi ya, öyle söylenmemesi lazım. Hani HK.
1: Ha, ben cevabını verdim. Bir de yani, Müslümanlıktan bahsediyor değerli dinleyicim. Ben ya, kapatmaya çalıştım. Şey yapma ya, bir kehanette bulunuyorsun dedim, herhalde anlayacak, anlamadı. Kehanet dinimizde yasaktır efendim. Bana bu defa vaz vermeye başladı. Cevabını verdik efendim.
3: Yani sen her ne olursa olsun
1: tabii canım,
3: sevmeyebilirsin. Ama o şekilde konuşmak
1: Ne olduğunu söylese, ne olduğunu söylese yeter öyle ithamlarda. Evet. Niye bulunalım birbirlerimize karşı?
3: Evet, Osman
1: bak memlekette bana... koskoca bir iş adamı ağzından bir şey kaçırdı. Sonra da özür de diledi ama yani işte kaçan kaçıyor, giden gidiyor efendim.
3: Evet, Osman amca bana alınganlık yapmasın.
1: Peki efendim.
3: Ben onun konuşmalarını çok beğeniyorum.
1: Ya çok derin adamdır.
3: Evet. Maşallah. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
1: Çok teşekkür ederiz Müberra Hanım. Ayrıca teşekkür ederim beni de layık gördüğünüz için.
3: Gidin.
1: İnşallah hatta o mübarek mümkünse... topraklara bir gün gideriz efendim.
3: Hatta mümkünse beni de alın.
1: Çok güzel. Ama senin yakın akrabalarından birisiyle gitmen lazım.
3: Evet,
1: kardeşin gibi o... tabii. Yani evladım gibi ya da damadın gibi böyle. Yani nikah düşmeyecek birisiyle gitmen lazım. Osman hocam öyle diyor.
3: Evet öyle söylüyor ama ben oralarda yapamam. Ataullah Bey çok zormuş oranın.
1: Yardımcın olması lazım. Yakının olması lazım. Ama Osman amcayla biz orada kol kola girer ever Allah işi kurtarırız.
3: Evet. Beni de yad edersiniz.
1: Ha tabii oradan Allah size dua ederiz. Ne demek efendim? Çok teşekkür ederim efendim.
3: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.
1: İyi günler diliyorum. Sizler de hoşça kalın efendim. Evet bakalım telefon hattımızda kim var efendim? Sevgili İbrahim mi geldiler? Peki efendim. Direksiyonda bir İbrahim Macit var efendim. Ana kumanda masamızda. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Geliyor dinleyicimiz efendim. Buyursunlar efendim.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
0: İbrahim Bey'e de selamun aleyküm. Ataullah Bey.
1: Efendim onun adına da aleyküm selam diyoruz efendim. Kiminle görüşüyoruz efendim?
0: Niyazi Başaran ismim.
1: Niyazi Bey.
0: Gündemin asıl gündeme temas etmek için.
1: Buyursunlar efendim aradım. Sizin gündeminizde ne varsa asıl odur efendim. Saygı duyarız.
0: 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de 73 bin şehit, 173 bin yaralımız var.
1: Evet.
0: Sadece 11 Ekim 2025'ten bugüne yani ateşkes olduğundan bugüne 961 şehidimiz, 320 bin yaralı ve 782 naaş enkaz altından çıkartıldı.
1: Evet.
0: Halen vicdanlarımız susmuş. Halen bunları konuşamıyoruz. Herkes suskun ve orada ümmetin bacılarına halen tecavüz ediliyor.
1: Evet.
0: Ümmetin çocukları soykırıma uğruyor. Eli kalem tutanlar bu davayı yazmalı. Ağzı laf yapanlar bu davayı daha çok konuşmalı diye düşünüyorum. Bugün böyle gözlerim yaşlı, torunlarımı sevemiyorum. Yani inanın onları kucağıma aldığım zaman oradaki çocuklar gözümün önüne geliyor. Çok üzülüyorum.
1: Evet.
0: Böyle sünni şeylerle 100 sene önce görevi neyse İsrail kurulurken bugün o CHP'de aynı şeyleri yapıyor gibi geliyor bana. Üzülüyorum tabii.
1: Tabii o düşünmene ediyorum. Ben katılmıyorum. Şimdi İsrail meselesine gelince İsrail'in katil devlet başkanını... İsrail'in katliam yaptığını, İsrail'in bu asrımızda, dünyamızda hakikaten akla sıra uymayan ciddi bir katliam yaptığını dünyaya biz Türk medyası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye Allah Cumhuriyeti Sayın Dışişleri Bakanı dünyaya duyurdu. Ve bütün dünya halkları İsrail'in efendim burada katliam yaptığını Türkiye'den öğrendi, Türk medyasından öğrendi, Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinden öğrendi. Kendimize haksızlık etmeyelim. Aynen. Ama bunun dışında bir şey söyleyebilirsiniz efendim. Hemen savaşalım diyebilirsiniz mesela.
0: Yok. Evet. O tabii orada nasıl şartlar oluşur tabii ki o bilemeyiz. Öyle kolay şeyler değil bunlar yani.
1: Evet.
0: Ama
1: yani bir onu yapmadık biliyor musun? Uzun demek istiyorum Niyazi Bey. Bir o var yani.
0: İçişleri Bakanımız son dönem yaptığı açıklamalar bunlar bir farkındalık yaratıyor, ortaya koyuyor. Allah onlardan razı olsun.
1: Amin.
0: Ama daha çok konuşmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Bunları unutturmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. İnanıyorum sizin kalbiniz de aynı şekildedir.
1: Tabii ki
0: gündem farklılaşıyor, olabiliyor. Tabii. Siz bunun programı yapıyorsunuz. Allah sizden de razı olsun. Size.
1: Sizin gibiler çok de çok kıymetli fikirleriyle Filistin davasına destek oluyor. Bu program onun için var zaten. Her konuda.
0: Ben bugün dedim bunu söyleyeyim.
1: Tabii. Hemen her gün birkaç dinleyicimiz bunu dillendiriyor. Biz bu mikrofonu onun için açtık zaten yani.
0: İnanın ben sizin gibi birinin her gün açtığı programda ilk bununla başlamasını böyle hakikaten canı gönülden isterim.
1: Tabii.
0: Duyarlılığınızı sizi çok iyi tanıdığım için söylüyorum.
1: Yok çok teşekkür yani, ederim Niyazi Bey.
0: Atalarınızı çok iyi tanıdığım
1: Niyazi Bey, birbirlerimizi tanıyoruz, niyetlerimizi de biliyoruz. Benden ziyade siz kıymetli dinleyicilerimizin bu konuda fikirleri çok önemli. Bu programın bir anlamı da o. Ben söylesem yani diğer gazetecilerin söylediği gibi olur. Ama vatandaşları bu konuda yönlendirmek ya da dinleyicilerin bu konuda fikirleri çok önemli. Çok teşekkür ederiz Niyazi Bey. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Her zaman bekliyoruz. Evet bakalım kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: Asaullah Bey. Sizinle mi görüşüyorum?
1: Benimle görüşüyorsunuz efendim. Ben kiminle görüşüyorum?
4: Ben Osmanlı İmparatorluğu'nun Karadeniz bölge temsilcisi İmparator Genç Hüseyin Trabzani.
1: Abi Osmanlı İmparatorluğu nerede?
4: Memleketimizin tüm her yerinde.
1: Ya İttihatçılar onu bitirdiler abi. Evet. Son Türk Hakanını alaşağı ettiler. Evet. Ondan sonra devlet bitti, vatansız kaldık. Sonra Vahdettin Mustafa evet. Kemal'i Anadolu'ya gönderdi. Sadece onu değil, 3 kişiyi daha fazla Trakya'ya, Anadolu'ya, İç Anadolu'ya gönderdikleri de var. Bir milli mücadele sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk abi.
4: Evet.
1: Ama İnşallah. Sizin hala öyle bir hayalinizin olması da çok kıymetli. İnsan hayal ettiği kadar yaşar efendim.
4: Teşekkür ederim efendim. bir arzum var.
1: Tabii Müslüman milletleri, halkları bir arada tutmak, Türkleri bir arada tutmak ya da onlarla ticaret yapmak, diplomasi yürütmek çok önemlidir efendim.
4: Evet efendim. Bir maruzatım var size.
1: Buyursunlar efendim.
4: Bir tarafta hırsızlık, bir tarafta arsızlık var memleketimizin. Bu kokuşmuşluğu kim dindirecek? Az önce bir haber dinledim. Karabük'te AK Partili bir grup içkili bir eğlence tertiplemiş. Hükümetimizden dileğim onları topyekun partilerinden silmeleri.
1: Hangi şeyden dinlediniz efendim?
4: Bir haberden dinledim. Bu Halk TV miydi? Nedir orada?
1: Çok güzel. Evet abi. Yani sadece Halk TV yöneticileri geçen gün sızıntı şeklinde bir arabada fotoğrafları çekildi ya. Evet. Ya da bir şeyde efendim deniz üzerinde şey yaparken eğlenirken hani bizim şimdi bir Adalet Bakanımız var. O zaman tabii ona dediler ki bunun yatı var, bunun katı var. Şöyle bir yerde orada da deniz olmadığı için yat yoktu ama geçenlerde bir fotoğraf yayınlandı. CHP'mizin yöneticileri Özgür Bey başlarında hanımefendisi de onlara yardımcı oluyor. Eğleniyorlardı efendim yatta. Bir de en son arabada öyle bir sızmış alkol efendim şişeleri de ortada duruyor. AK Partililer de bunu yaptılar mı yaparlar mı onu bilemiyorum ama yani Halk TV'de sadece Halk TV'de yayınlanması da çok enteresan.
4: Artık bilmiyorum onu RTÜK araştırması gerekir. RTÜK ne iş yapar onu da bilmiyorum gerçi de. Ama insan üzülüyor bu işe.
1: Karabük'te AK Partililer kafayı buldu, sızdılar.
4: Evet.
1: Haber böyle değil mi efendim?
4: Evet efendim.
1: Vay be. Abi haberi ben atlatmışım ya. Ben hemen Karabük'te bir dostları arayayım şöyle 5-10 kişiyi. Böyle bir şey yaşandı mı yaşanmadı mı efendim?
4: İyi olur efendim. Bu kokuşmuşluğu hep beraber giderelim de o eski günlere tekrar yeniden dönelim.
1: Hangi günlere dönelim efendim?
4: O bizim muhteşem yıllarımız vardı ya geçmişte.
1: Geçmişte ne vardı efendim anlamadım.
4: O Osmanlı'nın ihtişamlı günlerine dönelim de dünyada bir varlığımızı hissettirelim. Bu İhtişam. Kokuşmuş milletle bu iş olmayacak gibi geliyor bana.
1: Evet efendim. Peki efendim. Yani evet. Biliyorsunuz Osmanlı toplumu çok geride kaldı. 100 yıldır cumhuriyet rejimiyle idare ediliyoruz. Laik ve demokratik bir cumhuriyet var. Bir rejim var. O nasıl evrilir onu bilemiyorum ama bir profesör dostum var. Biz masonlar ve solcular toplandık diyor. Demiş ki 3 aya kadar şeriatı ilan edecekler. Tayyip Bey Cumhurbaşkanı oldu. Ben de onlara dedim ki o zemin yok şimdi. Yani şeriat havada kalır. Sokakta kimse yaşamaz demiş. 3 ay değil dedi. 13 yıl geçti şeriat gelmedi dedi. Arkadaşlara dedim ki ya bu şeriat ne zaman gelecek? Birbirlerine baktılar. Ya sen doğruymuşsun. Artık LGBT var demiş. Peki abi çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu programı yaptığınız için size teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet bakalım telefon attığımızda kim var? Sohbet, muhabbet çok iyi gidiyor efendim. Evet buyurun efendim. Alo. Buyurun efendim.
5: Kimle görüşüyorum?
1: Kimi aramıştınız efendim?
5: Bir program yapıyorsunuz da.
1: Evet buyurunuz efendim.
5: Bayanla bu Osman abone mi? Maaş mı?
1: Hangi bayan efendim?
5: Bir tane kadın çıkıyor ya. Biz bağlanamıyoruz.
1: Lütfen efendim bağlanın. O geliyor. Bir iki dakika içerisinde gidiyor efendim. Siz de görüşlerinizi serdedebilirsiniz efendim.
5: Ya görüş tamam da bunlar yani kapatacağım. Bir daha dinlemeyeceğim sizi ya.
1: Efendim tabii o sizin tercihiniz ama o kadıncağız birisine cevap verdi de onun için efendim söz hakkı doğmuştu.
5: Ya ben seni devamlı dinliyorum. Heh. Bu kadınla bu Osman yani buraltıyor adamı yani.
1: Ne diyorsun abi o kadar değil mi? Bak Osman Bey ben bir şey söylemedim dinleyicimiz bunalıyoruz diyorlar evet.
5: Yazık ya bir sürü bir bağlanmak isteyen var ya.
1: Bunlar nasıl bağlanıyorlar abi ya?
5: Ben söylemeyecektim dedim.
1: Yo olsun bunlar sizden gelsin ki ben söylesem belki kalp kırmış olurum. Sizden dinleyicilerden gelmesi iyi. Biraz da bize sıra verin efendim diyorsunuz. Siz ya kötü bir şey söylemiyorsunuz efendim.
5: Bir durum var. Şimdi şöyle bir durum var. Ben buyur. Bir saattir bağlanmaya çalışıyorum.
1: Tabii.
5: Kadın bir saatte iki kere bağlandı.
1: Ya.
5: Nasıl oluyor bu?
1: Efendim birbirlerine cevap veriyorlar.
5: Ne bileyim bilmiyorum yani yazık ya güzelim programı. İki tane şey çok bilmiş gibi. Heh. Hele Osman Bey bilmem ne. Ben seni dinlemek zorunda mıyım kardeşim ya?
1: Boş mu konuşuyor diyorsun abi?
5: Abi boş konuşuyor gülüyor bilmem ne olmuş. Bilmem ne gitmiş. Kadın desen profesör. Yani bu nedir ya?
1: Bu boş konuşmak da bir dikkat çeker bazen abi ya.
5: Ama şöyle bir durum var ya.
1: Buyurunuz efendim.
5: Programa yazdı kardeşim.
1: Ya. Anladım.
5: İnan zevkle dinliyoruz yani.
1: Allah razı tamam. olsun. Hemen sizi dinliyoruz efendim buyursunlar.
5: Ben bir şey bilmiyorum bir şey açıklayamam. Ama bunlar çıktığı zaman ben kapatıyorum.
1: O anlaşıldı efendim tabii. Sizin fikirlerinizi hemen alalım. Bunun dışında efendim.
5: Ya bunun dışında bir şey yok. Aynı adam yani bir tane de maççı var. O nedir bilmiyorum ismini unuttum.
1: Partici var evet.
5: Yok maç.
1: Maç he. Abi o da lazım işte yani gündemde
5: ya
1: o da var ya.
5: Ya lazım abi tamam da yani gitsin spor programına bağlansın.
1: Doğru doğru ama burada biz her şeyi konuşuyoruz abi ya. Türkiye'nin ortalamasını ya güzel, yakalamak
5: güzel,
1: adına.
5: Güzel.
1: Evet.
5: Güzel ben şey için diyorum yani bunlar bıktırıyor biraz.
1: Ha anladım. Bıktırmayın arkadaşlar lütfen tadında bırakın. Mesajınız evet. Anlaşıldı efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler evet. Diliyorum efendim. Evet bu dinleyici rahatsız oluyor efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Atola Bey kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz efendim. Kimle görüşüyoruz?
6: Ben Erhan Atola.
1: Erhan Bey merhaba. Buyursunlar ya, efendim.
6: Teşekkür ederim. Şimdi bıktın diye de maççı da ya bu ülkenin gerçekleri konuşuyoruz. Bu ülkede olan bitenleri konuşuyoruz. Futbol, spor. Yani,
1: bu da bir gündemdir diyorsun. Bir başlıktır.
6: Tabii ya. Mesela bak Ali Başkan, Aziz Başkan mesela başkan seçildi.
1: Ne düşünüyorsun efendim? Galatasaraylılar biraz çekinmişler. Dün öyle bir toplantı yapmışlar gizli falan vesaire ama.
6: Yok Atola Bey.

0: Ya çok güzel bir maçtı ya.
1: Tabii.
0: Ya gece bir de var ya, onu seyrettim. Çünkü o, bir de hazırlık maçıydı o. Bir de Amerika Almanya hazırlık maçı yaptı. Almanlar da Amerika'yı yedi. O da bizim grupta. Biz ö grubundayız. Heh. O da Amerika'da bizim grupta. Ya biz bu gruptan rahat çıkarız.
1: Anladım.
0: Çünkü orada biz gruptan rahat çıkarız. O grubu da atlatır. Orada kolay olası. Şimdi bir de herkes CHP konuşuyor ya Tolap Bey.
1: Evet.
0: Ya bu fırtına öncesi sessizlik denen bir şey var ya.
1: Evet.
0: O esas fırtına yarın konuşacağız biz. Onun için şu anda her şey sessizlikte duruyor.
1: Hah, yarın zaman, dananın bakın, kuyruğu kopacak bakın, mı abi?
0: Tabii.
1: Yarın ne olabilir tabii. Erhan Bey?
0: Ya Atola Bey bir kere arınma falan CHP sevgisi hiçbir şey yok.
1: Yapma ya. Yani bu arınmanın olması lazım. Halk ya da CHP'li yurttaşlarımız bunu bekliyor. Artık aynen, bununla ama ilgili CHP'de konuşmalar olmasın yani.
0: Bakın Atola Bey, arınma ya bu da yeni bir kavram. Arınca ne olacak? CHP'nin 1923 fabrik ayarlanma sıfırlanması gerekiyor. Bu amaç. Ya şimdi CHP işte iki tane ya bakın yarın büyük kıyamet kopacak. Büyük fırtına olacak diyorum Atolat Bey.
1: Allah
0: göreceksiniz.
1: Allah.
0: Ya bakın göreceksiniz. Bunu bu saatte de konuşurken ne kadar doğru bir şey söyledim anlayacaksınız. Bir de Atolat Bey. Yani şimdi esas gözden kaçan ne biliyor musun?
1: Evet.
0: Ya Türkiye ne yapıyor? Bakın partilerin kenarı bakın. Ya bugün Suriye'de bakın açılış yapıldı. Okul. Evet. Ya Suriye'nin bayrağının yanında Türk bayrağı. Başka bir ülke var mı orada? Yok. Tika işten işte Türkiye şey yapıyor. Burada Suriye'den ya adamların tamamı Türkçe konuşmaya başladı ya. Evet. Öyle bir şey var. Etten kemik gibi şu anda Suriye'de ne Rusçası, ne Amerikası, ne İsrail, ne Rum'u, ne Yunan'ı, ne Ermenistan'ı, ne İran'ı. Bakın etrafımız ne kadar güzel olmaya başladı. Siz bakmayın Amerika, İsrail, İran savaşına. Kesinlikle İran'dan bir parça lokma koparamazlar. İran'dan. Hani olanlara bakın tamam cinayet işliyorlar. Ya bir de Türkiye'de ya bu AK Parti işte ekonomi şöyle. Ya ekonomi düzelir. Bakın etrafımızdaki güzellik olunca içeride sen yeter ki bahçeyi gübresine at, o tohum gelir. Bakın ekonomi de güzellik. Ya en önemlisi şu anda biz kendi hibritlere bir motor yapıyoruz ya.
1: Ya
0: çünkü Kaan, Atak, ya bu Kızıl Elma, Aksungur, ya bunları yapabilenle kim var? Parmakla gösteren bir parti var mı? CHP ne yapacak? CHP bugün genel seçimleri kazansa ne yapacak? Bana ne verecek?
1: Kazandılar.
0: Kazandılar.
1: Ne yaptıkları de, belli.
0: Aynen. Bakın bir de genel seçimi kazansa ne verecek?
1: Memnun değil misiniz efendim? Yani İstanbul'da yaşıyorsunuz.
0: İstanbul. Ya kim memnun Tolat Bey? Şu yapılan zamlardan benim çocuğumun okula giderken akbili 600. Ben şimdi düşünüyorum ki okula kapanacak 15-20 gün sonra. Eylül'de akbil kaç para olacak 600'e 800'e çıkacak mı? Sonra Ocak'ta 1000 liraya çıkacak mı? Ya eğitim tamam benim bütçem var ben veriyorum. Ya veremeyenler?
1: Doğru.
0: Belediye bana ne verdi ya?
1: Ya peki efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim size sevgiyle gönderiyoruz. Bir dinleyicimiz daha var hemen alıyoruz efendim buyursunlar. Alo buyurun efendim.
2: İyi günler kolay gelsin.
1: İyi günler hoş geldiniz kiminle görüşüyoruz?
2: Metin abi.
1: Buyursunlar efendim. Ali Bey buyurun.
2: Ben iki kelime etmek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Efendim bu Hamas'a terör örgütü deyip FETÖ'ye de bir inanç grubu diye partinin halen oy alabilmesi beni üzüyor.
1: FETÖ inanç grubu, Hamas terör örgütü. Öyle mi diyorlar efendim?
2: Öyle dedi.
1: Evet.
2: Ayrıca belediye başkanları gece saat 12'den sonra bizi mesajla rahatsız ediyor diye istifa ettiler. Bu adam halen oy alıyor. Ben ona üzülüyorum.
1: Mesaj mı gönderiyorlar abi?
2: Keçiören Belediye Başkanı falan işte biliyorsunuz.
1: Ha o istifa etti. O şimdi mesaj mı yaptı abi?
2: Hayır. Gece saat 12'den sonra anama, avradıma, hacı babama, hacı anneme neler yazdı dedi ya.
1: Ha evet çok affedersiniz. Evet evet.
2: Tabii. Afşin Belediye Başkanı'nda bana kanunsuz işler yaptırmaya kalkıyorlar. Yapmayınca da tehdit ediyorlar.
1: Tabii.
2: Genel merkeze bildiriyorum sahip çıkmıyorlar.
1: Onu aynı rahmetli Ferdi güzel anlatıyor. Ferdi Başkan Manisa'da.
2: Evet Manisa ama o da onun ölümü de şüpheli.
1: Çok enteresan bir evet, video var tabii.
2: Onun ölümü şüpheli.
1: Tabii.
2: Aslında araştırılması gerekiyor.

0: Tabii bir şey istiyorlar, vermeyince sizi çoluk çocuğunuzla ailenizle tehdit ediyorlar.
1: Bunu yıllar önce ta Keçiören'de soyadı neydi bilmiyorum ama bir belediye başkanı demişti. Çok affedersin, yamyamları doyuramıyorum diye.
0: O şey Çankaya'da abi, CHP'li evet, belediye başkanı. Evet, evet. Mikrofonu açık kaldı. Bir evet, talihsizliği evet, de yani, talihsizlik. Evet. Yamyamları doyuramadım, gitti dedi adam.
1: Gitti dedi, evet.
0: Ya.
1: Evet. Ayrıca bir de şunu demek istiyorum. Gazze'de bir anlaşma yapıldı. Türkiye'nin, Mısır'ın, Katar'ın evet, öncülüğünde. Tabii. Ama anlaşmaya uyan yok.
0: Tabii.
1: Amerika İran'ı vuruyor, Gazze'liler ölüyor.
0: Tabii.
1: İsrail Amerika'ya saldırıyor, Gazze'liler ölüyor.
0: Maalesef.
1: İsrail Lübnan'a vuruyor, Gazze'liler ölüyor. İran füze atıyor İsrail'e, yine Gazze'liler ölüyor. Gariban evet, Gazze'liler ölüyor. Bu ne olacak böyle bilmiyorum. Bize devamlı kınıyoruz. Evet. 100 yıl önce bize ırkçılığı atmışlar. Ben diyorum senden üstünüm, o diyor ben senden daha üstünüm. Kendi aramızda da bu mücadele var. Arap kötü, Kürt şöyle, Türk böyle işte.
0: Bizi lime lime etmişler. Halbuki öyle biz tabii, millet olmuşuz ya. Aynı tabii, millet.
1: Önceden öyle değildi. 100 yıl önce öyle değildi. Ümmet birliği vardı. Yani
0: ama işte,
1: insani takva vardı.
0: Lawrence var. İngiliz ajanı. Bu bölgeyi parçaladıktan sonra üzerindeki kıyafetleri çıkarıyor.
1: Evet.
0: Oradaki Araplara diyor ki oğlum ben Müslüman falan değilim. Hacılar. Olur mu öyle şey diyor ya. Beraber namaz kıldık. Aynı şeyde saflarda bulunduk. Yani öyle şey olur. Biz inanmıyoruz diyorlar. Vallahi evet, diyor ben İngiliz ajanıyım. Kusura bakmayın. Evet. İster inanın ister inanmayın. Benim misyonum bitti, ben gidiyorum.
1: Evet.
0: Araplar şöyle bakmışlar Arap şehirleri. Evet. Ulan ne diyor bu falan. Evet. İş işten geçiyor abi.
1: Evet. Mesela, daha düne kadar Suriye'de ne işimiz var? Afrin'e vardık. Afrin'in içine girmeyelim. Suriyeli üzerinden ne provokasyonlar yapıldı? Bak şu
0: Suriye'de
1: anda
0: 1,5 milyon Sünni'yi katlettiler. Bir Haçlı evet, Şabi denen bir örgüt evet, vardı. Evet. İnsanları o cezaevlerine koydular. Affedersiniz hanımların, hanımefendilerin taciz edildiğini, tecavüze uğradığını hepimiz biliyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bir huzur geldi oraya.
1: Ben şuna çok seviniyorum. Ben evet, AK Parti Erdoğan'a oy verdiğimin tek sebebi, yani mutlu olmam sebebi, Suriye'deki bu Müslümanlara yapılan katliamlar önledi ya.
0: Evet.
1: O iyi ki vermişim diyorum. Bu bana yetiyor.
0: Evet.
1: Çünkü ben hiçbir inanç şeyime, ibadetlerine güvenmiyorum.
0: Evet.
1: Ama onlara eminim.
0: Anladım.
1: Çünkü bizim verdiğimiz oylar sayesinde o katliam durdu orada.
0: Evet.
1: Eğer orada ne işimiz var? Tanju biliyorsun, Bolu Belediye Başkanı gitti Umre'de bir resim verdi.
0: Evet.
1: İstanbul Eski Belediye Başkanı gitti Umre'de bir resim verdi. Bunların amaçları Müslümanlık değildi ki, oraya gidip resim vermekti. Belirli bir kitleye etkilemekti. Bolu'da Suriyeliler neler yapıldı, neler yapıldı.
0: Tabii.
1: Bu insanlığa sığar mı?
0: Evet.
1: Ama bunu bizim Türkiye'de yaptılar ama Türkler yapmadı.
0: Evet.
1: Türk gönüllüler yaptılar.
0: Doğru.
1: Bizden gibi gözükenler yaptılar aramızda açmak için. Halen de o fitne devam ediyor.
0: Evet. Bravo.
1: Peki. Onun için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Ali Bey size, Muğla'ya, Refahiye, sevgiler, saygılar. Sağ olun. Efendim buyurun. Alo. Buyursunlar efendim.
2: Saygılar, sağ olun. Efendim buyurun. Alo. Alo. Buyursunlar efendim. Saygılar, sağ olun. Efendim buyurun. Alo. Alo. Buyursunlar efendim.
0: Ben kendi kendime konuşuyorum. Şurada sesimi duyuyorum. Radyonuzu kapatır mısınız beyefendi?
2: Abdullah Bey, tabii şimdi telefonu sesini kısmış şey radyonun. Ben Bursa'dan Tırcı Mustafa diyelim yani.
0: Ne Mustafa efendim?
2: Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz?
0: Kulaklıktan mı konuşuyoruz?
2: Dur. Bir
0: netleştirelim Mustafa Bey.
2: Şeyi alayım o zaman.
0: Tabii. Yani ahizeden konuşalım.
2: Tamam.
0: Buyurun efendim.
2: İşimi nasıl duyuyorsunuz?
0: Ha şu anda fena değil efendim. Güzel.
2: Ataullah Bey selamlar.
0: Aleyküm selam efendim.
2: Bursa'dan arıyorum. İsmim Mustafa Tırcı'yım.
0: Ha buyursunlar efendim.
2: Ondan sonra şimdi bu program bir aile programı gibi oldu. Ben çok katılmıyorum ama kaçırmadan
0: ama da dinliyoruz size, diyorsunuz.
2: Nasıl?
0: Evet vatandaş ne düşünüyor? Vatandaş ne diyor yani, diye. Bravo.
2: Çok güzel değiniyorsunuz. Hatta şimdi az da ben bir abi gereksiz buldu mesela. Osman abi olsun.
0: Evet.
2: Sonra o futbol yorumcuları falan. Hı. Ben onları da çok severim. Buradan selam ediyorum hepsine.
0: Hepsi lazım. Hepsi evet, lazım hepsi ama lazım. Biraz herhalde uzatmalarından, evet, farklı başlıklar açmalarından dolayı o dinleyicimiz rahatsız oldu. Evet efendim.
2: Ayrıca ben aslen Altınoluklu'yum. Bursa'da yaşıyorum.
0: Evet.
2: Müberra Hanım'a da buradan saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Altınoluk'ta bir koruk suyunu içerse
0: çok güzel.
2: Osman amcayı falan.
0: O Oralı galiba. Orada yazlığı var. Orada evet. Her yaz oradadır o.
2: Yazlığım var. Evet.
0: Yani evet altı, evet. O yani o oraya yabancı değil. Evet. Böyle bir hanımefendi dinleyicimiz efendim.
2: Ama işte biz de çalıştığımız için Altınoluk çok göremiyoruz yani.
0: Tabii.
2: Bursa İstanbul'da çalışıyoruz.
0: Altınoluk da güzel ya.
2: Çok güzel yer evet ama yani. Yerlerimiz, yurtlarımız duruyor. Oranın yerlisiyim ben.
0: Maşallah.
2: Müberra Hanım'a ayrıca bir gene saygılarımı iletiyorum. Ona bir koruk suyu ısmarlamak isterim. Beni duyuyorsa.
0: Koruk suyu.
2: Yazık koruk suyu. Oranın tabii. Meşhur. O bilir. Ha. Can Mahallesi'nde, köyde.
0: Evet.
2: Bilir yani. Allah nasip ederse denk düşeriz. Yani ben programınızı çok beğeniyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim.
2: Fazla da konuşmasını da beceremiyorum ama hiç kaçırmıyorum.
0: Estağfurullah, daha ne diyeceksiniz efendim?
2: Hatta şu cumartesi gününde bir araya koyarsanız.
0: Ne güzel olur değil mi efendim?
2: Yani yalnız hissediyoruz kendimizi. alışıyoruz böyle saat 4 olduğundan açıyoruz. Ondan önceki programları da dinliyorum. Yani
0: tabii.
2: Sıraya koyuyorum bazı programları.
0: Tabii.
2: Mesela hocam var sizden önce.
0: Tabii.
2: Hepsi bizim için değerli programlar.
0: Tabii.
2: Yani bunları söyleyecektim ben.
0: Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Kazasız belasız. İyi akşamlar diliyorum size.
2: İyi akşamlar, saygılar.
0: Bursa'mıza sevgiler, saygılar. Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam sonrasında döneceğiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Baba, bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
3: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burası TGRT FM.
4: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Yücel Turan geldi. Programımızın bu bölümünde Yücel Turan yönetmenimiz olarak vazifesini yapacak ve telefonlarımız 0212 450, 454 5646 0212 454 5646. Efendim şu anda tabii ekranlarımızda bir de Nedim Şener var. Gazeteci yazar Nedim Şener'in bugünkü makalesini de ben makaleler arasında programına seçtim. Çok önemli tespitleri var. Şu anda TGRT Haber'de bu akşam başlıyor programında. Programının konuğu efendim. Evet buyurunuz efendim.
5: TGRT Haber'de.
4: Buyurunuz efendim.
6: Fatullah Bey merhabalar, İstanbul'dan Murat Bey. Nasılsınız?
4: Murat Bey hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Sesinizi İyi duydum. Çok mutlu oldum. Siz Allah nasılsınız?
6: Abi. İyiyiz. Trafikte boğuşuyoruz abi.
4: Bir Allah yardımcınız olsun. Beni dinliyorsunuz evet. Tabii bir nebze olsa.
6: Tabii. Hatta şimdi bir nebze değil hep dinliyorum.
4: Sağ ol.
6: Nedim Bey ne demiş özetle merak ettim makaleler arasında.
4: Evet var saat 16'da 18'de başlıyor. İnşallah orada dinlersiniz. İlk ikinci üçüncü makalemiz. Yani Nedim Bey'in çok önemli tespitleri var bence FETÖ meselesiyle ilgili. Çok önemli bir tespiti var. Orada o makalede görebilirsiniz. Evet.
6: Ne anlatırsan anlat belli bir zihniyet kafasına onu almak istemiyor, almıyor.
4: Evet. Yani maalesef.
6: Ne yaparsan yap anlamıyor, dinlemiyor. Yani ama Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir kimlik olarak çıkıp buna tiyatro demesi
4: ya
6: kabul edilebilir, yenilir, yutulur gibi değil. Ondan sonra da tiyatrodan sonra da kalkıp da işte beni yanıltmışlar demesi ayrı bir komedi. Yani.
4: Evet.
6: Yani
4: aldatıldım ya da efendim işte görmedim sizden özür dilerim. Şimdi Murat Bey Amerika vazgeçmiyor. Dolayısıyla FETÖ yani Amerika vazgeçmiyor tabii. Hedeflerinde devletimiz ya da iktidarımız yani var. Gözümde, evet.
6: Ben bu lafı söylerim rahat rahat. Benim gözümde geberdi gitti. Peşindekiler de ne yaparsa yapsın bu ülkeden hiçbir şey söküp alamazlar.
4: Evet.
6: Kandırdıkları insanlar, ben kandırılan insana da inanmıyorum. Çünkü burada bir menfaat var. Nasıl CHP belediyelerinde menfaatin peşine gittikten sonra benim haberim yoktu. Her şeyden haberim var. Evet. Menfaat bitene kadar tamamsın, sesin çıkmıyor. Yoksa koca anlı şanlı generaller, koca anlı şanlı profesörü nereye kandırıyorsun sen ya? Çık birini kandırsana. Kandırdın, bir kere kandırdın, iki kere kandırdın, üç kere kandırdın. Tamamen menfaate dayalı ilişkiler, çıkar ilişkileri.
4: Menfaat diyorsun değil mi? Evet,
6: tabii
4: çok
6: ya,
4: önemli.
6: Allah da bu işte sadece, yani Yaşar Nuri'yi de sevmem. Ama Allah'la aldatmak diyor ya, Allah'la evet. Aldatılmayın diyor ya uyarmıştı. Bence gayet doğru bir sözdü. Bazı insanlar insanları Allah'la aldattı. Sonra başka bir yöne evrildi ama bu konu uzun derin bir konu. Boş verin.
4: Tabii yani haşa o dini duygularımızı sömürenler değil mi? Vatan memleket adı altında duygularımızı sömürenler değil mi? Gazi Paşa ile duygularımızı sömürenler. Duygularımızla oynanıyor be. Biz de duygusal bir milletiz be. Biraz dikkat etmemiz lazım gerçekleri. Evet görmemiz lazım.
6: Ben hayat görüşüm öyle diyorum ki her iki tarafta da ağır yobazlar var.
4: Var var.
6: Bir taraf Atatürk'le insanları kandırmaya çalışıyor. Bir tarafta Allah'la aldatmaya çalışıyor.
4: Din ve fen yobazları var tabii. Birisi var, bilim diyor, akıl diyor. Diğeri Yani Allah diyor ama farklı bir şekilde hareket ediyor. Gerçekten samimi olmak lazım. Keşke samimi olsak değil mi? Bakın Murat Bey, size bir şey söylüyorum. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Her iki taraf için de söylüyoruz. Eğer samimiyet ya da ihlas olmuş olsaydı biz şimdi böyle değildik be. Ne CHP'nin hali böyleydi, ne mütedeyyin kesimin durumu böyleydi.
6: Para ve menfaatler her zaman ön planlıdır. Ondan sonra din gelir, ondan sonra Atatürk gelir. Ya. CHP'yi Atatürk'ün sevmesinin tek nedeni parayla alakalı. Paranın üzerinde resmi var çünkü onlar parayı çok severler. Tabii yine herkesi
4: ilişkilendirmek enteresan, evet.
6: Evet, paranın üzerinde Atatürk'ü çok severler.
4: Demek ki bu, İsmet Paşa kalsaydı paranın üzerinde durum değişecekti.
6: O zaman koyu İsmetçi olacaklardı.
4: Ya.
6: Yani çünkü bakıyorsun akla mantığa aykırı açıklamalar. Yani sen darbeye diyorsun ki bu bir tiyatro. Yani bunu bir koca bir partinin genel başkanı olarak söylersen, ondan sonra bugün de işte aldatıldım dersen, kusura bakma bunu kimse yemez. CHP'liler bile yemez. Bunu kimse yemez. Burada sahtekarlık var derim ben.
4: Evet.
6: Yani senin arkandaki adam FETÖ'den danışman olarak tutuklanmış. Hayırdır? Yani bunu millete yediremez. Ben Kemal Bey'e kesinlikle güvenmiyorum, inanmıyorum da. Oy da vermem zaten. Ama bugünkü Özgür Özer'e hiç güvenmiyorum. Ona da oy vermem. Bel bağladıkları İmamoğlu'na da güvenmiyorum. CHP'de düzgün insanlar var abi, görüyorum. Aklı başında, düzgün. Bunların hepsi partiden kovuldu. Bu insanları partiden kovarak kendilerine alanlar açtılar. Vitrinlerdeki insanlara bakıyorum. Hepsi birbirinden komik ve çapsız. Yani bunların CHP'nin vitrininde yer alması CHP'nin kendisine bir hakaret.
4: Evet.
6: Bu konuyla konuşmak istemiyorum. Bugün hava güzel, güneşli.
4: Çok güzel. Trafik sıkışık ama diyorsunuz. Moralimizi bozan o.
6: Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bilmiyorum. Kendisini hiç tanımıyorum. En azından reklamını yapmıyor. Her yerde Atatürk gibi posteri yok.
4: Evet.
6: Bunun en iyi şey yapıyordu.
4: Nuri Bey var. Evet.
6: Atatürk'ten daha fazla posteri vardı İstanbul'da.
4: Ha şey yani, İmamoğlu'nun evet eski tabii, belediye başkanı tabii.
6: Şimdi o arkadaş da geçenlerde bir açıklama yaptı ama önüme düştü. Diyor ki İstanbul'un diyor manevi liderlerinden biri tutuklu şu anda diyor.
4: Nuri Bey yani, mi demiş?
6: Nuri Bey dedi. Ben de çok güldüm.
4: Alnında şey görülmüştü ya abi, Rabbi Yesir.
6: Evet.
4: Ya.
6: Ama işte bazen insan ağzıyla gülemiyor böyle durumlarda.
4: Ama hanımefendi sonra açıklama yaptı ya. Çok büyük hırsızlarmış, biz anlayamadık. O da öyle
6: ya,
4: dedi.
6: Aslında ona da inanmıyorum. Neden diyeceksin? Partini bırakıp gittin. Kime bıraktın? Bir bıraktığın adama bir bak ya. Dön bir bak. Madem gideceksin bunu düzgün birine bırak ya. Yani onun da samimiyetine inanmıyorum ben. Yani ben oradan kaçıp gittiğine inanıyorum. Çünkü gidişatın iyi olmadığını, olayların sarpa sardığını, yanlış yerlerde durduğunu anladı tabii ki. Evet. Ama kaçarak gitti. Biri arkasından bıçıklanarak gitti. Gelenler de farksız insanlar değil.
4: Tabii.
6: Allah reisimize güç kuvvet versin.
4: Amin efendim.
6: Son mesajım şu olsun.
4: Buyurun.
6: Hep söyleyeceğim, istedikleri kadar kızsınlar. Bizim gıda teröristlerine devletin bir şey yapması lazım. Hayat pahalılığı devletten kaynaklı değil.
4: Evet.
6: Ben bezdim abi, bir yere gidip bir 100 gram döner yiyorsun, 700 lira, 800 lira, 1000 lira, parayı iyice oyuncak yaptılar. Bir yerde bir çay içiyorsun 80 lira, 100 lira. Yani bu kadar da oyuncak değil bu para ya. Devletin acizliği bu. Ben devletime kızıyorum, bir vatandaş olarak kızıyorum. Sen aciz kalıyorsun. Ben bunu yaşamak istemiyorum vatandaş olarak. Oyumu yine Tayyip Bey'e vereceğim. Başkasına vermeyeceğim. Bunu yaşadığım boyunca hep söyleyeceğim. İsteyen sevdiği partiye oyunu verebilir. Bu vatandaşı bu kadar ezdirmeyin ya.
4: Fahiş fiyatlarla.
6: Fahiş fiyatları yapan insanlara karşı diyorum. Devlet zaten vatandaşına acır. Bir şekilde acır. Bir kolaylık bulur. Bir yol gösterir. Ama şu gıda teröristlerinden bizi bir kurtarın ya. 150 liradan aşağıya domates yok ya. Yenecek domates 150 lira ya. 3 kilo alıyorsun 450 lira. bu gıda teröristidir. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani mantıklı.
4: Dün baktım o şey kooperatiften o bir şey var ya markette, orada 55 liraya veriyorlar şimdi.
6: Abi 55'e de domates var, 30'a da var ama yiyecek domatesden bahsediyorum.
4: Anladım.
6: Yani ona bakarsan. Yani demek istediğim şu. Devletin bir
4: yani domatesin kilosu 130 lira olamaz ya da 100 lira olamaz diyorsun. Mantık evet, bu mantıkta evet.
6: Bir salatalıkta 80 lira 100 lira. Yani millet ekmeğe konuşur, ekmek 15 lira. Lan bir kilo salatalık 80 lira. Bunu yapan devlet değil. Ben sadece devletimden şunu istiyorum. Rica ediyorum. Bizi kazıklatma arkadaş. Devletsin sen ya. El koy ya. Git el tesisine mi el koyuyorsun? Tarlasına mı el koyuyorsun? Çiftçi yapmıyordur bunu gerçi de. Aracı mı, tırlarına mı el koyuyorsun? Haline mi el koyuyorsun? Bir hareketli bulun ya. Bir şey yap ya. Saygılar sunuyorum abi.
4: Sağ ol. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. İyi akşamlar diliyorum size. Evet. Buyursunlar Efe. Ömer Sasonlu. Merhaba. Hoş geldin. Teknik Masa'da. Buyurunuz efendim.
5: Alo, hayırlı programlar.
4: Kolay hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim.
5: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bir üzücü konudan bahsedeceğim Atı abi.
4: Buyurun.
5: Benim sokağımda az ileride bir tane ev var, iki katlı, güzel de bir ev. Şimdi bu deprem zamanında bu ev hasar almadı, biliyor musunuz?
4: Evet.
5: Ev sapasağlam, orada bir kiracı oturuyordu alt katta. Bana dedi ki, ben dedi gideceğim dedi, devlete başvuracağım dedi, buna ağır hasar verdireceğim. Bir dakika dedim, kardeş neresi hasarlı dedim, ev tertemiz, evin bir şeysi yok, bana göster dedim bunun hasarlı yeri neresi. İğneyle çizilmiş şekilde bana çizgileri abartarak gösteriyor. Bak diyor, abla diyor, buralar ne hale gelmiş. Ya dedim bu ağır hasar değil ki dedim. Bundan daha ağır hasarlı binalar var dedim. Hala oturanlar var dedim. Yazık, günah değil mi dedim. Yani sen ağır hasar verdiriyorsun. Bir dakika dedim. Sen bunu neden yapıyorsun? Bunu bana söyler misin? Israrla üzerinde durunca Atı abi onun açıklamasını yaptı. Ya dedi, abla dedi, devlet dedi herkese 11 milyar para veriyor. Dur ki bana da versin dedi. Ben ağır hasar verdirmezsem dedi, ben nereden parayı alacağım dedi. Bana da versin bir zahmet.
4: Ne parası ya veriyor dedi, devlet?
5: Hani o deprem zamanında devlet 11 milyar para dağıtıyordu ya. Yani onu ben de aldım.
4: Sizde evet, de hasar yoktu, siz de aldınız.
5: Yani
4: genelde galiba o şehirlerde deprem, şehir ve kasabalarında yardımcı oldular yurttaşlarımıza ama
5: evet,
4: o
5: evet,
4: çizikler tabii mühendisler, yer bilimcileri geliyor, onu kontrol ediyorlar, raporlara göre icabı halinde yıkabiliyorlar, yeniden yapabiliyorlar. Oldu mu efendim?
5: İşte tabi bilmiyorum da işte bugün gelip yıktılar gerçekten.
4: Tabii, tabii.
5: Çok üzüldük. Ev yani sağlamdı, bir şeysi yok
4: yani
5: peki.
4: Biz öyle görürüz sağlamdı. biz öyle görürüz de ama Allah muhafaza, bir depremde şeyde Malatya'da sürekli sallanıyor biliyorsun. Çok teşekkür ederiz, iyi akşamlar diliyoruz efendim. Ben de aldım, o da aldı diyor. Devlet vermiş işte, herkese vermiş sırada. Buyurunuz efendim. Alo.
7: Alo, merhaba.
4: Merhaba, iyi günler diliyoruz Müberra Hanım.
7: Ben şimdi üçüncü kere bağlandım. Hakkını helal etsin halk.
4: Ama çok ciddi bir şekilde sizi eleştirdi bir vatandaş.
7: Ben kimseden maaş almıyorum. Kimseye de abone değilim.
4: Evet.
7: Herkes bu zamanı geldiği zaman iki kere bağlanıyor. Benim bu üçüncü
4: yok,
7: oldu.
4: Yok. Siz sık bağlandığınız için vatandaş rahatsız oluyor. Ama ben mesajınızı alayım. Buyurunuz efendim. Tabii.
7: Ondan sonra benim kimseyle, bana bir kere kadın diye hakaret edemez. Bunu kınıyorum.
4: Evet.
7: Teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum.
7: Ben de aboneyim. Ne de maaş alıyorum kimseden.
4: Evet. Peki efendim.
7: Ben sevdiğim bir insanla şakalaşıp paylaşmak istiyorum.
4: Tabii efendim. Bekliyoruz efendim.
7: Uzatan yok. Evet. Benden başka uzatan yok ki, herkes uzatıyor.
4: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Siz birkaç defa dönünce demek ki rahatsız oldu dinleyicimiz. Neyse, anlaşıldı efendim. Peki, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Buyurun.
8: Selamünaleyküm.
4: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
8: İyi de buradan Yusuf'ta.
4: Yusuf Bey merhaba. Buyurun efendim.
8: Ben bugün katılmayı pek istemiyordum. Yani vatandaş bazı şey diyor biliyorum da. Yalnız Erhan Bey'e ben bir şeyim var. Demek ki biraz anladım. Bu haberlerden mi var ya da şeyden mi? O şey anzahlarla oynanmadı. Venezuela'nın anlanmış hissiyle oynandı maç.
4: Evet, evet.
8: Hazırlık maçı.
4: Hazırlık maçı.
8: Hazırlık maçı. Erhan diyeyim anladım onlara dikkat dersek.
4: Venezuela'ya iki gol attık abi, evet.
8: İki gol attık, gol yedik, farklı şey değil de. Hı. Yani Güney Amerika ülkesi onlar, anladın mı? Biraz daha futbol onlar daha fazla anlamış. Güney Amerika'nın anlamış bütün şeyleri, çok üstün yani. Anladım. Biz oralardan futbolcu şey diyor getiriyoruz anladım şeyden. Güney Amerika'dan.
4: Evet.
8: Bak mesela şeyden var, ne var, Arjantin'den var, ondan sonra onun üstünde başka bir var, oradan Galatasaray'ın getirdiği iki tane, üç tane futbolcu var şeyden, Güney Amerika'dan.
4: Evet.
8: Yani Erhan orayı pek bir takip etmemiş.
4: Anladım.
8: Anzaklarla diye, anzaklarla hakiki maç yapılacak.
4: Evet, belki karıştırdı. Ben sonradan anladım mevzuyu. Evet.
8: Tamam. Ben bu kadar söyleyeyim dedim. Bu kadar fazla katılmayalım.
4: Çok teşekkür ederiz efendim. Bir düzeltme yaptınız. Anzaklarla maçımıza daha var. Venezuela'da efendim şey yaptık. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız çok müsait. Size açıyoruz telefonlarımızı. Zaten açıktı. Telefon numaramız 0212 454 56 46. Bakalım kim var efendim. Buyursunlar. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Evet, Ömer, sevgili Ömer telefon bağlamaya çalışıyor. Biraz hızlı. Buyurun efendim. Alo.
9: Alo.
4: Buyursunlar efendim, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk Atalla Bey, iyi günler.
4: İyi günler efendim, kiminle görüşüyoruz, buyurun.
9: Mersin'den arıyorum, Faruk Günay ismim, emekliyim.
4: Öyle mi, emekli memur musunuz efendim?
9: Yok, hayır, emekli işçiyim.
4: Çok güzel.
9: Petrol işinde çalışıyorum, akaryakıt istasyonunda çalışıyorum.
4: Hala çalışıyorsunuz.
9: Evet. Yani o da hani para önemli değil. Çalışıyoruz.
4: Tabii. Bence de çalışmak lazım. Elin tutuyorsa, sıhhatin yerindeyse abi bir kenara çekilmemek lazım.
9: Ya sağ olun. Bir hoca efendinin sözü var. Hoşuma gider. Ben diyor ki insan hayatı diyor sırtı diyor teneşir tehtasına değene kadardır diyor.
4: Öf.
9: Çalışın diyor. Çalışın.
4: Emeklilik vefat mı demiş abi?
9: Ya işte.
4: Çok güzel abi. Evet abi, yani bir işe yarıyorsan, akıl melekelerin de yerindeyse bir iş yap ya. Bir işin ucundan tutun. Evet.
9: Valla kahve köşesinde oturmaktansa çalışmak daha güzel.
4: Bak devam ben edeyim. Bırakıp gerçekten gidiyor muyum abi yani?
9: Evet,
4: bak çalışıyoruz evet. Değil mi abi?
9: Evet.
4: Peki
9: evet,
4: abi.
9: Evet. Şimdi şey soracağım.
4: Buyurun
9: efendim. Biraz önce arkadaşım birini dinlerken de arabada dinliyorum. Bağlanmak istedim. Hı. Mesela diyor marketlerde 150 lira diyor domates diyor. Ben pazardan alışveriş yaparım. Kilosu 20 lira Mersin'de.
4: Mersin güzel bir yer. Evet.
9: Domates 20 lira.
4: Yo, ben pazar markette gördüm 55 lira efendim. Evet.
9: Evet yani 150 lira abartılı ama var gerçekten marketlerde. Gidip alma marketten o zaman.
4: Abi farklı yerlerde evet maalesef oluyor.
9: Şimdi akaryakıt sektörünün içindeyiz. Ticaret durmuyor. Öyle muhteşem işler oluyor ki.
4: Evet.
9: Devam ediyor. Aynen yakıt adam yani mazot 60 lira 70 lira olmuş. Hala mazot alınıyor. Yani ticaret durmuyor.
4: Tabii.
9: Tır sektörü biliyorsun Mersin limanı var. Yani ticaret durmuyor. O kadar çok alışveriş oluyor ki. Yani devam ediyor iş. Hani öyle abartıldığı gibi işte çöktü gitti. Bunlara inanmayın. Böyle bir şeyler yok.
4: Evet. Yok elhamdülillah.
9: Evet, evet çok şükür. Hani ticaretimiz devam ediyor. Herkes
4: evet.
9: İşinde gücünde. Herkes tabii ihtiyacını temin ediyor. Tantuni gelmiş 300 lira diyorlar. Kardeşim lüks yerlerde yemeyin. Aşağılarda yiyin. Değil mi?
4: Tabii. Mersin'de yani, tantuni. Kaç lira? Evet. 300 lira mı efendim?
9: Ya 300 lira diyorlar ama 130 lira yer var, 150 lira ama gidersen sahil şeridinde yersen makama veriyorsun, yerine veriyorsun.
4: Hava parası veriyorsun değil mi?
9: Evet.
4: Yani ya o eskiden beri var. Yani o fahiş fiyatlar bazı yerlerde yani markette öyle demeyelim de ne diyorsunuz manavda oluyor bazen. Dediğiniz evet. Gibi yeme içme yerlerine göre falan. Esnaf evet. Lokantalarını ben tercih ettiğim için
9: evet.
4: Çok daha efendim daha uygun yeniliyor
9: evet.
4: Oralarda.
9: Evet. Evet yani öyle abartılsa gibi yani böyle hayat çok pahalı bilmem ben hı-hı. İnanmıyorum öyle bir şeyler yok yani.
4: Anladım.
9: Kendi yerde ucuz yerler bulunabilir yani alınabilir yani sıkıntı
4: tabii.
9: Yok.
4: Takip etmek
9: öyle
4: lazım.
9: Konuşmak istedim. Allah razı olsun.
4: Çok teşekkür ederim. Ne demek? Enteresan bir şey. Eskiden de pahalı yerler vardı çoktu ama oralara uğramamak lazım. Onları da örneklemeler yapmamak lazım dedi sevgili dinleyicimiz. Peki domates Mersin'de 20 liraymış efendim. Buyurun. Alo.
10: Selamun aleyküm. Selamünaleyküm.
4: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
10: Hoş bulduk. İzmir'den Dilaver.
4: Dilaver Bey merhaba, buyurun efendim.
10: Atallah abi, ben seni şunun için aradım ya. Bu ay benim maaş yatmadı da.
4: Nerede çalışıyorsun abi?
10: Abi sürekli arıyor musun?
4: Buca Belediyesi'nde mi abi?
10: Yok yok. Ben o maaş mı alırlar diyen abi için aradım da.
4: Ha?
10: Ya program bizim ya. Kimden maaş alacağız? Program bizim. Bizim için yapılıyor.
4: Yani diyor ben programa katılıyorum kardeşim. Bunun yorumlarımın karşısında bir para falan da aldığım yok. Ben kadrolu eleman değilim demeye getiriyor. Evet.
10: Aksine gerçekten TGRT dese ki ya arkadaş bu programı sizin için yapıyoruz. Bak bağlanıyorsunuz. Atın üçer beşer, valla ben atarım.
4: Çok güzel abi ya.
10: Abi program bizim. Bu program kesilmesin. İnşallah.
4: Yok yok, inşallah kesilmesin.
10: İnşallah. Evet. Sorunlarımız da bağlansın, dinlesin, bağlansın, tabii, konuşsun. Bu program ebediyen olsun yani.
4: Evet, inşallah.
10: Abi ben asıl şunun için aradım.
4: Buyurun efendim.
10: Gazze için konuşan Niyazi Bey'in konuşmasını dinledim. Ya nasıl diyeyim? Aynı duygulara biz de sahibiz. Ve bir şey yapamıyor olmak. Evet, dile getirsek iyi. Ama zaten yüreğimiz parça parça.
4: Abi yapmadığımız bir tek şey var. Onu inşallah bakalım.
10: Abi onu da
4: yoksa bütün dünyaya bu davayı mal ettik ya da götürdük.
10: Ataullah abi. Evet. Ara bahsediyorum ya ben komplo teorisyeniyim. Ve genelde tuttururum diye. Bakınız. Bakın. Ben şuna inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başından Kudüs'te şükür namazı kılmadan gitmeyecek. Evet. Allah Azze ve Celle inşallah ona bunu nasip edecek ve kader-i ilahi ve Cumhurbaşkanımız Netanyahu gel yapacak Türkiye'yi, onu bekliyor. O gel yapınca Amerika böyle diyemeyecek. Türkiye sen ne yapıyorsun?
4: Evet.
10: Nasıl vurursun İsrail'i? Diyemeyecekler. Cumhurbaşkanımız ve kader-i ilahi bunu bekliyor. Ve ben inanıyorum buna. Netanyahu gel yapacak. Cumhurbaşkanımız da çıkıp diyecek ki bir gece ansızın ve o gece gelecek. Cumhurbaşkanımız da şükür namazını Kudüs'te kılacak. Ondan sonra devletini ondan çok daha şiddetli herkes için, herkes, Türkiye düşmanları içeride ve dışarıda. Herkes hani Tayyip gitsin diyorlar ya.
4: Evet.
10: Bunla arayacaklar Tayyip, Allah'ın izniyle. Göreceğiz bu günleri. İnşallah evet. Rabbim ömür verecek, bu günleri göreceğiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
4: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, programı toparlıyoruz ve bitiriyoruz. Ömer Sasonlu öyle diyor. Yaklaşık yani 2 saate yakındır birlikteyiz, beraberiz, yerinde inşallah. Yani saat 16 haber bülteninden hemen sonra hepinizi bekliyoruz ama herkes katılsın. Kısa öz konuşuyoruz, çok güzel gidiyor. Programın ruhuna aykırı bir şey yok yani. İşte bazıları ikinci defada dönüp efendim yanlış anlaşıldım diyebilir. Yani birkaç cümle düzeltilebilir. Bunda fazla görmeyelim. Bunlar olacak. Programın renkleri bunlar. Türkiye'nin ortalamasını yakaladık mı? İş tamam efendim. Sürçülisan ettiysem affoluna, ben Ataullah Arvas. İnşallah yarın 16'yı 16 haber bülteninden hemen sonra tekrar birlikte olmayı istiyoruz. Şimdiden söyleyeyim, canlı yayın telefonumuz 0212 454 5646. Üslubu düzgün bir üslupla konuştuktan sonra efendim mikrofonumuz açıktır herkese. Evet, Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar, sonrasında hayırlı bir gece diliyoruz efendim.
11: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Haziran Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Akif Bülbül'ün "Mesele aile ise" başlıklı makalesini sunuyorum. Beka ve güvenlik meselesi gibi birçok konumuz var. Aile kurumu da ilk sıralarda yer alıyor. Sık sık bu köşede gündeme getiriyoruz. Sizleri fazla sıkmamaya gayret göstererek. İktidar 2025-26 2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan etti. Geçen yılımız da aile yılıydı hatırlarsanız. Milletimiz için aile olmazsa olmazımızdır. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, kültürümüz, sanatımızla milli manevi değerlerimizin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ancak aileyle mümkün. Korumak ve güçlendirmek zorundayız. Yozlaştırılırsa her şeyimizi kaybederiz. Devletimizi de, milletimizi de, vatanımızı da, dış güçlerin de yıllardır yapmak istediği tam bu. Son dönemde bu tür faaliyetler arttı. Modernleşme adı altında dejenerasyona tabi tutuluyoruz. Sosyal medyada teşvik edici güç olarak kullanılıyor. Sebebi de malum, Türkiye'nin artan gücü. Gerek güvenlikte, gerek diplomaside, gerekse uluslararası meselelerin çözümünde hep aranılan, başvurulan ülke konumuna geldik. Egemen güçlerin içine sindirememesi normal. Biz hiçbir şekilde bunlara fırsat vermemeliyiz. Son yıllarda demografik rakamlar hiç iç acıcı değil. Büyük tehlikenin, tehdidin işaretlerini veriyor. Doğum oranlarının düşmesi, evliliklerin azalması, boşanmaların artması, çocuk istenmemesi, gidişatı önlemek için de her türlü çalışma yapılıyor. Bunlardan biri de veriden vizyona 3 kuşak bir Türkiye projesi. Hacettepe, TÜİK, Enstitü Sosyal İşbirliği ile. Önemli sosyolojik araştırmaya imza atıldı. Binlerce vatandaşla yüz yüze görüşüldü. Bölgesel tipolojilerle 3 kuşak birlikte ele alındı. Kadın, erkek beklentileri birlikte değerlendirildi. Evlilik ve doğurganlık olguları, deneyimler, algılar ve planlar üzerinden irdelendi. Tespitler yapıldı. Sıra elzem düzenlemelere geldi. Verilere de kısaca göz atalım isterseniz. Doğurganlıkta kuşaklar arasında bir değişim söz konusu. Doğumda birinci ile ikinci kuşak arasında gerileme %50. Üçüncü kuşakta evlenmeyi düşünmeyenlerin oranı %40. İdeal ilk evlilik yaşının yükselmesiyle ideal çocuk sayısında düşmeler de dikkat çekiyor. Sevindirici tarafı ise bu olumsuzluklara rağmen evlilik toplumun ana omurgası olmayı sürdürüyor. Devlete düşen görevler ise şöyle sıralanabilir. Her bölgenin ihtiyacına, sosyolojik yapısına, beklentisine, imkanlarına göre politika üretmek, yuva kurmayı, çocuk sahibi olmayı teşvik etmek, çocukların güvenli, huzurlu büyümesini sağlamak, daha müreffeh bir gelecek için imkan sunmak. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi güçlendirmeyi, dinamik nüfusu korumayı stratejik bir konu olarak görüyor. Milletimizin bekasına, devletimizin istikbaline yönelik. Neden güvenlik ve beka meselesi dedik? Bakan Hanım'ın deyimiyle meseleyi özetleyelim. Devletimizin çatısı ne kadar sağlam olursa olsun, o çatıyı ayakta tutacak olan güçlü ailelerdir. Bu araştırmanın ülkemizde yapılan ilk ve tek geniş çaplı bir çalışma olduğunu da vurgulayalım, perspektif ve öngörüler açısından, evliliğe verdiği önem konusunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çağrı yaptı. 2025 yılı enerji yatırımlarının açılış töreninde kurdele kesiminde kullanılan makasların her zaman olduğu gibi saklanmasını istedi. Bir de öneride bulundu. Makasları gençlerin çeyiz sandığına koyun. Gel de gülme. Özgür Özel bakın ne demiş. CHP Genel Merkez binasını kastederek bize bina lazım değil, seçim kazanmak lazım. Binayı terk etmemek, koltuğunu kaptırmamak için neden bu kadar direndin? Polis kapıya dayandı, sonra da kaçmak zorunda kaldın. Bu çelişkiyi gidermek de size düşüyor. Özgür Bey'den bir cümle daha verelim. Yeni mücadelemizin parolası yürüyüştür. Bu söz bize neyi çağrıştırdı? Merhum Süleyman Demirel'i. Vakti zamanında demişti, yürümekle yollar aşınmaz. Peki aşınan ne? Bunun da cevabı Özgür Bey'de. Cumhuriyetle yaşıt bir hikaye. Koç grubu neden 100 yıldır ayakta? Bunun cevabı çok basit. Kurumsallaşma ve yeniliklere açık olmak. Merhum Vehbi Koç'un Ankara'da başlayan küçük bir tezgahla İstanbul'a uzanan yolculuğu ve dünyaya peş peşe açılan kapılar. Sanayileşmeden ticarete, sağlığa, vakıftan okula, kültürden sanata kadar her alanda faaliyet ve hizmet. Bu noktalara ulaşmanın formülü ise azim, kararlılık, çalışma, üretim. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Ankara'da düzenlenen 100. yıl etkinliğinde topluluğun amacını şu sözlerle özetledi. Hangi alanlarda çalışırsak çalışalım, işimizi daima ülkemizde kalıcı değer üretme hedefiyle yürüteceğiz. Rahmi Koç'la kardeşi Sabahat Arsel çocukluk anılarını da paylaştılar. Ellerindeki fotoğraflar üzerinden videoyla. Sabahat Hanım'dan ilk anı. Merhum anneleri Satberk Hanım hastalandığında hemşirelerin bilgisinin yetersiz olduğunu görmüş. Hemen hemşirelik lisesi açmaya karar vermiş. Vehbi Bey de desteklemiş, okul açılmış. İkinci anı da Koç Üniversitesi ile ilgili. Çok pürüz çıkınca yorulmuş, Vehbi Bey'e dert yanmış. Baba ben bıktım artık, sorunlar bitmiyor. Üniversiteyi kapatayım mı? Vehbi Bey'den beklemediği cevabı almış. Her şey kapatılabilir ama üniversite kapatılmayacak. Rahmi Koç'tan da bir anı, babam 1948 yılında ilk defa Amerika'ya gitti. Büyük şirketlerin sahipleri ölmesine rağmen faaliyetlerine devam ettiğini görünce çok etkilenmiş. Gelir gelmez kurumsallaşmamız gerektiğini söyledi. Bizi diğer şirketlerden ayıran en önemli faktör kurumsallaşmak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan alıntıyla noktalayalım sözlerimizi. Koç topluluğunun hikayesi, Cumhuriyetimizin ekonomik kalkınma serüveni ile kesişen, örtüşen bir hikayedir. 2025 yılı itibariyle topluluğun kombine gelirleri Türkiye ekonomisinin yaklaşık %7'sine karşılık gelirken, gerçekleştirdiği ihracat ülkemizin toplam ihracatının yaklaşık %8'ini oluşturmaktadır. Not: İzmir'de hastane açılışında anlattığı fıkrayla kamuoyunun tepkisini çeken Rahmi Koç, yazılı açıklama yaparak kamuoyundan özür diledi. Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum, üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Kayıtlara geçmesi açısından bunu da not düşelim. Türkiye Gazetesi'nde Akif Bülbül'ün "Mesele Aile ise" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebi Miş'in "Parti yozlaşması da demokrasiye zarar vermez mi?" başlıklı makalesini sunuyor. Başlıktaki soruyu biraz daha genişleterek ve soyut şekilde soralım. Eğer yargı kararı demokrasiyi zedeliyorsa, parti içi iradenin para, çıkar, baskı veya organize delege mühendisliğiyle sakatlanması demokrasiye zarar vermez mi? Önce bu soruyu niçin soyut şekilde sorma gereği duyduğumu izah ederek cevaplandırmaya çalışayım. Muhalefeti destekleyen siyasi analizciler ve siyasetçiler mutlak mutlak kararının bütün siyasi alana, siyasi partilere, demokrasiye, seçmen iradesine ve hatta en çok da AK Parti'ye zarar vereceğini iddia ediyor. Bunu iddia edebilirler, farklı gerekçeler ileri sürebilirler. Zaten hep bir ağızdan neredeyse aynı kelimelerle bu hususu ifade ediyorlar. Ancak krizin kök nedenini hiç konuşmak istemiyorlar. Bütün krizi yargının siyasete müdahalesi üst başlığında iktidar muhalefet ilişkisine sıkıştırmak ve hapsetmek istiyorlar. Muhalefeti destekleyen siyasi analizciler ve siyasetçiler siyaset yozlaştığında bunun demokrasiye ve siyasi partilere vereceği zararı görmek istemiyorlar. Onlar mahkeme kararının demokrasiye zarar vereceğini iddia ediyorlar. Fakat mahkemeye konu olan iddiaların demokrasiye vereceği zararı aynı açıklıkta tartışmıyorlar. Mahkeme kararını siyasal alanın dışarıdan daraltılması olarak okuyorlar. Fakat parti içi yozlaşma iddialarının siyasal alanı içeriden çürütme ihtimalini görmezden geliyorlar. İktidarın muhalefeti dizayn ettiği iddiasını dile getirirken çıkar ağlarının parti yönetimini, iradesini dizayn etme riskini, hadi ihtimalini diyelim, görmezden geliyorlar. Tamam, sorunu CHP'nin mevcut krizi üzerinden tartışmak istemiyorsanız o zaman meseleyi bir kez de soyutlaştırarak tartışalım. Daha geniş bir yelpazede konuşalım. Böylece soyut şekilde sorulan sorulara cevap vermek belki daha kolay olur. Siyasi partiler kendi içlerinde yozlaşırsa sadece kendilerine değil bütün demokratik düzene zarar verir. Parti içi rekabet, para, delege pazarlığı, çıkar ağı, belediye kaynakları, makam beklentileri ve vesayet ilişkileri üzerinden yürürse orada da siyaset ölür. Parti içi yozlaşma da siyaseti içeriden çürütür. Siyasetin yozlaşması sadece bunu yaşayan partiye zarar vermez, aynı zamanda diğer partileri de bu çürümenin içine çeker. Herhangi bir parti kendi etik kurulunu, disiplin hukukunu, mali denetimini işletmezse, çıkan sorunları görmezden gelirse ve somut iddiaları kulak arkası ederse kendi iç sorunlarını yargıya bırakmış olur. Parti içi hizipler, partinin kendi içinde çözemediği sorunlarını yargıya taşır. Sorunu çözemeyen tarafsa yargının devreye girmesinden şikayet eder. Oysa bir partinin sağlıklı işleyebilmesi ve krize düşmeden yoluna devam edebilmesi için sorunu mahkemeye düşmeden çözebilmesi gerekir. Bu da liderlik karizması ve yönetim kapasitesiyle doğrudan ilgilidir. Bir parti kendi içinde adaleti ve hesap verebilirliği kuramıyorsa, ülke için vaat ettiği demokrasi inandırıcı olmaz. Temiz siyaset kendi evini temiz tutmakla başlar. Yargıya düşmüş bir partinin kadroları sorunun kaynağıyla yüzleşmek ve arınma siyasetini başlatmak zorundadır. Demokrasinin derinleşmesi toplumun gönül rahatlığıyla destekleyeceği seçeneklerin çeşitliliğiyle mümkündür. Bir partinin biz iktidarın baskısı altındayız demesi yetmez. Biz kendi içimizde neyi yanlış yaptık sorusuna da cevap vermesi gerekir. Delege iradesi nasıl oluştu? Belediye imkanları parti içi mücadelede kullanıldı mı? Para ilişkileri, makam vaatleri, çıkar dağıtımı iddiaları neden bu kadar yaygın biçimde konuşulur hale geldi? Parti yönetimi bu iddiaları mahkeme sürecinden önce neden soruşturmadı? Parti içinde ahlaki meşruiyeti yeniden kuracak bir arınma mekanizması neden üretilemedi? Sorular çoğaltılabilir. Bir kez daha vurgulamak gerekirse, bir parti kendi iç sorunlarını mahkemeye düşmeden ve krize düşmeden önce çözmelidir. Değilse yargı önüne gelen somut iddiaları görmezden gelemez. Seçim hukukunu ilgilendirdiği iddia edilen konuların adli mahkemede sonuca bağlanması gelecek emsaller açısından sorun oluşturacağı ileri sürülebilir ancak partilerin siyaset dışı yöntemlere başvurması, maddi güç kullanarak siyaseti yozlaştırması daha fazla sorundur. Siyaset kurumu bu iklime çözüm bulmak zorundadır. Çözüm bırakınız yapsınlar olur böyle işler denilerek geçiştirilemez. Yargı kararlarının demokrasiyi zedelediği iddia ediliyorsa, bir siyasi partinin yozlaşmasının demokrasiye ve siyasete yönelik olumsuz sonuçları da en az onun kadar konuşulmalıdır. Çünkü bir parti yozlaşırsa, içten çürürse geniş anlamda siyaset yozlaşır. Sabah gazetesinde Nebimiş'in "Parti yozlaşması da demokrasiye zarar vermez mi?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in "FETÖ'cüler Özgür Özel'i neden destekliyor?" başlıklı makalesini sunuyorum. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında yolsuzluk ve rüşvete karışanlardan arınma

FETÖ'cü olup olmadığı tartışılıyor. Bu köşede tam 3,5 yıl önce yani 16 Ocak 2023 tarihinde FETÖ parlatması Özgür Özel başlıklı yazımda, o tarihte CHP Grup Başkan Vekili Özel'in FETÖ tarafından siyasette desteklenen bir isim olduğunu, 2017'de Manisa'da FETÖ'nün iş dünyası mahrem imamlarından Enes Uludemir'in ifadesine dayanarak aktarmıştım. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da daha önceki ildeki FETÖ'nün iş adamı yapılanması hakkında bildiklerini anlatan Enes Uludemir, 31 Ekim 2016 günü de kendiliğinden Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'na gelerek FETÖ'nün siyasetçilerle ilişkisini anlatırken, o günlerde CHP Grup Başkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sıradan bir siyasetçi profili olan Özgür Özel'in FETÖ'cülerle ilişkisinin 2007 yılına kadar gittiğini söylemişti. 26 Şubat 2024 yine bu köşede Özgür Özel hakkında FETÖ dosyası ne oldu başlıklı yazımda Enes Uludemir'in verdiği ifadeler sonrası Manisa ve Turgutlu savcılıklarındaki dosyanın akıbetini sormuştum. 2,5 yıl önce sorduğum sorunun peşine takıldım ve sanki yer yarıldı, dosya içine girdi, kimse sorduysam bilgisi yoktu, kime sorduysam kimsenin bilgisi yoktu. Özgür Özel'in FETÖ ile ilişkisini ortaya koyan en önemli görüntü 12 Kasım 2015'te kameralara yansıdı. Özgür Özel, FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda ellerine kelepçe takılarak gözaltına alınan kadınları Manisa Emniyetinde ziyaret ederek destek oldu. FETÖ'nün desteklediği Özel'in FETÖ'cülere bu desteği örgütün mahrem imamlarının Baylok yazışmalarına da yansıdı. Aynı gün yani 12 Kasım 2015'te FETÖ'nün gazete mesulü sıfatını taşıyan yöneticisi Murat Şimşek'le Ed Eğitim Danışmanı sıfatını taşıyan örgüt yöneticisi Seyit Ahmet Akçalı arasında Manisa'daki FETÖ operasyonu sonrası Özgür Özel'in yaptığı çalışmalar şöyle anlatılıyordu. Abi, bugün daha çok Özgür Özel'le çalışıldı. 5 ayrı haber yapıldı. Abi, yarın Halil Hoca'yla görüşelim diyorlar. Hepsini teker teker gezdi. Özgür Özel'in telefon numarası. Abi, bütün abiler ve ablaları ziyaret etti Özgür Özel. Aynı gün 12 Kasım 2015 günü Büyük Bölge Talebe Mesulü Tahsin Gündüz'le FETÖ mensubu İsmail Muslu arasındaki Baylok görüşmesi ise şöyle. CHP milletvekili Özel bugün gözaltına alınan 5 bayanı tek tek ziyaret ederek destek olmuştur. Kendilerini arayarak teşekkür edelim, destek olalım, telefon numarası şudur. FETÖ tarafından desteklenen Özgür Özel'in örgütle ilişkisi bununla sınırlı da değildi. 3 Ekim 2022'de bu köşedeki yazımda Özgür Özel'e şu soruyu sormuştum. MİT mahrem yapılanmasından Cafer Kodadlı Ahmet Hamdi Parlak, askeri mahrem yapılanmadan Ali Topta, Büyük Bölge Talebe Mesulü Tahsin Gündüz, Şerif Osman Çetinel, Alper Emreli, İsmail Muslu, gazete mesulü Murat Şimşek, eğitim danışmanı Seyit Ahmet Akçalı isimli kişilerden hangilerini tanıyorsunuz? Hiç ilişkin, yüz yüze telefonla görüşmen oldu mu? Onların istediği ne gibi şeyler yaptın? Bu sorularımın bir nedeni vardı. Mesela FETÖ'nün MİT mahrem yapılanması altında 2013 yılında oluşturduğu siyaset yapılanmasının başında olan Cafer Kodadlı Ahmet Hamdi Parlak'la askeri mahrem yapıdan Ali Topta Baylok yazışmalarında Özgür Özel'den şöyle bahsediyor. 27 Ağustos 2015 tarih. Manisa CHP milletvekili Özgür Özel'le diyaloğunuz nasıl? Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var. Versek kullanır ve iyi de olur. Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim. Ve tarih 3 Eylül 2015. Kahvaltı bugün olmaz. Amerika'dan geldiğinizi söyledim, sizi görmek ister. O zaman akşam olur. Ona göre tekrar sor. Akşam saat kaç civarı diyeyim? 21'den sonra dersin. 2017'deki ilk ifadesinden Özgür Özel'in yakın dostu Ferdi Zeyrek, Demirhan Gözaçan tarafından Kırgızistan'a yerleşen FETÖ imamı Enes Uludemir, 7 Mayıs 2026 günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığında yeni ifade vererek Özgür Özel ile örgüt arasındaki ilişkiyi detaylandırınca yandaşlarında bir telaş başladı. Özellikle mahkemenin Özgür Özel ile İmamoğlu yönetiminin Kasım 2023 kurultayına şaibe karıştırıldığına dair mutlak butlan kararı sonrası, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na geri dönmesi sonrası FETÖ'cüler sosyal medyada Hain Kemal başlığı altında yeni bir kampanya başlattılar. Bilinen FETÖ'cülerle CHP'li kimliğine bürünerek renklendirilmiş örgüt üyeleri yanında İmamoğlu'nun medya operasyonu tarafından organize edilen troll ekibi bir yandan butlan kararı yanında doğrudan Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren paylaşımları organize ediyor.

0: Firari FETÖ'cü Emre Uslu yıllar sonra tam bu sırada Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayarak kendisine duyulan nefretin Kılıçdaroğlu'na yönelmesini ve Özgür Özel üzerindeki FETÖ tartışmasını hafifletmeyi amaçlıyordu. FETÖ'nün organize ettiği ve yönlendirdiği hesaplar hain Kemal şeklindeki X hashtag'i üzerinden örgütlenirken mutlak butların iptali üzerinden genel seçimlerin de iptal edilebileceğine dair teoriyi bu hesaplar servis ediyorlar. FETÖ'cü hesaplar mutlak butlan kararı üzerinden Kılıçdaroğlu ve AK Parti eleştirisi yaparak Özgür Özel'i örtülü bir şekilde destekliyorlar. Öte yandan genel seçimlerin meşruiyetini sorgulatmak, seçimde görevli kamu kurumlarını yıpratmak, ana muhalefet partisinin içindeki çekişmeyi kasıtlı olarak AK Parti hükümetinin bir operasyon olarak göstermeye çalışıyorlar. FETÖ'cü hesaplar dolaylı olarak CHP'nin içindeki bölünmeyi kışkırtırken Kılıçdaroğlu Özel çekişmesini derinleştirmeyi ve yeni bir siyasi oluşumun ortaya çıkması halinde Özel'in başında olacağı siyasi partiyi destekleyeceğine dair işaret veriyorlar. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in FETÖ'cüler Özgür Özel'i neden destekliyor başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanları.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde, leke taze ise ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın "Arnavutluk satılık değildir" başlıklı makalesini sunuyor. Telefonum çaldı. Aradan yıllar önce emek verdiğim Arnavut bir öğrencim telefonda. Görüntülü aramada telefonu açar açmaz Tiran sokaklarından yükselen sesleri duydum. Ardından sokaktaki kalabalığı gördüm. Kalabalığın arasında eşi ve çocuklarıyla yürüyordu. Nefes nefeseydi. Bir yandan sloganlara eşlik ediyor, bir yandan da konuşmaya çalışıyordu. "Sesimizi duyun hocam." Arka planda binlerce kişinin aynı sloganı tekrar ettiğini duyuyordum. "Arnavutluk satılık değildir." Son aylarda Arnavutluk'ta yaşanan gelişmeleri elbette takip ediyorum. Basına yansıyan haberlerden yabancı yatırım projeleri ve sokaktaki tepkiler ilk bakışta bir çevre veya turizm tartışması gibi görünebilir, ancak Balkanların tarihini bilenler için mesele bundan daha büyük. Çünkü Balkanlar her zamanki gibi gerilim hattındaki önemini koruyor. Bu coğrafya yüzyıllardır büyük güçlerin nüfuz mücadelelerinin kesişme noktalarından biri olmuştu. Osmanlı son döneminden itibaren Avrupa devletlerinin rekabetine sahne olmuş, Soğuk Savaş boyunca Doğu ve Batı blokları arasında stratejik bir sınır hattına dönüşmüş, Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ise yeniden uluslararası müdahalelerin odağında yer almıştı. Bugünse farklı aktörlerle benzer bir mücadele yeniden ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği yaşadığı güvenlik krizine rağmen genişleme çabasında. Doğu Avrupa ve Balkanlar hattından ucuz iş gücü transferi yaparak 1990 sonrası güçlü ekonomilere ulaşan kıta Avrupası pazarını genişletti ve neredeyse bölgenin tamamında otel zincirleri, araç kiralama şirketleri, market zincirleriyle perakende tüketiciyi de avucuna aldı. Arnavutluk 2014'ten beri aday ülke. 2020'de ise Avrupa Birliği'ne katılmak için müzakerelere başladı, ancak katılım konusu henüz çok uzak görünüyor. Kaldırımlarda yürüyenler "Edirama hapse" sloganları atarken kendini Avrupa Birliği fanatiği olarak tanımlayan Başbakan Edirama, Euronews'e verdiği röportajda "Biz fanatiyiz, diğerleri gibi değiliz. Biz Avrupa Birliği inancının fanatikleriyiz" diyor. Arnavutluk'ta protestolar devam ederken Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ise Batı Balkanlardaki ülkelerin geçmişin yüklerini aşarak geleceğe odaklanmaları gerektiğini söylüyor. Sırbistan ve Arnavutluk bu çerçevede Avrupa Birliği zirvesi öncesinde kademeli entegrasyon adı verilen yeni süreç bağlamında hareketlendi. Avrupa güvenlik mimarisinin tartışıldığı bu süreçte Belgrad'dan gelen NATO açıklamaları ve Tiran'daki Avrupa Birliği fanatikliği gerilimin arka planını bize gösteriyor. Bölgede Rusya geleneksel etki alanlarını koruma arayışında. Çin son 20 yılda altyapı yatırımları üzerinden bölgeye nüfuz etmeye çalıştı. Körfez sermayesi gayrimenkul ve turizm sektörlerinde görünürlüğünü artırdı. Şimdi bu tabloya İsrail bağlantılı yeni yatırım ve nüfuz ağları da ekleniyor. Damat Jared Kushner'in yatırım şirketi Affinity Partners, güneyde flamingoların, fokların ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarına ev sahipliği yapan Sazan Adası ve Vojanarta koruma alanının yakınındaki kıyı şeridinde 1.6 milyar dolarlık projeyle ülkeyi karıştırdı. Başbakan Edirama bu projeden asla taviz vermeyeceğini söylüyor. Aslında mesele yalnızca Arnavutluk'ta bir adaya yapılacak lüks turizm yatırımı değil. Her ne kadar bu projenin Epstein adası gibi olacağı Arnavut sokağında konuşulsa da son yıllarda ortaya çıkan tabloya bakıldığında İsrail'in Doğu Akdeniz'den Batı Balkanlara uzanan yeni bir jeopolitik güvenlik ekseni oluşturma çabası dikkat çekiyor. Güney Kıbrıs'ta enerji işbirlikleri, Yunanistan'la gelişen savunma ilişkileri, Doğu Akdeniz'de kurulan enerji denklemleri, Libya sahasında yürütülen diplomatik temaslar ve şimdi Arnavutluk'ta tartışmaya yol açan girişimler birbirinden bağımsız gelişmeler değil. Tel Aviv açısından bu yaklaşımın temelinde güvenlik alanlarını genişletme ve karşılıklı bağımlılıklar tesis etme arayışı var. 7 Ekim sonrasında İsrail yalnızca sınırlarını korumaya çalışan bir devlet gibi davranmıyor. Güvenlik çevresini genişletmeye, yeni ortaklık ağları oluşturmaya ve Akdeniz Havzası'nda kendisine stratejik derinlik kazandırmaya çalışıyor. Ancak tarih bize başka bir gerçeği de gösteriyor.
Büyük güçlerin rekabetleri çoğu zaman güçlü devletlerde değil, ekonomik kırılganlıkların bulunduğu alanlarda görünür hale gelir. Yaklaşık 3 milyona varan nüfusuyla Arnavutluk bunun bariz örneklerinden biri. Genç nüfusun başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine göç ettiği, ekonomik kalkınma ihtiyacının sürdüğü ve yabancı sermayeye duyulan ihtiyacın yüksek olduğu bir ülkeden söz ediyoruz. Bu tür ülkelerde yatırım yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak kalmaz. Aynı zamanda siyasi nüfuz, diplomatik etki ve uzun vadeli stratejik ortaklıklar üretir. Aslında bugün Balkanların birçok ülkesinde benzer bir tablo görülüyor. Karadağ, Çin kredileriyle inşa edilen altyapı projelerini tartışıyor. Bosna Hersek, Dayton sonrası inşa edilen karmaşık siyasal düzenin yükünü taşırken, etnik ayrışmalarla dış müdahale riskleri arasında hassas bir denge kurmaya çalışıyor. Kuzey Makedonya, Avrupa Birliği sürecinin oluşturduğu siyasi baskılarla karşı karşıya. Sırbistan'sa Rusya, NATO, Avrupa Birliği ve Çin arasında hassas bir denge siyaseti yürütüyor. Arnavutluk'ta yükselen itirazları da bu geniş çerçeve içerisinde değerlendirmek gerek. Tiran sokaklarında duyulan "Arnavutluk satılık değildir" sloganı yalnızca bir yatırım projesine yönelmiş tepki değil. Küreselleşmenin yeni evresinde küçük devletlerin nasıl bir gelecek inşa edeceğine ilişkin daha derin bir sorgulamayı yansıtıyor. Yatırımla egemenlik arasındaki denge nasıl kurulacak? Ekonomik kalkınma ihtiyacıyla bağımsız milli karar alma isteği üzerindeki gerilim önümüzdeki yıllarda yalnızca Arnavutluk'ta değil, bütün Balkan coğrafyasında temel tartışmalarından biri olmaya aday görünüyor. Telefonun diğer ucunda slogan atan öğrencimin sesi hala kulaklarımda. Belki Tiran sokaklarında başlayan tartışma bir ada projesiyle ilgili ancak yükselen itirazın işaret ettiği mesele çok daha büyük. Balkanlar yeniden küresel güç mücadelelerinin kesişme alanına dönüşürken bölge halkları kendi gelecekleri üzerinde ne kadar söz sahibi olabilecek? Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın "Arnavutluk satılık değildir" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Oğuzhan Bilgin'in "İsrail'i savunanlar daha ne kadar itibar görecek?" başlıklı makalesini sunuyorum. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım ve Orta Doğu ülkelerine yönelik bitmek bilmeyen saldırıları dünyada bugüne kadar görülmemiş bir İsrail karşıtlığına sebep oldu. İsrail'e dönük dünyanın pek çok ülkesindeki halklar ses yükseltti, büyük eylemler gerçekleştirdi ve kendi hükümetlerine İsrail'e karşı tavır almaları için kamuoyu baskısı yaptı. Bu süreç o noktalara ulaştı ki İsrail'i bir proje olarak ortaya çıkaran İngiltere ve yine dünyada Yahudilerin en güçlü olduğu birkaç ülkeden biri olan Fransa, Filistin'i bir devlet olarak tanımak zorunda kaldı. İsrail'in bugün dünyadaki en büyük destekçisi ve suç ortağı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bile artık seçmenden oy almak isteyen siyasetçiler kendilerinin İsrail'e karşı olduğunu göstermek zorunda kalmaya başladılar. İsrail için elbette halklardan daha çok elitlerin ve hükümetlerin tavrı önemli. Mesela bu nedenle AIPAC gibi lobi şirketleri üzerinden ABD Kongre üyelerini satın alırlar, o ülkelerdeki kendi organik unsurlarını propaganda makinalarıyla ön plana çıkarırlar veya Epstein gibi şantajlarla kontrolleri altına alırlar. Şu anda artık dünyada tüm o dağıtılan paralara, şantajlara veya propagandalara rağmen İsrail'in öyle eskisi gibi kolay kolay savunulamayacağı günlerdeyiz. Peki ya Türkiye'de durum ne? 7 Ekim 2023'ten beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hükümet üyelerine, AK Partili ve MHP'li siyasal kadrolara ve halkın büyük çoğunluğuna kadar Türkiye, İsrail karşıtlığı konusunda dünyada öncü bir konumda yer aldı. Zaten bu nedenle sabah akşam hala İsrail Türkiye'yi saldırmakla tehdit ediyor. Bu konuda Türkiye'nin koyduğu önemli tavır tarihe geçti. Ama Türk devleti ve Türk milletinin büyük kısmı İsrail'e karşıt bir yerde konumlanırken maalesef Türk kamuoyunda hiçbir kıymeti kalmayan İsrail'i can suyu olmaya çalışanlar veya en azından İsrail'in işine gelecek şekilde hareket edip propaganda yapanlar da tarihe geçti. Mesela daha 7 Ekim'den hemen sonra Hamas'a terör örgütü diyen bir CHP ile karşı karşıya kalındı.
Bugün yolsuzluk meselesi ve sonrasında ortaya çıkan mahkeme kararını protesto etmek için kıyameti koparan CHP medyasında ve sosyal medyasında o gün bu sözlere karşı çıt bile çıkmaması bu skandalın ağırlığını daha da fazla artırmıştı. Yine büyükşehir belediyelerindeki yolsuzluklara yönelik operasyonlar yapılmasına karşı ortaya çıkan boykot çağrıları da tarihe geçti. İsrail ordusuna doğrudan para desteği verdiğini açıklayan dünyanın en meşhur kahve zincirine karşı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de boykot başlatan Türk milletinin büyük çoğunluğu bu kahve zincirinin yerli alternatiflerine yönelmişti. İşte bu yerli alternatiflerden en önde geleniyle alakalı olarak belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonlarını gerekçe göstererek ne alakası varsa boykot başlatan CHP yönetimi kimin adına neyin intikamını almaya çalışıyordu? Aynı şekilde kendi sosyal medyalarında Araplarda Filistin'de toprak sattı yalanlarıyla İsrail'e kendince meşruiyet sağlamaya çalışırken, Araplar bizi arkamızdan vurdu söylemiyle Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların çok daha büyük bir kısmının bizim yanımızda olduğu gerçeğini gizleyip İsrail karşıtlığını sabote etmeye çalışmaları da hala hafızalarda. Dahası en ufak bir meselede bile kıyameti koparan ve hemen hemen hepsi muhalif olan ünlü, manken, komedyen, influencer güruhunun İsrail karşısında suspus olmaları da hafızalarda. Bazı sözde entelektüel ve akademisyenlerin durumu da. Hal böyleyken İsrail kendisine büyük destek veren Batı ülkelerinin kamuoylarında bile büyük bir karşıtlıkla karşı karşıya kalırken, kendi destekçileri kamuoyunda itibarsızlaşırken Türkiye'deki İsrail destekçileri hala itibar görmeye devam edecek mi? Akşam gazetesinde Oğuzhan Bilgin'in İsrail'i savunanlar daha ne kadar itibar görecek başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bülent Erandaç'ın Zirveler Geçidi başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'de yaşanan parti içi çekişmeler ve koltuk kavgaları tam gaz sürerken, CHP'liler birbirlerini yerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye jeopolitik hamleler yapıyor, küresel diplomasi zirvelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hükümet icraatlarına ve devlet projelerine odaklanarak çok önemli çalışmalar yürütüyor. 20. yüzyıl düzeni sona erdi. 2015-2035 sürecinde 21. yüzyılın yeni dünya düzeni şekilleniyor. Bu yeni düzende Türkiye'nin kilit ülkelerden biri olduğu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli liderlerden biri olduğu değerlendiriliyor. Yeni dünya düzeni şekillenirken hem Batı hem de Doğu, Türkiye'yi ve Erdoğan'ı kendi yanlarına çekmek için görünen ve görünmeyen birçok jeopolitik hamle içerisinde bulunuyor. Küresel satrancın oynandığı son derece kritik bir süreçte Türkiye, küresel zirveler aracılığıyla dünyaya kilit ülke ve barış mesajları verecek. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 3 önemli uluslararası zirveden ilki NATO zirvesi olacak. Zirvenin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Trump'ın da aralarında bulunduğu 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları başkentte bir araya gelerek küresel güvenliği değerlendirecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi ise 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya Expo alanında gerçekleştirilecek. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi de Türkiye'de yapılacak. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan tam üye, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan ise gözlemci üye olarak yer alıyor. Zirveye ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Zirvede Türk devletleri arasındaki entegrasyonun geliştirilmesi, ekonomik ve siyasi işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınacak. Diplomatik çevrelerde Ankara, NATO zirvesinin çeyrek yüzyılın en önemli zirvelerinden biri olacağı ve ittifakın geleceğinin burada şekilleneceği değerlendirmeleri yapılıyor. Geçen hafta teröristli Türkiye süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Teröristli Türkiye hedefi kapsamında yürütülen sürece ilişkin yasal zeminin oluşturulması amacıyla hazırlanan 7 maddelik taslağın Bahçeli'ye sunulduğu ifade edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce yasal çalışmalar konusunda adım atılması beklenirken taslak üzerinde mutabakat sağlandığı belirtiliyor. Hükümet tarafından hazırlanan taslağın önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Takvim gazetesinde Bülent Erandaç'ın Zirveler Geçidi başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: şimdi reklamlar.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

Geceye tutunmuşum anne. Bir yarasa gibi alışarak ıssızlığa. Kursağımdan haram lokma geçmemiş. Üzmemişim hiç kimseyi diyerek uyuyorum anne. Mitralyözler patlıyor düşlerimde. Bir çocuğun çığlığı yırtıyor kulak sarımı. Göğü karartıyor anaların feryadı. Çaresizliğe bırakıyorum dudaklarımı. Yarınsız sabahlara uyuyorum. Katığım bir yudum su, bir lokma bayat ekmek. Mataram gözyaşı dolu anne. Ürperiyorum sabahsız geceleri düşününce. Bir yanımı şehit veriyor gibi usulca. Kana kana kan içenler için ağlıyorum. Usulca bırakıyorum kendimi geçmişime. Söz verdiklerimi sevdiğim için uyuyorum. Yarın hangi tepedeyiz bilmiyorum anne. Kar yiyeceğiz. Buzdan siperlere uzanacağız. Kanlarımız ay yıldızlı bayrak çizecek. Toza dumana karışmış yamaçlara. Kemerimle boğacağım korkaklığımı. Bütün kabuslarımı bitireceğim. Bak. İşte yine sabah oluyor. Yarınlar için kaldırıyorum başımı. Nöbet tutar gibi cesurca uyuyorum. Her sela sesi irkitmesin sizi anne. Ödünç almayın başka gençlerin sevgisini. Bıyığı henüz terlemiş çocuklara bakıp beni özlediğinizi söylemeyin kalbinize. Rahatça yürüyün sokaklarda. Alnınızı ak, başınızı dik tutun. Selam verin bütün şehire. Selam alın bizden, çukurlara düşmüş cesetlerimizden. Terliklerimi kardeşime verin anne. Gülüşlerimi sakladığınız resimlerimi, pijamalarımı, kitaplarımı, bitmiş bitmemiş bütün şiirlerimi, sevdamı, sevdalarımı, çocuğumu, hatıralarımı kuyusuna hapsedin kalbinizin. Kim bilir, belki bir gün çıka gelirim, bıyığımdaki terleri silerek, ayna karşısına geçerek sakallarımı sayarım. Bir türkü tuttururum keyfimden. Islık sesim titretir kaldırımları. Kim bilir, belki gelirim anne. Ellerinin nasırıyla tararsın saçlarımı. Gözlerimi öpersin amber kokulu nefesinle. Dizinde yatırırsın beni en huzurlu uykuya. Ninni de söylersin. Kim bilir, yine işim olur, sevgilim olur, çocuğum olur, şiirlerim olur daha hiç yazılmamış. Yeni hatıralar toplarım gençliğimin balkonundan. Yıldızlara ulaşır gülüşlerim, ağlamalarımı Allah duyar. Sabaha kadar dua ettiğim gecelerim olur yine. Kim bilir belki de ben duaların merhametine sığınıp böcekle taşla toprakla böyle daha rahat uyuyorum. Bu şerbeti de içtim anne. Ben de içtim. Meleklerin kasesinden kana kana yüreğimi doğradım kasa turalara dayayıp. Thank you.
bir çanak umut oldu her yeni doğan güneş. Ben düştüm, düşmedi bayrağım. Kalbime saplandı gönderi, kutlu bir sahne oldu. Son defa gülümsedim ufka bakıp, resminiz çizildi göz bebeğime. Son defa gülümsedim sizlere bakıp, Allah dedi sadece dilim. Sonra geçtim saadet iklimine, uzandım atsız pusatsız dualar arasına, sere serpe. İşte bu dedim, Rabbim bu dedim, çok şükür sana. Hani geceyi tutunmuştum ya anne, aslında geleceğe tutunmuştum ben. Şimdi daha iyi anlıyorum.

0: aklınızda bulunsun.
1: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
1: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
2: TGRT FM Haber.

0: kanaatindeyim. Onu burada paylaşmak isterim. O da şu. Şimdi bu arkadaşlar bazı mitinglerde, toplantılarda toplanan büyük kalabalıklardan etkileniyorlar. Bu da son derece normal. Siyasetçi etkilenir meydan kalabalıklarından. Halbuki bu kalabalıklar çoğunlukla bu arkadaşları desteklemek için sadece oraya gelmiyorlar. Genel muhalefet olsun diye hükümetten duydukları rahatsızlıklar ya da duydukları başka problemlerden dolayı sesi en yüksek çıkan yerlerde toplantılara vatandaşımız katılır bizim genel itibariyle. Bu seçimde de böyle bir sonuç çıkacağı gibi bir anlama gelmez. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda asıl üzerinde durması gereken alan şu. Bir, milletvekillerinin ne kadarı Özgür Bey'le birlikte ayrılıp gidecekler, eğer ayrılıyorsa Özgür
1: sizin
0: Bey.
1: Sizin beklentiniz bu yönde.
0: Ben ayrılma yönünde bir beklenti içerisindeyim. Yani kendi tercihim tabii ki değil. Ama bir ayrılma işaretleri görüyorum, onu ifade edeyim. Bu arada İYİ Parti ile de yakın bir temas kurulmuş durumda gördüğüm kadarıyla. Bu doğrudan bir temas, dolaylı bir temas ama onu bilmem yani. Özellikle Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun burada mutlak butlanın karşısındaki bir duruşu ortaya koymuş olmasından kaynaklı bir durum. Yani acaba İYİ Parti ile siyaset yapılabilir mi konusunda da bazı isimler böyle temaslar yapıyorlar. Ama benim gördüğüm, önce onu söyleyeyim. Yani Özgür Bey'i tanıyorsam, Özgür Bey'le birlikte Ekrem Bey'i az çok tanıyorsam, benim kanaatim şu ki yeni bir parti, ama tekrar söylüyorum, yeniden kurulan bir partiyi kastetmiyorum.
1: Anlıyorum. Sadece seçime girebilme anladım.
0: Evet, geçmişte bunun en iyi örneği merhum Hasan Celal Güzel'in yeniden Doğuş Partisi'ni Cem Uzan alarak genç partiyi kurmuştu 2002'de. Dolayısıyla ona benzeyen bir formülasyon üzerinden bir parti alınarak onun ismi, logosu vesairesi değiştirilmek suretiyle parti bünyesinde bu yapı toplanabilir. Bunun muhtemel olduğu kanaatindeyim. Şu anda ben bu konuda bir mesafe alındığını görüyorum. Hatta Pınar Hanım ihtimalli olarak ikinci hatta üçüncü partilerle de görüşmelerin yapıldığı, farklı problemler çıkabilir düşüncesiyle.
1: Yani ABC planları var. Yani bir felaket senaryosunda demişti Özgür Özel. Felaket senaryosu için bir parti hazır, partimiz hazır dedi. Ama felaket senaryosunu bilmiyoruz hangisi ne olduğunu.
0: Tabii onu ben de bilmiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. İYİ Parti ilk kurulduğunda, Sayın Akşener partisini kurduğunda, rakamda küçük yanılmalarım olabilir ama hatırladığım kadarıyla 200 kurucuyla partiyi kurup bir ay içerisinde o 200 kurucunun 100 tanesinin istifa ettiğini görmüştük. Dolayısıyla Türkiye'nin farklı denklemlerinden kaynaklı nedenlerle olası bir boşluğun olmaması açısından böyle bir değerlendirme yapılabilir. Yani A planı, B planı düşünülebilir. Tabii Özgür Bey'in değerlendirmesinde en azından şu ana kadar bize yansıyan boyut Sayın Ekrem İmamoğlu'nun konuya yaklaşım tarzı çok çok önemli. Eğer Ekrem İmamoğlu bu anlamda, yani yine bize gelen polis bilgilerinde Ekrem İmamoğlu'nun da İYİ Parti'de dahil herhangi bir partiyle beraberlikten öte bir merkez parti oluşturmak konusunda ısrarlı olduğu, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok devam etmenin mücadelesinden öte. Ama şu anda Özgür Bey ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacaklar ama buruşarak ayrılmak istiyorlar. Dolayısıyla bütün gayretin, yani biz oradan ayrılmayacaktık ama sonuç itibariyle ayrılmak zorunda kaldık mesajını geniş kitlelere Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden mesaj olarak iletmeye çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla.
1: Peki Savcı Sayan, bu arada Devlet Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine, demokrasiye, işte bazı tehditlere bir göndermesi vardı. Şimdi eğer Mehmet Ali Kulat'ın da söylemleri, yani diyor ki oraya doğru evriliyor. Şimdi Sayın Bahçeli'nin söyle, yarın Sayın Bahçeli tekrar bir açıklama yapacak. 10.30'da grup toplantısı olacak. Şimdi mesela bu noktada demokrasi, işte sokak hareketleri, bu tipte bir uyarısı var Devlet Bahçeli'nin. Katılıyor musunuz?
2: Sayın Bahçeli, biraz önce benim size anlatmak istediğim olayı anlatmaya çalışıyor. Tabii o devlet anlayışı içerisinde biraz daha farklı dil kullanarak anlatıyor. Türkiye'ye karşı bir operasyon düşünülüyor. Bu operasyonun öncüsü Özgür Özel ve İmamoğlu. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni kullanmak istiyorlar. Tabii ki yargı Kılıçdaroğlu'nu geri getirince artık kullanamıyorlar. Dolayısıyla biraz önce Mehmet Ali Bey dedi ki vuruşarak ayrılmak istiyorlar. Vuruşarak değil, itibarsızlaştırarak CHP'nin kurumsal kimliğini, yani halkın nezdindeki Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet'in partisi, bu partiyi itibarsızlaştırarak ayrılmak istiyorlar. İşin başından beri de zaten ayrılmak istiyorlardı. Bunu herkes biliyor, herkes görüyor. Ama ben ısrarla şunu söylüyorum. Diyorum ki her taraftan Türkiye düşmanları, mankurtlar, diş güçler, iş güçler, bütün bu Gezi'nin kalıntıları, bütün bunların hepsi tamamı birleşmiş. Son kozlarını oynamak istiyorlar. Burada Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bunu kullanmak istiyorlar. İşte yargı bunların kararını bozdu. Yargı bunların planını bozdu. Yargı belki 10 tümen, belki 20 tabur, belki binlerce askerin savunmada yapamayacağını, Türkiye'nin demokrasisi geleceği için öyle bir karar verdi ki yargı, bu kararla Türkiye'nin demokrasisini, Türkiye'nin bekasını, Türkiye'nin milli güvenliğini korudu. Çünkü yargı Türk milleti adına karar verir. Bunların dediği gibi işte AK Parti adına ya da başka bir parti adına karar vermez. Dolayısıyla olayın fotoğrafı çok büyük. Herkes küçük fotoğraftan bakıyor. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na karşı mücadele veriyor. Demokrasi dersi vereceğiz. İşte biz kazandık. Yargı iptal etti. AK Parti'nin yargısı. Kardeşim sen para vermişsin. Delegeyi satın almışsın. Delegeler pişmanlık duymuş. Bazıları parada anlaşamamış. Bütün belediye başkanların rezillikler içerisinde. Bütün ahlaksızlıklar var. Bütün bu boyutlarını hiç kimse tartışmıyor. Hiç kimse dile getirmiyor. Kimse demiyor ki bunlar nedir? Bu rezalet nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nde olur? Herkes Kemal Bey'in geri dönüşünü eleştirmeye başlıyor. Niye? Yargı kararına göre dönmüş. Kemal Bey ulustaki kabadayları yanına alarak ya da Kızılay'daki pavyon kabadaylarını yanına alarak genel merkeze gidip zorla mı oturdu? Yani mafyayla mı oturdu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı kararıyla kendisine tebliğ eden bir şeyi yerine getiriyor. Yargının gereğini yapmayanlar cezalandırılır. Dolayısıyla Kemal Bey istifa edebilir mi? Gitmem diyebilir mi? Diyebilir. O zaman da yine Özgür'e düşmez. Bu sefer yargı başka bir heyet görevlendirir. Cumhuriyet Halk Partisi sağlıklı bir kongre düzeninden geçer. Sağlıklı bir yapıya binir. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Bakın rakip parti olabilir. Bizimle mücadele eden bir parti olabilir. Nihayetinde pazar günü seçim vardı. Her parti kendi mecrasında bir mücadele verdi. Kazanan oldu, kaybeden oldu. Bunlar ayrı şeyler. Bunlar demokrasinin gereği. Ben farklı bir yöne dikkat çekmeye çalışıyorum. Aylardır bunu söylemeye çalışıyorum. Hiç desteklemediğim, hep karşısında durduğum Kılıçdaroğlu'nu savunmaya çalışıyorum. Bir, haksızlığa uğramış, hukuksuzluğa uğramış, hakkını devlet koruyacak. Çünkü onun hakkını devlet koruyamasa yarın öbürsü gün Anadolu çocuklarının hiçbirisinin hakkını koruyamaz. Parası olan parti satın alır, parası olan genel başkan olur, parası olan istediği koltuğu satın alabilir. Bu dernekte de olabilir.
1: Savcı Bey, bu vakıf da olabilir.
2: Partide...
1: Az önce, evet, çok özür dilerim. Bu sizin söylediğiniz cümleyi işte mesela Haşim Kılıç, az önce dediniz ya sizi dinledim diye. Haşim Kılıç da diyor ki başka siyasi partiler içinde olabilir. Aynı şeyi farklı diyor. Yani diyor ki mutlak mutlan yerine keşke kapansaydı. Bu çok daha büyük bir sıkıntı diyor.
2: Şimdi Haşim Kılıç Demokrasi Platformu adı altında Haşim Kılıç ve bir grup Sayın Erdoğan'ı devirip yerine geçmek isteyen birilerine hizmet ediyorlar ve yani AK Parti'yi de bölmek istiyorlar.
1: Savcı Bey yine çok büyük bir iddiada bulundunuz. Yani hani bu...
2: Ya Pınar Hanım siz benim bakın benim insicamımı bozmayın. Ben anlatayım siz sonuçta değerlendirin.
1: Tamam.
2: Bakınız ben
1: siz bilirsiniz.
2: Ben bir şey söylüyorum. Buyurun. Kelimelerimi de seçerek Peki. konuşuyorum. Peki. Bakın ben FETÖ operasyonundan bahsediyorum. FETÖ operasyonuyla birlikte ben size diyorum ki Haşim Kılıç ve diğerleri Demokrasi Platformu adı altında bunlar Tayyip Erdoğan'a karşı yeniden baş kaldıran bir harekettir. Ve bu hareketin Özgür Özel'le ilişkisi vardır. Çünkü bunların tamamını yöneten aynı merkezdir. Şu anda bizim içimizde AK Parti'nin içinde görevde olan bazı insanlar da arkadan böyle hançerleyerek efendim işte pusuya yatarak bunlara destek veriyor. Ben savcı sayanım. Ben yıllardır siyasetin içindeyim. Bilerek konuşuyorum. Ülkemin güvenliği bütün partilerin üzerindedir. Dolayısıyla ben bunu konuşurken evet kendimi tehlikeye atıyorum. Evet siyasi geleceğimi tehlikeye atıyorum. Ama tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kurban olsun. Ben bunların hiçbirisine gözüm yok. Yani ben birilerine yaranarak makam mevki kazanmanın peşinde değilim. Onun için doğruları konuşuyorum. Doğruya doğru diyorum. Haşim Kılıç söyledikleri demokrasi platformu AK Parti'den ayrılıp Tayyip Erdoğan sayesinde mal, mülk, makam sahibi olanlar bugün de en böyle lüks yerlerde oturarak ahkam kesmelerine bakmayın. Bunların hepsinin hepsi bir merkez tarafından yönetiliyor. İşte o merkez bugün Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden ülkeye operasyon çekiyor. Kılıçdaroğlu bunu 13 yıl ya da 12 yıl boyunca bunların çoğunu gördü. Kılıçdaroğlu pişmanlık duyuyor, özür diledi. Kılıçdaroğlu daha önce bunların dediğiyle hareket ediyordu, etmek zorundaydı. Şimdi devlet aklıyla hareket ediyor. Hangi devlet aklıyla hareket ediyor? Milletini koruyan, bayrağını koruyan, vatanını koruyan, toprağını koruyan bir devlet anlayışı içerisinde devlet adamlığı yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı görev devlet adamlığı görevidir. Bu devlet deyince derin devlet, faili meçhul devlet bunlardan bahsetmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bekasını, bayrağını, yani ben 18 yaşındaki devletten bahsetmiyorum. 40 yaşındaki devletten bahsediyorum. Tecrübe kazanmış. Bütün Türkiye'deki, dünyadaki konjonktüre göre Türkiye'nin şerefini, onurunu, bayrağını yükseltmeye çalışan bir lider anlayışı içerisinde hareket ediyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'la yolları kesecektir. Sayın Bahçeli ile yolları kesecektir. Çünkü söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ama Özgür Özel, Osman Kavala, arada gidip gelen milletvekilleri, demokrasi platformunu, AK Parti'nin içinde halen şu anda görevde olup da pusuya yatanlar, bunların tamamının amacı bugün CHP üzerinden ülkeye operasyon yapıp Sayın Erdoğan'ı evine göndermek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yükselişini, coğrafyadaki liderliğini engellemek. Bunu ben söylüyorum, söylediğim için belki birçok yerde ceza alıyorum. Hangi anlamda ceza alıyorum? Siyaseten ceza alıyorum, engelleniyorum. Bütün bunlara hiç meydan okuyorum. Bakınız ben size bir şey söyleyeyim. Şu anda Türkiye'ye bir darbe yapılırsa şaşırmayın. Ama başarırlar mı, başaramazlar mı bilemiyorum.
1: Savcı Bey, ne dediniz? Türkiye'ye bugün şu anda bir darbe yapılırsa şaşırmayın diyorsunuz. Kim yapacak darbeyi?
2: Evet, bakın ne kadar... Evet, bakın ben söyleyeyim size. Bakın Özgür Özel'in, ben Özgür Özel'in yüreğini biliyorum. Özgür Özel benim çok küçüğümdür. Benim yanında parti olarak ben onun abisiyim. Parti büyüğüm zamanında. Özgür Özel'in şu anda kullandığı dil ve Özgür Özel tayfasının okuduğu devlete, bayrağa, yargıya okuduğu meydan, sokak hareketleri 15 Temmuz'dan 3 gün önce FETÖ'cülerin ağzındaki kelimelerle, hareketlerle birebir aynı. Bir insan iki kez hata yapmamalı. Eğer elini ısıran bir deliye elini koymuşsa, eli ısırılmışsa ikinci defa koymamalı. Şu anda Türkiye böyle bir durumla karşı karşıyadır. Bütün gazeteciler, efendim işte bazıları diyelim, bütün demeyeyim de Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nun rekabetini tartışıyorlar. Ya rakip değiller. Kılıçdaroğlu şu anda yargının meşru genel başkan ilan ettiği bir genel başkan. Özgür Özel sahte genel başkan. Özgür Özel korsan genel başkan. Çünkü sahte. Çünkü parayla, pulla, delegenin iradesi etkilenerek, para verilerek, efendim delegelerin iradesi çalınarak elde edilmiş haksız bir genel başkanlık. Bakın size bir şey daha söyleyeyim. Ben yıllardır siyasetin içindeyim. Diyorlar ki bu Yüksek Seçim Kurulu'nun görevidir. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerde yapılan, o gün sandık başında ve sandıktan sonra gerçekleşen ve tam kanunsuzluk hallerinde de direkt itirazları değerlendiren bir kurumdur. Hukuk mahkemeleri her zaman devreye girmiştir. Ben il başkanıyken ilçe kongrelerim iptal edildi. İlçe kongreleri iptal edildikten sonra o insanlar hukuk mahkemesine dava açtılar. Hukuk mahkemesi Türkiye'nin değişik yerlerindeki emsal kararları topladı. O kararlara göre karar verdi. Daha önce ilçe başkanlığını kazanmış insan elinden mazbatası alındı, başkasına verildi. Bunu Yüksek Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu yapmadı. Bunu hukuk mahkemeleri yaptı. Hukuk mahkemeleri her zaman işin bu boyutuyla ilgilenir bu haksızlıkları gidermek için devreye giren Yüksek Seçim Kurulu'ysa seçim esnasında, seçim günü, seçimden sonra seçimle ilgili yapılan yanlışları düzeltmek, orada eğer bir hırsızlık, yolsuzluk seçime direkt etki eden bir olay varsa bununla ilgilenir. Dolayısıyla bugün burada bile yanlış bir anlaşılma var, yanlış bir düzen var. Hukuk mahkemeleri tam yetkilidir. Hukuk mahkemeleri ilçe kongresine de müdahale eder, il kongresine de müdahale eder, genel merkez kongresine de müdahale eder. Ben genel merkezde yöneticilik yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış bir kardeşinizim. Dolayısıyla bu işlere de meraklı birisi olarak tüzüğü ezbere bilen, siyasi 2820 siyasi partiler yasasını ezberleyen bir kardeşinizim. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, Meral Akşener grup başkanı olarak konuşmuyor muydu? Murat Karayalçın bizim zamanımızda Aydın Güven Gürkan grup başkanıydı.

0: Kabul etmedi. İlk önce kabul etti. Seni iktidar yapacağız, böyle yapacağız. O Türkiye'nin arka planını bilmiyordu. İmamoğlu'nun projesini bilmiyordu. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu kandırıldı. Sonunda da kendisi özür diledi. Ben 15 yıl önce Kılıçdaroğlu'na söylediklerimi Kılıçdaroğlu dinleseydi, benim 2 yaşımdadır. Ben o genç yaşımda sürmeli otelden alıp evine götürdüğümde anlattıklarıma kulak verseydi bugün bunları yaşamayacaktı. Biz Anadolu irfanı görmüş ailelerde yetişmiş insanlarız. Bakınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne birileri operasyon çekip bizim savunma sanayimizi engellemek istiyorlar. Sayın Erdoğan'ı engellemek istiyorlar. Sayın Erdoğan'ı devirmek istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yandaşlarıyla, kardeşleriyle, yoldaşlarıyla birlikte bölünmeye doğru götürüyorlar. Bölmeye doğru götürüyorlar. Biz
1: şey
0: neyi tartışıyoruz? Efendim, CHP grup yapacak mı, yapmayacak mı?
1: Savcı sayın. Bir siyasi partinin tabii ki rakibini devirip kendisinin geçmek gibi bir arzusu herhalde vardır. Şimdi hani bununla onu ayırarak söyleyelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ya da İyi Parti.
0: Duyamadım.
1: Ya da bir başka Pınar Hanım, parti. Pınar Hanım, İktidar olmak Pınar ister Hanım. Herhalde.
0: Pınar Hanım, duyamadım. Sorunuzu alamadım.
1: Şunu demek istiyorum. Dediniz ya, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden operasyon. Şimdi tabii siz darbeden bahsediyorsunuz. Çok büyük operasyonlardan bahsediyorsunuz. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek istiyorlar. Ben de şunu söylüyorum. Bir Cumhuriyet Halk Partisi ya da İyi Parti ya da Saadet Partisi. Sonuçta iktidara gelmek istiyordur herhalde. Devirmek için uğraşıyorlardır herhalde siyasi partiler ya da iktidar.
0: Hayır,
1: partisi de iktidar olmak
0: şeyler.
1: İçin çalışıyordur. Onu demek istiyorum yani.
0: Hayır, hani, farklı şeyler. Heh. Hayır, şimdi onlar farklı şeyler. Yani, ben devirmek istiyorlar. Hayır, ben devirmek istiyorlar derken seçimde devirebilirler. Halka giderler, halk oy verir, onları iktidar yapar. Ben gayri meşru bir devirmeden bahsediyorum. Yasa dışı bir devirmeden bahsediyorum.
1: İşte onu nasıl
0: kullanılarak yapacak? Bazen insan fark...
1: Evet, onu nasıl yapacaklar?
0: İnsan farkında...
1: Bir de Mehmet Ali Kulat'a döneceğim yine. Buyurun.
0: İşte benim
1: nasıl yapacaklar?
0: Benim dediğim noktaya geldiniz. Nasıl yapacaklar? Bu sorunun cevabını arasınlar. Nasıl yapacaklar? Bu sorunun cevabını arasınlar. CHP'ye bu gözle baksınlar. Özgür Özel'e, İmamoğlu'na bu gözle baksınlar. Cezaevine gidip Kavala'yla görüşme, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuyla ne alakası var? Osman Kavala'yla görüşmenin, bu süreçte görüşmenin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunun Osman Kavala'yla ne ilişkisi olabilir? Hangi bağlantıyı kuruyorlar? Niçin görüşüyorlar? Vanga, Baba Vanga'nın elçileri hızlı bir şekilde dönüyor. Türkiye'nin geleceği, Orta Doğu'nun umudu, Türkiye'yi ayağa kaldıran, Türkiye'yi bugüne kadar canıyla dişiyle mücadele ederek bir yere getirmeye çalışan 100 yılın liderini devirmek istiyorlar. Kendi partisinin içinde de işbirlikçiler var. Başka partilerde işbirlikçiler var. Ben bütün yerli ve milli partileri Sayın Erdoğan'ın etrafında birleşmeye çağırıyorum. Erdoğan'ın meselesi AK Parti meselesi değil. Erdoğan'ın meselesi Türkiye'nin bekasıdır, geleceğidir. Evet. Her 10 yılda, 15 yılda ayağa kalkmaya çalışan Türkiye'yi nasıl yok etmek istiyorlarsa bugün de o Türkiye'yi yok etmek istiyorlar. Anahtar Parti'yi de, İyi Parti'yi de, zaten MHP Cumhur İttifakı'nda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli ve yerli olan CHP'lerin de hepsini Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında birleşmeye, kenetlemeye davet ediyorum. Mesele AK Parti meselesi değil. Mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası, geleceği.
1: Savcı Bey,
0: yeni bir darbe senaryosuyla, yeni bir olayla karşı karşıyayız.
1: 4 dakikam var, bir Mehmet Ali Kulat'a dönmem lazım. Mehmet Ali Bey, siz de böyle bir dinlediniz Savcı Sayın'ı, bir arada tebessüm ettiniz, buyurunuz.
2: Ya ben şunu öncelikle ifade edelim. Savcı Bey benim dostum. Ben zaman zaman Ankara'da komşum aynı zamanda. Zaman zaman kendisiyle istişare ettiğim bir dostum. Yaklaşımları tabii sonuç itibariyle şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni de benden iyi tanıdığını düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yardımcılıkları yaptı. Ben şunu ifade etmek isterim. Yani siz biraz önce seçmen bu konuda ne düşünür gibi bir değerlendirme yapınca bir kamuoyu araştırmacısı olarak bunu beni çok daha çok ilgilendiriyor. Şu anda bizi bu programda izleyen değerli TGRT seyircileri ve genel anlamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şuna herhalde üzülerek bakıyordur, genel anlamda söylüyorum. Ülkede bir sürü sorunlar var insanların. Ülke öyle bir coğrafyada yer alıyoruz ki jeopolitik, teopolitik, hidropolitik ve

0: jeopolitik anlamda dünyanın en kritik ülkelerinden birisi. Şu anda burnunun dibinde işte İran'la İsrail savaşacak, savaşmayacak ne durumda? Üç tarafı denizde, beş tarafı savaşta çevrili bir ülke. İçeride bir sürü sorunlar var. Ekonomiden şikayet olmayan kimse yok şu anda. Adalet konusunda şikayet olmayan neredeyse kimse yok. Başka konularda bir sürü problemleri var. Ve vatandaşın beklentisi şu bakın. Vatandaş istiyor ki Türkiye'nin ana muhalefet partisi iktidara zaman zaman eleştiriler getirsin, alternatifler sunsun ve yeri geldiğinde de iktidarı bu anlamda eleştirmek suretiyle iktidarın kendisinin sorunlarına odaklanmasını sağlasın istiyor. Çünkü siyaset böyle bir şey, demokrasi böyle bir şey. Yani bizim sokaktaki bir vatandaş olarak Ayşe teyze ya da Ahmet amca üzerinden okuduğumuz siyasette şu: vatandaş kendi problemlerini Türkiye'de iktidarın çözmesini istiyor. Muhalefetin de iktidarın çözmesi konusunda eğer böyle bir eksiklik varsa, ki var olduğunu söylüyor vatandaş. Bugün sahada yaptığımız araştırmalarda vatandaşın %50'den fazlası ekonomiden şikayet ediyor. Emeklinin şikayetleri var, asgari ücretlinin şikayetleri var, işsizlik noktasında gençlerin şikayeti var, yolu adliyeye düşen insanların mahkemede şikayeti var. Başka konularda da şikayetler var. Bu hep de olacaktır yani. Bu sadece bu döneme mahsus şikayetler değil. Ama vatandaş diyor ki, kardeşim bu ülkede Cumhuriyet'le yaşıt olan bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi benim bu sorunlarımla ilgilensin diyor. Ama şu anda ne oluyor? Ana Muhalefet Partisi'nde yani iki isim, ki bu iki ismi de parti kendi içerisinde böyle değerlendiriyor. İşte Salı günü o mu konuşacak, öbürü mü konuşacak? Vatandaşın umurunda kim konuşacağı değil. Vatandaş diyor ki orada ne konuşacak bunlar diyor. Bakın, kim konuşacak sorusu şu anki siyasetin
1: Mehmet Ali Bey,
0: tartışması
1: çok
0: ama.
1: özür dilerim. Size az süre verdiğimi biliyorum ama süren bitti. Siz bir cümleyi tamamlarsanız.
0: Bunu da bitiriyorum. Yani ben şimdi burada şu kendi içinde çok önemli. Vatandaş diyor ki muhalefet benim sorunlarıma odaklansın ve benim sorunlarımı çözsün. Benim sorunlarımla ilgileneceğine muhalefet kendi iç kavgalarıyla uğraşmasın diyor. Siyasetin hepsinden beklenti bu Pınar Hanım. Siyasetten vatandaşın beklentisi kendi sorunlarına siyaset çözüm
1: Evet.
0: üretsin istiyor. Çünkü
1: Yazıyor,
0: demokrasi böyle bir
1: izleyicilerimiz
0: şey.
1: yazıyor, ekonomi diyorlar, izleyicilerimiz yazıyor. Tabii sıra gelmiyor, konuşamıyoruz. Mehmet Ali Kulat, Savcı Sayan, teşekkür ediyorum sizlere katılımınız için. Sağ
2: 30
1: olunuz.
2: saniye verebilir misin?
1: Yönetmenim veremem diyor da verelim tabii yani. Buyurun Savcı Bey, ama lütfen çok kısa. Yönetmenim hayır dedi ama, buyurun.
2: Evet, çok kısa. Mehmet Ali Bey güzel bir konuya değindi. Şah İsmail'in annesi Şah İsmail'e demiş ki dünyanın en akılsız ustası temelinden taş söküp duvarını yapmaya çalışan ustadır. Mehmet Şimşek Bey de temelinden taş söküp duvarı süslemeye çalışıyor. Yabancılara her şey serbest, yerlilere her şey ceza.
1: Şimdi
2: Bunu demek
1: son
2: istedim.
1: cümleyi verdiniz ama tartışamayacağız. Peki Savcı Sayan, Mehmet Ali Kulat, çok teşekkür ediyorum sizlere. Yarın saat 17.30'da görüşmek üzere diyorum efendim. Hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
5: Aklınızda bulunsun.

Bir bayrak dalgalanır ay yıldızı. Adı hürriyettir. Alında kırmızısında kan rengi çiçekler açar. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Çanakkale sırtlarında bir rüzgar eser yücelerden. Çiçekler, çimenler, yapraklar, yürekleri titrer ve huzur içinde dalgalanıp selama dururlar. Bu esen vatan rüzgarıdır. Hürriyetin, kazanılmış toprakların, süngülerle kilitlenmiş denizlerin ve göğüsleri al al yiğitlerin destanını söyler. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Bir nazla akar, bir gururla akar Sakarya. 22 gün 22 gece sürmüş bir destanın şarkısını söyler. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Göğüslerinde kan rengi çiçekler açmış, güller açmış al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Polatlı'da, Çanakkale'de anıtlar görürüm. Yükselen taşları bulutlara, yükselen başları yücelere değer. Güller, çiçekler arasında mezar taşları görürüm. Analar görürüm toprakları okşayan, çiçekleri sevgiyle sulayan. Anadolu'nun her karış toprağında, köyünde, kasabasında, yol kıyılarında, nice kentlerinde, köprü başlarında, Antep'te, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Rize'nin yamaçlarında, Çanakkale ve Polatlı sırtlarında, Kıbrıs'ta, Girne'de, Edirne'de, Balıkesir'de, vatanın her karış toprağında anıt mezarlar görürüm ve sizleri yüreğimde duyarım. Siz isimsiz kahramanlar.

analar, eşler, nişanlılar görürüm. Şehitliklerde bayrak rengi al al çiçekleri sularlar, toprağı okşayarak. Mezarlar görürüm sıra sıra, genç genç ve dizi dizi taşlar. Her taşında bir ay yıldız parıldar. Her birinizi ayrı ayrı duyarım yüreğimde. Siz isimsiz kahramanlar. Kiminiz bir dağ başında, kiminiz ıssız bir yolda, kiminiz cephede siperde, kiminiz göklerde denizlerde, kiminiz yangınlarda alevlerde, kiminiz hain tuzaklarda pusularda, kiminiz karda kışta, kiminiz bombalarda, hain kurşunlarda. Ama hepiniz yiğitçe, onurla ve vatan yolunda ölümü kucakladınız. Vatan aşkınız göğsünüzde güllerle gülümsedi al al. Alnınızda göğsünüzde hürriyet çiçekleri açtı kan kırmızı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Akdeniz'e uzanan İzmir yollarında kurtardığınız vatan topraklarına sevgiyle uzandınız. Hürriyetin topraklarını aşkla kucakladınız. Sizleri hep yüreğimde duydum. Siz isimsiz kahramanlar.

İpek bir halı gibi bir toprak uzanır. Çiçek çiçek, tarla tarla, ağaç ağaç. Şehitler diyarı Anadolu'dur. Bu toprak huduttan hududa şehitlerle, isimsiz kahramanlarla doludur. Analarına, eşlerine, yavrularına doymadan, özlemleriyle, gencecik yaşama sevdalarıyla toprağına doyan, hak ettiği topraklarda huzur içinde uyuyan, nice isimsiz kahramanlarla doludur bu toprak. Onlardır bayrağı bayrak yapan, onlardır bu toprakları vatan yapan. Binlerce, milyonlarca vatan evladı, kiminin yoktur bile mezar taşı, hepsi bu topraklarda koyun koyuna yatar. İşte vatan onlardır, bayrak onlardır. Bu hürriyet, bu özgür gökler, bu ırmaklar, bu ağaçlar, bu kuşlar. Bu bağlar, bostanlar, bu çiçek çiçek yaylalar, bu bereketli tarlalar, bu coşkun ırmaklar, bu güneş, bu deniz, bu cennet vatan onlardır. Huzur içinde uyuyun, vatanın can evlatları, yiğit oğulları. Vatan size minnettardır. Sizleri hep yüreğimizde duyarız. Bu vatan sizden armağandır. Siz unutulmayan isimsiz kahramanlar. Adınız hep bir, adınız Mehmetçik. Görülmedi yeryüzünde size denk bir yiğit. Adınız bu toprakta, bu bayrakla sonsuza dek yaşayacaktır. Fatihalarla bu ulusun yüreğinde huzur içinde yatarsınız. Vatan sizden armağan, vatan size minnettar. Ey ismini sayamadığımız, Mehmetçik dediğimiz, vatanın koynunda yatan siz isimsiz kahramanlar.

0: Göğsünüzde açan al al çiçeklerle, kolsuz başsız ayaksız uzanmıştınız toprağa. Son düştüğünüzde vatan sevgisi gülerdi gözlerinizde. Borçlarım bunlardır diyen birkaç not, bir anne, bir eş, bir çocuk resmi çıkardı cebinizde gözleri sevgiyle gülen. Bazen gönderilmeye hazır üniformalı bir resim ve beni unutmayınız diyen birkaç satır. Kim ödemiştir senin gibi vatan borcunu? Ve kim unutabilir vatanı vatan yapan, vatanın yiğit oğullarını? İşte şimdi güller, çiçekler süslüyor üstünüzdeki vatan toprağını. Analar dualarla suluyor toprağınızı. Ve üstünüzdeki ay yıldızlı bayrak bulutlara değiyor. Vatan sizinle yüceliyor, başı sizinle dik. Vatan size minnettardır ey şanlı Mehmetçik. Ve unutulmayan, ölümsüz, siz isimsiz kahramanlar.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Reklamlar.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: şimdi reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
2: Şimdi reklamlar.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, üç şey münafığın alametidir. Yalan söyler, sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz mezhep nedir? Değerli dinleyenler, bir müçtehidin içtihad ederek edille-i şeriyeden elde ettiği bilgilerin hepsine o müçtehidin mezhebi denir. Sahabenin hepsi derin alim, birer müçtehid idiler. Din bilgilerinde siyaset, idarecilik ve zamanlarının fen bilgilerinde ve tasavvuf marifetlerinde birer derya idiler. Bu bilgilerinin hepsini Resulullah Efendimizin kalplere işleyen, ruhları çeken sözlerini işitmekle az zamanda edindiler. Her birinin mezhebi vardı. Mezhepleri az veya çok farklıydı. Tabiinin ve tebe-i tabiinin arasında da müçtehitler vardı. Bu müçtehitlerin mezheplerinden yalnız dördü kitaplara geçip dünyanın her yerine yayıldı. Diğerlerinin mezhepleri unutuldu. Bu dört mezhebin imanları Eshab-ı Kiram'ın ortak olan imanıdır. Bunun için dördüne de ehli sünnet denir. İmanları arasında esasta ayrılık yoktur. Birbirlerini din kardeşi bilirler. Birbirlerini severler. Birbirlerine uymayan işlerinde zaruret olunca birbirlerini taklit ederek yaparlar. Allah-u Teala mezheplerin böyle ayrı olmalarını istemiştir. Bu ayrılığın Müslümanlara Allah-u Teala'nın rahmeti olduğunu Peygamberimiz haber vermiştir. Çünkü dört mezhep arasındaki ufak tefek başkalıklar, Müslümanların işlerini kolaylaştırmaktadır. Her Müslüman, vücut yapısına, yaşadığı iklim şartlarına ve iş hayatına göre kendisine daha kolay gelen mezhebi seçer. İbadetlerini ve her işini bu mezhebin bildirdiğine göre yapar. Allah-u Teala dileseydi Kur'an-ı Kerim'de her şeyi açıkça bildirirdi. Böylece mezhepler ortaya çıkmazdı. Kıyamete kadar dünyanın her yerinde, her iklim ve şartta, her Müslüman için tek bir nizam olurdu. Müslümanların halleri, yaşamaları güç olurdu. Peygamber Efendimizin yolu Kur'an-ı Kerim'le, hadis-i şeriflerle ve müçtehitlerin içtihatlarıyla gösterilen yoldur. Bu üç vesikayla bir de icma-i ümmet vardır ki Eshab-ı Kiram'ın ve tabiinin söz birliği olduğu Reddül Muhtar'da yazılıdır. Bir hüküm üzerinde dört mezhebin içtihatları arasında icma hasıl olursa bu icmaya da inanmak gerekir. İnanmayan küfre girer. İslam alimleri yanlış bir şey üzerinde ittifakta bulunmazlar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ümmetim dalalet üzerinde birleşmez. Bu dört vesikaya edille-i şeriye denir. Bunların dışında kalan her şey bidattir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan yalnız biri cennete girecektir. Bunlar benim ve eshabımın yolunda olanlardır. Bu ayrılık, usulde, imanda olan ayrılıktır. Eshab-ı kiramdan sonra yeni Müslüman olanlardan bir kısmının imanları bozuldu. Eshab-ı kiramın doğru imanından ayrıldılar. Dalalet fırkaları meydana geldi. Bu bozuk fırkalara bidat fırkaları denir. Bunlar bazı nasları tevil ederek yanıldıkları için kafir değildir. Fakat İslamiyete zararları kafirlerin zararlarından çok oldu. Birbirleriyle ve ehli sünnetle çekiştiler, harp ettiler. Çok Müslüman kanı döküldü. Müslümanların yükselmelerini, ilerlemelerini baltaladılar. Bidat fırkalarını ehli sünnetin dört doğru mezhebiyle karıştırmamalıdır. Allah-u Teala ve Resulü müminlere merhamet ettikleri için bazı işlerin nasıl yapılacağı Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilmedi. Açıkça bildirilseydi, öylece yapmak farz ve sünnet olurdu. Farzı yapmayanlar günaha girer. Kıymet vermeyenler de kafir olurdu.
müminlerin hali güç olurdu. Böyle işleri açık bildirilmiş bulunanlara benzeterek işlemek gerekir. Din alimleri arasında işlerin nasıl yapılabileceğini böyle benzeterek anlayabilenlere müçtehit denir. Dört mezhebin hali bir şehir halkının haline benzer ki, önlerine çıkan bir işin nasıl yapılacağı kanunda bulunmazsa, o şehrin eşrafı ileri gelenleri toplanıp o işi kanunun uygun bir maddesine benzetip yaparlar. Bazen uyuşamayıp bazısı devletin maksadı beldeleri tamir ve insanların rahatlığıdır der, o işi rey ve fikirleriyle kanunun bir maddesine benzetir. Bunlar Hanefi mezhebine benzer. Bazıları da devlet merkezinden gelen memurların hareketlerine bakarak o işi onların hareketine uydurur ve devletin maksadı böyle yapmaktır derler. Bunlar da Maliki mezhebine benzer. Bazısı ise ifadeye, yazının gidişine bakıp o işi yapma yolunu bulur. Bu da Şafii mezhebine benzer. Bir kısmı ise kanunun başka maddelerini de toplayıp birbiriyle karşılaştırarak bu işi doğru yapabilmek yolunu arar. Bunlar da Hanbeli mezhebine benzer. İşte şehrin ileri gelenlerinden her biri bir yol bulur ve hepsi yolunun doğru ve kanuna uygun olduğunu söyler. Kanunun istediği ise bu dört yoldan biri olup diğer üçü yanlıştır. Fakat kanundan ayrılmaları kanunu tanımadıkları için değil, devlete karşı gelmek için olmayıp hepsi kanuna uymak, devletin emrini yerine getirmek için çalıştıklarından hiçbiri suçlu görülmez. Belki böyle uğraştıkları için beğenilir. Fakat doğrusunu bulan daha çok beğenilip mükafat alır. Dört mezhebin hali de buna benzer. Her mezhep imamı doğru yolu bulmak için uğraştığından yanılanlar affolur, hatta sevap kazanır. Onlara bu yetkiyi Allahü Teala ve Resulü vermiştir. Dört mezhepten başkasına uymak caiz değildir. Bu, eshab-ı kiramın ve tabiinin mezheplerini küçümsemek değildir. Çünkü eshab-ı kiramın ve başkalarının mezheplerini tam olarak bilmiyoruz. O mezhepleri de bilseydik, onlara uymamız da caiz olurdu. Çünkü hepsinin mezhepleri doğruydu. Dört mezhep tam bilindiği ve kitapları her yere yayılmış olduğu için her Müslümanın yalnız bunlardan birine uyması gerekir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mezhebe tabi olmayan mülhid olur buyuruyor. Yusuf Nephani Hazretleri şimdi her Müslümanın dört mezhepten birine uyması gerekir buyurduğu gibi, İmam-ı Şahrani, Seyyid Ahmet Tahtavi Hazretleri gibi birçok alim de aynı şeyi bildirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın ipine sarılın emri, fıkıh alimlerinin mezhep imamlarının bildirdiğine uyun demektir. Dört mezhebin imamları ve onları taklit eden alimler, her Müslümanın dört mezhepten dilediğini taklitte serbest olduğunu ve bir mezhepten başka mezhebe geçmenin caiz olduğunu ve haraç, sıkıntı olduğu zamanlarda başka mezhebin taklit edileceğini bildirdiler. Allahü Teala müminlerin dört mezhebe ayrılmalarını ve bunun kulları için faydalı olacağını ezelde takdir ve irade buyurdu. Amelde mezheplere ayrılmaktan razı olduğunu bildirdi. Razı olmasaydı Resulü bu ayrılığın rahmet olduğunu bildirmezdi. İtikatta ayrılmayı yasak ettiği gibi amelde ayrılmayı da yasak ederdi. Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de icmalen bildirilenleri, yani kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı, Kur'an-ı Kerim kapalı kalırdı. Resulullah'ın varisleri olan mezhep imamlarımız, hadis-i şeriflerde mücmel olarak bildirilenleri açıklamasalardı, sünnet-i nebeviye kapalı kalırdı. Böylece her asırda gelen alimler, Resulullah Efendimiz'e tabi olarak mücmel olanı açıklamışlardır. Bilinen dört imam zamanında başka mezhep imamları da vardı. Bunların da mezhepleri vardı. Fakat bunların mezheplerinde olanlar azala azala bugün hiç kalmadı. Ehl-i Sünnet'in dört mezhebinin imanları, inandıkları şeyler birbirinin aynıdır. Aralarında hiç fark yoktur.
Ayrılıkları yalnız ameldedir. Bu da Müslümanlara bir kolaylıktır. Her Müslüman dilediği mezhebi seçerek bunu taklit eder. Her işini seçtiği mezhebe göre yapar. Müslümanların 4 mezhebe ayrılmaları Allahü Teala'nın rahmetidir. Bir Müslüman kendi mezhebine göre ibadet yaparken bir zahmet, bir meşakkat hasıl olursa başka bir mezhebi taklit ederek bu işi kolayca yapar.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Akıllı olmanın alameti. Bu zat buyuruyor ki, saadete kavuşmak, Müslüman olmak ile müyesser olur ancak. Mü'min olmak için de inanmak lazım gelir. Önce inanmalı ki, Allah vardır ve birdir. Görür, bilir, işitir o her bir hadiseyi. O yapar ve yaratır kainatta her şeyi. Ve Hazreti Muhammed onun peygamberidir. Ancak ona uymakla Rabbe kulluk edilir. Öldükten sonra tekrar kalkılacak kabirden ve öteki alemde hayat var ebediyen. Ya cennet denen yerde olacak sonsuz nimet, yahut da cehennemde sonsuz azap, eziyet. Bu dünyada yaşayan insanlar, 90% bütün Yahudilerle bil cümle Hristiyan, hatta bütün dünyaca isim yapmış kişiler, devlet adamlarıyla meşhur siyasetçiler, bütün fen adamları, nice meşhur kumandan, brehmenler, budistler, ateşe puta tapan kimseler inanır ki öldükten sonra elbet tekrar dirilmek olup hayat var ilelebet. Her kişi ya cennette sonsuz yaşayacaktır yahut da cehennemde ebedi yanacaktır. Bazı cahiller var ki İslam'ı bilmiyorlar. Lakin Müslümanlarla istihza ediyorlar. Gündüzleri plaj ve spor sahalarında, gece kızlı oğlanlı otel odalarında, zevk ve sefa içinde, çalgı, oyun ve kumar, içki ve eğlenceyle ömür çürütüyorlar. Lazım olan parayı hak hukuk tanımadan, hileli yollar ile topluyorlar durmadan. Bunlar dinsiz olmaya derler ilericilik. Ahlaksızlığa ise diyorlar aydın gençlik. Biz Avrupalılara benziyoruz diyorlar. Onlara benzemekle iftihar ediyorlar. Lakin biri imanlı ve namusluysa şayet, gerici yobaz diye ediyorlar hakaret. Halbuki Avrupalı ve Amerikalılar Allah'ın varlığına kesin inanıyorlar. İnandıkları için bunlar akılsız da hep, o inanmayanlar mı akıllıdırlar acep? Bunların tuzağına düşenler ne ahmaktır. Bu kendini ebedi cehenneme atmaktır. Aklı olan uyarak ilim, fen ve aklına inanması gerekir Allah'ın varlığına. Yahut bütün dünyanın inandığı şu gerçek, cehennemde ebedi yanmayı düşünerek korkup hemen imana gelmesi lazım gelir. Bu akıllı olmanın icap ve gereğidir.

Sadi Şirazi Hazretleri buyuruyorlar ki, düşmanlarınızla oturup kalkan sizin dostunuz olamaz. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi insanlar konuşa konuşa anlaşır diyebiliriz. Bunun dışında tabii konuşmak, evet, insanlar birbirleriyle sosyal aktiviteler içerisinde bulunabilirler, konuşabilirler. Bu insanları rahatlatır ya da bir şeyler öğretir. Ama bunun bir dozu olması gerekmiyor mu? Öyle bir şey ki, yani biz dilimizi korumamız gerekmiyor mu? Eğer bunu ihmal edersek başımıza çok büyük belalar bile açılabiliyor. Çünkü bunun örnekleri var hayatımızda. Din büyükleri de dilini koruyan kurtulur buyuruyor. Şimdi susmak mıdır yani, dilini korumak deyince ne anlamamız lazım? Ben sustum, çekildim kenara, kimseyle de konuşmuyorum. Bu mudur yani, dilimi koruyacağım diye?
1: Mustafa Bey, tabii insanın hatırına gelebilir. Mesela siz de ifade ettiniz. Hepimiz konuşuyor ya, insanlar konuşa konuşa anlaşır.
0: Yani meşhur söz olur.
1: Öbür tarafta da dilini koruyan kurtulur, susan kurtulur, o da var. Şimdi susan kurtulur, konuşa konuşa anlaşılır. Birbirine taban tabana zıt gibi bir şey değil mi? Konuşmayacak mıyız? Konuşacağız. Fakat bunun ortası dilini koruyan kurtulur. Dil lazım. İki tarafı keskin bıçak gibidir böyle. İki tarafı da kesiyor bunu. Hatta öyle ifadelerle net bir şekilde anlatmışlar ki mesela Şehzade Şiraz Hazretleri, dil şükretmek içindir. Rabbini bilen dilini gıybet için kullanmaz. Kur'an-ı Kerim ve nasihat dinlemek içindir. Batıl boz söz için değildir. İki göz Allah-u Teala'nın kudret ve sanatını görmek içindir. Eşin, dostun ayıbını görmek için değildir. Ve bu ve benzeri şekilde her organ için din büyükleri yazmışlar. Dilini koruyan, ondan sonra gözünü koruyan, kulağını koruyan, elini, ayağını koruyan, hatta hadis-i şerif var. Yani iyi bir Müslümanı tarif ederken elinden ve dilinden, elinden, orada el de geçiyor, elinden ve dilinden başkasının zarar görmediği, emin olduğu kimse. Başkasının zarar görmediği, emin olduğu kimsedir. Dilinden ve elinden, yani sadece bir tek organ değil. Fakat bir hadis-i şerifte geçiyor. İnsan sabahleyin gözünü açtığı zaman bütün organları, gözü, başı, kulağı, eli, ayağı, sırtı, vücudu neyse hepsi dile yalvarırmış. Ne olur bizi yakma diye. Şimdi ben bu hadis-i şerifi ilk okuduğum zaman, mesela hele İstanbul gibi yerde, bu hele bugünkü zamanda insanlar böyle barut fıçısı ya, barut fıçısı ya. Şimdi araban var, gidiyorsun, camı açtın, ne lan dedin. Adam da zaten vitesten atmış. Böyle bir şey bekliyordu, tamam mı? Hemen arabanı önüne kırıyor. Elinden tabancasını çıkarıyor. Hatta leviye demirini alıyor falan. Bana mı? Ha, sana. Yer misin yemesin avla mı? Kavga ediyorsun. Dayağı yiyorsun. Şimdi ne davet etti adamı senin üzerine? Dil.
0: Senin dilin.
1: Senin dilin.
0: Yani adama hakaret ettin. Sopayı dilin yese problem yok ama diğer organlar yiyor.
1: Ağzının içerisinde hop gülüyor, tamam mı?
0: Evet.
1: O gülüyor. Dolayısıyla bütün organlar dile yalvarırlarmış. Ne olur bizi yakma. Ne olur bizi yakma. Hani bir söz daha var. Zaman zaman aynı şekilde İslam ve toplum programında da hani sohbetlerde siz de naklediyorsunuz ya. Söz ola kese savaşı. Söz ola kese başı. Bunun ikisi de söz. Değil mi?
0: Evet.
1: Birisi savaşı durduruyor. Öbürsü de insanın başını kestiriyor. Ağzından çıkıyor netice itibariyle. Onun için de din büyükleri buyuruyor ki dilini koruyan. Neden koruyan? Allah-u Teala emir ve yasaklar bildirmiş. Eğer bunlara dikkat edersen, mesela Allah-u Teala yalanı haram etmiş, gıybeti haram etmiş, dedikoduyu haram etmiş, suizanı haram etmiş, başkalarının ayıplarını aynı şekilde deşifre etmeyi, anlatmayı, ondan sonra çirkin insanların iffetini, namusunu zedeleyecek, onlara helal getirecek şekilde sözler söylemeyi yasak etmiş, haram etmiş. Dolayısıyla bir kimse dilini bunlardan koruması gerekiyor. Yalandan da, yalandan da, dedikodudan da, gıybetten de bunları koruması gerekiyor. Böyle olursa bu kimse o zaman dilini burada kullanmazsa dil konuşmak için konuşa yapacaksın zaten. İnsan dilinin altında gizlidir. Konuştuğu zaman ne mal olduğu, özür dilerim biraz kaba tabirle kullandım da, ne mal olduğu açığa çıkıyor. Hani derler ya, kaç kıratta. Tamam, kravatlı, kelli felli falan filan, ama konuşmaya başlayınca beş para etmedi, açığa çıkıyor. Kadın da aynı şekilde böyle endamlı mendamlı falan filan bir konuşuyor. Beş para etmedi, açığa
0: çıkıyor. Keşke konuşmasaydın diyorsun.
1: Diyorsun. Dolayısıyla dilinin altında gizlidir. Peki o dilinin altında gizli olan aslında kalbinde olandır. Kalbinde bunun ne var? Allah-u Teala'nın sevgisi, onun Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ve Allah-u Teala'nın gönderdiği emirler ve yasaklar bunun kalbine yerleşmiş. Emirleri yapıyor, yasaklardan sakınıyor. Gözünü, dilini, elini, kulağını, ayağını haramlardan, Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeylerden koruyor mu bu kimse? Ve insanları üzmemek, kırmamak için yani hakaret edici kelimeler kullanmıyor mu diliyle? Onlar hep kibar mı hitap ediyor, şefkatle mi yaklaşıyor? Yani ağzını açıp da bir kelam söylediği zaman bazılar var, daha iki söz söyleden o etrafındakine böyle fırsatını bulunca kaçar gider. Sert söylüyor, kalp kırıyor çünkü. Benim işim var diyen kayıp gidiyor, kaçıp gidiyor. Mecbur kalma durumunda olanlar da sineye çekiyor. Bazılar da var, hani tatlı yılanı deliğinden çıkartır. Onun için de insanlar da öyle kimsenin yanına koşuyor. Bunun ikisini de yapan dil netice itibariyle. Birisi hakaret ediyor ona buna, ne bileyim bir sürü şeyler söylüyor falan. İnsanlar hani gücü yetmiyorsa susuyor, cevap vermiyor ama içinde buğz ediyor. Ama öbürüsü de tatlı dili, şu adamı bir görelim falan, bir sesini işitelim diyorlar. Hani bazen olur, sizin de başınıza gelmiştir. Hiç böyle senelerce görüşmediğim bir ahbabın arar falan. Ya özledim, sesini duyayım diye aradım falan. Yani bir şeycik yok falan diyenler oluyor. Değil mi?
0: Aslında insan ağzını açmakla, konuşmak için ağzını açmakla kalbini açmış oluyor.
1: Tabii kalbini açmış oluyor.
0: Kalbinin kapağını da açmış.
1: Kalbinin kapağını açıldı. İçinde ne varsa dökülüyor.
0: Oradan geliyor.
1: Dışını süsledi ama içinde Allah-u Teala muhabbet varsa o dökülür bundan. Başka bir şey aynı şekilde de şey yapmaz. Allah rahmet eylesin, Emel abiler anlatıyordu da, bu tam İlmi Hasadet-i Ebedi kitabını hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi, Emel abilerin kayınpederiydi. Aynı evde oturuyorlardı. Şimdi yaşlı birisi gelirmiş imiş Hüseyin Hilmi Efendi'nin emsalinde. En çok da o konuşur diye anlatırdı Emel abiler. Arada böyle fırsat bulursa işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, işte hocası Seyyid Abdülhakim Arbahsen Hazretleri'nden için hocam buyurdu ki falan diye anlatıyorlar, naklediyorlar. Adam dikkatini çekmiş. Bir gün demiş ki, ya demiş, ne zaman ağzını açsan hocam diyorsun demiş. Sen de şu hocandan ne öğrendin de bu kadar aynı şekilde muhabbetin, sevgin var falan.

0: dediği zaman hem kimya, kimyada zaten verilmeli, hem de din bilgisi verilmiş. Ve onun derse girdiği bölümlerde mezun olanlar da İmmat Okulu'nda ve İlahiyat Fakültesi'nde mezun olmuş olanlarda o kadar din bilgisi yok.
1: Yok, doğru.
0: Çünkü önce kendini sevdiriyor bu zat. Reis oradaki talebe bakıyor falan, o zaman can kulağıyla dinliyor. Ve anlattığın şey de, nakle dayanıyor. Doğrudan doğruya gidiyor, kalbe yerleşiyor. Bakın ikisi de değil. Birisi aynı şekilde ilahiyatı bitirmiş. Zehir zemberek bana göre diye itici oluyor. Bu nakil yapıyor. Peygamber Efendimiz'in onun yolundakileri sevdiriyor. Sevince otomatik olarak o aynı şekilde koşarak gidiyor. Bakın bunun ikisini de dil yaptı. Bak birisi ilahiyatı bitirdi prof. Adam aynı şekilde anlattıkça insanları dinden uzaklaştırıyor. Hatta dinsizlik yapıyor adam. O dinsizlik yapıyor. Ama öbürüsü hocasından duyduklarını naklediyor. İnsanların aynı şekilde dini olan muhabbetini arttırıyor. Dolayısıyla Eshab-ı Kiram'dan Ukbe bin Amir Hazretleri Resulullah Efendimiz'e dünya ve ahirette kurtuluş ne ile olur ya Resulullah diye sual edince Peygamber Efendimiz dinini muhafaza ile zaruret olmadıkça evinden çıkma, günahlarını hatırlayıp ağla, kurtuluş bunlarla olur. Dilini muhafaza ile. Şimdi hiç konuşma demiyorlar. Konuşacağız.
1: Kontrollü.
0: Hiç konuşma demiyorlar. Dilini muhafaza ile. Bazen mesela öyle yerler olur ki orada susulur. Çünkü kitaplarda açıkça ahmağa verilecek cevap hani susmaktır buyuruyor.
2: Bir de her doğru her yerde söylenmez diye.
0: Aynı şekilde söylenmez. Dolayısıyla yani efendim ben çok biliyorum bu kadar herkese duyuyorum falan. Herkese duyuyorsun da adam ahmak, istediğin kadar anlat aynı şekilde. İstediğin kadar anlat. O zaman aynı şekilde sen ahmak konumuna düşersin. Yani gittin affedersin merkebin başında merkebe sabahtan akşama kadar tecvid dersi öğretmeye kalkıyorsun. Ama akşam oluyor gene ayı diyor yani.
2: Başka bir harfi yok.
0: olmayacak şey. Dolayısıyla Eyüp Sahtiyani Hazretleri birisi bana nasihatta bulun diyen birisine diline sahip ol, az konuşmaya dikkat et buyurmuştu. Zinnun-u Misri Hazretleri de kalbini en güzel koruyan kimdir diye sorduklarına diline en çok hakim olan cevabını vermiştir. Diline en çok. Ve bir söz daha var, ondan naklediverelim. Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretlerine atten naklediliyor. Sırrüke esirüke peyda tekellemte esirahu. Sırrın neyle yani konuşmadığın müddetçe o sende diyor. Sen
2: o senin esirin.
0: Senin esirindi. Senin kontrolünde. Ama konuştuğun zaman
2: ne zaman senden çıktı?
0: Artık peşinden koşar. Öyle demek istemedi. Siyasiler de öyle. Maksadı açtı da öyle demek istemedi. Ya açık açık söylüyorsun, tamam mı? O zaman dilini korusaydı bu bela başına gelmeyecekti. Hatta bir ifade daha kullanmışlar mesela. Bülbülün çektiği dilindendir. Ötmeseydi kimse onu kapısına koymazdı. Serçeyi koyan var mı? Kapısı yok. O da ötmeseydi şey yapacaktı. Dolayısıyla lazım olduğu zaman lazım olduğu şekilde ve onu da hem kendine hem de insanlara faydalı olacak şekilde Allah-u Teala'nın emirlerini öğrenip emirlerini yapıp yasaklarından sakınarak kalbe Allah-u Teala'nın muhabbetini, sevgisini yerleştirip ve ondan sonra konuştuğun zaman ve ona inanarak konuştuğun zaman etrafındaki insanlara pozitif enerji verebilir veya pozitif enerji yayabilirsin. Başka türlü olmaz.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah-u Teala merhameti olmayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
4: Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinden biri de kıyamete kadar korunmasıdır. Allah-u Teala Hicr suresi 9. ayetinde mealen, doğrusu kitabı, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucusu elbette biziz buyurdu. Kur'an-ı Kerim tahrif edilmeden ve değiştirilmeden gelmiştir.

nice mülhitler ve zındıklar ve bilhassa Karamıta fırkası onu değiştirmek için uğraşmışlardır. Bir kelimesini ve bir harfini dahi değiştirememişlerdir. Kıyamete kadar da değiştirilemeyecektir. Kur'an-ı Kerim'in icaz yönlerinden biri de pek çok muarız olmasına rağmen asırlarca değiştirilmekten korunması, beşer takatinin dışında olmasıdır. Mugayyebattan haber vermesi, münafıkların ve ehli kitabın gizlediği şeylere haber vermesi de Kur'an-ı Kerim'in icazındandır. Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinden biri de şudur. Onu okuyanları ve dinleyenleri bir heybet ve ürperti kaplar. Nakledilmiştir ki bir gün Utbe bin Rebiya Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Muhammed aleyhisselam, senin getirdiğin din kavminin dinine muhaliftir," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Fussilet suresinden Ad ve Semud kavminin helak edilişlerini bildiren ayet-i kerimeleri sonuna kadar okudu. Utbe bin Rebiya heybete kapılıp elini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzına doğru uzatıp yemin vererek okumayı bırak dedi. Şöyle de rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fussilet suresini okurken Utbe kafası elleri arasında olduğu halde dinliyordu. Secde ayeti gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde yaptı. Utbe ne yaptığını anlamadı ve oradan ayrılıp evine gitti. Halbuki müşrikler Utbe'yi dinlemek üzere bekliyorlardı. Gelmeyince evine gidip kapısına toplandılar. Utbe onlardan özür dileyip, "Vallahi Muhammed aleyhisselam benimle öyle bir kelamla söyleşti ki, bana öyle bir şey okudu ki, asla öyle bir kelam işitmedim. Cevap vermekten aciz kaldım. Ne diyeceğimi bilemedim," dedi. Bülegâ'dan edebiyatta meşhur olan pek çok kimse muaraza için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelmişti. Kendilerini bir heybet ve korku kaplamış ve muarazadan karşı gelmekten vazgeçmişlerdir. O zamanın velilerinden, meşhur edebiyatçılarından olan İbn-i Mukni, Kur'an-ı Kerim'e muaraza için bir söz tertip etmek istedi. Bu işe başladığı sırada bir oğlan çocuğuna rastladı. O çocuk, Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi 44. ayetinde mealen, "Yere suyunu çek, göğe ey gök sen de tut" denildi buyrulan ayet-i kerimeyi okuyordu. İbn-i Mukni bu ayet-i kerimeyi işitince ayet-i kerimedeki belagat karşısında hayrete düştü. Hemen gidip Kur'an-ı Kerim'e karşı yazdığı sözleri yırtıp attı. "Kesinlikle anladım ki Kur'an-ı Kerim insan sözü değildir," dedi. Nakledilir ki Endülüs'ün meşhur edebiyatçılarından Yahya bin Gazale, İhlas suresinin benzerini yazmak istedi. Kendisini öyle bir heybet ve rikkat kapladı ki, hemen tövbe edip bu işten vazgeçti.

0: Mal, Allahü Teala'nın verdiği bir nimettir. İsrafın kötü olmasının birinci sebebi, malın kıymetli olmasıdır. Mal, Allahü Teala'nın verdiği bir nimettir. Ahireti kazanmak mal ile olur. Dünya ve ahiret mal ile intizam bulur, rahat olur. Hac, cihat sevabı mal ile kazanılır. Bedenin sıhhat, kuvvet bulması mal ile olur. Başkasına muhtaç olmaktan insanı koruyan maldır. Sadaka vermek, akrabayı dolaşmak, fakirlerin imdadına yetişmek mal ile olur. Mescitler, mektepler, hastaneler, yollar, çeşmeler, köprüler yaparak, asker yetiştirerek insanlara hizmet de mal ile olur. Dinimiz, insanların en iyisi, onlara faydası çok olanıdır, buyuruyor. İnsanlara yardım etmek için çalışıp para kazanmak, nafile ibadet etmekten daha çok sevaptır. Cennetin yüksek derecelerine mal ile kavuşulur. İki şeyden birine kavuşan insana gıpta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Allahü Teala bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder. Bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allahü Teala birine çok mal verir. Bu kimse de malını Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlere harc eder. Büyük alim Süfyan-ı Sevri buyuruyor ki, bu zamanda mal insanın silahıdır. Yani insan canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Malı ve dünyalığı kötüleyen haberler de çoktur. Fakat bu haberler malı, dünyalığı değil, bunların zararlı kullanılmasını kötülemektedir. Mesela insanın azmasına, Allahü Teala'yı unutturmasına, ibadete mani olmasına sebep olan mal zararlıdır. Ölümü ve ölümden sonrasını unutturan mal da zararlıdır. Bu zararlar çok kimselerde kendini göstermektedir. Bu zararlardan kurtulan az olduğundan malı kötüleyen haberler çok olmuştur. Görülüyor ki mal birbirine zıt iki şeye sebeptir. Hayır ve şer. Hayra, iyiliğe sebep olduğu için methedilmekte olup, şerre, kötülüğe sebep olduğu için de kötülenmiştir. Malın büyük bir nimet olduğu anlaşıldı. Malı israf, Allahü Teala'nın nimetini hakir görmek, nimete kıymet vermemek, nimeti elden kaçırmak, kısaca küfranı nimet etmek, yani şükretmemek olur. Nimetin kıymeti bilinmeyince, hakkı gözetilmeyince elden gider. Şükredilince ve hakkı gözetilince elde kalır ve artar. İbrahim suresi 7. ayetinde mealen, şükrederseniz verdiğim nimetleri elbette arttırırım buyuruyor. Allahü Azimüşşan'da bulunan sıfatlar, yer ve gökleri ve havada, sularda, yeryüzünde ve toprak altında yaşamakta olan türlü mahlukatı yaratması ve aklımızın erdiği ve aczimiz sebebiyle birçoklarına ermediği pek çok mahlukları, yaratıkları her an varlıkta durdurması ve cümle mahlukatın rızkını vermesi ve diğer kemal sıfatlardır. Allahü Azimüşşan hakkında bizlere bilmesi vacip olan sıfatlar 22'dir. Vacip, lazım demektir. Allahü Azimüşşan hakkında bizlere bilmesi vacip olan sıfat-ı nefsiye 1'dir. Vücut, yani var olmaktır. Allahü Azimüşşan hakkında bizlere bilmesi vacip olan sıfat-ı zatiye 5'tir. Bunlara uluhiyet sıfatları denir. 1. Kıdem, Allahü Azimüşşan'ın varlığının evveli olmamak. 2. Beka, Allahü Azimüşşan'ın varlığının ahiri olmamak. Buna vacibül vücut derler. 3. Kıyam bi nefsihi, Allahü Azimüşşan zatında ve sıfatlarında ve ef'alinde kimseye muhtaç olmamak. 4. Muhalefetün lil havadis, Allahü Azimüşşan zatında ve sıfatında kimseye benzememek. 5. Vahdaniyet, Allahü Azimüşşan'ın zatında ve sıfatında ve ef'alinde şeriki ve naziri yoktur. Alimlerin çoğuna göre vücut, yani var olmak da ayrıca bir sıfattır. Böylece sıfat-ı zatiyye 6 olmaktadır. Allahü Azimüşşan hakkında bizlere bilmesi vacip olan sıfat-ı subutiyye 8'dir. Hayat, ilim, sem, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. 1. Hayat, Allahü Azimüşşan diri olmak. 2. İlm, Allahü Azimüşşan'ın bilmesi olmak. 3. Sem, Allahü Azimüşşan'ın işitmesi olmak. 4. Basar, Allahü Azimüşşan'ın görmesi olmak. 5. İrade, Allahü Azimüşşan'ın dilemesi olmak. Onun dilediği olur. O dilemezse hiçbir şey olmaz. Varlıkları dilemiş, yaratmıştır. 6. Kudret, Allahü Azimüşşan'ın her şeye gücünün yetmesi olmak. 7. Kelam, Allahü Azimüşşan'ın söylemesi olmak. 8. Tekvin, Allahü Azimüşşan Halık'tır, yaratıcıdır. Her şeyi yaratan, yoktan var eden O'dur. Ondan gayri yaratıcı yoktur. Allahü Azimüşşan hakkında bize bilmesi vacip olan sıfat-ı maneviye 8'dir. Hayyün, Alimün, Semiyun, Basirün, Müridün, Kadirün, Mütekellimün, Mükevvinün. Bu sıfat-ı şeriflerin manaları budur ki, 1. Hayyün, Allahü Azimüşşan diri olucudur. 2. Semiyun, Allahü Azimüşşan sem-i kadimiyle işiticidir. 3. Basirün, Allahü Azimüşşan görücüdür. 4. Müridün, Allahü Azimüşşan irade-i kadimiyle dileyicidir. 5. Alimün, Allahü Azimüşşan ilmi kadimiyle bilicidir. 6. Kadirün, Allahü Azimüşşan kudreti kadimesiyle gücü yeticidir. 7. Mütekellimün, Allahü Azimüşşan kelamı kadimiyle söyleyicidir. 8. Mükevvinün, Allahü Teala her şeyi halk edicidir.
1: Bugün de sizlere Beylerbeyi Sarayı'ndan sesleniyoruz. İç mekan anlatımlarımız devam ediyor. Tabii bu sarayın her salonu, her odası ayrı bir değer. Neredeyse iyi ki yapılmış diyesi geliyor insanın. 23 tane oda var bu sarayda efendim. 6 tane salon. 2,5 katlı. Yani bir bodrum katı, biraz bodrumdan yüksekçe olan bir kat, 2 tane de normal kat. Ama normal katlar bizim şimdi oturduğumuz dairelerin 2 kat yüksekliği kadar var. Gayet ferah. İnsana düşen hava miktarı çok fazla bu kapalı zeminde. Doğrusu sağlıklı bir yer. Efendim bu bulunduğumuz oda neresi diyeceksiniz. Bu sarayın 12 numaralı odası. Burada numarası görüldüğü gibi şöyle 12 yazıyor. Bu tabii sarayın kullandığı zamanlardan kalma bir numaradır. Bu salonun özelliği yemek salonuydu. Harem halkının oturup yemek yediği salon idi. Bu salondaki mobilyalar gerçekten kıymetli mobilyalardır ve bunların üzerinde Abdülhamit Han'ın adı yazar. Şöyle şuradan görebilirsek efendim, şöyle yerinden oynatmayalım da, burada Abdülhamit yazıyor. Sedef kakma kullanılmıştır ama tabii sedef bol olarak kullanılamamış efendim. Bakınız, bazı yerlerine sanki serpiştirilmiş gibi. Burası normal deriden ve deri üzerine kabartma motif yapılmış durumda. Ortada cevizden olduğunu zannettiğim büyük bir yemek masası var. Tabii saray, burada yemek yiyen insanlar, misafirler, hanımların gelen misafirleri elbette ki kalabalık olacaktır normal şartlarda. Burada gördüğünüz gibi bir cam mekan var ve içerisinde bunların porselen takımlar. Bu porselen takımlar yerlidir. Yıldız porselenin mamulüdür. Çok kıymetli şeylerdir efendim. Aynı şekilde bir cam mekan daha var. Bunun simetrisinde efendim. O da bu sefer cam eşyaların bulunduğu, şu camlara da yapılan buzlu cam tekniğiyle yapılan silmeler, cam silmeleri de gerçekten birer tablo gibi hazırlanmıştır. Üzerindeki oymalar ve ay yıldız arbası en üst kısımda, her ikisinde de var bu ay yıldızlar efendim. Ve bu salonda bulunan efendim iki tane önemli tablo var. Yapma ressamların yaptığı, kıymetli meşhur ressamların yaptığı iki tane tablo var. Salon görüldüğü gibi pencere kısımları sadece bir pencerenin ahşabıyla yetinilmemiş, pencerelerin kenarlarına da ahşap kullanılmıştır. Tabii küçük su kasrında denize doğru olan duvarlar çoğu ahşap olacak şekilde, yani o duvar denize doğru ağırlık yapıp da binayı kaydırmasın diye bir düşünce vardı ama burası sağlam bir dolgu olduğu için denize doğru kazanılan bir toprağın üzerinde yapılmıştır, bir arazinin üzerinde yapılmıştır. Ama alt tarafı kaya olduğu için dolgunun bu tarafta böyle duvarların bir kısmının ahşap olmasına, denize doğru olan duvarların ağırlık yapmasın diye ihtiyaç duyulmamıştır efendim. Önceleri burası Abdülhamit Han'ın çalışma odası veya istirahat odası şeklinde idi. Size daha önceki programlarda vefat ettiği odayı gösterdik. Bir seferinde bu pencerelerden birisinde, artık üç pencereden biri, hangisi olduğunu bilemiyorum, kayıtlarda rastlamadım. Pencerelerden birisinden Abdülhamit Han böyle dışarıyı seyrederken, herhalde cam da kalkıktı ki efendim, buradan geçen işte şunun gibi bir vapur efendim. Şu anda da geçiyor. Biz bunu ısmarlamadık ama şu anda da geçiyor. Bunun gibi bir yolcu vapuru, şehir hatları yolcu vapuru, yolcularından bazıları Abdülhamit Han'ı fark ederler ve etrafına söyler. Vapurun bütün yolcusu saray tarafına doğru birikince vapur alabor olmaya başlar efendim. Aman işte kaftan müdahale eder falan filan, batmaktan güçlükle kurtarılır. Abdülhamit Han bu feci durumu görünce çok üzülür. Bir daha bu pencerelerden kendisini gündüz gözü göstermemeye karar verir efendim. Ondan sonra da sarayın öbür tarafına çekilir. Bir devlet büyüğü için, yani şimdi biz alkışsız yaşayamıyoruz efendim, öyle bir döneme geldik. Orada ise insanların tehlikeye girmemesi düşüncesiyle kendini feda ediyor veya kendini bir yere mahpus halde kapatıyor yani. Gördüğünüz gibi tavan, hiç yukarıya bakamadık bu saraya gireli. Şimdi görüyoruz, her tavanda böyle süslemeler var ama bu sarayın önemli süslemesi Abdülhasan yaptırmıştır. Ve ekseri tavanlarda, burada tabii harem kısmı olduğu için hanımlara böyle savaş gemilerini yaptırmamış Abdülhasan ama selamlık kısmında olan tavanların hemen hepsinde askeri Osmanlı harp gemilerinin resimleri vardır. Osmanlı bayrağı sallanır vaziyette. Onları sizlere göstereceğiz. Buradaki bu karpuzlu tablo olsun, biraz daha yakından şimdi sizlere gösteriyorum. Karpuzlu tablo olsun. Efendim öbür taraftaki papatyalı, kasımpatlı tablo olsun. Şekerahmet Paşa'nın tablolarıdır. Burada bir de saraya mahsus bir servis masası göstermek istiyorum sizlere. Efendim görüldüğü gibi ceviz, kakma şeklinde yapılmıştır bunlar. Sedef değil efendim. Şu kısımları da oyma değil. Oyma görüntüsü verilmiş ama şurası görüldüğü gibi oymadır. Sanki böyle bir tarihi eserin giriş kapısındaki sütun başlıklarının taklidi olarak yapılmış. Üzeri mermerdir. Bu mermerde ufak bir çatlama yok. Damar efendim. Çatlamamış. Damar orası. Şurada da aynı servis masasının ikizi var. Kardeşi var efendim. Aynı şekilde. Ve hakikaten bir mermer kütüğünden kesilmiş. Aynı onun üzerindeki şurada bulunan damar. Burada da orta yerde mevcut. Efendim bu oda hakkında sizlere söyleyeceklerim. Bir de yerde halısı var orijinal. Ama bu tabii bu sarayın en büyük halısı değil. En büyük halısını size salonda göstereceğim. 146 metrelik hereke halısı. Bu halıların da ekserisi hereke dokumasıdır efendim. Türk sarayındaki yerleşme hamlelerinin yapıldığı dönemlerde bu sarayda inşa edildiği için kendi imalatımız olan kendi mamullerimiz bol bol bu sarayda cömertçe kullanılmıştır ve bugüne kadar da kalmıştır efendim. Şimdi yan taraftaki odaya geçiyoruz. Efendim şimdi yemek salonundan çıktık, 12 numaralı odadan çıktık. Hemen bitişiğindeki yemekten sonra şöyle bir müddet için istirahat edilen bir oda. Bu odanın eşyaları bir bakımdan geçiriliyor. Tabanda yalnız hasırları komple görebilirsiniz diye ben bu odayı hasreten gösterdim. Şu anda eşyalı oda değil burası. Ama görüyorsunuz ki 1865'lerde İskenderiye'den getirilen hasırlar dipdiri duruyor efendim. Bu hasırları biz fazla da yıpratmayalım. Onun için size fazla gösteremiyoruz ki bizden sonrakileri de kalsın. 100 sene sonra gene gelip gençlerimiz görsünler ecdadının bu hatırasını. Şimdi haremin giriş kapısından hemen geçilen salonun önündeyiz efendim. Kıymetli seyircilerim, şu anda haremin avludan girişindeki salondayız. Bu salondan şu merdiven, hoş süslü bir merdiven efendim, haremin üst katına çıkıyor. Burası harem kısmı, harem bölümü oluyor sarayın. Bu birinci kat, öbürü de ikinci kat. Gördüğünüz gibi burada mermer iki tane devasa sütun var. Bunlar şutuko değil. Yani mermer görüntüsü verilmiş ahşap değil. Şimdi salona dönüyoruz efendim. Giriş salonuna dönüyoruz. Burada bir orta masası var. Bu masanın özelliği efendim ahşap, ancak üzerine sedef kakmaya benzer şekilde metalden bir oturtma yapılmış. Ne tekniği onu da bilmiyorum doğrusu. Şimdi efendim güzel bir avizesi var. Gördüğünüz gibi efendim ışık vuran yerden de ışık saçılıyor. Işık vurmayan yerden de ışık saçılıyor. Lambasının yarıya yakını yandığı halde. Yaktırmadık hasreten, yani bir ceryan şeyi olmasın, sarfiyatı fazla olmasın diye. Burada size orijinal bir hatırayı göstererek bugünkü programımızı kapatmak istiyoruz. Efendim hoşumuza gitti. Eskiden de kalma bu. Bugünkü devasa milyonluk şehirlerimiz arasında ve Avrupa şehri olarak dünyaya ilan edilen Bursa'nın evvelki hali efendim. Tabii bir ressamın fırçasından geçmiş. Ressam elbette ki o zamanlar gecekondu da yoktu herhalde, veya ressamın fırçası gecekonduyu çizmedi mi nedir efendim. Ama gördüğünüz gibi Ulu Cami ve Bursa'nın diğer tarihi camileri böyle serpiştirilmiş. Koca Bursa Ovası ki şu anda fabrikalarla lebalep dolu, yeşilliği falan kalmamış bir ova haline gelmiş. Ova buradan Mudanya sırtlarına kadar, Yörük Ali sırtlarına kadar görünüyor. Efendim bir programımız daha sonuna geldik ama Beylerbeyi Sarayı'nı bitiremedik. İnşallah bundan sonraki programlarımızda Beylerbeyi Sarayı'ndan sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 102. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 3. Plevne Muharebesi 1-2-3. Muharebeyi aratacak kadar çok şiddetli ve toplu saldırılara sahne oldu. Fakat düşman için bu böyle oldu. Büyük zayiat verdiler. Çok top mermisi attılar. Bir adeta top bombardımanına tabi tuttular. Fakat kendi zayiatları bizim zayiatın 4 misliydi. Saat 4'te yağmur çok yağıyor, sis sürüyor ve muharebe de bütün cephe boyunca iyice yayılmıştı. Her tarafta çatışma vardı, çarpışma vardı. Dürbünle yüksek yerlerden başka bir şey göremiyorum, görünmüyor. Fakat sesleri işitiyorduk. Sanki bütün kainat, intifaya başlayan birçok volkanlar, birçok tayfunlarla parçalanıyor gibiydi. Öyle bir çatırtı, öyle bir cayırtı vardı ki, efendim bu bütün kainat patlayan binlerce volkanla paramparça oluyor gibi idi. Tabii insanoğlu karşıdaki birinin kafasına bir yumruk kadar taş değse onun için bir, yani evet, bir taş geldi vurdu der. Fakat kendisine mercimek kadar bir taş kendi kafasına hızla vursa, ya kocaman bir taş geldi bana vurdu diye. Çünkü sinir sistemi onu duyuyor. Göz karşıda sadece olanı görüyor. O insanın sinir sistemini etkilemediği için de oradaki hasarı hesaplayamıyor idi. Ağır ve rutubetli hava barut dumanını yükseltmiyor. Atılan silahların, top mermilerin, hadirinse piyade tüfeklerinin barut dumanları ağır havada yükselemiyordu. Aşağı çöküyordu. Zehirli gazlar gibi efendim. Yani herhangi bir yerdeki bir doğal gaz sızıntısı bile gelir, efendim aşağıya çöker, odanın dibine çöker. Siz ne kadar pencereyi açarsanız açın, odanın tabanını süpürgeyle oraya buraya yelpazelemezseniz, onu tabii el süpürgesiyle, o da varsa şimdi evde bulabilirseniz, efendim o gaz orada biraz daha fazla kalabilir idi. İşte bunun cephede olanını düşünün. Barut dumanı aşağılara iyice çökmüştü. Yani insanların burun hizasına inmişti. O ekşi koku, ya bu dumanlar toprağın üzerinde büyük birer top halinde bulut gibi dalgalanıyor ve kokusu da burnumuzun direğini kırıyordu. Biz, etrafımızdaki askerler bir hayat ve ölüm mücadelesine giriştikleri bir sırada, burada kenara çekildiler ya efendim, tembel tembel kaldığımız, sadece bu barut dumanını kokladığımız için şikayetçi oluyorduk. Ön tarafımızdaki birinci cephedeki arkadaşlarımız canlarıyla uğraşıyor. Biz de arazideki barut dumanı genzimizi yakıyor, burnumuzun direğini kırıyor diyoruz. Burada bir kendisi kendi kendini tenkit etmekten de geriye kalmıyordu. Bizi burada koyanlara da lanet ediyorduk. Yani savaştan kaçmış olmak için değil. Niye bizi burada tutuyorsunuz? Cepheye gidelim, öne gidelim diyorduk. Dakikalar ebediyet kadar uzun geliyordu. Yani dakikalar geçmek bilmiyordu. Bütün gözler Tabya'nın kapısındaydı. Bize ilerlemek için emir ne zaman gelecek diye bir irtibat, bir haberci bekliyorduk. İki tabur birbirine paralel yürüyüş kolu halinde diziliydik. Ama gözümüz Tabya'nın giriş kapısında. Bizim binbaşı bu bakımdan fevkalade bir asker olduğu için, binbaşı Taki Bey, bütün tertibat, bütün tedbirler alınmıştı. Saat 4'te Adil Paşa'nın yaveri dört nala geldi. Bu taburun hemen baş tabiye gitmesi için emir getirdi. Rumenler orada bir Rus fırkasını imdat alıp bir destek almışlar. Rus kol ordusunu efendim veya Tugay'ını diyelim fırkasını. İmdat hücumlarını tekrarlamışlardı. İmdatla beraber hücumu Rumenler bir daha tekrarlıyorlar. 5 dakika sonra Bulgareni yolu üzerindeki Girivişe Köprüsü'nden bir Çerkes yere sürüne sürüne geldi. Dumanlar içinde kalmıştı. Atını o kadar sürmüştü ki hayvan nihayet çatlamıştı. Onun için yaya kalmış ve sürünerek gelmiş. Ayakta yürüse vuracaklar. Adil Paşa ile Erkan-ı Harbiyesi de kurmay heyeti de yukarıya geldiler. Acele bir konuşma oldu, görüşme oldu yani. Paşa bizim binbaşı Takibe'ye bir şeyler söyledi. O da atını bizim tarafa sürerek bağırdı. Bu tabur yani sizler son süratle Kirişin'e gidecek. Bu kadar. 30 saniye geçmeden yola çıkmıştık. Nasıl koştularsa koca tabura verim. Adil Paşa ile zabitleri kılıçları çekmişlerdi. Bize güle güle dediler selamlamak için. Topuğa kadar çamurlu meyilli bayırlardan, top ateşinin önünde ve insanı sersem eden barut kokusu içinde gideceğimiz yere doğru sanki uçuyorduk. Yağmur hızlıydı ama aldırış etmiyorduk. Sudan çıkmış gibiydik. Suya batıp çıkmıştık sanki. Yanında bir Çerkes de binbaşı başta gidiyor. Ondan sonra arkamda sancak takımı olduğu halde başında bulunduğum benim bölüğüm geliyordu. Binbaşının hemen arkasındaydım. Sevgili sancağımız yağmurdan ıslanarak serenine yapışmıştı. Dalgalanamıyordu. Ondan sonra trompetçiler geliyordu ki bunların çaldıkları trompetler bizim rutubet ve çamur yüzünden ağırlaşan adımlarımıza birazcık olsun elastikiyet veriyordu. Bundan sonra öteki bölükler, en arkadan da mekkareciler geliyordu. Binbaşı hemen beni yanına çağırdı. Hızla gittim yanına. Güneyde mağlup olacağımızdan korkuyorum. Güney kanatta. Neferlere söyleme. Fakat vatandaşına yani Jack Seymour var bir mülazim daha. Haber ver ve siz iki İngiliz elinizden geleni yapınız. Komutana selamlayıp geriye dönünce bunu Jack'a söyledim. O kuvvetle elimi sıktı ve gene inşallah dememiş de Jack Seymour gene sırtlarını bize döndüklerini görürüz inşallah. Onu ben diyorum inşallah. Yani kaçıp gidince adamı sırtından görürsünüz. Kaçıp gittiklerini görürüz dememiş de gene sırtlarını döndüklerini görürüz dedi. İkinci muharebe günü yürüdüğüm yoldan gidiyorduk. Bayırın güneydeki yamacından yakında atlarından inmiş Osmanlı kazakları bir de ikinci White Tort topu ile mücehhez avcılar bölüğü bulunan Girivişe Köprüsü'nün üzerine inmiş oradan Bulgareni yolunu batıya alarak 30 Temmuz günü Süngü Muharebesi'nin yapıldığı yere tırmandık ki 30 Temmuz'da da burada bir göğüs göğüse muharebe olmuş. Süngü Muharebesi göğüs göğüse muharebe demektir efendim. Bunun ortasında şimdi merkez tabiyesi vardı. Umumi karargahın bulunduğu tepeden geçmiş ve ihtiyat tabiyesinin yanından müşirin ve kurmay heyetinin erkanı harbiyesinin içinde oturduğu yeşil çadırları gördük. Dedi ve bugünkü bu 102. bölümümüzü burada noktaladık. 103. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim. Müzik
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Tarihe şan verenler,

Avrupa'da çaktılar, gönülleri yaktılar, Tuna gibi aktılar, tarihe şan verenler, hoşgörüyle hey bire hey, Serhat'ta mekteptiler, hep yiğitlik öğrettiler, kimsesizi gözettiler, tarihe şan verenler, tüm dünyada hey bire hey, tüm dünyanın gönlüne, zalimlerin önüne, geldiler birine, tarihe şan verenler, insanlıkla hey bire hey, herkes onları bilecek, mazlumlar da gülecek, gözyaşı silinecek, tarihe şan verenlerle, Türk oğluyla, Oğuz torunlarıyla, Ehl-i Sünnet yiğitleriyle, radyomuzdur gönüle, sözümüzdür hak ile, davetimiz can ile, tarihe şan verenlerle, tüm dünyada hey bire hey.

Şanımız iyiliğe, şanımız güzelliğe, şanımız hakkın rızasına olsun diyenlere, bütün gönül dostlarına, TGRT FM'den bizi dinleyenlere, Instagram üzerinden takip edenlere hepinize hayırlı geceler. Yüce Mevlam size ve sevdiklerinize hayırlı olanı nasip etsin efendim. Hayırlı olanı malın, mülkün, makamın, namın, ilmin, paranın hayırlısı. Kurban olduğum eczat tek kelimeyle özetlemiş. Hayırlısı. İklimma Erdoğan dua eder misin diyor. Ne demek ya Rabbi, şu anda bizi izleyenlere, dinleyenlere ve onların sevdiklerine hayırlı olanı nasip eyle. Her ne ki muratları hayra tebdil edip nasip eyle. Mustafa abim hayırlı akşamlar diyor, hayırlı yayınlar diyor, hayırlı yayınlar diyor. Efendim, TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda Tarihe Şan Verenler programında Ali Laga'yla, en güzel isim Ali Laga, yani hasta Ali, sakat ya, hep doğmakla beraber bu bugünün meselesi değil ya, ruh var, can var, kalp var, ama onların esir eden, onları yönlendiren nefis var, nefis iman etmediği sürece hastayız efendim, hastayız. Onun için Ali Laga, Halil, ya Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, Halilen. İbrahim Aleyhisselam için Allahü Teala dost edindim diyor, Halilen dost, dost edindim. Efendim, az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik demiyoruz, çok gittik be ya. Geçen haftadan bu haftaya ömrümüzden 150 bin nefes gitti, bir daha gelmemek üzere. Peki ne, geride ne kaldı? Bilmiyoruz ki. Her an Halil Aga böyle işte nara atarken falan, aa, ekranda bir karışıklık. Buradan da yönetmen bakıyor Halil Aga. Ya olmayacak şey değil. Vah vah vah ya, iyiydi falan filan, iyi konuşuyordu falan derken, tüy Halil Aga ya, nasıl birdenbire gitti? Son nefesi verdi, nefesler sayılı, bırakın saati falan, bırakın günlerde, nefes nefes. Bu dünya öyle bir dünya ki, bu dünyadan ahirete nefes götürmeye bile izin yok, dünyalık olarak. Mal, mülk, makam nerede? Bizimle gelen itikadımız ve amelimiz bizi terk etmeyen Allah-u Teala efendim hepimize doğru itikatta, ehl-i sünnet itikadıyla, sevdiklerinin sevgisiyle gitmeyi nasip etsin. Bizim ameller nerede? Nerede? Layık olmak Allah-u Teala, ne haddimize? Perişanlığını bilmek, ya Rabbi ben bu kadar yaptım, bitti, emrine uydum, yapmaya çalıştım, ama ona layık ibadet yapmak mümkün mü? Ama sevgi, sevdiklerini seversen, hubbu fillah, buzi fillah, Abdülkadir Vahhas Hazretleri öyle buyurmuş. Hiçbir ibadetime güvenmiyorum, onun düşmanlarıma, buzuma. Yani o kadar düşmanım ki o buzla, o düşmanlıkla, düşmanlarına düşmanlıkla inşallah kurtulacağımı ümit ediyorum diyor Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Efendim bayram dedik, geldi geçti. Bayramdan sonra 2 hafta. Sonra efendim önümüzdeki hafta Muharrem. Hicri yılbaşı. Önümüzdeki haftada o. Sonra Muharrem, Safer. Efendim Rebu'yle Vel. Peygamber Efendimizin tabii doğumu. Rebu'yle Ahir. Cemaziyel Evvel Ahir derken Recep Şaban. Hop tekrar yine. Tekrar tekrar tekrar. Ya nasip. Kime tekrar nasip olacak? Efendim bir Berat gecesi. Berat gecesinin özelliği bir yılda yapılacak işlerin meleklere bildirilmesi, levh-ül mahfuza inmesi, haberdar ölenler, kalanlar, yani bir içerisinde yapılacak işler. İmam Rabbani Kudüs-i Ruh Hazretleri'nin hanımefendisi diyor, ya diyor bu gece diyor kimlerin, kimler o defterde, yani bu sene ölecekler arasında yazıldı acaba diyor. İmam Rabbani Kudüs-i Ruh Hazretleri efendim tebessüm eder, ya diyor o defterde ismini görenler ne yapsın diyor. Hayırlı akşamlar Halil Ağam diyor Faik abim. Ben burada
ilan ediyorum ben bu Faik abiye kara sevdalıyım ya. Sene 91'den 2013'e kadar 22 sene telefonun bir ucunda o bir ucunda ne kavgalar ettik ama ne için? İşi güzel yapabilmek için. Ama severim be ya. Dedikten sonra. Efendim geldi gideceğiz. Ya şu dil söylüyor ama kendini hiç ya ölümden değil de ya Allahü Teala muhafaza buyursun söylemekten korkuyorum. Allahü Teala imansız gitmekten muhafaza etsin ya. Korkmak lazım. Korkmak lazım. Korkmayanın hali. Onun için dualarınıza layık değiliz ama ne olur ya son nefesimiz için tabii benim evlat, hanımefendi, anne babanı, anne baba vefat etti ama sevdiklerimiz için ve bizler de sizlere dua ediyoruz. Allah-u Teala size, sevdiklerinize son nefes iman selameti nasip edesin. Bunun da en büyük teminatı Allah-u Teala'nın sevgili kullarını sevmek. Bütün bu güzelliklerin yaşanmasına vesile olan Hüseyin Hilmi Işık Hazretleri buyuruyor ki Abdülkadir Arvasi Hazretleri'ni seven imansız gitmez. O büyükler kendilerini sevenlerin son nefeste imdadına koşar. Onun için tabi namaz yolda konmaz. Efendim ya peki halleri çare ne ya? Tamam duyduk. Her an ölebiliriz ama ne yapacağız? Efendim her an ölüme hazır olacağız. O nasıl olacak? Ya bağırıyorlar ya deprem çantanız hazır olsun. O çantada su olsun, elektrik feneri, radyo olsun, biraz altın falan, biraz bir şeyler ya nakit falan olsun. Deprem çantasında neler olsun diye bize ezberlettiler. Ya bir de son yolculuk çantası var. O da her an hazır olacak. Yani Azrail Aleyhisselam gelecek. Ya dur Azrail daha çanta hazır falan diye. Yok öyle ya ama. Bitti. Ya peki o çantada neler olacak be Halil Aga dersiniz? Efendim sağlam bir itikat. Az önce söyledik. Allah'tan sevdiklerinin sevgisi, Ehl-i Sünnet alimleri, Silsile-i Aliye büyükleri efendim, Hüseyin Hoca'dan başlayıp Abdülkadir Arvasi Hazretleri'ne, İmam Rabbani Hazretleri'ne giderek onların hayatlarını okumak, onları sevmek, Allah-u Teala'nın bir kimseyi sevdiğinin en güzel işareti ve hadis-i şerif El mer'u ma'men ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Ya kimi sever? Ve buna Allah-u Teala da dahil. Allah-u Teala seviyorsan Allah-u Teala ile beraber. Peygamber Efendimiz'i aleyhisselam seviyorsa onunla beraber. Dünyada, ahirette, mahşerde, sırat köprüsünde, cennette. Efendim Ömer abiler anlatırdı. Derdi ki bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabını çok üzgün gördü. Ya eshabım sizi böyle üzen nedir deyince dediler ki ya Resulallah biz sana aşığız. Dünyada seni her an görebiliyoruz. Hakikaten de böyle paldır küldür de odasına da giriyorlar. Sonra ayet-i kerime geldi. Hucurat suresi. İzinsiz onun hücrelerine. Hucurat hücreler demek. Peygamber Efendimiz'in odaları girmeyin diye. Öyle aşıklar. Aşıka engel yokmuş. Aşık. Peygamber Efendimiz'i görmek istiyorum. Hop. En sonra tabii ayet-i kerime gelince kendilerini toparladılar. Dediler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem biz dünyada istediğimiz sana zaman seni görüyoruz. Görmeden yapamıyoruz. Ama ahirette senin derecen çok yüksek. Ne yapacağız? Sen cennetin en üst köşesinde biz de sağda solda deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki El mer'u me'amen ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani kimi seviyorsanız ahirette onunla olacağız. Beni seviyorsanız benimlesiniz. Bitti. Ve efendim raviler diyorlar ki Eshab-ı Kiram'ı bu hadis-i şerif kadar sevindiren hiçbir şey olmadı. Evet. Son yolculuk çantamız hazır olacak. Efendim doğru bir itikat. Bol bol kelime-i tevhid. Başka tövbe istiğfar. Her an her an akla geldiği şey. La ilahe illallah. İmanı tazeleme. Tabii önce tövbe istiğfar. Tövbe pişman oldum. İkisi beraber. İstiğfar da affeyle ya Rabbi. Tövbe demeden ya Rabbi affeyle. Ya bir pişman ol bakalım ya. Yapmamaya azmet. Tövbe ettim. Ya Rabbi pişman oldum. Bu halkı bir daha işlememeye niyet ettim. Azmettim. Estağfurullah affeyle. Neymiş? Tövbe istiğfar. Sonra İmanı tazeleme. La ilahe illallah. İşte salavatlar, kaza borcun, kul borcun olmayacak. Nerede? Ama öyle bir dua var ki Peygamber Efendimiz. Ya Rabbi tövbe edip salih amel işleyip seyyiatlarını hasanata çevirdiğin
kul haklarına kefil olduğun kullarından eyle. Allahu Ekber. Duaya bak ya. Ya Rabbi, tevbe edip, salih amel işleyip, seyyiatlarını yani kötülüklerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirdiğin ve kul haklarına kefil olduğun kullardan eyle. Ya bu kim bu kullar? Efendim Allahu Teala bilir ama ya neticede bu kullar Allahu Teala'nın en çok sevdiği iş yapar. O nedir? Emr-i maruf nehyanil münker. Allahu Teala'nın dinini doğru olarak insanlara ulaştırmak, yani hakikat kitaplarını okumak ve okunmasına vesile olanlar inşallah tevbe edip salih amel işleyip seyyiatlarının hasenata döndüğü ve Allahu Teala'nın kul haklarına kefil olduğu kollarından olacaklar. Efendim, ya Halil Aga başka, efendim namaz. Namaz öyle büyük bir nimet, öyle büyük bir nimet. Allahu Teala peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta ihsan ettiklerini bize namazda günde 5 vakit ya. Efendim bugün yine okudum. İsa Aleyhisselam bir gün bakıyor ama bir kuş nasıl böyle akıl almaz güzellikte. Ayda gidiyor batakla. Oluyor simsi. Allah Allah diyor. Bu kuş ne yaptı böyle? Hop oradan çıkıyor. Yan tarafta göl, oraya giriyor. Tekrar nurlu. 5 defa. Ya Rabbi diyor, bu ne haldir? Allahü Teala buyuruyor ki bunlar Hazreti Muhammed'in sevgilimin ümmetidir. Günah işlerler, simsiyah olurlar. Namaz kılarlar, nurlanırlar. Günahlar gider. Bugün de 5 defa böyle devam eder diyor. Onun için namaz yolda koymaz. İmanın tazelenmesi. Rahmetli Enver abi öyle der. Derdik ki efendim namaz kılan imansız gitmez. Yani kişinin her an Allahu Teala'yı hatırlaması lazım. Allahu Teala'dan bir an gaflete izin yok. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Namaz dedi Enver abiler ya. Yani namazı kıldım kılamadım. Abdest aldım alamadım falan. Biri bitiyor hop. Şimdi ne yaptı? Akşama kıldık, biraz sonra yatsının telaşı başlayacak. Abdestin var mı yok mu falan. Ne rahmet ve huzura yolculuk. Bu bir hadis-i şerif. İze kamel abdü fissalah. Kul namaza kalktığı zaman fütühat lehü ebvabül cinan. Ona cennet kapıları açılır. Başka? Küşfetül hicabü beyne ve beyne rabbehü. Rabbi ile arasında perdeler kalkar. Şu müzeye bakın ya. Kul namaza durduğu zaman cennet kapıları açılır. Nasıl? İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki efendim Kabe dünya ile cennet arasında geçittir. İşte namazda neden Kabe'ye doğru duruyor? Allahu Ekber deyince şeye batmış oluyor. Hadi bakayım ruhumuz Kabe'den cennette, işte cennette ulaşıyor. Cennet kapıları açıldı. Sonra cennette ne var? Arş var. Arş nedir? Allahu Teala'nın zatına ayna. Ona ayna. Yani arşa ulaşmak, Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmak. Tabii haşa o huzura ne mümkün ama aynanın yanına gelmek yani. Yani Allah-u Teala bizim aramızda mesafe yok. Bizim bile onun arasında. Bizde mesafe bizde. Hepsini oyuncağı olmuşuz. Günahlara bulanmışız. İşte ama arşa çıkmak bu mesafeyi bizim açımızdan kapatmak demek. Namaz, namaz, namaz yolda kılmak. Aman torunlara, aman evlatlara, aman kendimize. Namaz ya, namaz, namaz, namaz. Namaz müminin miracıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi ne derdi? Erihni ya Bilal. Ey Bilal, beni ferahlandırın. Nasıl Peygamber Efendimiz buyuruyor? Yani ey Bilal kalk, ezan oku, namaza çağır, namaza durayım. Şu insanların gafletiyle, ihanetleriyle, eziyetleriyle sıkılan ruhum dinlensin, bedenim de dinlensin, abdest almak.

İdrakü bi azzil idrakü idrak. Allah-u Teala idrak etmek demek, onu idrak etmenin mümkün olmadığını idrak etmektir. Amma da söz ha, haşa benim değil ya. Hazreti Ebu Bekir ve İmam-ı Azam Hazretleri. Ya Rabbi seni iyi tanıdık. Ne demek bu? Yani senin bu dünya şartlarında tanınamayacağını, bilinemeyeceğini bildik demek. Bunu idrak etmek, Allah-u Teala'yı idrak etmek, tanımak demek. Efendim, tövbeye devam, istiğfara devam ve her an, her an Azrail Aleyhisselam gelebilir. Her anda ölüme hazır olmak demek, namazı terk etmemek demek. Efendim, biz vallahi billahi çok zenginiz şu anda ya. Nefes alıp veriyoruz, aklımız başımızda. Hallega'nın dediklerini anlıyorsunuz. Oh, dünyanın en zengini biziz. Şu anda bizim bulunduğumuz pozisyonda olmak için her şeyini vermeye hazır olanlar, ama mümkün değil, bitti. Kim? Vefat edenler. Onlara deseler ki 5 dakika size müsaade dünyaya, her şeylerini verirler ve dünyaya gelince öyle bir kelime-i şehadet, öyle bir tövbe istiğfar söylerler ki bütün hücreleri bırak, atomlar, atomlardaki elektronlar falan hepsi harekete gördüler, yakin hasıl oldu ya. Onun için aman ha, ölmeden önce ölmek işte bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emir abilerine sık nakleder. Mutu kable temutu. Ölmeden önce ölürüz. Yani öldükten sonra göreceklerinizi şimdiden görürüz. Serkan Ayvacı. Halil abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Duanızı rica ederiz demiş. Ey ya Rabbim. Her ne ki bu Serkan kardeşimiz ve diğerleri ulaşmak, kavuşmak istedikleri. Onun hayrına da olabilir, şer de. Ama sen onları hayra tebdil edip nasip eyle, hastalarımıza şifa, derde olanlarına deva, borcu olanlara edalar. Efendim, nasip eyle, hayırlı olanı nasip eyle. Efendim, nefis var ya hakikaten ya, aman ya Rabbi, biraz da bir şeyler biliyor havasındaysan böyle Allaga gibi, kimseye böyle akıl, en çok zor gelen birinin ona akıl vermesiymiş. Nefse en zor gelince. Vallahi yaşadım bugün ya. Her zaman yaşıyorum ya. Akıl almak en zor şeymiş. Ve efendim akıl vermek de en çok hoşuna gider. Bugün işte mesaiye geldik. Efendim İhlas İş Merkezi Holding'e. Efendim tabii ihtiyar adamız, tuvalete gittik. Tam girerken orada temizlik yapan kardeşimiz geldi, dedi ki efendim dedi içeri girmeseniz hayır olsun dedim. Ya dedi yeni temizlik yaptım dedi. Çamaşır suyu hakikaten çok keskin kokuyor. Orada bir koku. Yani rahatsız olabilirsin. Ya ben ya dedim yani nasıl duracağız falan. Ben hatta biraz da şey kafa konuştuk ya, altımıza mı falan yapalım gibilerden. Çocuk nereye yapacağız gibi söyledim. Abi dedi ben yan taraftaki hakikaten yakın yerde başka tuvalet de var. Onu temizledim dedi. Neyse ben diğer tuvalete gittim ama içime oturdu. Ya dedim delice. Herkese diyorsun ki geleni gönderilemeyir. Bu çocuk sana çok kibar bir şey söyledi. Ne dedi? Abi içeride yeni temizlik yaptım. Ama sen kimsin bre? Delicele Halil Pehlivan'a efendim akıl veriyorsun. O istediği yere. Ay nasıl zoruma gitti böyle. Sonra tabii biraz aklım başıma gelir gibi olunca. Gittim ya dedim hakkını helal et. Ama bak yine özür dilemek yok. Hakkını helal et diyoruz. Yani yemin ederim helal et ya. Ya Halil Delice böyle boyun bükmüş sana gelmiş. Ne diyor? Hakkını helal ediyorsun. Hani şeyli yiğitlik yapmış. Ama özür demek yok. Çocuk da abi helal olsun ne demek falan dedi. Ama yine tabii bak ancak iki adımda Sonra tekrar gördüm ya delikanlı. Çok dedim özür dilerim dedim ya yani falan. İkinci şeyde tekrar bir karşılaştık. Allah-u Teala da karşımıza çıkarıyor yani böyle. Onun için bu işin tek bir formülü. Kimseyle kavga etmemenin. Kavganın kendisiyle olmanın. Nefsi düşman bilmenin tek bir formülü Enver abiler söylerdi. Efendim, geleni gönderilen bil. Tam ilma saadet ebediye sayfa 425. Orada mektup İmam Rabbani'nin ikinci cilt olabilir. Başka, efendim yine tam ilma saadet ebediye son sözden önceki son mektup. Üçüncü cilt 15. mektup. Okuyun be ya. İşte bu geleni gönderilmek bilmekle ne demekmiş? Yani başa ne geldiyse Allah da diledi ya. Hak ettim etmir mayrı. Ama sen hak ettim bir kusurun vardı. Çünkü Enver abiler öyle diyor. Başa gelen her şey, her bela bir işi bizim karşılığıdır. Allah-u Teala bize merhamet ettiği için daha dünyada gönderiyor. Neden seviyor bizi? Ahirette ceza çekilecek gibi değil. Dünyada gönderirken bile kendimize gelelim. Aklımızı başımıza alalım.

hem de hesap ahirete kalması. Bu Allah-u Teala'nın çok sevdiğin işareti. Hüseyin Koca Efendi tabi mektubatta da geçiyor. Dert ve belanın çok gelmesi günahın çok olduğunu değil, affın çok olduğunu gösterir. Geleni gönderilen be. Ben bunu her zaman söylüyorsam, daha şimdi giderken burada kim var bizim yönetmen? Ömer. Ömer bana bir şey söyleyecek. Lan Ömer rahat dur falan. Neden? Dedik ya, nefisin en çok sevmediği nasihat almakmış. En çok da hoşuna giden nasihat vermek için. Geleni gönderilen bileceğiz. Hanımla, evlatla, efendim trafikte başkalarıyla kavga etmemenin tek formülü, kavgasının kendinde olması herkesten barışık olur derdi Emre abidir. Kendimizle kavgalı, başkalarıyla barışık, kendimizden başkaları düşman aramayacağız. Çok anlattık ya, vardı ya bir Mevlana Celaleddin Rumi'nin meselesinde geçen, herkese kusur bulan bir adam. Sonra sultan onu başının üzerinde bir küp zeytinyağı ile imtihan etti. Ya Allah de be ya dedikten sonra efendim telel mal devam. Efendim elhamdülillah Allah-u Teala ahir ömrümüz öyle bir iş nasip etti ki. Sevgili dinleyiciler, izleyiciler, nedir ilmihal? İlmihal kadın erkek her Müslümanın bilmesi farz olan bilgiler. Ve özellikle evlatlarımız, torunlarımız için çok önemli ya. Buluğ çağına geldiği anda hiç olmazsa imanın altı şartını, onların açıklamasını, Allah-u Teala'nın zatı, subut, sıfatı, melekleri, iman, kadere, bunu kısaca dolu da bilmiyorsa ve namaz kadar, kılacak kadar efendim sure, dua, namaz kılmasın, abdesti, guslü bilmiyorsa, ya kendi de yandı, ona öğretmeyen ilk önce anne baba varsa, amcalar, onlar da sorumlu ya. İlmi hal, halin ilmi efendim. Aman aha efendim, güçlü Türkiye için güçlü Türkiye. Devam ediyoruz. Bu hafta Fatih'teydik. Aksaray vatan ile millet çetesi arasında, oradan nereye geçtik? Efendim Eyüp Sultan Hazretleri'ne geçtik. Eyüp Sultan Hazretleri'ni önce ziyaret ettik. Sonra da dergaha çıktık. Ya Hüseyin Koca Efendi, Enver abiler. Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah-u Teala nasip etti. Biz selam verdik. Biz onların ne dediğini duymadık ama onların duyduğundan ve halimize güldüğünden, ama şeyden geldik yani. Güçlü Türkiye çalışmasından inşallah. Elhamdülillah. Anlatılmaz bir güzellik efendim. Anlatılmaz bir güzellik. Ve Enver abi derdi ki Eyüp Sultan Hazretleri'nin kıymetini bilin. Efendim Eyüp Sultan Camii içerisinde bir lehva var. Osmanlıca. Ne diyor biliyor musun? Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari? Habib-i Ekrem'in yari Eba Eyyub el Ensari. Allah! Bak ne diyor? Yetişmez mi bu şehrin halkına, yani İstanbul halkına şu güzellik yetişmez mi diyor? Bu nimeti bari. Allah-u Teala'nın nimeti. Neymiş bu? Habib-i Ekrem'in sevdiği yari Eyüp Sultan Hazretleri İstanbul'da diyor. Efendim İstanbul'a değil, efendim bütün Türkiye yeter ya Eyüp Sultan Hazretleri'nin bu güzel topraklarda olması. Efendim yani Anadolu ve Trakya dahil, şöyle bir düşünsek, bu topraklarda yatan herhalde rütbe olarak en üstte Allahu Alem, Allahu Teala bir Eyüp Sultan Hazretleri'dir. Sultan ya, güzel Anadolu'muzun son kalanın komutanı efendim. Ya ona ziyaret imkanı varken etmemek. Efendim Özdemir Ali Baz, hayırlı akşamlar Halil abi, hayırlı akşamlar efendim. Gönül Pınarı demiş, hayırlı yayınlar Halil abi. Allah-u Teala emeği geçenlerden razı olsun demiş ve bu akşam programın akışı içerisinde. Efendim 4 Haziran 1876 Abdülazan şehit edildi. Ah be ya, güç kontrol edilmedi mi? Yandık ne yandık. Efendim 4 Haziran 2016 Muhammed Ali'nin, var ya bu boksör Muhammed Ali, onun vefatı. Efendim 5 Haziran 1086 Kutalımsoğlu Süleyman yine şehit oldu. 5 Haziran 1916 Şükrü Paşa Edirne Müdafii vefat eyledi. 2 Haziran 1557 Süleymaniye Camii inşa edildi. Ve 8 Haziran 652 yani bugünkü miladi tarihte iki cihanın serveri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eyledi. Efendim Abdülaziz Han şehit edildi. Kimler? İngilizler tarafından. Ama kim tarafından? Efendim kendisini koruması gerekenler tarafından, askerler tarafından ya.
Yani böyle bir ihanet. Efendim, kuvvet kontrol edilmezse geri döner, sahibine döner. Onun için ya Osmanlı'da, Yeniçeri her zaman sıkıntı olmuş. Kuvvet kontrol edilmezse efendim sahibine geri döner. İşte Abdülzan kendisini koruması gerekenler tarafından şehit edildi. Ya böyle bir ihanet. Halife, efendim ilk önce ne diyoruz? Çırpınırdı Karadeniz. Bakıp Türk'ün bayrağına. Ah, ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Var Mehter.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ayrı düştüm dost elinden. Yıllar var ki çarpar sinem. Vefalı Türk gelir yine. Selam Türk'ün bayrağına. Vefalı Türk dün geldi. Bugün gelme gayretinde. Ama yarın inşallah sağlam gelecek. Alperenler yetişiyor. Güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyenler gecesini gündüzüne katarak çalışıyor efendim. Efendim hemen gelen mesajlara bakıyoruz. Şöyle geri alalım. Hayda. Abi, nereye gitti ya? Arşive gitti ya. Ali İbrahim Güçerek'e yanlışlıkla dokunduk. Mesajın bakalım şurada bulabilecek miyiz ya? Arşivledik ya. Neyse Halil İbrahim Güçerek'a herkese selam ediyor. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlulara edalar için ve biz de Halil İbrahim kardeşimizin efendim şifatı için dua ediyoruz. Ama hepimizin iki cihan saadetine son nefeste iman ile. Edirne'den İpek Hanım. Edirne Şahattin Karaman Hazretleri'nin türbesi hangi ildedir? Şücaattin Karamanı Hazretleri'nin türbesi belli değildir ama kabri İpek abla efendim Tunca kenarındadır efendim. Tunca kenarından Kırkpınar'a doğru giderken Sakine Hatun'un Hazreti Hanım Evliyamızın kabri nerededir diyor. Edirne Fatih'inin efendim Edirne Fatih'i 1. Murat Han babası Yıldırım Beyazıt dedikten sonra efendim hemen neye bakıyoruz? WhatsApp'tan gelen mesajlara bakalım. Metin Harmanlı, hay Çanakkale'nin Fatihi. Teşekkür ederim Halil abicim demiş. Ne oldu? Efendim benden bir telefon istedi adres. Hocam Bursa Osman Gazi'den Öslem Hanım. Sizleri dinliyoruz. Allah-u Teala aklımıza, imanımıza zarar vermesin. Sizlerden ve dinleyenlerden dualar bekliyoruz. Sevgili TGRT FM dinleyicileri, efendim TGRT FM dinleyenler, gecenin bu saatten takip edenler, garipler ya, kimsesizler, teselliyi ya hastadır, efendim bir engeli vardır, yalnızdır, kimsesizdir, efendim yoldadır, bekçidir, bir yerde çalışıyordur. Televizyon seyretme imkanı yoktur. Radyosunu açar ama en fazla garipler, hastalar. Onun için diyoruz ya Rabbi. TGRT FM'i dinleyenlere her neki muratları hayra tebdil edip o muratlarını ihsan eyle. Hepimize dinleyenler, sevenler hepimize ve sevdiklerimize son nefeste iman selameti nasip eyle. Bekarlara hayırlı iş. Evli olanlara hayırlı geçimler. Talebe olanlara derslerinde başarı. İhsan eyle ya Rabbi dedikten sonra efendim mesajlarımızı okuduk ve kaldığımız yerden bütün hızımızla devam edelim. Tekrar Instagram'a bağlam. TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenler programında efendim pehlivan aga demiyoruz. Ali Lega'yla beraber. Alil efendim sakat. Hasta veya Alil hasta demek efendim. Ya illet oradan geliyor. İllet, killet, zillet diyorlar ya. Müslüman da üçünden biri bulundurmuş. Yani haşa böyle olma arasında değil ama Allah-u Teala imtihan dünyasında bir Müslümana illet, hastalık, killet, fakirlik, zillette insanlar tarafından hor görülme. Yani ne dedik ya işte nefis azmasın diye. Firavun 400 yıllık niçin Firavun'um demiş, niçin ilahım demiş. Efendim 400 yıllık ömründe o Firavun bir defa baş ağrısı çekmemiş. Ondan sonra kendini ne yaptı? İlah zannetti, hem kendi sapıttı hem de başkalarını sapıttım. Efendim en son Abdülaziz Han'ın şehit edilmesini. Efendim güç kontrol gerektirir. Yani tabii güç derken para da güçtür, makam da güçtür. Efendim senin sözünü dinleyenler de güçtür. Bunları kontrol edemezsen onlar seni kontrol eder. İşte efendim Genç Osman kim şehit etti? Yeniçeriler. Abdülaziz Han kim şehit etti? Askerler. Yeniçeri Hoca kaldırıldı ama onun yerine gelenler yine asker, silah onlarda. E Türkiye'de kaç defa ihtilal oldu? Ya onun için gücün karşısında güçlü olmak zorundayız. Ya böyle tam vicdanı olgunlaşmış Allah korkusuyla gücü efendim hükmetmek değil emanet bilenler yetiştireceğiz. Yetiştiremesek yeri gelince onlara sopa atmaya becerebileceğiz. Yoksa gelirler yaparlar yani. Yaptılar. Bu dünyada işte şu anda güç kimde? Amerika'da. Amerika'yı yanına almış İsrail'de ne yapıyor? Her türlü hakaret yapıyorlar. Eğer güçlü olsak. Ay yıldızı bayrağımızın semalarında dalgalanmasını isteyenlerin isteklerine, arzularına, dualarına cevap verebilsek yapabilirler mi? Yapamazlar. Biz buna müsaade ederiz, etmeyiz. Fıtratımızda var zalime karışma. Ama işte güç. Gücün yoksa böyle boyun büküyorsun. Gücün var yani birilerinde. O zaman onlar, sen onları kontrol edemiyorsan onlar seni kontrol ediyor dedikten sonra. Efendim Muhammed Ali. Boksör, dünya şampiyonu. Efendim Cassius Marcellus Clay'di. 1940 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kentucky'de dünyaya geldi. Komşuları bisikletini çalmasınlar diye efendim bir polisten boks dersleri aldı. Çok kabiliyetliydi. Ve efendim 26 Şubat 1964 tarihinde Sonny Lanier dünya ağır boks şampiyonu oldu. Daha sonra İslamiyet'i seçti. İslamiyet'i seçince efendim Vietnam Savaşı'na gönderilmek istendi. Efendim hocam selamünaleyküm. Adımı söyler misiniz? Neyin adını ya? Hocam lütfen ismimi söyler misiniz? Abdülhakim Songur. Selamünaleyküm. Süredik be ya. Abdülhakim Songur efendim. Çok yiğit bir kimse ha. Efendim ve neticede Vietnam'a gitmeyince efendim geri alındı. Hapsedildi. 4 yıllık, 5 yıl hapis. 1970'de davası reddedildi. Tekrar dünya şampiyonluğu için sahalara döndü. Efendim 1981'de ünvan maçına çıktı. Ve efendim şampiyon oldu Zaire'deki o meşhur maçta. Ve 4 Haziran 2016'da da vefat eyledi ve Türkiye'ye geldi. TGRT FM'in açılışına geldi efendim. Onunla ilgili bir hatıra, o zaman Türkiye Gazetesi İhlas Holding baş efendim danışmanı Nevzat Altıntaş'ın bir hatırası var. Londra'da bir üniversitede konferans vermek için gitmiştim. Bir akşam otelimdeyken bir telefon geldi. Amerika'dan birkaç misafirimiz geldi. Birinin ismi Cassius Clay olduğunu öğrenince ertesi gün için otelden geleceğini söyledim. Dünya boks şampiyonu olan Cassius Clay'in Müslüman olacağını öğrenmiştim. Ertesi gün oteline gittim. Orada birbirimize hoş geldin dedik. O ara bana Cassius Clay'i kucakladım. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyor. Ağlama! Ne ağlıyorsun diye teselli etmeye çalıştım. Bana ne dese beğenirsin. Ben sevincinden ağlıyorum. Çünkü dünyada beni ilk defa kucaklayan beyaz sizsiniz. Ya Amerika'da ırkçılığın zirvesi. Beyazlarla siyahlar aynı şeyde belediye otobüsüne binemezdi. Efendim şunu yapamazdı, bunu yapamazdı. Ta 70'li yıllara kadar ya. Müslümanlık kabul ettiğini ve bunu gizli tuttuğunu benden namaz kılmayı öğretmemi istedi. Ona namaz kılması öğrettim. Aradan yıllar geçti. 1964'te Müslümanlığını ilan edip Muhammed Ali ismini aldı ve dünya ağır boks şampiyonu oldu. Daha sonra Parkinson hastalığına yakalandı. TGRT'nin açılış törenine onu da davet edilmesini istediğim Enver Bey kabul etti, geldi. O törene ben de gittim. Ta uzaktan beni tanıdı ve orada bir daha kucaklaştık diye. Şimdi Muhammed Ali Kale Müslüman oldu. Ama tabii Amerika'daki Müslümanların zenciler arasındaki İslamiyet ilk yayılışı tabii Ehl-i Sünnet değildi. Bildikleri değildi. Onların içerisinde Ehl-i Sünnet'e yaklaşan Malcolm X'ti. O zencilerin İslamiyet'ine itiraz eden, bu sizin yaşadığınız İslamiyet değildir dedi ve onu da ne yaptılar? Efendim öldürdüler. Hocam babam İhsan, Duman'a selam söyler misiniz? Sizi dinliyor. Efendim hiper kimse. İhsan Duraman. Duraman'a, İhsan Duraman'a çok sevgili Yiğit oğlu. Efendim veya kızı da bilemiyorum yani, şeyden anlayamıyorum. Selam söylüyor. Sizi çok seviyormuş. Dualarınızı istirham ediyor efendim. Ey baba. Efendim babanın evladına yaptığı dua, peygamberin ümmetine yaptığı gibi dua gibi. Onun için ey babalar, duanızı evlatlarınızdan esirgemeyin. Ey evlatlar, siz de babanın duanızı alın ya. Onun gönlünü yapın sakın ha. Babanın ne derler ona, iğrencini almayın. Babayı üzmeyin. Tabii aynı şekilde anneydi efendim. Anne babaya, anne babanın sağlığına yetişip de onların rızasını almayanlar, onların duasına kavuşmayanlar yandı ki ne yandı? Çünkü Allah-u Teala'nın rızası anne babanın rızasına, onların duasını almaya bağlı. Emler abiler öyle der. Ben bütün bu başıma gelenleri, bütün kavuştuğum nimetleri anne baba duasına efendim bağlıdır. O vesileyle oldum. Hatta mübarek anneleri Emel abiye dua etmeye o kadar gayretliymiş ki, ya oğlum diyormuş, namazlardan sonra sana yaptığım dualar beni tatmin etmiyor. Geceleyin seher vakitlerinde, teheccüd vakitinde kalkıyorum sana dua ediyorum diye. Ya aman ha. Efendim Kut Almışoğlu Süleyman, 5 Haziran 1086 Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu. Efendim Selçuklu Devleti'ni kuran Selçukluların, o sülaleden gelen Selçuk Bey'in torunlarından Alparslan'la Melikşah'la kardeş çocukları. Efendim tabii taht kavgası girince gerek Alparslan gerek Melikşah çok stratejik bir karar aldılar. Ne yaptılar? Kut Almışoğlu'na ve evlatlarına dediler, hadi bakayım Anadolu'yu siz gidin fethetin dediler yani. Devrinizi siz orada kurun. Birbirimize uğraşmayalım. Ve Anadolu'yu fethettiler efendim. İznik başşehir oldu. Daha sonra İznik başşehirlikten Haçlılar vesilesiyle elden çıkınca nereye geldiler? Konya'ya geldiler. Efendim zaten Büyük Selçuklu Devleti de yıkılmış oldu. Efendim Anşa abla der ki, hocam biz Ali ve Ömer kardeşler, hayırlı programlar için dua edin. Vay benim Ali'm ve Ömer'im. Efendim bunlar telelimal talebeler. Çok seviyorum ikisini. Çok gayretler. Maşallah deyin ya. Yarının Türkiye'sinde onlar alternan olacak. Efendim devlette ve özel sektörde çok hizmet edecekler. Ehl-i Sünnet'e mazlumların kalası olacaklar inşallah. Hem Ali hem de Ömer efendim. Ay maşallah. Efendim Kut Almışoğlu Süleyman Bey işte Anadolu'yu fetheden, İznik'i başşehir edinen Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu efendim. Efendim 1073'te Melikşah Sultan'ı bunu Anadolu'ya, İklim-i Rum'a tayin etme. 1077'de efendim İznik'te bağımsızlığını ilan ettiği Bizantlılarla ve daha sonra da efendim onun soyundan gelen Kılıç Arslan da efendim Haçlılarla savaştı. 1086'da efendim aynı Seylan Savaşı'nda nehre düşerek vefat eyledi. Şükrü Paşa Balkan müdafiye. Efendim Türk tarihinin en yüz kızartıcı savaşı Balkan Savaşı. Dün birer efendim sancağımız olan Yunanistan, Bulgaristan ve Sırp, onlar ne yaptılar? Koca Osmanlı'ya diz çöktürdüler. Neden? Osmanlı'ya siyaset girdiği için. Abdülhamit Han'ı tahttan uzaklaştıranlar, önce Trablusgarp 1911, arkadan Balkan Savaşı, arkadan Birinci Dünya Savaşı ve koca Osmanlı'yı efendim yıktılar, gittiler. İşte az önceki meseleye, güç kontrol edilmezse hem kendini yer hem de o güç sahibinin onlara hükmetmesi gerekeni yer. Hükmedemezseniz, sahip çıkamazsanız işte ne oldu? Abdülhamit Han çok iyiydi, çok gayretliydi ama Abdülhamit Han Arbas Hazretleri onun efendim 31 Mart makasında Selanik'ten gelen hareket ordusuna karşı koymamasını efendim hatalı buluyor. Onu kurtaran Hazreti Ali'nin içtihadıydı diyor. Ya gitti. Koca Osmanlı gitti efendim. Ve o gittiği gibi efendim sonra da çok büyük sıkıntılar çekildi. İşte Balkan Savaşı'nda efendim yediği ekmeğin hakkını veren, kendisine verilen vazifeyi hakkıyla yerine getiren iki paşamız vardı. Efendim birisi tam ismini tabii hatırlamıyorum. Kosova taraflarında, diğeri de Edirne'yi müdafaa eden Şükrü Paşa, tam güzel gün efendim. Bütün Trakya şey edildi efendim, Bulgarlar tarafından alındı. Ta Çatalca'ya dayandı. Büyükçekmece'ye dayandılar efendim. Hala Büyükçekmece'de o savunma hatları bulunur efendim. Hayırlı yayınlar hocam. Deniz'den Enver Ege, Ali Emir. Vay vay vay vay vay. Bunlar da bizim koç yiğitlerimiz ya. Bunlar da Tele-i Mal talebelerimiz. Ve efendim siyaset oraya kadar, o meşhur Tarat Paşa sırf Edirne düşsün, o anki hükümet zor durumda kalsın diye Edirne'ye geldi. Şükrü Paşa bunu huzuruna çağırdı. Yarın dedi seni burada görürsem dedi idam ederim dedi. Çünkü kuşatılan yerde gemide efendim paşa, gemide kaptan yargılama yetkisi ve infaz yetkisine sahiptir. Onu Edirne'den kovdu. Ve dedi ki vasiyet olarak, düşman hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmem. Beni mezara koymayın, itler ve kuşaklar eti, itler ve kuşlar etimi çeke çeke yesinler. Fakat müdafaa hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, lifim, sabunum çantandadır. Beni bu mahalle defnediniz ve gelen nesimler üzerime abide dikecek. Ve neticede efendim artık yiyecek kalmayınca, ilaç kalmayınca, cephane kalmayınca ve insanlar, Edirne'nin içindekiler açlıktan ölmeye başlayınca ne oldu? Efendim teslim olmak zorunda kaldı. Ve Bulgar kralı efendim kılıcını almadı. Yolunu düşerse tabii Edirne'de efendim Yıldırım Tabya'ya gidin. Orada çok güzel bir müze var. Tabyalara efendim, tabyaların elden geçirilmesiyle, restore edilmesiyle efendim çok hoş Yıldırım'da. Oraya gidin ve orada Şükrü Paşa'nın emanetlerini görürsünüz. Ve efendim anlaşmadan sonra Şükrü Paşa efendim İstanbul'a gönderildi. O zamanın iddiaçıları efendim Şükrü Paşa'yı geceleyin İstanbul'a. Halkın ona efendim tezahürat etmesinden, ilgi göstermesinden korktukları için efendim gece vakti kimseye göstermeden trenden indirdiler efendim. 5 Haziran 1916'da hayata gözlerini yumdu. Ve efendim tabii nakli kubur yapıldı. Edirne müdafasını yaptığı Kıyak, Buçuktepe tabyalarına efendim orada anıtı da vardır. Şükrü Paşa anıtı, Balkan şehitleri anıtı. Orada da işte sembolik bir kabri vardır Şükrü Paşa'nın. Allahü Teala mağfiret eylesin. Efendim Süleymaniye Camii. Ya Mimar Sinan'ın kalfalık eseri. Selimiye Zirve, Süleymaniye bir önce. Efendim Kanuni Sultan Süleyman'ın 1551-1557 yılları arasında inşa ettirdiği İstanbul'un mührü. Bir mübarek cami efendim. Efendim kubbe yüksekliği 53 metre. Kubbe çapı 27,5 metre. Kubbede 32 pencere, yani 32 farza. 10 şerefesi vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın 10. sultan olduğuna işarettir. 28 kubbenin çevreleri cami avlusunun ortasında dikdörtgen şeklinde çadırvan bulunmaktadır. Niçin 28 kubbe? Efendim çok büyük bir esrar. İslam harfleri kaç tanedir? 28 tanedir. Allah-u Teala'nın insanlara emrini bildirdiği peygamberlerden Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen nedir? 28 tanedir. Yani Allah-u Teala'nın zahir olması, kendini bildirmesi neyle? İslam harfleriyle oldu. Yani kainatı, yani Allah-u Teala'nın sonsuz güç ve kudretini temsildir. 28. 28 harfin 14'ü şemsiye, 14'ü de kameriye harfidir. Efendim Allah-u Teala mağfiret eylesin. Allah-u Teala derecelerini yüksek eylesin inşallah. Süleymaniye Camii ve 8 Haziran 632 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miladi tarihe göre vefatı. Ya Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sen de öleceksin diyor. Sevgilimsin ama bu dünya, bu kainat yok olmak üzere. Her canlı Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçiyor. Estaizu billah. Külli nefsini raikatul mevt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, vefat haberi geldiğinde eshab-ı kiram dondu kaldı. Yani onun olmadığı bir dünyayı tasavvur etmek mümkün değil. Biz aynı şey Enver abilerin vefatını duyduğunu inanamadık. Hep Enver abiler çok yaşarız şekliyle. Ya şaka mı yapıyorsunuz şekliyle. Hatta yani en dirayetli, maddi ve manevi kuvvetin en fazla olduğu heybet sahibi Hazreti Ömer kılıcını çekti. Kim dedi Peygamber Efendimiz öldü derse efendim kellesini uçururum dedi. O dedi nasıl Allah-u Teala tecelli ettiği zaman Musa Aleyhisselam kendinden geçtiyse o da kendinden geçti dedi. O zaman Hazreti Ebubekir olan efendim minbere çıktı. Kur'an-ı Kerim'deki Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili tam mealen herkes ölecek, sen de öleceksin diye Peygamberi Efendimizle ilgili direkt ona hitap eden, onun ölümünü bildiren ayet-i kerimeyi okuyunca efendim Hazreti Ömer kendine geldi. Sanki dedi bu ayet-i kerimeyi yeni işitiyorum gibi oldu. Ama neticede Peygamber Efendimiz vefat etti, hayat devam etti. Hemen ilk iş olarak tabi Müslümanlar başsız olmaz. Hazreti Ömer'in önder olmasıyla, öncülük etmesiyle Hazreti Ebubekir efendim radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken imamete geçirdiği oğul mübarek kişi ashab-ı kiramın en önde geleniydi. Onu herkes kabul ediyordu ve bütün efendim sahabenin el birliğiyle, oy birliğiyle halife seçildi. Efendim elhamdülillah Allah-u Teala bize sen olmasaydın, sen olmasaydın kainatı yaratmazdın buyurdu. Habibim, sevgilim buyurdu. Peygamber Efendimiz'e ümmet ilk önce onun nuru yaratıldı. Onun nurundan da bütün kainat sevgili. Ona uymanın bir zerresi diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri ve Enver abiler sık sık naklediyordu. Ona uymanın bir zerresi, bir müstahap, bir edep bütün dünya ve ahiret nimetlerinden daha kıymetli. Allah-u Teala ona uymayı, ona sevmeyi, ona bol bol salavat götürmeyi, onun sevdiği, onun beğendiği işleri ki onun sevdiği en çok iş nedir? Emr-i maruf ne yani? Çünkü dinin anlatılması, dinin öğretilmesidir. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği odur. Allah-u Teala'nın sevdiğini o sever. Sünnetinin, sünnet deyince burada tabi İslamiyet anlaşıyor. Yayılmasıdır, bildirmesidir. İşte Hakikat Kitabı'nın kitapları, başta Tam İlman, Saadet-i Ebediye, Mektubat ve diğer 12 kitap ve diğer 30 lisanda bunların tercümeleri olan kitaplar neyi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine kavuşturacak neyi anlatıyor? İslamiyet'i, ehli sünneti. Zaten İslamiyet demek ehli sünnet demektir. Ehli sünnet, sünnet ehli. Peygamber Efendimiz'in yolu demek. Cemaat da eshab-ı kiram demek. Ehli sünnet vel cemaat. Ya efendim öğrenmeyi ve yayılmasına vesile olmayı bizlere, sizlere, sevdiklerimize nasip etsin. Onun şefaatine kavuşabilmek için. Efendim Ali Semerkandi Hazretleri değil mi? Yolumuz Ankara'ya giderken mutlaka değil mi? Çamlıdere'ye geldiğinde ne yapıyoruz? Ali Semerkandi Hazretleri'ne uğruyoruz. 1320'de İsfahan'da doğdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh soyundandır. Küçük yaşta hafız oldu. Efendim Medine'ye geldi 7 yıl. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim türbesinde türbedarlık yaptı. Hazreti Fatma radıyallahu anh'ın hani Hayi rüyasında gördü. Dedi ki ya Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni manevi evlatlığa kabul etti. Efendimizin huzuruna gitme imkanına olmayanların efendim o huzura gitmiş gibi sevinmeleri için öyle bir yere git ki, öyle bir beldeye git ki insanlar seni görmekle, senin bulunduğun yere gelmekle Medine'ye gelmiş gibi ferahlasınlar, sevinsinler dedim. Ve efendim gele gele verilen işaretler üzere efendim Çamlıdere'ye geldi. Buradan sığır çobanı oldu. Onları otlattı. Efendim bir gün o sığırlardan birini efendim kurt zarar verince inanmadılar. O da kurt ve kayaları şahit tuttu. Yazın susuzluk çektiler. Asasını vurdu. Efendim insan nankördü derler ya, su fışkırdı. Orada işte bir şeyler eken kadınlar aa dediler, sen ne biçim bu suyu akıttın? Yani sevinecekleri yerde sebzelerimizi ziyan ettin diye efendim Ali Semer Kandiye Hazretleri'ne efendim söz söylediler. Ne çıktığın ne de aktığın belli olsun dedi. Böyle hafif bir su. Efendim çekirge Bursa'da her yere zarar verince efendim merhamete geldi. Çekirgenin efendim yok olması için çekirgelerin su verdi. Ve efendim Orhan Gazi fermanı verdi. Çamlıdere ve etrafının ona ve soyundan gelenlere verildiğine dair efendim öyle bir gönül ehli, dua ehli Allah-u Teala'nın sevgili kullarındandı. Allah-u Teala şefaatlerine kavuştursun. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Allah-u Teala size, sevdiklerinize sıhhat, afiyet, iki cihan saadeti ihsan edin. Hasar olanlara şifa, dert olanlara deva, borcu olanlara edalar, bekar olanlara hayırlı iş, evli olanlara hayırlı geçinler nasip etsin ve Ömer kardeşimize de bu çok kıymetli yönetmeliğinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Onun da her neki muradı Allah-u Teala hayra tebdil edip nasip edesin. Efendim Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hayırlı geceler efendim.
3: Tarihe şan verenler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Silsile-i Aliye büyüklerinden olan ve aynı zamanda İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğlu olan Muhammed Masum Faruki Kuddisesi Ruh Hazretlerinin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere aynı zamanda Urvetül Vuska ismiyle meşhur olan bu zatın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Muhammed Masum Faruki Hazretleri İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğullarından, Silsile-i Aliye büyüklerinin 24.'sü, çok büyük bir alim, çok büyük bir zat. Daha önceki programlarımızda İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hayatını anlatmıştınız 4 bölüm olarak. Bugün de oğlunun hayatını sizden dinlemek istiyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Şimdi dediniz Urvetül Vuska. Tabii izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz diyecekler ki
0: ne demek?
1: Acaba Urvetül Vuska ne demektir?
0: Ne demek?
1: Sağlam ip, yani tutunulacak, yapışılacak sağlam ip. Yani kendisine uyulacak büyük alim manasında söyleniyor Urvetül Vuska. Efendim bu Muhammed Masum Hazretleri doğduğu zaman, doğduğu sıralarda babası şöyle demiştir. Muhammed Masum'un dünyaya gelişi bizim için çok bereketli ve pek mübarek oldu. Çünkü onun doğmasından birkaç ay sonra yüksek hocam Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin huzuruna kavuştum. Ve ona talebe oldum. Gördüklerimi orada gördüm buyurmuştur.
0: O bakımdan önemli.
1: Evet. Muhammed Masum Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştir. Hem de 3 ayda ezberlemiştir.
0: Çok kısa sürede.
1: Çok kısa sürede. İlim tahsil ettiği esnada 11 yaşındayken zikir ve murakabe yolunu da, yani tasavvuf yolunda babasından almıştır. Yani tasavvufta yetişmesi, makamları aşması çok süratli olmuştur. İşte hallere, yüksek makamlara kavuşunca babası da ona mutlak icazet, icazeti mutlaka derler ona, evet. Tasavvufta, tarikatta, ki diplomanın ismi odur, icazeti mutlaka vermiştir. Ve hatta babası onu çok methetmiştir. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri, bu oğlum sabikundandır. Yani bu ümmetin eski büyüklerindendir.
0: Yani sabık eski demek.
1: Evet efendim. Yine babası buyurdu ki, ilimden sonra olduğu için, hal ilimden sonra, ilim okumaktan başka çare yoktur. Bu sebeple oğluna bizzat kendisi akli ve nakli ilimleri okutmaya başlamıştır İmam-ı Rabbani Hazretleri. Akli ilimler demek, hani biz şimdi sosyal ilimler falan diyoruz
0: fen
1: ya.
0: İlimleri, sosyal ilimler.
1: Fen ilimleri, sosyal ilimleri, edebiyat falan, akli ilimler. Nakli ilimler de efendim nakil yoluyla gelen ilimler. Yani Allah-u Teala'dan ve sevgili peygamberimizden nakil yoluyla gelen ilimlere, İslam ilimleri. Yani hepsi İslam ilmidir de ikiye ayrılır: akli ilimler, nakli ilimler.
0: Hadis, kelam, tabii, tefsir, tabii, onlar mesela tabii. Değil mi?
1: Kendisi İmam Muhammed Masum Hazretleri 14 yaşındayken babasına demiştir ki, ben kendimde öyle bir nur görüyorum ki bütün alem güneş gibi ondan aydınlanmaktadır. Eğer o nur sönerse dünya zulmet içerisinde kalır ve karanlık olur diye arz ediyor babasına. Yani bu halim nedir babacığım diyor. Babası o zaman buyuruyor ki oğluna, evladım sen zamanın kutbu olursun.
0: Evet.
1: Ya kutupluk makamı. Müjde vermiştir böyle. Efendim, İmam-ı Rabbani Hazretleri hatta bir mektubunda İmam Muhammed Masum hakkında şöyle buyuruyor: oğlum Muhammed Masum Şerh-i Mevakif'i bitirdi. Şerh-i Mevakif kimin kitabı biliyor musunuz? Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri'nin Şerh-i Mevakif. Onu bitirdi ve bu arada Yunan felsefecilerinin kusur ve hatalarını iyi anladı. Yani Bu çok önemli. Çünkü onlar Yunan felsefecileri bir peygambere inanmadıkları için kendi akıllarından fikir yürütüyorlar. Yürüttükleri fikirler de hep netice olarak sapıklığa varıyor. Yani evet. Allah-u Teala'ya başka şekilde inanıyorlar. Halbuki Allah-u Teala kendisini tarif ediyor. Yani o bilinemez, anlatılamaz ama kendisi Resulullah Efendimiz vasıtasıyla anlatıyor. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki efendim bir hadis-i şerifleri var çok enteresan. Allah de, yum gözünü, hayaline ne geliyorsa o işte Allah değildir. Yani hadis-i şerif bu ha. Evet. Allah de, yum gözünü, hayaline ne geliyorsa, hatırına ne geliyorsa o Allah değildir. Tamam. Dolayısıyla yani Yunan felsefecilerinin neticede mantık yoluyla vardıkları hatalara çok iyi anladı evet. buyuruyor. Çok faydalara kavuştu. Allah-u Teala'ya bu ihsanından dolayı hamd ve senalar olsun buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bir de İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin ağabeyi var. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin büyük oğlu Muhammed Sadık. Bundan da okumuş yani ağabeyinden evet. de okumuş. Ayrıca İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin büyük talebelerinden büyük alim Muhammed Tahiri Lahori'den okumuş. Lahorluymuş bu. Hani şu anda Pakistan'da.
0: Evet, Pakistan'ın Lahor şehri evet. var.
1: Hadis ilminde ise icazeti yani diplomasını babası İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden alıyor. 16 yaşındayken bütün ilimlerde tahsilini bitiriyor. Bundan sonra tamamen tasavvufa yöneliyor. Tasavvufa. Hani daha önceki programlarımızda anlatmıştık. Tasavvuf Allah-u Teala'nın emirlerini yaparken, mesela namaz kılarken, mesela oruç tutarken zevk almak. Zevk almak,
0: evet.
1: Efendim, yani Allah'ın bunu emrettiği zevkle, şevkle.
0: İsteyerek.
1: İsteyerek yapabilmek için tasavvuf lazım.
0: Tasavvuf o demek.
1: Yani. Tasavvuf o demek ya. Evet. Yani Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala'yı hiç kalbinden çıkartmamak, hiç unutmamak demek. Evet. Buna kavuşmak için tasavvuf lazım.
0: O yola o yüzden geliyor.
1: Evet, evet. Tasavvuf bu işte. Efendim tasavvufa yöneldi. Babası onu yüksek makamlara, yüksek kemalata kavuşturdu. Yani daha 16 yaşındayken kendisinden önceki velilerin bir ömür boyu gayret ederek, çalışarak ulaştıkları makamlara daha 16 yaşındayken kavuştu. İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin büyüklüğü buradan gelir. Evet. Efendim, işte ömrünün son günlerinde İmam-ı Rabbani Hazretleri bu oğlunu hususi odasına çağırıyor. Diyor ki oğluna, yani Muhammed Masum Hazretleri'ne, benim bu dünyaya bağlılığım yalnız bu kayyumluk vazifesi ve muamelesi sebebiyleydi. Yani tasavvufta bir makam, kayyumluk vazifesi, devamlı teveccühlerden sonra o sana verildi. Kayyumluk vazifesi sana verildi. Bütün mahlukat tam bir şevk ile yüzünü sana dönüyor. Dolayısıyla bu fani dünyada artık kalmak için bir sebep bulamıyorum, göremiyorum oğlum. Bu dini alçak demek, kötülükler de dolu demek. Dünyadan göç etmem yaklaştı artık benim oğlum diyor Muhammed Masum Hazretleri'ne. Yahu Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki yani babamın bu sözlerindeki gizli müjdeyi aldım diyor. Yani kayyumluk vazifesi.
0: Halifesi olduğunu söylüyor.
1: Kayyumluk vazifesi. Yani benden alındı sana verildi kayyumluk vazifesi buyurunca. Efendime söyleyeyim bu bir müjde aslında ama bu müjdede yani bu sözlerden dolayı yani kalbim hun ile doldu diyor, kanla doldu diyor. Yani dünyada göçme vaktim için bir sebep kalmadı deyince babam evet. gönlüm çok üzüldü, kalbim çok üzüldü. Benim bu halimdeki değişmeyi görünce babam buyurdu ki şefkat ve merhametinin çokluğundan şöyle işaret etti bir müddet daha yaşayacağını. Allah-u Teala'nın adeti şöyledir ki birini kendine çağırır, diğerini onun yerine oturtur. Böyle buyurdu. Efendim işte Muhammed Masum Faruk-i Serendi Hazretleri, mübarek babası İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin vefatlarından sonra vaaz ve irşat makamına geçti ve talebe yetiştirmeye başladı. O da ilim ve feyiz saçarak insanları doğru yola davet etmeye başladı. 900 bin kişi ona talebe oldu. Alper Bey, çok büyük bir rakam.
2: Büyük rakam.
1: 900 bin kişi ona talebe oldu. Elinde tövbe etti. Bizzat elinde tövbe etti. Talebelerinden 140 bini evliya oldu. Ha, evliya olmak ne demek? Fenafillah makamına kavuştu. Fenafillah ne demek? Tasavvufta bir makam. Yani dünyada hiçbir şey yok, Allah var manasında.
0: Fani fena olmak.
1: Evet,
0: yani, değil mi?
1: Evet. Hiç unutmuyor yani Allah-u Teala'yı. Fenafillah bu demek. Yani 140 bini böyle evliyalık mertebelerine ulaşmış. Bu 140 bini içerisinden 7 bin tanesi de mürşidi kamil mertebesine ulaşmış. Mürşidi kamil ne demek? Yani olgun rehber manasında, yani hani evet. Türkçe tam uymuyor da yaklaşık ifade edebilmek için söylüyorum. Olgun rehber, mürşidi kamil ne demek? Kendisi fenafillah makamına kavuşmuş fakat başkalarını da fenafillah makamına kavuşturabilecek kimse demek.
0: O bakımdan ehil olan kişi.
1: O yani. Bakımdan ehil olan kişi.
0: Evet.
1: Böyle 7000 tane de
0: mürşidi kamil.
1: Mürşidi kamil yetiştirmiş.
0: 140 bin evliya.
1: Evet.
0: 7000
1: evet.
0: Mürşidi kamil.
1: Bir kere oğullarından 6 oğlu var.
0: Evet.
1: İmam Muhammed Rabbani Masum Hazretleri. Hazretlerinin isimleri şöyle: Muhammed Sıbgatullah. Bir tanesi de Muhammed Nakşibend. Demek ki Hacı Bahattin Buhari Nakşibend Hazretlerinin
0: ismini. Hani,
1: evet. Muhammed Bahattin Buhari Nakşibend ya.
0: Evet.
1: Efendim bunun lakabı Hazreti Hüccetullah'mış. Yani Hüccetullah. Zamanın alimleri İmam-ı Muhammed Masum Hazretlerinin bu oğluna Muhammed Nakşibend'e Hazreti Hüccetullah derlermiş. Allah'ın senedi manasında hüccesi. Diğer bir oğlu Muhammed Ubeydullah. Kimin? Muhammed Masum Hazretleri'nin evet. Diğer bir oğlu Muhammed Ubeydullah. Buna da İslamiyeti kuvvetlendiren manasında Mürevvicü Şeriat derlermiş. Efendim, başka bir oğlu Muhammed Eşref, başka bir oğlu Muhammed Seyfettin. Ki bu Muhammed Seyfettin Muhammed Masum Hazretlerinden sonra yerine geçen zattır. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin torunudur. Yani. Bir diğer oğlu da Muhammed Sıddık. Yani böylece 6 tane oğlu var. 6 oğlunun 6'sı da kutb-i zeman idiler. Kutup idiler yani. Oğulları hem en yüksek halifelerinden idi hem de sır mahremlerinden idi. En başta gelen talebelerinden biri de torunu Şeyh Ebul Kasım'dır. Bu zatı, bu torununu oğullarından saymıştır. Yine yeğeni var. Kardeşi Muhammed Said'in oğlu, yani kardeşinin oğlu. Buna da Hazreti Vahdet derlermiş. Bunun adı da Abdülehad Serhendi. Efendim, bu da çok meşhur talebelerinden. Hazreti Vahdet diyorlar buna
0: evet.
1: Da. Yani büyük bir zat, büyük bir alim. Efendim başka talebeler de çok. Hani dedik ya 7000 tane mürşidi kamil yetiştirmiş. 140 bin tane evliya yetiştirmiş.
0: 1 milyona yakın talebesi var.
1: 1 milyona yakın talebesi var. Elinde tövbe etmiş filan. İşte o halifelerinin meşhurlarından birisi de Hacı Muhammed Hanif Kabili. Yani Kabilli.
0: Afganistan Kabilli.
1: Evet. Yani oğullarından sonra gelen en meşhur talebelerinden. İcazet de vermiş ve Kabil'i Afganistan'ı irşad etsin diye Kabil'e göndermiş. Oraya göndermiş. Evet. Bundan sonra da Hacı Muhammed Sıddık Peşaviri, bu da çok büyük zat, büyük halifesi.
0: Pakistan'ın Peşaver şehri.
1: Evet, o da Peşaver.

0: dergahında Hicaz'a gelenler, hac için, ömre için gelenler olur ya.
1: Evet.
0: Efendim onlara ve Hicaz ailesine çok faydalı olmuştur, irşad etmiştir. Mesela bunlardan birisi anlatmıştık, Hacı Beşir Ağa'dır. Eyüp Sultan'da metfun. Bir tanesi Muhammed Emin Tokadı Hazretleri'dir.
1: Evet, Muhammed Emin Tokadı Hazretleri Zeyrek'te.
0: Zeyrek'te mesela bir tanesi efendim mesela Muhammed Kumlu Hazretleri'dir. Fındıklı'da cami var orada, o caminin evet. Haziresinde filan.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bir tanesi de Ahmedi Yekse Süryani Hazretleri mesela. Anladınız? Gibi böyle çok talebesi var. Şimdi Muhammed Masum Hazretleri hacca gidiyor. Alper Bey ne zaman hacca gidiyor? 1068 Hicri 1657 miladi senesinde hacca gidiyor. Efendim hacca vardığı zaman diyor ki bu yerlerin her tarafını Peygamber Efendimizin aleyhisselam mübarek nurları ile dolmuş buluyorum demiştir. Yani o mukaddes beldeleri. Mekke-i Mükerreme'ye vardığım zaman tavafı kudüm yaptım buyuruyor. Yani tavafı kudüm ilk yapılan tavaftır. Gördüm ki melekler Kabe'yi öyle tavaf ediyorlar ki mana aleminde
1: evet.
0: Melekleri müşahede ediyor, görüyor.
1: Tavaf ederken.
0: Öyle tavaf ediyorlardı ki insanlarda böyle şevk ve kavuşma hasreti olamaz. Meleklerdeki şevk ve kavuşma hasreti. Her defasında Kabe'yi hem tavaf ederler hem de 3 defa met ederlerdi buyuruyor. Kabe'nin etrafından göğe kadar her tarafı kaplamışlardı buyuruyor Muhammed Masum Hazretleri. Sonra tabi Arafat'a, Mina'ya doğru yola çıkıyorlar. Mina'ya gidilir biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Orada namaz kılmak için Mescid-i Hıfe gittim buyuruyor. Mescid-i Hayf veya Mescid-i Hif derler oraya. Mübarek bir yerdir. 70 peygamberin orada namaz kıldığı rivayet edilir. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bu Mescid-i Hıf'in orada çadır kurmuştur diyor. Çadır kurmuştur. Konaklamışlardır. Aynı zamanda orada Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun Aleyhisselam'ın makamları da vardı diyor. Onları da gördüm diyor. Bu mescitte oturduk buyuruyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Allah'ın peygamberi mana aleminde tam bir heybet ve celal ile geldi. Geldi bizim yanımıza. Onun o mübarek latif vücudunun nurlarıyla yer ve gök nur içinde kaldı. Nur ile doldu. Her şey o nurun içine gömüldü diye kendisi bildiriyor, yazıyor bu kitaplarda. Şimdi tabii ağabeyi Hacı Muhammed Said ile beraber gitmiş şeye, hacca.
1: Hacca.
0: Efendim hastalanmış ağabeyi Hacı Muhammed Said. Çok üzülüyor tabii, hastalığı da ağır. Şimdi kurtulması için dua ediyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Teveccüh buyuruyor, ağlayarak Allah-u Teala'ya sığınıyor Alper Bey. Ellerini kaldırıyor, içli bir dua ediyor. Sonra buyuruyor ki dua esnasında müşahede eyledim ki mahlukattan milyonlarcası, Allah-u Teala bana gösterdi, mahlukattan milyonlarcası bana uyarak ellerini kaldırdılar. Muradımın hasıl olması için duama iştirak ettiler. Böylece Allah-u Teala duamı kabul etti. Ağabeyimin rahatsızlığı geçip tam sıhhate kavuştu buyuruyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Ağabeyi Hacı Muhammed Said'in rahatsızlığı için. Sonra tabii Kabe'de Mültezem'in yanında bir gece irşat ile meşgul olayım. Yoksa bu irşat işini bırakıp uzlette kendi başıma ibadetle mi meşgul olayım?
1: Evet.
0: Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri de Mültezem'de Resulullah Efendimiz'i vesile ederek Resulullah Efendimiz'e iltica

0: ederek dua, tazarru ve niyazda bulunuyor böyle.
1: Hangisini yapsam acaba?
0: Evet. Diye. Efendim orada bana emrolundu ki çok kıymetlidir irşad ile. Yani insanlara ilim öğretmek, insanları irşad etmek, doğru yolu göstermek çok kıymetlidir. Allah-u Teala'nın rızası tamamen bu iştedir. Bu işe gayret etmeniz lazım diye efendim irşad ile meşgul olması olmam emredildi buyuruyor.
1: Uzlet değil Muhammed, irşad.
0: Evet efendim. Tabii Medine-i Münevvere'ye giderken yolda Bedir şehitliğine uğruyorlar. Hani evet, Bedir gazasının olduğu yere. İşte orada Bedir şehitlerinden Abdülharis var radıyallahu anh. Onun kabrini ziyaret ettim buyuruyor Muhammed Masum Hazretleri. Başında murakabe ediyor. Yani onu düşünüyor. Bakıyor ki kabrinde değil Hazreti Abdülharis Bedir şehidi. Bedir şühedasından Hazreti Abdülharis orada değil. Teveccüh ettim tekrar diyor. Biraz sonra göründü, bize doğru geldi, büyük bir neşe ile beni karşıladı buyuruyor. Yani görünmüş evet. Kendisine, tecessüm etmiş.
1: Manevi alemde.
0: Evet. Sonra Peygamber Efendimiz'in nasıl söylesem ziyaretine hani Medine-i Münevvere'ye vasıl olunca selam verdim diyor. Selavat-ı şerifeleri bitirdim. Efendim bana mana aleminde bir hilat verildi diyor. Hilat bir cübbe veya hırka diyelim. Hilat verildi. Bana bildirildi ki bu hilat Sıddık-ı Ekber'indir. Sıddık-ı Ekber kimdir? Hazreti Ebubekir Sıddık'tır. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz Hücre-i Saadet'te
1: yanında
0: Hazreti Bekir Sıddık radıyallahu anh, onun yanında Hazreti Ömer'ül Faruk. Bu hilat Hazreti Sıddık-ı Ekber'indir denildi.
1: Ebubekir radıyallahu anh hazretlerini.
0: Aynı huzurda sırtıma başka bir hilatin konulduğunu gördüm. Bunun da Hazreti Faruk-ı Azam'ın, yani Faruk-ı Azam kim? Hazreti Ömer'in Faruk. Evet, lütfu olduğunu anladım. Renkleri bu iki hilatin de birbirinden ayrıydı. Birincisi kırmızı, yani Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin hilati kırmızı. Hazreti Ömer'in Faruk Hazretleri'nin radıyallahu anh'ın hilati sarı idi. Sonra omuzlarıma yeşil bir hilatin konulduğunu gördüm. Bunun da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin hilati oldurulduğu bildirildi. Yani böyle ihsanlara, ikramlara kavuşuyor. Buyurdu ki Peygamber Efendimizin mihrabının yanında öğle namazını kılıyordum. Yani Peygamber Efendimizin namaz kıldırdığı yerin efendim yanında, mihrabının yanında öğle namazını kılıyordum. Ama yani kalbime geldi ki ya öyle güzel, öyle mübarek yerlerdesin ki Efendimizin huzurundasın Aleyhisselatü Vesselam ama buralardan ayrılacaksın. He? Yani bu ayrılık aklıma geldiğinde o hüzünden ağlamaya başladım buyuruyor. Bu üzüntü içerisindeyken kabri saadetten etrafa nur saçılmaya başladığını gördüm buyuruyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Peygamber Efendimiz aleyhisselam tam bir heybetle onurlar arasında göründü diyor. Mübarek kabrinden çıktı, yanımıza geldi. Benzerini hiç görmediğim bir taç ve hilat giydirdi bana diyor. Bu taç çok süslü ve pek kıymetli idi. Efendim yani Efendimiz hususi tecessüm edip ihsan ve ikramlarda bulunuyor İmam Muhammed Masum Hazretlerine. Efendim tabi Baki kabristanında da Eshab-ı Kiram, birçok büyük Eshab-ı Kiram'ı ziyaret ediyor. Hatta Hazreti Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh hazretleri de Baki kabristanında yatmaktadır Hulefai Raşidinden. Onu da ziyaret ediyor. O da tecessüm ediyor. onunla, onun ruhaniyetiyle görüşüyor. Efendim, onun mezar başında efendim oturuyor ve ruhaniyetiyle, Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh ruhaniyetiyle efendim görüşüyor. Tabii çok kerametleri var efendim. Bunlardan bir tanesi de şöyle, hani talebelerinin büyüklerini anlatırken dedik ya, bir tanesi de Muhammed Hanifi
1: Kabili.
0: Kabili Hazretleri, Hanifi Kabili Hazretleridir. Efendime söyleyeyim, orayı irşad için göndermiş, evet. İmam Muhammed Masum Hazretleri. İnsanları irşad etmeye başlamış Muhammed Hanifi Kabili Hazretleri. Fakat orada bulunan bir kısım kimseler İmam Muhammed Hanifi Kabiliğinin üstünlüklerini hiç anlayamamışlar. Hocasının da üstünlüğünü anlayamamışlar. Efendim bunlar geliyorlar Muhammed Hanifi Kabiliye diyorlar ki bize bir keramet, bir harika, fevkalade bir hal göstermeyince, yani sizden böyle bir şey görmeyince sizin büyüklüğünüze biz inanmıyoruz. İnanmayız. Diyorlar. Allah Allah. Ve şöyle diyorlar, biz bir ziyafet hazırlayacağız. Efendim, mükellef bir sofra donatacağız. O inanmayanlar, yani büyüklüğünü kabul etmeyenler böyle diyorlar. Efendim, üstadınızı davet ediyoruz yemeğe. Gelsin üstadın, ondan sonra sizin büyüklüğünüzü anlayalım biz diyorlar. Yahu Serhent nerede? Kabil nerede? Arada nice dağlar var. Kaç yüz kilometre yollar var. Nasıl gelecek o zamanın vasıtalarıyla, değil mi? Eğer davetimize gelirse hepimiz onun talebesi oluruz, senin taleben oluruz diyorlar. Kime? Muhammed Hanifi Kabili Hazretleri'ne böyle diyorlar. Allah Allah. Yani Hacı Muhammed Hanifi Kabili Hazretleri hocasını çok seviyor ve hocasının büyüklüğüne inanıyor yani. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin oğlu diyor.
1: Tabii.
0: Efendim, İmam Muhammed Masum çok büyük bir zat diyor. Allah-u Teala'nın sevgili kulu diyor. O beni duyar ve gelir buraya diyor. Biiznillahü Teala diyor. Evet. Allah Allah. Diyor ki oradaki o böyle diyenlere, hocam diyor, hocam Muhammed Masum Hazretleri ekseriya diyor, yemeği diyor yatsı namazından sonra yer diyor. Ha. Siz yemekleri hazırlayın, ümit ederim ki gelir o diyor. Allah Allah. Şimdi oradakiler gülerek, oynayarak, o inanmayanlar efendim alay ederek,
1: nasıl olsa gelemez diye
0: sofrayı hazırlıyorlar. Gerçekten mükellef bir sofra hazırlıyorlar. Efendim inanmıyorlar ama hazırlıyorlar yani. Hatta Afganistan Kabil şehrinin İleri gelenlerini, valileri, kumandanları filan
1: davet ediyorlar.
0: Eşrafı filan, onları da davet ediyorlar. Böyle büyük bir sofra yani. Yatsı namazından sonrasını bekliyor herkes. Hani dedi ya Muhammed Hanifi Kabili Hazretleri yatsıdan
1: sonra gelir diye.
0: Evet. Şimdi Muhammed Hanife diyorlar ki, hadi diyor bak yatsı vakti oturdu, artık yemek yiyelim filan. Efendim, yemeği getirin diyor. Üstadımın yemek yeme vakti bu zamandır diyor Muhammed Hanifi Kabili Hazretleri. Oradakilerin bir kısmı yemeklerin getirilmesiyle meşgul oldular. Bir de ne görsünler? İmam Muhammed Masum Hazretleri altıoğluyla beraber, yalnız da değil.
1: Kendisi de değil.
0: Altıoğluyla beraber oraya gelmiş. Allah Allah. Oradakilerin hepsi özür dilediler. Hepsi af dilediler. Efendim buyurdu ki İmam Muhammed Masum Hazretleri, yalnız bu talebem Muhammed Hanifi Kabili'nin hatırı için geldim. Onu çok sevdiğim ve bana çok bağlı olduğu için onu kıramadım. Yoksa maksadım ve niyetim keramet göstermek filan değil. Sakın bundan sonra herhangi bir evliyadan keramet istemeyiniz, büyük zarar ve ziyanlara düşersiniz buyuruyor. Yemekler yeniyor, içiliyor. O sohbet ediyor Muhammed Masum Hazretleri. Oradakiler o kadar memnun kalıyorlar. O kadar memnun kalıyorlar ki Alper Bey. Efendim ne olur gitmeyin, birkaç zaman daha kalınız. O zaman diyor ki İmam Muhammed Masum Hazretleri, hiç kimseye haber veremedim. Yani benim buraya geldiğimden kimsenin haberi yok. Belki bize bağlı olanlarda bir merak ve üzüntü hasıl olur diyor.
1: Dönmem lazım.
0: Evet ya. Ve oradan ayrılıyorlar. Tabii böyle çok kerametleri var. Efendim bir tane daha anlatsam olur mu acaba?
1: Olur, kısa bir şey anlatabilirsiniz.
0: Kısa yok ki. Efendim tabi bir gün mübarek abdest alıyor. Abdest alırken ibriği kuvvetle, yani abdest aldığı ibriği kuvvetle duvara çarpıyor, böyle fırlatıyor yani. Hizmetindeki talebesi üzülüyor. Acaba bir hata mı yaptım da hocam
1: evet,
0: efendim böyle ibriği niye duvara çarptı? Efendim yani verdiğim ibrik böylece kırıldı. Üzülüyor yani. Tabii hep o kusur ettim diye düşünüyor. Yakınlarından birisine bu durumu anlatıyor. Böyle böyle oldu diyor. O da gidip Muhammed Masum Hazretlerine bildiriyor. Efendim böyle böyle olmuş diye. Muhammed Masum Hazretleri diyor ki o ibrik tutan, bana hizmet eden talebeme söyleyiniz, korkmasın. O ibriği attığım sırada, hani attığım sırada bizi sevenlerden birisi sahrada, yolda bir arslana rastladı. Arslan o anda onu tam öldürecekti, parça parça edecekti. O talebem ise tam bir acizlik içinde bizden yardım istedi. Yardım isteyince elimde müdahale edecek bir şey yoktu. O ibrikten başka, abdest aldığım ibrikten başka. Onun için o ibriği o arslana fırlattım.
1: Sebebi oymuş.
0: O zavallıyı yani öyle kurtardım. Evet. Sonra o bahsettiği talebesi gelince Serhende, efendime söyleyeyim, bu hadiseyi anlatıyor. Hatta hocam geldi beni arslandan kurtardı. Yani Muhammed Masum Hazretleri geldi kurtardı. İbrik attı. Demek topraktan ibrik. Efendim arslana isabet etti ibrik. Arslan kaçtı gitti. Efendim parçalarını da topladım. Aha parçaları diye parçalarını getirmiş
1: İbriğin
0: yani.
1: İbriğin parçaları.
0: Evet efendim. Yani böyle çok, efendime söyleyeyim, kerametleri var. Tabii bunları artık başka bir programımızda,
1: İkinci programımızda gene evet, anlatmaya devam ederiz,
0: evet,
1: inşallah.
0: Anlatırız inşallah.
1: Bugün vaktimizin kalan kısmında İhlas Vakfı'nın çok önemli bir hizmeti var.
0: Evet.
1: Sadaka hattı.
0: Evet.
1: Bu hizmetle ilgili izleyenlerimize, dinleyenlerimize bilgi vermenizi istirham ediyoruz. Zira sadaka Müslümanlar için
0: evet,
1: çok önemli bir şey.
0: Doğru.
1: Belaları savması açısından,
0: tabii,
1: kazaları
0: evet,
1: engellemesi açısından bir sürü hadis-i şerif var bu
0: evet,
1: konuda. İhlas Vakfı'nın sadaka hattıyla ilgili izleyenlerimizi,
0: tabii,
1: dinleyenlerimizi bilgilendirelim. Buyurun.
0: Tabii. Şimdi efendim sadaka vermek çok kıymetli. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin birçok hadis-i şerifleri var. Mesela az sadaka çok belayı def eder.
1: Evet.
0: Bu Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin hadis-i şerifleridir. Hatta alimler şöyle tavsiye ediyorlar. Önce sadaka ver, sonra dua et. Dua da kazayı geri çevirir. Bak, ama duanın kabul olabilmesi için şartlar var.
1: Evet.
0: İşte önce sadaka ver, sonra dua et buyuruluyor. Rahmetli Enver Ören abiler, İhlas Vakfımızın kurucusu, anlatmışlar da çok enteresan bir şey. Mısır'da çok büyük bir kuraklık oluyor. Orada bir evliyaya Mısır'ın ahalisi, alimler falan gidiyorlar, diyorlar ki duası kabul olan bir zatmış. Hem diyorlar hani kuraklık var. Çok kuvvetli
1: yağmurlar
0: bir kuraklık.
1: Yağmurlar yağmıyor.
0: Efendim diyorlar ki ne olur yağmur duasına çıkıyoruz. Siz de teşrif edin. Siz dua edin. Biz de amin diyelim. Allah-u Teala'ya yalvaralım ve yağmur yağsın. Lütfen yalvarıyorlar, böyle söylüyorlar. O zat da peki diyor, geleyim diyor. Onlarla beraber gidiyor sahraya yağmur duası için. İnsanlar toplanmış tabii. Mübarek cübbesini çıkartıyor. Partüsünü diyelim, paltosunu, işte cübbe o yani. Evet. Eskiler hep cübbe diyor ya. Paltosunu, partüsünü çıkartıyor. Benim diyor yanımda dünyalık olarak şu cübbeden, şu partüsüden, şu paltodan başka hiçbir şeyim yok diyor. Yere seriyor. Siz de diyor efendim bunun üstüne dünyalıklarınızı koyun diyor. Yanınızda ne varsa atın üstüne diyor. İşte insanlar ceplerinden fulüs derler ya.
1: Para, fes, para.
0: Efendim bunları çıkartıyorlar. O partüsünün üstüne atıyorlar filan. Ondan sonra herkes atınca onu topluyor şey. O zat, alim zat. Şimdi diyor bunu diyor fakirlere, ihtiyaç sahiplerine dağıtın ve gelin bana haber verin dağıttık diye. Efendim gerçekten de insanlar dağıttıktan sonra geliyorlar. Dağıttık diyorlar. Hepsini dağıttınız mı buyuruyor. Hepsini dağıttık. Efendim hiçbir habbe, bir fülüs bile kalmadı diyorlar. Ha tamam diyor. Şimdi dua edelim diyor. Ellerini kaldırıyor. Duaya başlar başlamaz Allahu Teala rahmeti ilahiyi, o ilahi oraya nuzul ediyor. Yağmuru yağdırıyor Allahu Teala. Ya duaya başlar başlamaz. Ama gözlerinden yaşlar akarak dua ediyor o zat.
1: Evet.
0: O evliya zat. Şimdi dolayısıyla
1: ama ne yaptılar? İlk önce sadaka verdi herkes
0: verdiler.
1: Değil mi?
0: Tabii sadaka
1: fakirlere,
0: verdiler. Tabii.
1: İhtiyaç sahiplerine.
0: Evet. Evet. Dolayısıyla bizim İhlas Vakfı'nın böyle bir hizmeti var. Sadaka hattımız var. Sadaka hattımız 8350'dir.
1: Evet.
0: 8350.
1: SMS hattı.
0: SMS hattı bu. WhatsApp'tan olmuyor.
1: WhatsApp'tan olmaz.
0: SMS'ten yazacaklar. Sadaka.
1: Büyük harflerle
0: 8350'ye şey yapacaklar. 8350 oraya mesaja sadece sadaka yazacaklar. Sadaka. O kadar sadaka yani. Bunu yazacaklar. Yazdılar. Gönderecekler. 50 TL sadaka vermiş olacaklar.
1: Otomatik.
0: Otomatikman. Biz onu gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ha şimdi mesela insanlar yola çıkıyorlar. Yola çıkmadan önce, arabana binmeden önce 8350'ye sadaka yaz gönder. 50 liralık bir sadaka ver işte ya. Veyahut da
1: birkaç efendim, defa da yapabilirsin
0: tabii,
1: bunu arka arkaya. Tabii, çoluk
0: tabii,
1: çocuk da yapabilir.
0: Tabii arabaya çoluk çocuğu bindirdin. Yola çıkacaksınız. Hadi çocuklar ben 8350'ye yazıyorum. Sadaka
1: siz de,
0: yazıyorum. Siz,
1: siz
0: de yazın gönderin. 50'şer lira sadaka verelim bakalım. Değil mi?
1: Evet.
0: Böyle yapabilirler. Veyahut da sabahleyin işe gelirken. Ya işin gücün rast gider. Cenab-ı Hak kazalardan belalardan muhafaza eder. 8350'ye sadaka yaz gönder. 50 lira sadaka ver. Değil mi?
1: Evet.
0: İşlerin de rast gider. Kolay gider. Ya dua edeceksin. Önce böyle bir sadaka ver. Ondan sonra dua et. Dolayısıyla bu hizmetimiz için efendim biz haber verelim dedik. Habercinin vazifesi haber vermektir. Efendim bildirmiş olduk izleyicilerimize, dinleyicilerimize.
1: Böyle güzel bir imkan
0: efendim,
1: var.
0: Evet.
1: Yoksa
0: buyurun.
1: Kıyında, çevrende, fakiri, evet, gerçek ihtiyaç sahibini
0: nerede
1: bulmak
0: bulacaksın?
1: Zor. Güç ama evet, elinde telefon varsa 8350 yazıp yolladığın zaman sadaka diye 50 lira gerçek ihtiyaç sahibine,
0: evet,
1: bağışlamış oluyorsun.
0: Evet efendim.
1: Çok güzel bir hizmet. İhlas Vakfı'na da teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Size de sağ olun.
0: Size sağ olun.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımızdan ve yeni programlarımızdan da haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. TGRT.

Kaçırılan Osmanlı 21. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır kadar öncesi. İkinci Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma altına almıştır. Bizanslılar, Orhan Gazi'ye karşı koz olarak kullanmak için Albay Fedon vasıtasıyla Karaca Gazi'nin yanında bulunan oğlu Halil'i kaçırarak bir manastıra gizlerler. Çocuğa lalalık yapan Karaca Gazi, Halil'i kurtarmak için Albay Fedon'un peşine düşerek Bizans'a gider. Fakat Fedon, zimmetine geçirdiği külliyatlı miktardaki altınlarla birlikte Orhan Gazi'nin oğlu Halil'i de alarak gizliden Vatikan'a gider ve çocuğu Papa'ya satar. Papa da Bizans tahtının varisi gördüğü bu çocuğu Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirmek üzere bir kiliseye teslim eder. Çocuğun Fedon tarafından tekrar kaçırıldığını öğrenen Karaca Gazi onun peşine düşerse de yolda deniz korsanlarının baskınına uğrayarak esir alınır. Diğer yandan Bizans sarayında Ümran ismiyle tanınan İbrahim, binbaşı Andrea ile Fedon'u yakalamak için Cenova'ya giderler. Ancak binbaşı Fedon'un sakladığı yeri bulunca altınları tek başına alarak kaçar. Aradan uzun bir zaman geçer. Bir gün İmparatorun en yakın adamı General Phoebus'e Albay Fedon'dan gelen haber üzerine Phoebus, sarayın güvenini kazanmış İbrahim'i de yanına alarak Napoli'ye çocuğu almaya gider. Öte yandan geçen zaman içinde Halil serpilmiş, gelişmiştir. Fakat beyni yıkanan ve sürekli baskı altında tutulan çocuk bulunduğu yerden kaçmaya karar vermiştir.

0: o zaman çok küçüktüm. 4-5 yaşlarındaydım. Beni kaçırdılar. Bir manastıra götürdüler. Daha sonra oradan alıp başka bir yere götürdüler. Ömrüm hep manastırlarda papazlar arasında geçti.
1: Hayır, hayır. Yanlışım var. Sen buraya Roma'dan gönderildin.
0: Roma'ya nereden getirildim?
1: Onu ben de bilmiyorum Leon.
0: Herkes gibi benim de bir annem ve babam olmalı. Bir memleketim olmalı. Ama hiçbir şey bilmiyorum. Sanki karanlıklar ülkesinde yaşıyor gibiyim. Neden bu manastırda benim yaşımda başka çocuklar yok? Neden yalnız ben varım?
1: Çok soru soruyorsun Leon. Benim uykum geldi. Sana tavsiyem kafanı böyle şeylere takma. Hadi git sen de yat, uyu.
0: Ne zaman bu soruları sorsam hep kafanı takma diyorlar. Ama kim olduğumu öğrenmek istiyorum. Kaçacağım buradan. Hem de bu gece. Biraz sonra bütün manastır uykuya dalar. Bahçe duvarından atlayıp kaçarım. Ne olursa olsun dayanamıyorum artık.

0: Murat ne görüyor acaba? Evlerde ışık da yok. Her taraf kapkaranlık. Hoş, hoş. Defol. Hoş. Hoş. Hoş. Defol.
1: Ne var? Ne oluyor orada?
0: Köpek üzerime saldırıyor. Yalvarırım, durdurun şunu.
1: Hoş. Hoş. Hoş. Sakin ol yavrum. Sakin ol. Sakin ol. Sen de kimsin evlat? Akşamın bu vakti ne arıyorsun burada?
0: Şey, ormanda yolumu kaybettim efendim.
1: Nereden geliyorsun?
0: Roma'dan.
1: Ne işin vardı bunda?
0: Ben bir papazın uşağıydım. Beraberce ava çıkmıştık. Bana kızdı ve kovdu. Ben de yolumu bilmediğimden buraya geldim.
1: Roma'nın buradan ne kadar uzakta olduğunu biliyor musun?
0: Hayır. Bütün bir gece ve bir gün yürüdüm.
1: Şimdi ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum. Çok açım. Bana biraz yiyecek verebilir misiniz?
1: Biz fakir insanlarız evlat. Evimizde fazla yiyecek bulunmaz.
0: Hiç önemli değil. Kuru ekmek bile yeter.
1: Gel o zaman. Hanım, misafirimiz var.
2: Kim?
1: Bir çocuk. Efendisi yanından kovmuş. O da yolunu kaybetmiş. Bütün bir gün hiçbir şey yememiş.
2: Ona bir tabak çorba vereyim.
0: Sağ olun efendim.
1: Karnını doyurunca burada yatarsın. Sabah olunca da sana köyün yolunu tarif ederiz. Oraya gider, kiliseye sığınırsın. Onlar da seni Roma'ya efendinin yanına yollarlar.
0: Çok teşekkür ederim ama ben eski efendimin yanına dönmek istemiyorum. Hem o da beni istemiyor. Bana karnımı doyurabileceğim bir iş bulabilirseniz size ömrümce minnettar kalırım efendim.
1: Elinden ne iş gelir ki?
0: Her şey yaparım. Odun yararım, yük bile taşırım.
2: Bu işler için çok gençsin. Kuvvetin yetmez yavrum.
0: Siz yaşımın küçüklüğüne bakmayın efendim. Deneyin isterseniz.
1: Olur. Şu bahçedeki odunları kır da görelim.
0: Peki.
1: Hanım, çocuk odun kırarım dedi ama bu yaşta odun nasıl kıracak ki?
2: Ama kırıyor bak. Görüyor musun?
1: Evet. Hakikaten de çok güçlü bir çocuğa benziyor.
2: Onu neden yanımıza alıkoymayalım? Bizim zavallı çocuğumuz Pietro'yu kurt kaptıktan sonra evlatsız kaldık. Bu çocuğu evlat edinirsek ne kaybederiz? Hem yüzü de çok güzel.
1: Doğru söylüyorsun ama kimin nesi olduğunu bilmiyoruz ki.
2: Bir papaza uşaklık etmiş. Zaten üstündeki kıyafette bunu belli ediyor.
1: Ya papaz gelip de onu ne hakla yanımızda alıkoyduğumuzu sorarsa?
2: Biz de ona kovmasaydın deriz.
1: Bu çocuğun sözleri. Belki de yanından kendisi kaçmıştır.
2: Neden kaçsın ki?
1: Bir şey çalmış olabilir.
2: Amma da yaptın. Çocukta hırsız hali var mı? Yüzü melek gibi baksana.
1: Yüzüne bakarak hüküm verme. Pekala bir hırsız olabilir.
2: Olsa bile ne olur ki? Neyimiz var ki çalacak?
1: Öyle deme. Şu odun kırdığı baltayı bile çalsa bizim için felaket olur.
2: Hadi hadi. Balta kaç kuruş eder ki? Bırak bu şüpheleri. İkimiz de yaşlandık. Madem çocuğun kimi kimsesi yok, onun bizimle yaşamasına izin verelim.
1: Doğrusunu istersen benim de bir yardımcıya ihtiyacım vardı. Zavallı oğlumuz Pietro'yu tam işe yarayacağı zaman kaybettik. Çorba hazır mı? Çağırayım mı çocuğu?
2: Çağır.
1: İyi. Sen sofrayı hazırla. Ben de çocuğu içeriye çağırayım.

0: Doğrusu bu kadar kuvvetli olabileceğini düşünmemiştim. Nerede öğrendin odun kırmayı?
1: Efendimin yanında. Odunları hep bana kırdırırdı.
2: Efendiler hangi kilisede çalışıyordu?
0: Senin anan baban yok mu? Kimsesiz misin?
1: Önce karnımı doyurduğunuz için çok teşekkür ederim. Sorularınıza gelince şu ana kadar söylediğim her şey yalandı.
0: Yalan mıydı?
2: Ama yalan çok kötü bir şey çocuğum.
1: Biliyorum efendim. Bu yüzden size hakikati anlatacağım. Uzun yıllar önce daha çok ufacıkken bilmediğim memleketimden çaldılar beni.
2: Çaldılar mı?
1: Evet efendim. Önceleri başka başka manastırlarda kaldım. Bana ilaç içirerek adımı, memleketimi unutturdular. Beni papaz olarak yetiştirmek istediler. Bunun için kaçtım oradan. Eğer beni yakalayacak olurlarsa, ne bahasına olursa olsun yine kaçacağım. Kaçamazsam kendimi öldüreceğim.
2: Hiç merak etme. Seni burada aramak kimsenin aklına gelmez. Sana kurtlar tarafından parçalanan oğlumuz Pietro'nun adını ve elbiselerini veririz. Herkes bizim bu adda bir çocuğumuz olduğunu biliyor zaten.
0: Ona da biraz benziyorsun doğrusu. Burada rahatça yanımızda kalabilirsin. Bana odun kırmakta, satmakta yardım edersin. Kabul ediyor musun?
1: Etmez olur muyum? Yıllardır ana baba hasreti çekiyordum. Bundan böyle artık benim ailem sizsiniz.

0: Kahrolası zincirlerden, bu forsalıktan kurtulmanın bir yolu, bir imkanı yok mudur?
1: Yoktur usta.
0: Peki ne olacak sonumuz?
1: Kolumuzun kuvveti tükeninceye kadar kürek çekip duracağız.
0: Ya sonra?
1: Sonra bizi köpek balıklarına yem olarak atacaklar.
0: Peki bu gemi başka bir gemi tarafından ele geçirilemez mi?
1: Neden olmasın? Akdeniz korsan dolu. Bu gemi de pekala bir rakip tarafından bir yere sıkıştırılabilir. Ele geçirilebilir.
0: O zaman bizi kurtaramazlar mı?
1: Böylesine aptalca şeyler söyleyip durma Aristo. Gemi ne kadar sahip değiştirirse değiştirsin, bizim durumumuz değişmez. Bu sefer yeni geminin esiri oluruz. Kamçıyı yine sırtımıza yeriz.
0: Peki kurtulabilmenin hiçbir yolu yok mu?
1: Var.
0: Nedir?
1: Gemi batar veya yakılır. O zaman biz de fazla ızdırap çekmeden denizin dibini boylarsak bu hayattan kurtuluruz.
0: Çare dediğim bu mu yani?
1: Ya da bir zamanlar bir forsanın yaptığını yapar, dişlerini kolundaki damarları kopartıp intihar edersin.
0: Hayır, ben Müslümanım. Dinimizde intihar günahıdır.
2: Hey, siz ikimiz. Konuşmak yasak diye kaç kere söyleyeceğim ha? Yanınıza gelirsem kırbaçla ikinizi de gebertirim. Yeter!
3: Burada ne?
4: Ne oluyor?
5: İstediğin oldu işte. Bir korsan geminin sine rastladık. Ateşe tutuyorlar bizi.
3: Aman Allah'ım. Böyle bir durumda elimiz kolumuz bağlı ölümü mü bekleyeceğiz? Allah'ım sen koru.

neredeyim ben? Burası neresi? Sahildeyim. Ölmemişim. Allah'ım, sana şükürler olsun. Ya ama diğer forsalara ne oldu? Ya gemidekilere? Galiba benden başka kurtulan olmamış. Peki ama burası neresi? Herhalde bir ada olmalı. Acaba yaşayan kimse var mı? Bunu anlamanın bir tek yolu var. Etrafı kesmek. Önce keskin bir şey bulup şu ayağımdaki prangadan kurtulmam lazım. Bir kurtulsam o zaman daha iyi anlardım olup bitenleri.

0: Günlerdir yürüyorum, kimseye rastlamadım. Yoksa ıssız bir adada mıyım? Ha, işte bir kulübe. Sonunda bir insana rastlayabileceğim. Kapısı açık. Sahipsiz mi yoksa?
1: Hey! Hey, kimse yok mu içeride? Hey!
2: Sen de kimsin? Aman Allah'ım, çok kötü görünüyorsun. Korsan mısın, mahkum musun, nesin sen?
1: Korkma kadın, sana benden en ufak bir kötülük gelmez, korkma.
2: Kimsin sen?
1: Bir forsa. Gemim battı, ben nasıl kurtuldum, nasıl bu adaya geldim onu bile bilmiyorum. Ne olur bana biraz yiyecek ver, verebilir misin?
2: Tabii, otur şu sıraya. Şimdi sana bir tabak çorbayla ekmek getiririm.
1: Varsa bir tane de keser, çekiç, keski gibi bir şey getir, olur mu?
2: Niye?
1: Şu ayağındaki prangalardan kurtulmak istiyorum da.
2: Şu yandaki kulübede kocamın bazı aletleri olacak. O dediğin şeylerden olabilir orada. Beğendin mi?
1: Evet. Eline sağlık. Böyle lezzetli bir çorba içmeli o kadar uzun zaman oldu ki. Ellerine sağlık. Sayende hem karnımı doyurdum hem de prangalardan kurtuldum. Bana yaptığın bu iyilikleri şimdiye kadar hiç kimse yapmamıştı. Bunu unutacak değilim. Kocan yok mu?
2: Yok. Geçen sene denizde avlanırken korsanlar öldürdü.
1: Namussuz herifler. Sadece ekmeğinin peşinde olan bir adamdan ne isterler ki? Allah razı olsun teyze. Neyse, ben gideyim artık.
2: Dur bir dakika. Nasıl gideceksin buradan? Burası bir ada.
1: Bilmiyorum ama gitmenin bir yolunu bulurum herhalde.
2: Adanın güney tarafında bir yelkenli duruyor. Kocamındı. Onunla balığa çıkardı. Şimdi o olmadığına göre yelkenliyi alabilirsin.
1: Peki ama sen ne yapacaksın? Sandalı bir daha geri getiremem ki.
2: Ben bu yaştan sonra balığa çıkamam ki. Burada küçük bir bahçem var. Oraya ektiklerimle karnımı doyuruyorum işte. Yelkenli senin olsun. Peki nereye gideceksin?
1: Korsanlar tarafından kaçırılmadan önce Cenova'ya gidiyordum. Şimdi yine oraya gideceğim.
2: O zaman şanslı sayılırsın. İtalya kıyıları buraya bir günlük yolda. En yakın limana ulaştıktan sonra oradan Cenova'ya gidebilirsin.
1: Teşekkür ederim. O kadar iyilik ettin ki bana. Sağ ol.
2: Güle güle. Yolun açık olsun evlat.
1: Allah'ım, başıma bir iş gelmeden şu limana kadar gelebildim ya. Sana sonsuz şükürler olsun. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti. Bir de Halil'in izine rastlasam. Belki de İbrahim çocuğu bulup kurtarmıştır. İnşallah. O namussuz albay bozultusu Fedon ne haltlar işliyordur acaba? Belki de birine satmıştır çocuğu. Of, kürek çekmekten, yelken tutmaktan çok yoruldum. Şu sana oturup dinleneyim biraz. Oh. Ne kadar da çok gemi varmış limanda. Kim bilir bunlardan kaç tanesi Cenova'ya gidiyordur.
3: Merhaba yabancı. Ben gemi kaptanıyım. Gemime tayfa arıyor. Seni beğendim.
1: İş aradığımı nereden anladınız kaptan?
3: Senin bu oturduğun yerde genellikle iş arayanlar oturur. Ne diyorsun teklifime?
1: Aslında ben de Cenova'ya gitmek istiyordum. Madem adama ihtiyacım var, çalışırım.
3: Silah kullanmasını bilir misin?
1: Bilirim. Neden sordun?
3: Deniz yolu tehlikelidir. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Bunun için sordum. Hadi gel benimle. Herkes beni dinlesin. Rıhtımdaki mallar gemiye yüklendikten sonra gece yarısı demir alacağız. Bu yüzden hepiniz yüklemeye yardım edin. Sonra da baş tayfayı görün, sizlere kalacağınız yeri göstersin.
4: Teslim oldu. Boşuna direnme kaptan. Biz kalabalığız. Gemiyi ele geçirdik.
3: Bu yaptığınızı isyan denir. Suç işliyorsunuz. Hepiniz asılacaksınız.
4: Anlaşılan kaptan yola gelmeyecek. Hep birlikte saldırın şunun üstüne evet, çocuklar. Evet.
5: Reisi duydunuz arkadaşlar.
6: Hadi saldırın.
0: Ne oluyor? Ne oluyor? Yine mi isyan çıktı gemide? Hayır, olmaz. Bu sefer izin veremem.
3: Sizin yaptığınız doğru değildir. Ne istiyorsunuz benden? Paranızı verdim. Hepinize iyi davrandım. Bunun karşılığı bu mu olacaktı?
4: Kes sesini sersem kaptan. Artık geminin ve mallarının sahibi biziz. Seni gebertmemizi istemiyorsan teslim ol.
6: Evet.
4: Yanındaki iki tayfaya güvenme sakın. Biz 10 kişiyiz.
6: Evet.
4: Bilesin, bu sana son ihtarınızdır.
0: Peki ya teslim olmazsa ne yapacaksın Kalle Şerif?
4: Sen uzakta dur. Karışma işimize arkadaş. Sana pay falan vermeyiz.
0: Sizden pay falan istediğim yok.
4: Öyleyse gir kamerana, orada bekle.
0: Sen geminin sahibi misin ki bana emrediyorsun?
4: Artık sahibiyim. Alın şunun belindeki kılıcı. Kendisini başaltı ambarına hapsedin.
7: Kaçırılan Osman'la adlı oyunun 21. bölümünü dinlediniz. 22. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

pavuryaların eski lezzeti kalmadı. Bir keder rüzgarıdır esen bahçelerde. Ne güllerin rengi güzel, ne meyvelerin tadı. Dalgın ve isteksiz tablalarda balıklar. Ağlamaklı bir hali var istiridyelerin. Gidişinle bir şeyler oldu İstanbul'a. Yokluğun öyle dayanılmaz, öyle derin. Yakamozlar oynaşmıyor denizlerde şimdi. Yosun kokmuyor sahiller. Geçiyor yanımdan bir hüzün gibi, kahır gibi birbirine sokulmuş sevgililer. Nasıl kıskanıyorum onları bilemezsin. Nasıl içimde bir şeyler cız ediyor. Boş ve anlamsız bir zaman yaşadığım. Saatler avuçlarımdan

Vızır vızır otobüsler dolmuşlar dört yanında. Sonra bomboş bakışlar, o silik yüzler. Akşamlar ki alabildiğine mahzun, gamlı ve kör bir gecenin karanlığı içinde gündüzler. Sabahları ayaklarım zor taşıyor beni. Sürüklenen bir çuval gibiyim caddede. Üzülme. Akşamları kimse görmüyor ağladığımı. Köhne ve uzak bir meyhanede. Söyle, ne oldu bu şehre? Bu İstanbul'a? Nasıl sindirmiş her köşesine yokluğunu? Bir zaman mutluydum seninle. Bilmezdim. Bilmezdim sensizliğin böyle zehir zemberek olduğunu.

0: işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
1: Radyo tiyatrosu. Soğuk şaka. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ferruh Sağırlı. Kurgu Ahmet Atalay. Program yönetmeni Erol Güldiken.

0: Ay ay ay ay ay. Ağrılarım yine arttı bey. Dayanamıyorum artık. Ne olacak bu halim benim?
1: Romatizmadır Makbule Hanım. Ay, romatizmadır. Baksanıza hava kapalı yine. Ağrıların o yüzdendir.
0: Ay dayanamıyorum Adi Bey. Öyle şiddetli ağrıyor ki.
1: Ay Allah ne yapsam ki? Ah aklıma geldi. Merhem sürmemi ister misin Makbule Hanım?
0: Merhem. Artık merhemde faydalı olmuyor ki.
1: Öyle deme, faydası olmaz olur mu efendim? Dur merhem süreyim sana, acılarını biraz olsun alır Makbule Hanım.
0: Ay sana zahmet olacak Hadi Bey.
1: Estağfurullah efendim, ne zahmeti. Ay Allah aksiliğe bak, merhemim bitmiş Makbule Hanım.
0: Ay ne yapalım, sağlık olsun. Ay anam anam anam anam, nasıl da ağrıyor bacaklarım. Ay öldürecek bu ağrılar beni, öldürecek aman, Hadi Bey.
1: Allah gecinden versin hanım, ölümden söz etme. Sen de biliyorsun ki bacaklarındaki ağrıların sebebi romatizma ve kireçlenmeymiş.
0: Çamur banyosuna, kaplıcalara gidebilseydik. Ay belki ağrılarıma iyi gelebilirdi.
1: Biliyorum Makbule Hanım, biliyorum. Doktor da öyle söyledi. Ama 3 aylık emekli maaşımızla nasıl gideriz oralara? Ay. Maaşımız ancak karnımızı doyurmaya yetiyor.
0: Biliyorum Hadi Bey, biliyorum. Anam. Bugün her zamankinden fazla ağrıyor bacakları.
1: Bu yaştan sonra bir işe girip de çalışamam ki. Kim iş verir benim gibi 70'lik birine?
0: Niye çalışmak istiyorsun ki Hadi Bey?
1: Efendim biraz para kazanıp sizi çamur banyolarına, kaplıcalara götürmek için.
0: Allah razı olsun Hadi Bey. Ama bu yaştan sonra nasıl çalışırsın ki sen? Ne yapalım? Bacaklarım ağrısa ağrısın. Ağrır geçer. Anam.
1: Bari eczaneye gidip melhem alayım sana.
0: Ay bir dakika, param var mı bari?
1: Melhem alacak kadar var efendim.
0: Hep param varsa al bari.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam, hoş geldin.
0: Çaylar üstüldü abi.
2: Nerede kaldın yahu, bayağı merak ettik seni.
3: Her zaman aynı saatte gelirdin yahu, neden bugün geciktin böyle Mihir'im?
0: Ancak muhteremler, hanımın ağrıları tuttu gene.
2: Sen de mi merhem sürdün yoksa?
0: Olsa süreceğim, kalmamış ki. Hem ne yaparsın şu dar dünyada, ikimizden başka kimimiz var ki Nuri Bey? İyice yaşlandık artık, nüfus kağıtlarımız çoktan sarardı. Bundan sonraki ömrümüzü işte böyle ağrılarla, sızılarla geçeceğiz artık.
2: Doğru, haklısın Hadi Bey. İnsan yaşlandıkça her türlü hastalık musallat oluyor.
3: Yahu şu haberi okudunuz mu beyler? Hükümet emeklilere %30 zam yapmaya karar vermiş.
2: Sevsinler, yaptıkları zamma bak.
0: Ölmeye kalkışsan cenazene yetmez.
2: Her zaman derim ya muhteremler, İnsan bu memlekette yaşlılığın keyfini bile süremiyor.
3: Onca yıl çalış dedin, aldığın ikramiyeyle gece kondu bile alama. Bağlanan maaşla da karnını doyurabilirsen de
0: ya, güya biz emekliler yaşlılar toplumda itibar görmemiz, saygı ve hürmet görmemiz gerekirken tam tersine yaşlandığımız için hor bile görülüyor.
3: Ya.
2: Ah, ne zaman sosyal bir devlet olacağız acaba?
4: Milli piyango özel çekilişi, bir kişiye 50 milyar, var mı bilet isteyen?
3: Ya ne 50 milyar ne para ama, ye bitiremezsin muhterem. İnsan bunca parayı rüyasında bile göremez.
2: Nerede bizde o şans?
4: Var mı isteyen? Rüyalarınızı, hayallerinizi gerçekleştirmek için son fırsat, bir kişiye tam 50 milyar. Var mı bilet isteyen? Var mı?
5: Piyangocu.
4: Evet abim.
5: Gel bir tane alayım bak. Ya bakarsın 50 milyar bana çıkar da köşeye dönerim.
4: Ha, inşallah çıkar köşeye dönersin de bize de kıyısından kenarından 3-5 bahşiş verirsin abi. Ha. Buyur çek abi.
5: Hiç merak etme kardeş. Yeter ki bir çıksın. Benden sana bir 500 kağıt mı tamamını.
4: 500 bin lira mı?
5: 500 bin lirası be usta. 500 milyon. 500 milyon.
4: Hakikaten büyük ikramiye çıkarsa 500 milyon verir misin abi ya?
5: Veririz dedik ya usta be.
4: Vay be.
2: Hadi Bey, bir bilet de sen alsana.
0: Neden?
2: Bakarsın büyük ikramiye sana çıkar.
0: Nerede bizde o şans Mihir'im, nerede? Aslında paraya öyle ihtiyacım var ki, bırak 50 milyarı, 500 milyon çıksa yine razı.
3: Ya ne yapacaksın o parayla peki?
0: Ne mi yapacağım? Önce hanımın romatizmalarını tedavi ettiririm, sonra küçük bir bakkal dükkanı açar, kimseye muhtaç olmadan yaşar giderim.
3: Bak ne güzel söylüyorsun ama, bu dediklerin 3 aylık emekli maaşında olacak değil ya. Hazır kısmet ayağına gelmiş, al bir bilet de şansını dene Hadiciğim.
0: Kısmet mi dedin?
3: Ya.
0: Doğru. Neden olmasın? Denemekte yarar var.
6: Piyangocu bey. Piyangocu bey.
4: Buyur bey babacığım.
6: Gel de bir bilet alayım.
4: Hemen geliyorum.
2: İster misin büyük ikramiye sana çıksın Hadi Bey?
0: 50 milyar mı?
2: Evet ya, 50 milyar. 50 milyar.
6: Dur. Kafamı iyice karıştırma.
4: Evet, Milli Piyango özel çekilişi tam 50 milyar. Geldim bey babacığım. Buyur, ver
6: bir bilet bak.
4: Tam mı, yarım mı, çeyrek mi?
0: Tamam, bizde tam bilet alacak para nerede? Biz emekli adamız. Çeyrek alacağım evladım.
4: Buyur çek abi, buyur.
0: İşte aldım. Buyur parasını da.
4: Hayırlı olsun.
0: Sağ ol.
4: Milli Piyango.
3: Hadi hayırlı olsun Hadiciğim.
0: Sağ ol Kadir. Bir tane de sen alsaydın be.
3: Ya ben kendimi bildim bileli bilet alırım ama daha bugüne kadar amortiden başka hiçbir şey çıkmadı bana. Bu yüzden bir daha piyango bileti almamaya karar verdim.
0: Şans Mihir'im, şans. Belli olur mu çıkana ya, nasıl çıkıyor? Işte
3: bize çıkmıyor.
2: Çıksa bile ne olacak ki Hadi Bey? Bu yaştan sonra gelecek milyarların bize ne faydası dokunur?
0: Öyle deme muhterem. Asıl bu yaştan sonra lazım para. Maaşımızdan başka ne gelirimiz var ki? O da ancak kör kırtlağımıza zor yetişiyor. Kış geldiğinde odundu, kömürdü, hak getirene. En kötüsü de hanımın ağrıları.
3: Hanımın durumu pek mi kötü Hadiciğim?
0: İyi sayılmaz be Kadir. Bir gün iyiyse hadi iki gün kötü.
3: Peki doktor ne diyor?
0: Ne desin? Romatizma, kireçlenme diyor.
3: Tedavisi yok muymuş?
0: Var, tedavisi çamur banyosu, kaplıcalar.
3: Sen de götür tedavi ettir be hadicim.
0: Getir tedavi, neyle Kadir? Ha? Neyle tedavi ettireyim? Dünyanın parası abi. Bedava değil ki.
3: Bak bu da doğru işte.
0: Şu bileti ikramiye çıkarsa. Ne o? Öyle bakmayın yüzüme muhteremler. Umut dünyası işte, ne yapayım? Bakarsınız çıkar. Çıkana nasıl çıkıyorsa bana da öyle çıkabilir.
2: Doğru söylüyorsun Hadi Bey. Çıkmaz diye bir şey yok. Şansın varsa ikramiye çıkar tabii.
0: Muhteremler, ben bir yol eczaneye uğrayacaktım da.
3: Öyle mi? Peki birazdan ezan okunacak. Ben de camiye gidiyorum. Hadi beraber gidelim hadi.
0: Olur.

0: Buyurun Hadi Bey amca.
1: Hanımın merhemi bitti de eczacı bey oğlum.
0: Şimdi veririm. Buyurun Hadi Bey amca.
1: Sağ ol Zeynel Bey. Borcumuz ne?
0: 385 bin lira.
1: 385 lira mı? Zam mı gelmiş Mirim? En son aldığımda 210 bin lira mı neydi?
0: Doğru öyleydi ama akıllarına estikleri gibi zam yapıyorlar. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık kaldık Hadi Bey amca.
1: Şaşıran siz misiniz yoksa biz zavallı emekliler mi Zeynel Bey? Böyle giderse ya açlıktan öleceğiz ya da şifasızlıktan.
2: Ay ay ay, yavaş sür Hadi Bey, canım acıyor. Ay. Of of of of of of.
1: Romatizman azmış gene Makbule Hanım. Ay. Merhemi böyle bastıra bastıra sürmezsem deriye hemen nüfuz etmez. Sık ne? Biraz dişini.
2: Öldürecek bu ağrılar beni Hadi Bey, öldürecek.
1: Allah gecinden versin efendim, ölümden söz etmeyin.
2: Merhem'e biraz bol sür bari ya.
1: Birkaç gün idare edelim Makbule Hanım. Of. Merhem'e zam gelmiş yine. Evet şimdilik kafi bu kadar.
2: Bacaklarımın ağrısı böyle merhemle falan geçmeyecek Hadi Bey, geçmeyecek.
1: Ne demek istiyorsun Makbule Hanım?
2: Çamur banyosuna sıcaklara gidebilseydik belki kurtulurdum bu ağrılardan. Kim gittiyse iyi geliyormuş çamur banyosu.
1: Belli olmaz. Bakarsın biz de gideriz Makbule Hanım.
2: Gider miyiz? Ama hani çok para gerekiyor diyordun.
1: Ben mutlaka gideriz demedim efendim. Bakarsınız dedim. Belli olur mu? Ya ben belki yani.
2: Allah aşkına Hadi Bey, dilinizin altındaki baklayı çıkartın da ne söyleyecekseniz söyleyin.
1: Efendim diyeceğim. Bugün kıraathanede arkadaşlarla otururken bir piyango bileti aldım. Özel çekiliş varmış. Büyük ikramiyede 50 milyar liraymış. Eğer biletime ikramiye isabet ederse seni kaplıcalara, çamur banyolarına götüreceğim Makbule Hanım. Romatizmalarını tedavi ettireceğim.
2: Mesele şimdi anlaşıldı. Desene işimiz artık milli piyango biletlerine kaldı.
1: Ne yapalım? Başka çaremiz var mı?
2: Haklısın. Haklısın be.
1: Emekli 3 aylığım ancak kör gırtlağımıza yetiyor. Biraz daha genç olsaydım inan seni tedavi ettirebilmek için bir işe girer çalışır para kazanırdım. Lakin 70 yaşından sonra kim bana iş verir ki? Bu yüzden çaresiz umudumu piyango biletine bağladım işte.
2: Çıkar mı dersiniz?
1: İkramiyeyim.

0: sonra onu da konuk alalım. Garip bir sokak burası anne. Kayboldum, dönemiyorum eve. Tanımadığım bu sokaklardan çok korkuyorum anne. Dev gibi bir bakkaldan dün alışveriş yaptım. Babamın hatırını kimse sormadı anne. Dans ediyor insanlar, hopluyor tek başına. Nedense sarılmıyor hiç kimse birbirine. Dün gece tiyatroda yapayalnız bir adam fıkralar anlattı hep. Perde kapanmadı anne. Küçük naylon bardakta içiyorlar çayları. İçine daldırmışlar minik kum torbaları. Komşum vardı yanımda bu sabah asansörde. Tam 8 kat indik, hiç konuşmadık anne. Bütün bakışlar sahte, selam almıyor kimse. Ölmek pahalı burada, hayat ise bedava. Yalnız bir bardak suya para istiyorlar anne. Bedenler olmuş gemi, açılmış enginlere. Herkes olursa kaptan, nasıl açılır yelken? Tayfasız gemileri kim kurtarır batmaktan? Garip bir sokak burası anne. Herkesin yüzünde maske. Çok korkuyorum anne. Alo, merhabalar sevgili Esat Ahmet Koraltan dost.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, güzel şiirinizle başladık. Programın başında da bir başka şair dostla Kahve isimli şiirinizi paylaştık. Ve şimdi de sizin güzel duygu ve düşüncelerinizi alıp istediğiniz bir şiirinizi yorumlamanızı rica edeceğiz.
1: Tabii, memnuniyetle. Babam isimli bir şiirim var. Onu okumak istiyorum.
0: Çok seviniriz. İki kitabınız, hatta üç kitabınız var elimde. Dokun Sevgi Uyansın, Hikayeden Şiirler ve Rendelenmiş Deyimler. İlk ikisi şiir kitabı ve içinde çok çok güzel şiirler var. Tam bir beyin fırtınası estirmişsiniz. Beyninize ve yüreğinize sağlık efendim.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizin de yüreğinize sağ olun.
0: Sağ olun. Bunu bizlerle paylaştığınız için de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Buyurunuz, dinleyelim şiirinizi.
1: Kolonya alır mısın diye sordu ev sahibi, yudumlarken kahvemi. Dumanında sigaramın buğulandı gözlerim. Akıverdi hızla geriye doğru yıllar. Durdu sayacı belleğimin kokusunda babamın. Biraz tütün, biraz kahve kokusuydu babam. Biraz da limon kolonyası sabahları, tıraş sonrası. Dumana biniverdim usulcacık ucundan sigaramın. Kapıldım rüzgarın akıp giden zamanın. Bir şamar iniverdi suratım ansızın. Volkanlar fışkırmıştı gözlerinden babamın. Sonra pişman olarak oturdu birdenbire. Boşalan gözyaşları dolmuştu yüreğimi. Yıkandım sularında engin sevgisi elinin. Kabarıp durgunlaştı. Deniz oldu yüreğim. Karlı bir akşamüstü dönmüştün eve yine. Annem sormuştu sana, palton nerede diye. Demiştin üşüyordu, giy dedin bir garibe. Şaşa kalıp bakmıştı ama diyerek annem. Aması yok demiştin. Titriyordu o garip sıskacık bedeniyle. Ben bir eve sahibim akşamları gidecek. Onunsa kimsesi yok, gel içeri diyecek. Paltosuz dolaşmıştım bütün bir kış boyunca. Oğlum demiştin bana, soğumazsa yüreğim bu dünyanın malıyla, içinde yanan ateş her zaman yeter sana. Sormuştum çocuk merakımla ben, bu ev bizim mi baba? Hayır demiştin, oğlum bizler bekçileriyiz bu gördüğün malların. Gözeterek koru hep çevremizde olanı. Emanettir, unutma, ellerinde ne varsa. Anlamsızca bakarak sormuştum yine sana. Peki kimin bunlar baba? Her şey Tanrı'nındır diyerek okşamıştın saçımı. Bense şaşkın, kararsız, sallayarak başımı cevapladım kızarak. Amma zengin bu Tanrı. Kabristana giderdik sabahları erkenden. Oğlum demiştin bana, töremiz böyle bizim. Bugün bayram günüdür. Büyüklere gidilip ellerinden öpülür. İyi ama demiştim, kimse yok ki burada. Gülümsedi usulca.

0: başladın anlatmaya. Kalmadı büyüklerim benim hiç bu dünyada. Geçtiler hepsi artık bambaşka bir hayata. Uzanıyor yalnızca bedenleri burada. Görmesek de onları, hiç dokunamasak da gönülleri hoş olur bizim dualarımızda. Bir gün sen de burada veda edeceksin bana. Hatırla geçmişin hayır dualarını. Sensizliği düşledim. Ürperdim isteyerek. Şaka yapıyor dedim beni korkutmak için. Koruyucu meleğim gitmez ki uzaklara. Yıllar tükeniverdi. İnanılmaz bir hızla. Sensiz kaldım ben birden. Issız kaldı kabristan. Lütfen anla. Her bayram gelemiyorum sana. Dayanmıyor yüreğim görmeye seni orada. Örüldü ruhumun taşları seninle birer birer. Yüreğin atıyor yüreğimde duyuyorum. Yalnız bayramlarda değil ki baba. Kokun benimle aran, ellerin dudağında. Oğlun artık büyüdü. Evlendi sensiz baba. Bir de kızım var benim. Sen oldun büyük baba. Kızım, eşim bakıyor eski fotoğraflarına. Bir de anlattıklarımda sen yaşıyorsun onlarla. Çok seviyorlar seni. Nasıl başardın baba? Kızım soruyor her an. Anlat diyor hep bana. Okşuyorum saçını. Anlatıyorum seni. Saçlarım uçuşuyor. Dokunuyorsun bana.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok da güzel yorumladınız. Ederim. Yüreğinize sağlık.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Peki izin verir misiniz? Ben de yine sizin kitabınızdan sizin bir şiirinizi yine paylaşayım sizinle ve dinleyicilerimizle.
0: Tabii ki, estağfurullah, keyifle.
1: Peki, Oyun isimli bir şiiriniz var. Onu paylaşalım birlikte.
0: Çok güzel, sağ olun.
1: Siz de sağ olun. Evcilik oyunlarımız daha dün gibi. Yaprakları koparırdım ekmek niyetine, götürürdüm kardeşimin bez bebeğine. Oyun aynı oyun bugün de. Oyuncular değişti sadece. Alırdık amcaoğluyla hamam tasını, uzanırdı avuçlarımız düşten vitese. Basardık arabamıza gırtlak gazını. Öylesine şirindi ki bakkalımız. Kilden yapılmış ekmek, çamurlu sudan gazoz, kireçten sütlerimiz. Ve en güzeli babamdı müşterimiz. Oyun aynı oyun bugün de. Oyuncular ve oyuncaklar değişti sadece. Bir köşe kapmacada saklı pişmanlığım, bir de savaş oyunları oynamasaydık keşke. Demişsiniz sevgili Esat Ahmet Koraltan, keşke tüm iyi insanlar, barış seven tüm insanlar adına bu şiirinizi ben de paylaştım dinleyicilerimizle ve sizinle. Çok teşekkürler ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
1: Sizin de efendim, bu güzel şiirleri ürettiğiniz için ve bizlerle paylaştığınız için sevgi ve saygılarımızla görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkürler.
1: Ve bugünkü son konuğumuz benim sevgili biricik dostum, can arkadaşım, şair dostum Halenur Kor. Yüreklerimizi kor gibi yakan, o yüce sevgisiyle gönüllerimizi dolduran bir çağlayan adeta o. Merhaba canım arkadaşım.
2: Merhaba Müberra'cığım, çok teşekkür ederim iltifatlarına.
1: Canım benim, iltifat olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. İyisin umarım.
2: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: İyi olmanı diliyorum daima, bir ömür boyu canım benim.
2: Hepimiz inşallah.
1: Halenur, bizim bir şair grup dostla birlikte yaptığımız bir kaset çalışmasında şiiri bestelenen can bir arkadaşımız, Hasan Öztürk adlı bir öğretmen dostumuz her birimizden şiirler besteledi ve onları güzel bir kasette topladı. Orada da benim de Halenur'un da şiirlerimiz bestelenmiş oldu. Zaman zaman da Hale onu radyodan zaten paylaşıyorum ben. Şimdi de seninle böyle yürek yüreğe ses sese gelerek paylaşmak inanılmaz keyif verdi bana canım.
2: Teşekkür ederim, bana da.
1: Sağ ol Haleciğim. Biliyorum iki şiir kitabın var bugüne değin yayınlanmış. İstersen onlardan kısa kısa söz et. Sonra da istediğin bir şiiri, hatta kasette bestelenmiş olan o canım şiirini, benim çok sevdiğim o canım şiirini de bizimle paylaş canım. Ne dersin?
2: Tabii, olur, niye olmasın.
1: Hadi biraz söz et kendinden, kitaplarından.
2: Ben 1985'te Gönlümce adlı kitabı bastırmıştım. Hı hı. İkinci kitabım 2003'te Yalnızlığın Sesi. Hı hı. İkinci kitabım herhalde biraz daha bilinçli oldu.
1: Kesinlikle.
2: Bunda sevgili Hasan Öztürk'ün bestelediği Bilen Olmaz şiiri var.
1: Evet.
2: İşte önce onu okuyayım.
1: Hadi ondan canım benim.
2: Tekrar okurum.
1: Peki canım benim. Hadi dinliyoruz, buyur.
2: Bilen olmaz. Çok gönüle konar göçer deli gönül, bilen olmaz. Aşk oduyla yanıp geçer şeyda bülbül, duyan olmaz. Ney sesiyle akıp döner gözyaşını silen olmaz. Işığında pervanedir, heder olur çile dolmaz. Huzurunda divanedir, secde eder gören olmaz. Yıllarını iplik iplik eğip büker ören olmaz. Deli gönül gezip durma, alemde bir gören olmaz. Yalnız kalır yad elinde, sessiz göçer tören olmaz.
1: Sağ ol canım benim, yüreğine, güzel yüreğine sağlık senin. Haleciğim, biliyorsun bu sesler gök kubbede bir gün sadece hoş bir seda olarak kalacak.
2: Evet, evet.
1: Ama biz şükürler olsun ki dünya üzerinde birbirimize teğet geçmedik, rastlaştık. Ve evet. Bu güzel şiirleri birbirimizle gönül dolusu paylaştık.
2: Evet.
1: Sevgili dostum benim. Bir şiir daha paylaşmak ister misin TGRT FM dinleyicileriyle?
2: Evet, evet.
1: Hadi canım, buyur.
2: Senle ben, öyle doldum, öyle doldum senle ben. Yarım idim, bütün oldum senle ben. İçmeden mey sarhoş oldum senle ben. Gönül coştu, bir hoş oldum senle ben. Kaybolmaz çok derin izdik senle ben. Geleceğe bir yol çizdik senle ben. Zaman oldu, candan bezdik senle ben. Yer gök değil, nerede gezdik senle ben. Çöldük, suya hasret çektik senle ben. Umutlara tohum ektik senle ben. Bilinmeze yerken açtık senle ben. Bende, sende, bizi bulduk senle ben.
1: Yüreğine sağlık Hale'cim. Çok güzel, gerçekten çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
1: İnşallah ilerideki zaman diliminde de yine bu şiirlerin birçoğu bestelenir.
2: İnşallah.
1: Ve güzel sesler tarafından icra edilir. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, bu arada Halenur Kor'un çok da güzel bir sesi var. Ama programımız şiir programı olduğu için ben o güzel sesi şarkılarda size dinletemiyorum. Umarım bir gün bir vesileyle bir şekilde dinler Hale'cim dinleyicilerimiz o güzel sesi.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben dinleyicilerimize bir de şundan söz etmek istiyorum Hale. Senin şöyle bir yönün vardır. Sevgileri asla yarınlara bırakmayan bir insansındır. Hissettiğin an büyük bir coşkuyla gönül dolusu sunan bir insansındır. Bu nedenle çok özel birisin benim için. Çok özel bir şairsin benim için.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben de sana veda ederken kapattıktan, seni bekletmedikten sonra Behçet Necatigil'in Sevgilerde isimli şiirini sunmak istiyorum. Sana armağan etmek istiyorum sevgili dostum.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de bütün dinleyenlere sana sonsuz sevgilerimi gönderiyorum.
1: Sağ ol. Görüşmek çok çok teşekkür dileğiyle. Ediyorum. Güzel yanaklarından öpüyorum
2: ben
1: seni. Nice
2: ederim.
1: Güzel günlerde yine dinleyicilerimizle tüm yürek olmak üzere. Hoşça kal.
2: İnşallah. Sağ ol. Hoşça kal.

sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı, gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı.

Sevgili dinleyicilerim, sevgili dostlarım, şimdi de sizlere Sabri Galip Nakipler, bir dost toplantısında tanımıştım Sabri Galip Nakipler'i. Ama gerçekten çok çok güzel şiirleri var. Hakikaten son derece duygusal bir anlatımı ve şiire çok yaraşır bir dili var Sabri Galip Nakipler'in. Şimdi ondan dizeler geliyor.

düşüyorsun. Göle bir taş düşüyor. Halkalar ağzı kulaklarında mutlu. Tabiatın belki içten sana şükran borcu bu. Ne kadar övünsen az, ne kadar yerinsen çok. Gözlerinin bir deniz fenerini andıran ışıltısı sevinç ve aydınlık damlatıyor gecelere. Gece böylece karanlık özelliğini kaybediyor. Gamzeler tutsak olmanın en güzel hazzını yaşıyor yanaklarında nokta nokta. Bir solukta tüm çirkinlikler kapanıyor. Hayat anlam kazanıyor ve yüreklerden siliniyor ümitsizliğin bunaltıcı bulantısı. Gülüyorsun. Yüzün bir ışıklı pencere. Dokularda telaş var, hücrelerde heyecan. Saniyeler arasındaki o en kısa zaman, dudaklarının kepenk gibi kapattığı vitrini açıyor. Kadife kutusundan çıkarıp çapkın ve hırsız bakışların beğenisine sunuyor parmak ısırtan o nadide gerdanlığı. Denklanşörün dijital şuuru altında dondurmak isteyip de donduramadığı karedir bu. Sisler arasında gizlenen an bu andır. Ödüllendirilecek poz bu poz. Bir ressam böyle bir görüntüyü aktaramaz tuale. Dökemez notalara bir bestekar bu gülüşü. Ve bir falcı sonsuz evrenin yıldızlarına bakıp çözemez yüzündeki bu dil, diş, dudak ve ses ortaklığının rengini, volümünü, sırrını.

Ağlıyorsun. Umutlar esir alınıyor ve kurşuna diziliyor pembe hayallerin gövdeleri. Dağ başlarında nöbet tutuyor kara gömlekli bulutlar. Gökyüzü beyaz gelinlikler giydiriyor sahte zifaf vaadiyle kandırdığı dallara, yapraklara. Yeryüzü kış, kıyamet. Korkunun kokusu sinmiş bedenlere, çaresizlik kol geziyor. Beyinler arası trafiğin ana arterinde beşinci kol gibi. Hangi maddeye dokunsan ekşi, soğuk, cansız ya da... Sil gözyaşlarını, sevmiyorum. Ağlamak güzelliğinin bir başka boyutu olsa da. Konuşuyorsun. Sözcükler melodilerle nişanlanıyor. Ağzım bir karış açık seni dinliyorum. Yüzün, gözün, dişin hepsi davetli bu düğüne. Saçların rüzgar eşliğinde gelmiş fulya ve ıtır kokularıyla. Gamzense tek başına. Pırıltılar uçuşuyor gök gözünün ve gökyüzünün aydınlığında bulut bulut küme küme. Seni dinliyorum. Konuş, konuş ak yüreğimin ak derinliklerine. Dudaklar, dudakların en kusursuzu. Belki de o kusursuz dudakların tuzu, ağzından çıkan her söze tat veriyor, çeşni katıyor, lezzet kazandırıyor. Belki de bunun için cümlelerin özgün ve mükemmel, bunun için kıvrak ve lirik, üstelik saf ve temiz. Jest ve mimik arasındaki 40 yıllık dost muhabbeti belki de bunun için kurulmuş, kim bilir. Merakımı bağışla. Dikkat ediyorum da sözler ağzından yıkanmış çıkıyor. Söyle Allah aşkına, içinde çeşme mi var?

sevgili dostlarım, şair Sabri Galip Nakipler'in bu eşsiz güzellikteki dizeleri böyle sürüp gitmekte ama programımız bitti ne yazık ki. Olsun, yine paylaşırız. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada sevgili arkadaşım Kemal Ediz sesimi sizlere ulaştırdı. Ve çok değerli konuklarımız vardı bugün. Hepsine sonsuz teşekkürler. Ben Müberra Gönen. Yine damla damla şiiri hazırlayıp sizlerle paylaşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Hepiniz esen kalın, mutlu kalın. Damla damla şiir.

Ben Türkiye'yim. Güneşi toplayan aydınlık ülke. Güneşin bütün renkleri bendedir. Ben renklerin, kültürlerin kardeş olduğu, barış olduğu ülke. Ben binbir renkte dokunmuş toprak kilim. Ben renklerin ırmak olup aktığı, renklerin şiir olup buluştuğu, renkler ülkesi Türkiye.

doğudan batıya uzanan sabah aydınlıklarıyla akşam ışıklarını yakamozları, güneşle ayı yıldızları buluşturan ülke. Ben karlı dağların başını okşayarak gelen serin rüzgarları sıcak denizlere ulaştıran, bir yanı Karadeniz, bir yanı Akdeniz, bir yanı üşüyen, bir yanı yanan, bir yanı kış, bir yanı yaz, dört köşesi dört mevsim, dört mevsimi kardeş, bir yanı kar, bir yanı güneş, bir yanı sarı, bir yanı yeşil, bir yanı dertli, bir yanı güleç. Bütün güzelliklerin, duyguların ve bütün renklerin ilmik ilmik dokunduğu, bütün renklerin rüzgarlarda harman olduğu güzel toprak, renkler ülkesi Türkiye'yim.

Ben eski uygarlıklardan, yeni çağlara uzanan renkli toprak. Benim renklerim asırlar boyu damla damla toprağa, suya, ağaca, çiçeğe düşmüş. Güneşten, yıldızlardan, bulutlardan. Yağmurlarım gökkuşağının bütün renklerini toprağa indirmiş. Asırlar boyu bütün uygarlıklardan süzüle süzüle damla damla gelmiş benim renklerim. Ben güneşin bütün renklerinin barış olduğu, insanların doğuda batıda, kuzeyde güneyde kardeş olduğu, horonların, semahların, zeybeklerin, barların, halayların el ele olduğu, davulun, zurnanın, kemençenin, tulumun, kavalın, sazların, nice kültür ve uygarlıkların renk renk, aynı bahçede kardeş olduğu, cennet olduğu, barış olduğu en güzel toprak Türkiye'yim.

Benim toprağım ilmik ilmik, tarla tarla, bahçe bahçe, ağaç ağaç, çiçek çiçek, bin bir çeşit renklerle dokunmuş. Renklerin başka hiçbir resimde yoktur. Oğullarım, kızlarım, zeybek, bar, halay ve horona durunca, al yeşil başlıklar, kırmızı cepkenler, sarı yeşil mavi çiçek çiçek oyalar, çiçekli renk renk fistanlar, basmalar, bellerinde renk renk kuşaklar, çiçek çiçek çoraplar, maraş işi üç etekler, bindallılar, beyazı alı tel duvaklar, yeşil mor al kadifeler etekler, siyah çizmeler gümüş takılar, horon değil, halay değil, bar değil, sanırsınız renk dolu bir ırmak akar, rengarenk döner kıvrılır oynar, oğullarım kızlarım, bir renk ırmağıdır benim oyunlarım.

Bir renkler cümbüşüdür Türkiye'm. Altın sarısı başaklar dokur tarlalarımı. Yeşil vadilerimden ışıl ışıl ırmaklar akar ve akşamları kızıl güneşlerimi mor dağlara yaslarım. Bir şiir dokurum mor menekşelerle, toroslarda mor çiçeklerle gülerim. Sonra sarı gelir aklıma. Sarı sarı başaklar rüzgarlarda sallanır. Trakya'da sarı sarı ay çiçekleri, tarla tarla güneşlere gülümser. Ve sarı papatyalar, sarı çiğdemler, sarı gelinler, bahçelerimin sarı gülleri, akşamları serin rüzgarlarda titrer.

Türkiye'm, bütün renklerin, güneşin, uygarlıkların, sanatın beşiği toprak. Doğanın en renkli kilimi, desen desen döşenen toprak. Bir kara desem karalar gelir aklıma. Kara gecelerini ışıl ışıl yıldızlar süser. Kara bulutlarla gelir yağmurların bereketi. Kızlarımın uzun ve karadır saçları. Ve bir sevgi pınarıdır kara gözleri. Ayrılıklarda, gurbetlerde, yalnızlıklarda yoksul ve karadır halkımın kaderi. Yarın kara gözleri için alın teriyle çıkarılır Zonguldak'ımın çileli kara kömürleri. Ve ne serindir asırlık çınarlarımın kara gölgeleri. Ekmeğime katık yaptığım kara zeytin, bağlarımın kara gözlü üzümleri. Ve bir çılgın, bir hırçındır hamsi gözlü çay kokulu kara denizim. Ve Fransız'a meydan okur Antep'te yiğit şahinim ve kara yılan.

Bir renk cümbüşüdür Türkiye'm. Mavi deyince maviler gelir. Nazar boncukları mavi mavi. Kütahya'nın mavi çinileri. Hiç kirlenmesin derim. Mavi göklerim, mavi denizlerim.

Renklerin, mevsimlerin ülkesidir Türkiye'm. Renkleri topraktan, çiçekten, ağaçtan ve gönül güzelliğinden gelir. Yeşil deyince akla Türkiye'm gelir. Karadeniz'de bir yeşil kaç tondur sayılmaz. Yaylaların çimen yeşili, bazen yeşil yeşildir elmaların. Karadeniz'i süsler yemyeşil fındık bahçelerin, çay bahçelerin. Ege'de yeşildir yarın zeytin gözleri. Asırlık çınarlarıyla bir başkadır yeşil Bursa. Camileri süsler yeşil çinilerin. Badem yeşili, ceviz yeşili. Bir coşkulu akar yeşil ırmak. Ve göllerin süsüdür yeşil başlı gövel ördek.

Bir renkler ülkesidir Türkiye'm. Renklerin kardeş olduğu, barış olduğu, aydınlık, bereketli, inanmış toprak. Kırmızı al dediğimde önce ay yıldızlı al bayrağım gelir. Denizlerde yıkanan, denizleri aşıp mor dağlara yaslanan al güneşim gelir akşamları. Tarlaları süsleyen al gelinciklerim. Karadeniz'de demlediğim kan kırmızı tavşan kanı çayım. Gelin alaylarımın al atları, al duvaklı gelinlerim. Gelinlerimin çiçek çiçek kınası. Kırmızı gülün alı var, kırmızı gül demet demet. Ocak başlarının kor alevleri, türkülerle selam götürür allı turnalarım. Ulusumun onurudur şehitlerimin kanı. Al bayrağımda asırlardır şan ve şerefle dalgalanır. Asırlardır ışık ışık parıldar Mehmetçiğimin şanı.

Renkler, güzellikler ülkesidir Türkiye'm. Renkleri, güzellikleri başka hiçbir resimde yoktur. Bir onda vardır akça bir ak, kirlenmemiş bir beyaz. Göllerini süsler zambak, masmavi göklerimin pamuk bulutları, Adana'mın akçacık pamuğu, Akdeniz'imin ak köpüklü dalgaları.

Kızlarımın beyaz gelinliği, göklerimizin süsü beyaz güvercinler, yaylalarımın bahar sesi ak kuzularım. Ve asırlardır başı dik hürriyet aşığı, insan ve hak sevdalısı ulusumun kirlenmemiş ak alnı, analarımın ak südü, babalarımın helal kazancı ve bayrağımı asırlardır süsleyen hürriyetimin bembeyaz ayla yıldızı. Alnı ak, yüzü güleç, sabrı da umudu da hiç tükenmeyen, çileli, fedakar, alnına kara değmemiş, renkleriyle cumhuriyeti zenginleştirmiş, renklerini ulusunun birliğine, dirliğine katmış, güzel insanların diyarı Türkiye'm, el ele, gönül gönüle ve de omuz omuza, Türkiye denilen tek bir halaya durmuş, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, tek bir gönülde Türkiye'liyim sevdasıyla kardeş olmuş, barış olmuş, yiğit çalışkan insanların diyarı Türkiye'm. Bugün her yerde, her zaman, huduttan hududa senin nöbetini tutuyor vatanın yiğit oğulları. Senin barışını, her karış toprağını koruyor vatanın can evlatları. O tarihi şanla dolu en büyük asker, ona gururla sesleniyor bütün bir ulus. Selam sana Mehmetçik, selam sana en büyük asker.

0: aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
7: Buyurun.
8: Ben miyim?
7: Evet.
8: Hayırlı günler Osman dede.
9: Hayırlı günler efendim, buyurun.
8: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada!
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
7: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
10: Muhammed Baki Billah, evliyanın büyüklerinden, insanları Hakk'a davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen büyük alim ve velilerin 22.'sidir. İkinci bin yılının müceddidi ve İslam alimlerinin göz bebeği olan İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki Serhendi Hazretlerinin hocasıdır. İsmi Müeyyedüddin Erradi, Radiyüddin Muhammed Baki Billah olup nisbesi Kabili'dir. Muhammed Baki Billah Hazretleri 971 miladi 1564 senesinde Kabil şehrinde doğdu. 1012 miladi 1603'te Delhi'de 40 yaşındayken vefat etti. Türbesi Kutabrol denilen yerdeki kendi mescidinin yanında olup ziyaret edilmektedir. Buraya bugün Nebi Kerim Mahallesi denilmektedir. Muhammed Baki Billah Hazretleri daima hallerini gizlerdi. Çok tevazu sahibiydi. Sual soranlara zaruret miktarınca kısa cevap verirdi. Bununla beraber tasavvuf yolunda karşılaşılan derin manaların halli için sorulan sualleri, soranın tamamen anlayabileceği şekilde çok açık olarak izah ederdi. Belki yanlış anlar ve yanlış yola gider düşüncesiyle bu hususta çok dikkatli davranırdı. Daima hüzünlü ve üzüntülü olduğu halde huzuruna gelenlere neşeli ve tebessüm ederek konuşurdu. Müslümanlara çok yardım eder, iyi işlerinde onlara faydalı olmaktan asla kaçınmazdı. Alimlere ve büyüklere aşırı bir tazim ve hürmetleri vardı. Muhammed Baki Billah Hazretleri, hocası Hacegi Muhammed İmkenegi'nin sohbetinde yetişip, icazet aldıktan sonra onun emriyle Hindistan'a gidip bir sene Lahor'da kaldı. Oradaki alimler ve fazıllar onun sohbetine gelip istifade ettiler. Daha sonra Delhi'ye gitti. Vefatına kadar orada kalıp insanlara doğru yolu anlattı. 2-3 sene gibi kısa bir müddet irşat makamında bulunmasına rağmen pek çok alim ve evliya yetiştirdi. Onun yetiştirdiği büyüklerin başında kendisinden sonra halifesi olan Hicri 2. bin yılının müceddidi, İslam alimlerinin göz bebeği İmam-ı Rabbani Ahmed Faruki Serhendi gelir. İmam-ı Rabbani Hazretleri yetişip kemale gelince Muhammed Baki Billah bütün talebesinin yetiştirilmesini ona bıraktı. Hacı Ubeydullah ve Hacı Muhammed Abdullah adında iki oğlu vardı. Bunların da yetiştirilmesini İmam-ı Rabbani Hazretlerine bıraktı. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatında bunlara yazılmış mektupları vardır. Oğulları tasavvufta yetişmiş kıymetli zatlardan idi. Muhammed Baki Billah Hazretlerinin şefkati ve merhameti o kadar çoktu ki, bir defasında Lahor şehrinde kıtlık vaki olup yaşamak güçleşmişti. O günlerde o da Lahor'da bulunuyordu. Hatta birkaç gün yemek bile yemedi. Her ne zaman huzurlarına yemek getirseler, insanlar sokaklarda açlıktan can verirken bizim yememiz insafa sığmaz derdi. Getirilen yemeklerin hepsini açlara dağıtırdı. Lahor'dan Delhi'ye giderken çok defa daha 1-2 kilometre yol almadan yaya yürüyen bir zavallıyı görür, hayvandan inip onu bindirir, kendisi yaya yürürdü. Hatta tanıdıklarından biri bu yaptığını görerek kendisi yaya gidiyor demesin diye tevazusundan sarığını başına iyice geçirerek kendisini belli etmezdi. Şehre yaklaşınca hallerini gizlemek niyetiyle tekrar hayvana binerdi. Şefkati ve acıması o kadar çoktu ki hayvanlara bile şamildi. Muhammed Baki Billah Hazretlerinin mektuplarından 41 tanesi Zübdetül Makamat kitabında ayrı bir bölüm olarak yazılmıştır. Mektuplarından bir tanesi şöyledir. 82. mektup. Hazreti Muhammed Mustafa insan idi. İnsanların en yüksek ve en temiz yaratılışlısıydı. Zahiren bir kimseden ders almamıştı, okumamıştı. Doğduğu ve büyüdüğü şehirdekiler de onu okutmamışlardı. Evet, onun dedeleri insanlara lazım olan şeyleri çok iyi bilirlerdi ve yeryüzünün en iyi insanlarıydılar. Ama zaman geçtikçe onların da ilimleri azaldı ve neredeyse bitti. İşte o zaman Allahü Teala Muhammed aleyhisselamı yarattı ve kendinin mahbubu eyledi. Hak Teala'yı ondan daha iyi bilen olmadı. Melek gönderip Muhammed aleyhisselama bildirdi ki, benim sıfatlarımı insanlara ve cinlere bildirsin. Benim rızamın bulunmadığı her şeyden onları men etsin. Namazı, orucu, zekatı, haccı ve kâfirlerle Allah yolunda cihadı onlara öğretsin. Önce melek bunları Allahü Teala'nın buyurduğu ve bildirdiği şekilde Muhammed aleyhisselama ulaştırdı. Bundan sonra Muhammed Mustafa mübarek yüzünü görmekle şereflenen cemaate, yani Eshab-ı Kiram'ına aleyhimir rıdvan bildirdi. Allahü Teala ismi Kur'an-ı Kerim olan şerefli kitabı Muhammed Mustafa'nın vasıtasıyla insanlara ve cinlere gönderdi. İşte mümin olan bir kul kalbinden yakîn ile bu kitapta olanların ve onun insanlara seçip gönderdiği peygamberi Muhammed Mustafa'nın söylediklerinin hepsi doğrudur diye inanmalı, kabul etmeli ve diliyle de Allah'tan başka mabut yoktur. O birdir ve Muhammed aleyhisselam onun peygamberidir demelidir. Bu kadarını bildikten sonra alimlere gidip bize bu kitapta neler buyurmuştur, hangi şeyleri bilmeliyiz, hangi amelleri yapmalıyız yahut yapmamalıyız diye sormak lazımdır. İşte Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, ben hayyim, diriyim, her şeye kadirim, dilediğimi yaparım, her şeyi işitirim, her şeyi görürüm, herkese boynundaki şah damarından daha yakınım, her şeye galibim, herkese hakimim, kahhar ve cebbarım. Bununla beraber herkesten merhametliyim. Bütün alemi, insanları, cinleri, melekleri, yeri, göğü, taşı, toprağı, ağaçları, yerde ve göklerde olanları ben yarattım. Ben yaptım ve yaratmaktayım. Var olan her şeyi var eden benim. Yok olanı da yok eden benim. Ama ateşin o şeye ulaşması bahane kılınmıştır. Böylece herkes onu bilsin ve onun yaptığını görmesin. Biliniz ki o birdir. Fiilinde, yaptıklarında ortağı, yardımcısı hiç yoktur. Her şeyi o yarattı. Yine o kitapta buyuruldu ki, bana kulluk ediniz. ibadetten geri kalmayınız. Kulluk ve ibadetlerin esası, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac yapmak ve kâfirlerle cihad etmektir. Biri de hak sahiplerinin haklarını gözetmenizdir. Ana, baba ve benzeri hak sahiplerinin haklarına riayet etmektir. Hiç kimseye zulüm ve haksızlık etmeyiniz. Böyle bilgiler çoktur. Alimlerden yavaş yavaş öğreniniz. Biliniz ki Muhammed Mustafa, insanların en sevimlisi ve en güzel ahlaklısıydı. Zatı bütün zatlardan temiz, kalbi bütün kalplerden nurludur. Evliyanın hepsi onun yüce kapısının dilencileridir. Her insanda olan iyiliğin daha çoğu onda vardı. Allahü Teala onun mübarek kalbini kendi evi yapmıştı. Ne söylese haktan söylerdi. Ne bildirse haktan bildirirdi. Ne yaptıysa hakkın kudretiyle yapardı. Şimdi de öyledir, ileride de öyle olacaktır. Muhammed Baki Billah Hazretleri buyurdular ki, kalbinde marifet-i ilahi isteği olmayanla sohbet etme, arkadaşlık yapma. İlmini mevki, makam ve övünmek için vesile eden alimlerden, aslandan kaçar gibi kaçınız. Cahil tarikatçılarla beraber bulunmaktan sakınınız. Marifetin kısım ve mertebeleri çoktur. Asıl olan dinimizin esası üzere olmaktır. Oruç tutmak Allahü Teala'nın sıfatıyla sıfatlanmaktır. Zira Allahü Teala yemekten ve içmekten münezzehtir. Bu yolun büyükleri son derece gayretli ve naziktirler. Onların yolu hiç eksiksiz Resulullah'ın yoludur. Rıza sahiplerine belalar musibet değildir. Onlar belaları beğenmemezlik etmezler. Çünkü belaları veren yine Allahü Teala'dır. Resulullah'a tabi olmak, Ehl-i sünnet vel cemaat itikadında bulunmak ve bu büyüklerin nispetini, bağlılık ve muhabbetlerini kalbinde saklamak, dünyanın her nimetinden iyidir. Sadıklar ve hakikate erenler, söz birliğiyle diyoruz ki, sırat-ı müstakim, yani şaşmayan doğru yol, ehl-i sünnet vel cemaatin yoludur. Müslümanlık, yapmak, yaşamak, ahkâm-ı ilahiyi yerine getirmek demektir. Sözün özü şudur ki, gönül dostla olmalı, beden de işte bulunmalıdır. Sakın helal ve haramdan her bulduğunu korkusuzca yiyenlerden olma. Haram ve şüpheli bir lokma yememek için çok gayret ve dikkat etmelidir. Ümit ipinin ucunu hiçbir zaman elden bırakmamalıdır. Muhammed Baki Billah Hazretleri, Mavera-ün-Nehr şehirlerinden birine giderken, bir gece rüyasında gördüğü Mevlana Hacegi İmkenegi Hazretleri ona şöyle buyurmuştur. Ey oğul, senin yolunu gözlüyordum. Mevlana Hacegi İmkenegi'nin huzuruna kavuşup çok yardım ve ihsanlar gördü. Hocası onun yüksek hallerini dinledikten sonra 3 gün 3 gece onunla birlikte yalnız bir odada sohbet etti. Bir müddet ona feyiz verdi. Muhammed Baki Billah hocası olan evliyanın büyüklerinden Hacegi İmkenegi'ye talebe olmasını şöyle anlatmıştır. Nihayet, inayetlerinin çekmesiyle, hakikatler sahibi, irşat dergahı, Mevlana Hacegi İmkenegi Hazretlerinin huzuruna kavuştum. candan bir arzu ve istek ile biat edip musafaha eyledik. Büyükler yolunu ondan aldım. Hacegi İmkenegi Hazretlerinin sohbetinde bulunmakla ve Behaeddin Nakşibend'in ve halifelerinin yüksek ruhaniyetlerinin imdadı ile bu büyükler silsilesine dahil olup Hacegi İmkenegi'nin halifesi olup makamına geçtim. Hacegi İmkenegi Hazretleri Muhammed Baki Billah'ı kısa zamanda tasavvufta yetiştirip yüksek derecelere kavuşturduktan sonra ona şöyle buyurdu: "Sizin işiniz Allahü Teala'nın yardımı ve bu yolun büyüklerinin ruhlarının terbiyesiyle tamam oldu. Tekrar Hindistan'a gidiniz. Çünkü bu silsile-i aliyenin sizin sayenizde parlayacağını görüyorum. Bereket ve terbiyenizden orada sizden çok istifade edip büyük işler yapanlar gelecek. Böylece ikinci bin yılının

Hacı Hüsameddin, öyle fasık, öyle kötü bir kimsedir ki, kötülükleri sayısız ve başkalarına zarar verir haldedir. Deyince, üzüntülü bir şekilde, derin bir ah çekip buyurdu ki, sen kendini salih, temiz ve hayırlı gördüğünden, senin nazarında o, fasık, kötü ve şerir görünüyor. Fakat biz ki, hiçbir şekilde kendimizi ondan farklı görmüyoruz. Nasıl olur da onun zararına bir söz söyleriz? Sonra o genci araya girerek hapisten çıkardılar. O genç, komşusu Muhammed Baki Billah Hazretlerinin yakın alakası ve şefkati karşısında son derece memnun olup günahlarına tövbe etti. Kötü işlerden vazgeçti ve salih bir kimse oldu. Mübarek hallerinden nakledilenler. Muhammed Baki Billah Hazretleri çok tevazu gösterir ve inkisar, kırıklık içinde hallerini hep kusurlu görürdü. Bu hal kendisini o kadar kaplamıştı ki, eğer talebesinden biri bir kusur etse ve bunu işitse, bunlar bizim fena sıfatlarımızın akisleridir. Biz fena olunca onlara da akseder. Onlar ne yapabilirler? Ellerinden ne gelir? Buyurarak yüksek bir tevazu gösterirdi. Emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken, iyilikleri bildirip, kötülüklerden sakındırırken, şiddet ve sertlik göstermezdi. Bir kimse, dine uygun olmayan bir iş yapsa veya söz söylese, yumuşaklıkla, kinaye ve ima ile sakındırır, kalp kırmak istemezdi. Emr-i maruf yaparken, kendini diğer insanlardan ayırmamak ve üstün görmemek için çok gayret sarf ederdi. Hiçbir zaman dilinde, meclisinde ve sohbetlerinde hiçbir Müslüman kötülenmezdi. Huzurunda bulunanlardan birinin kalbinden bir Müslüman hakkında kötü bir düşünce veya hafife alma düşüncesi geçse, Muhammed Baki Billah Hazretleri derhal hakkında kötü düşünülen kimseyi methedici sözler söyleyerek konuşmaya başlardı. Muhammed Baki Billah Hazretlerinin zamanında kendisini seven valiler, kendisi ve fakirlere dağıtması için altın ve gümüş paralar gönderirlerdi. Muhammed Baki Billah Hazretleri de bu paraları fakirlere dağıtırdı. Maksattan ve hakikatten uzak olan bazı zavallılar, onu kendileri gibi zannedip dil uzatırlardı. Talebeleri böyle hadiselere mani olmak, müdahale etmek istedikleri zaman buna mani olur, yumuşaklık, tatlılık ve güzel vasıflar ile sıfatlanmalarını sağlardı. Talebelerine sözle, hareketle kendilerini kusurlu ve küçük görme halini ve yapılan cefalara katlanmayı daima gösterir ve buna maksada kavuşturucu bir delil ve irfan yolunun rehberi derdi. Talebelerinden buna uymayan bir şey meydana gelseydi, kırılarak çok nasihat ederdi. Giymede, yemede, oturmada hiçbir şeye özenmez ve heves etmezdi. Şöyle ki, sevmediği ve tabiatının arzu etmediği bir yemeği birkaç gün üst üste önüne getirseler, bir başka yemek getirin demezdi. Bunun gibi bir elbise uzun bir zaman üzerinde kalsaydı, bir başkasını getirin giyeyim demezdi. Bedenen zayıf olup, daima abdestli olmaya, daha çok ibadet ve taat yapmaya uğraşırdı. Yatsı namazından sonra odasına döner, bir miktar murakabe ile meşgul olur, azalarının zayıflığı galebe gösterince, kalkar abdest alır, iki rekat namaz kılar, yeniden otururdu. Bedeninde halsizlik ve yorgunluk vaki olunca, tekrar abdest alır, gecenin çoğu böyle geçerdi. Yemek yemede ihtiyatı o kadar çoktu ki,

0: bir hediye gelseydi onu, biz hediyeyi geri çevirmeyiz. Hadis-i şerifine göre geri çevirmez ama hususi işlerine de sarf etmezdi. Daha temiz ve daha iyi yerden borç alır ve fıkıhta bildirildiği şekilde bu daha helaldir ve daha iyidir hükmü ile hareket eder ve hediyeyi oraya verirdi. Yemek pişirenin abdestli olmasını, hatta huzur ve safa sahiplerinden olmasını, yemek pişirirken çarşı, pazar ve dünya kelamı söylenmemesini iyice tembih ederdi. Huzur ve ihtiyat sahibi olmayanın yemeklerinden bir duman çıkar ki, feyz kapısını kapatır ve feyzin gelmesine engel olur. Feyze vesile olan temiz ruhlar, kalp aynasının karşılarında durmazlar, derdi. Bütün talebelerini bu hususa riayete teşvik eder, az bile olsa riayet etmeyenlerin hallerinden bunu anlardı. Baki Billah Hazretleri buyurdu ki, tevekkül, sebebe yapışmayıp tembel oturmak değildir. Çünkü böyle olmak, Allahü Teala'ya karşı edepsizlik olur. Müslümanın meşru olan bir sebebe yapışması lazımdır. Sebebe yapıştıktan ve çalışmaya başladıktan sonra tevekkül edilir. Yani istenilen şey, bunun hasıl olmasına sebep olan şeyden beklenilmez. Çünkü Allahü Teala sebebi istenilen şeye kavuşmak için bir kapı gibi yaratmıştır. Bir şeyin hasıl olmasına sebep olan işi yapmayıp da sebepsiz olarak gelmesini beklemek, kapıyı kapatıp pencereden atılmasını istemeye benzer ki edepsizlik olur. Allahü Teala ihtiyaçlarımıza kavuşmak için kapıyı yaratmış ve açık bırakmıştır. Onu kapamamız doğru değildir. Bizim vazifemiz kapıya gidip beklemektir. Sonrasını o bilir. Çok zaman kapıdan gönderir. Dilediği zaman da pencereden atarak verir. Muhammed Baki Billah Hazretlerinin mektuplarından bir tanesi şöyledir. 6. mektup. Devamlı abdestli bulunmak, helal yemek yemeye dikkat etmek, bütün günahlardan, gıybetten, söz taşıyıcılıktan, mümini aşağılamaktan, Müslümana düşman olmaktan, kin tutmaktan, eli altında olanlara kızmaktan ve sert davranmaktan sakınmak lazımdır. Bizim yolumuzun esası budur. Bunlarsız iş sağlam olmaz. Ama bu sayılanlarda arada bir gevşeklik olursa, bu işi yani büyüklerin verdiği vazifeleri ve o yolun icablarını terk etmemeli, aksine tövbe ve istiğfar etmeli, aldığı ve yapmakta olduğu vazifelere daha sıkı sarılmalıdır ki, muhakkak ki sevaplar günahları götürür ayetinin sırrı ortaya çıksın. Doğru yolda bulunanlara selam olsun. Muhammed Baki Billah Hazretlerinden rivayetle bazıları şöyle anlatmıştır. Muhammed Baki Billah'ın annesi, evinde kendisine hizmet eden kadın hizmetçileri olduğu halde, dergâhın hizmetini kendisi görürdü. Hatta tandıra bile ekmeği kendisi kor pişirirdi. Yemekleri pişirip hazırlardı. Taze ekmeği dergâhta bulunanlar için verir, kendisi kuru ekmek yerdi. Çoğu zaman bir kuru hasır üzerinde yatardı. Bir gün Muhammed Baki Billah, annesinin güçsüz ve takatsiz bir hal almış olduğunu görerek, dergâhın yemek pişirme işini bir başkasının yapmasını söyledi. Fakat annesi, böyle bir hizmetten mahrum kaldım diye ağlayarak, bilmiyorum ne kabahatim oldu ki, Allahü Teala beni bu hizmetten mahrum eyledi. Yaptığım en iyi iş, o faziletli oğlum Muhammed Baki Billah'a ve talebelerine ekmek ve yemek pişirmek idi. Onu da benden aldılar, dedi. Tevazusunun, inkisarının, kırıklığının ve edebinin çokluğundan Bu durumu oğlu Muhammed Baki Billah Hazretlerine açıklamadı. Annesinin bu ızdırabı Muhammed Baki Billah Hazretlerine bildirilince bir nimet olan bu hizmeti tekrar annesine verdi. Bu mübarek zatın pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan birkaç tanesini anlatalım. Şüpheli yemek. Bir gün hal ve keşif sahibi dostlarından biri gelip, halimde bir bağlanma, bir kapanma, kalbimde bir karartı görüyorum ve hissediyorum. Ne kabahat işlediğimi bilemiyorum deyince, Hacı Hazretleri, yemeklerde ihtiyatsızlık vaki oldu buyurdu. Yemekler her günkü yemeklerdi deyince, Muhammed Baki Billah Hazretleri, iyi düşününüz, iyi düşününüz ki, bundan başkası olmasa gerek, muhakkak ufak bir ihtiyatsızlık bu hale sebep olmuştur, dedi. İyice düşününce, yemek pişerken ihtiyatlı olmayan, helal olduğu şüpheli 2-3 odunun da yemek pişirmek için yakıldığını hatırladım, dedi. Bunun gibi her işte azimet ve en evla olan şekliyle hareket ederdi. Yani şüphelilerden sakındığı gibi, mübahların da fazlasından sakınır, mübahları zaruret miktarı kullanırdı. Yemek hususundaki bu ihtiyatı, onların mübarek yollarının ve hallerinin letafet ve temizliği sebebiyleydi. Temiz bir aynaya bir nefesin bile tesir edeceği kadar saf ve temiz idi. Bu sebepten talebeleri toplanınca etraflarında en temiz ve en muhlis olanları oturturlardı. Aralarında bir yabancı olsa hemen onun gafleti, noksanlığı, düşünceleri mübarek kalp aynasına aksederdi. Bir başka menkıbe nakledelim. Derler ki, Horasanlı bir genç bir müddet Hacı Kutbuddin Bahtiyar Üveysi'nin feyz ve nur saçan mezarına gider. Bu mübarek zatın ruhaniyetinden, hayatta olan bir mürşid-i kâmilin kendisine bildirilmesini ister. Muhammed Baki Billah, Delhi'ye geldiği gece, rüyada Nakşibendi büyüklerinden birinin geldiğini gösterirler. Rüyayı gören, emre uyarak, Muhammed Baki Billah'ın huzuruna gelip, rüyada gördüklerini arz eder ve kabul edilmesi için yalvarır. Fakat cevabında, bu miskin kendimi bu işe layık göremiyorum. Herhalde başkası olsa gerek, buyurur. Çok fazla tevazu gösterdiği ve çeşit çeşit özürler dilediği için, genç tekrar kaldığı yere döner. Ertesi gece rüyada kendisine, o büyük huzuruna çıktığın ve sana inkisarını beyan eyleyen zattır, buyururlar. Sabahleyin tekrar huzuruna gelir, fakat bir daha geri çevrilmez. İhtimamla kabul edilip, her ne gördüyse orada görür. Buyurdular ki, kalbinde marifet-i ilahi isteği olmayanla sohbet etme, arkadaşlık yapma. İlmini mevki, makam ve övünmek için vesile eden alimlerden aslandan kaçar gibi kaçınız. Cahil tarikatçılarla beraber bulunmaktan sakınınız. Marifetin kısım ve mertebeleri çoktur. Asıl olan dinimizin esası üzere olmaktır. Oruç tutmak Allahü Teala'nın sıfatıyla sıfatlanmaktır. Zira Allahü Teala yemekten ve içmekten münezzehtir. Bu yolun büyükleri son derece gayretli ve naziktirler. Onların yolu hiç eksiksiz Resulullah'ın yoludur. Rıza sahiplerine belalar musibet değildir. Onlar belaları beğenmemezlik etmezler. Çünkü belaları veren yine Allahü Teala'dır. Resulullah'a tabi olmak, ehli sünnet vel cemaat itikadında bulunmak ve bu büyüklerin nispetini, bağlılık ve muhabbetlerini kalbinde saklamak dünyanın her nimetinden iyidir. Sadıklar ve hakikate erenler, söz birliğiyle diyoruz ki, sırat-ı müstakim, yani şaşmayan doğru yol, ehl-i sünnet vel cemaatin yoludur. Müslümanlık, yapmak, yaşamak, ahkâm-ı ilahiyi yerine getirmek demektir. Sözün özü şudur ki, gönül dostla olmalı, beden de işte bulunmalıdır. Sakın helal ve haramdan, her bulduğunu korkusuzca yiyenlerden olma. Haram ve şüpheli bir lokma yememek için çok gayret ve dikkat etmelidir. Ümit ipinin ucunu hiçbir zaman elden bırakmamalıdır. Muhammed Baki Billah Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, Hasan-ı Basri Hazretleri, Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine yazdığı başka bir mektupta şöyle buyurdular. Şüphesiz ki dünya geçip gidilecek bir konaktır. Ebedi kalınacak yer değildir. Dünyada zenginlik ona dalmamaktır. Üzerinde yaşayanlar her an birer birer ölmektedir. Onu üstün tutan zillete, toplayan fakirliğe düşer. Dünya zehir gibidir. Onu bilmeyen yer, o da onu helak eder, öldürür. Dünyada yaralı olup da, yarasını tedaviyle uğraşan kimse gibi ol. Yaralı kimse yarasının azmasından korkarak perhiz yapar, daha şiddetli acıya düşmemek için çektiği acıya sabreder. Tuzakları, süsler altında gizlenmiş olan şu gaflet dünyasından sakın, ona dalma. Bitmeyen arzularla, gönüller çeken sözlerle süslenmiş, nicelerini aldatıp kendine meftun etmiştir, büyülemiştir. O süslenmiş gelin gibidir. Gözler ona bakmakta, kalpler ona hayran ve nefsler ona aşıktır. O ise aşıklarını helak ediyor. Yaşayanlar ölenlerden, sonrakiler öncekilerden ibret almıyor. Arif olanlar bile bu hususta dalgındır. Ona düşkün olan ondan dünyalık elde eder. Fakat aşırı giden aldanır, ahirete gideceğini, dönüşünü unutur, kalbi dünyaya dalar ve ayağa kayar. Sonra da büyük bir pişmanlığa ve derin bir hasrete düşer. Dünyaya düşkün olan muradına kavuşamaz. Bir gün olsun rahat nefes alamaz. Her gün ayrı bir düşünce keder getirir. Derken dünyaya o kadar dalar ki, ömür biter de ecel bir gün onu yakalayıverir. Sonunda azıksız ahiret yolculuğuna çıkmak zorunda kalır. İşte böyle bir duruma düşmekten sakın. Ey müminlerin emiri! Dünyadan kendini muhafaza edebildiğin müddetçe sevinçli ol. Yoksa ne kadar üzülsen yeridir. Dünya kimi sevindirirse, sonunda mutlaka beğenilmeyen bir şey vardır. Dünyada sevinen aldanmıştır. Bugün faydalı görünen dünya, yarın zarar verir. Dünyada ümit ve bela beraberdir. Dünyada kalmanın sonu yok olmaya gider. Onun sevinci hüzün ile karışıktır. Dünyada ne geleceği belli olmaz ki beklenip tedbir alınsın. Dünyadaki arzular yalancıdır. Emelleri boştur. Onun iyiliği kederdir. Eğer iyi düşünürse Ademoğlu onda her an tehlikeyle karşı karşıyadır. İnsan rahatlık halinde de, musibet zamanında da tehlikeli durumlara düşmemeye gayret göstermelidir. İnsana öleceğini Allahü Teala ve peygamberleri bildirmemiş olsa bile, dünya onu uykudan mutlaka uyandıracaktır. Bununla beraber yine Allahü Teala'dan azap ile korkutan, cennet ile müjdeleyen rehberler geldi. Allahü Teala'nın indinde dünyanın zerre kadar kıymeti yoktur. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem dünya hazineleri arz olundu da o kabul etmedi. Verilmiş olsaydı bile Allahü Teala'nın nezdindekinden sivrisinek kanadı kadar bir şey eksilmezdi. Dünya imtihan için salih ve ibadet edenlerden alındı. Aldatmak için de Allahü Teala'nın düşmanlarına verildi. Dünya verilerek aldatılanlar dünyayı elde etmekle kendilerine ikram edildiğini zannederler. Sonsuz olan cennet dünyada yapılan birkaç günlük amelin değil, halis bir niyetle yapılanların karşılığıdır. Dışın içe, kalbin dile uygun olması lazımdır. Böyle olmamak nifaktandır. İnsan dünyadan üç şeye hasretle gider. Topladığına doymaz, umduğuna kavuşamaz, önündeki ahiret yolculuğu için iyi azık temin etmez. Dünyanın senden sonra nasıl olduğunu görmek istersen, senden evvel ölenlerden sonra ne olduğuna bak. Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. İnsanlar arasında kendisini zemmeden, kötüleyen kimse, hakikatte kendisini övmüş olur. Bu ise riya alametlerindendir demiştir. Âlimler asırlarının ışıklarıdır. Her âlim zamanının insanlarını aydınlatan bir kandildir. Âlimler olmasa insanlar karanlıkta kalır ve kendilerini kaybederler. Kul bütün ilimleri elde etse, kuru ağaç gibi oluncaya kadar ibadette bulunsa, fakat midesine giren şeyin haram olup olmadığına dikkat etmese, Allahü Teala onun hiçbir ibadetini kabul etmez. Dünyanın fani, nimetlerinin geçici ve ölümün mutlaka geleceğini unutmak mümine yakışmaz. Tefekkür hayra ve iyi amel işlemeye sevk eder. Kötülüklere pişmanlık onu terk edip bir daha işlememeye sevk eder. Çok gülmek kalbi karartır ve öldürür. Bir menkıbe anlatalım. Horasanlı bir kimse Basra'da yerleşmek için Horasan'daki evini 10.000 dirheme satıp hanımıyla beraber Basra'ya geldi. Hacca gidecekti. Basra'da bu 10.000 dirhemi kime emanet edebilirim diye sordu. Habib-i Acemi Hazretlerini gösterdiler. Horasanlı zat Habib-i Acemi Hazretlerine geldi ve ben hanımımla beraber hacca gidiyorum. Elimdeki 10.000 dirhem ile burada Basra'da bir ev almak istiyorum. Münasip bir ev bulursanız bu parayı da alırsınız dedi. Horasanlı böyle söyledikten sonra hanımıyla beraber Mekke'ye doğru yoluna devam etti. Bu sırada Basra'da kıtlık meydana geldi. Habib-i Acemi Hazretleri dostlarıyla istişare edip bu parayla gıda maddesi almaya ve muhtaçlara dağıtmaya karar verdi. Bazıları dediler ki o kimse bu parayı kendisine bir ev satın almanız için bırakmıştır. Buyurdu ki bu parayla aldığım gıda maddelerini tasadduk ederim, sonra o kimse için aziz ve celil olan Rabbimden cennette bir köşk satın alırım. Eğer Horasanlı bu duruma razı olursa ne âlâ, ama razı olmazsa paralarını geri veririm. Böylece paraları muhtaç olanlara yiyecek temin etmekte kullandı. Nihayet Horasanlı haçtan dönüp Habib-i Acemi Hazretlerine geldi. Ben 10.000 dirhemin sahibiyim. O parayla ev almış iseniz onu istiyorum. Yok almamış iseniz bana paraları iade edin. Ben kendim ev alayım dedi. Habib-i Acemi Hazretleri, sana öyle bir köşk satın aldım ki, bahçesinde ağaçlar, meyveler, nehirler bulunmaktadır dedi. Horasanlı hanımının yanına döndü ve bizim için sultanlara mahsus azamette ve güzellikte bir ev satın almış dedi. 2-3 gün sonra Habib-i Acemi Hazretlerinin yanına gelip evi sordu. Habib-i Acemi Hazretleri Horasanlı'ya Basralıların çektikleri yiyecek sıkıntılarını, insanlara hizmet etmenin faydalarını, buna mukabil cennet nimetlerinin güzelliklerini münasip bir lisanla anlattı ve sonra senin için Rabbimden cennette bir köşk aldım ki sofaları, nehirleri fevkaladedir buyurdu. Horasanlı bunları dinledikten sonra tekrar hanımının yanına döndü, olanları anlattı. Her ikisi de bu duruma çok sevindiler. Adam Habib Hazretlerinin yanına gelip bizim için satın aldığını kabul ettik. Lakin bize bunun senedini de yazsanız deyince Hazreti Habib peki dedi ve bir katip isteyip şöyle yazdırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ebu Muhammed Habib-i Acemi'nin aziz ve celil olan Rabbinden şu Horasanlı için satın aldığının senedidir. Habib-i Acemi bu kimse için Rabbinden 10.000 dirheme cennette öyle bir ev satın aldı ki o evin köşkleri, nehirleri, ağaçları, sofaları ve daha nice güzel sıfatları vardır. Allahü Teala bu güzel evi bu Horasanlı'ya verecek, böylece Habibi 10.000 dirhem borçtan kurtaracaktır. Horasanlı bu yazıyı alıp hanımının yanına döndü. Böylece 40 gün daha yaşadı. Adam vefat edince bu kimsenin kabrinin üstünde bir kağıt buldular. Kağıtta bulunan yazılar parlıyor ve kağıdın üzerinde şöyle yazıyordu. Ebu Muhammed Habib-i Acemi'nin Allahü Teala'dan şu Horasanlı için 10.000 dirheme satın aldığı köşkün beraatıdır. Şüphesiz ki Allahü Teala Horasanlı'ya Habib'in arzu ettiği köşkü verdi ve Habib'i borçtan kurtardı. Habib-i Acemi Hazretleri mektubu alınca hem okudu, hem öptü, hem ağladı. Daha sonra da dostlarının bulunduğu yere doğru yürüyor ve bu Rabbimden bana berattır diyordu. Muhammed Baki Billah Hazretleri hasta kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdular ki Rabbini bilen onu sever. Dünyayı bilen ondan yüz çevirir. Mü'min gafil olmaz, boş işlerle uğraşmaz. Alimler olmasaydı, insanların diğer canlı varlıklardan farkı kalmazdı. Çünkü onların öğretmesiyle insanlar iyi insan olma seviyesine ulaşırlar. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekten daha üstün zenginlik ve Kur'an-ı Kerim'i unutmaktan daha aşağı fakirlik olamaz. Kişi isyan sebebiyle gece ibadetinden mahrum olur. Allahü Teala bir kuluna hayır dilediği vakit onu mal ve aile ile oyalamaz. Güzel ahlak güler yüzlü, tatlı sözlü olup iyilik yapmak ve kötülük etmemektir buyurdu. Çok konuşanın yalanı çoğalır. Malı artanın günahı artar. Kötü huylu olanın nefsi azap görür. Parayı üstün tutan kimseye Allahü Teala lanet eylesin. Her sağlam olana bir dert, her gence bir ihtiyarlık ve her ihtiyara, her insana bir ölüm gelecektir. Yarın ruh cesetten, insan da evladından ve malından ayrılmayacak mı? Kefene sarılıp mezara konmayacak mı? Ey insanoğlu, unutma ki beldeler harap olacak, mal mülk dağılacak, çocuklar yetim kalacak. Ey insanlar! Dualarınız kabul olunmaz diye korkmuyorum. Dua edemez hale gelmenizden, gaflete dalmanızdan korkuyorum. İyi komşuluk, sadece komşuya eziyet etmemek değildir. Komşunun verdiği sıkıntıya da sabretmek gerekir. Bitmeyen isteklerin, emellerin sonu gelmez. O halde bu fani dünyayı, sonsuz olan ahireti elde etmekte kullanınız. Bedbahtlık olan 4 şey vardır. Bunlar, evlâd-ü iyalin, aile efradının çokluğu, malın azlığı, komşunun kötü olması, kadının kocasına hıyanette bulunmasıdır dedi. Dünya 3 gün gibidir. Geçen gün geçip gitmiştir artık. Geri döndüremezsin. Ondan ümit kesilmiştir. 2. gün içinde bulunduğun gündür ki bugünü ganimet ve fırsat biliniz. 3.'sü ise gelecek olan gündür ki senin ona ulaşman belli değildir. Belki de gelecek olan güne kavuşamadan ölürsün. Ey insan! İnsanların çokluğuna bakıp da aldanma. Çünkü sen yalnızsın. Yalnız ölecek, kabre yalnız gireceksin. Kabirden yalnız kalkacaksın ve kendi hesabını vereceksin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, suizandan sakınınız, suizandan sakınınız, suizandan sakınınız. Çünkü zan sözün en yalanıdır. Bir de bir malı almak niyetiniz yokken, esas alıcıyı zarara sokmak maksadıyla müşteri kızıştırmayınız. Birbirinize haset etmeyiniz. Dünyevi bir has peşinde birbirinize karşı rekabet ve ifrada kalkışmayınız. Birbirinize düşmanlık beslemeyiniz ve birbirinize arka çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Birbirinize kardeş muamelesi yapınız. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir Müslüman bu saatte dua edip Rabbinden bir şey dilerse, Allahü Teala ona mutlaka dilediğini verir. Kim Allah'a kavuşmayı isterse, Allah da ona kavuşmayı ister. Kim Allah'a kavuşmak istemezse, Allah da ona kavuşmak istemez. Bana itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden, Allah'a isyan etmiş olur. Buyruk sahibi olan emire itaat eden, bana itaat etmiş olur. Emire isyan eden, bana isyan etmiş olur. Allahü Teala buyurdu, kulum bir iyilik yapmayı tasarladığı zaman, bir mani sebebiyle onu yapamadıysa, defterine bir sevap yazarım. Şayet bu iyiliği yaptıysa, defterine 10 mislini yazarım. Bir de kulum bir kötülük yapmayı tasarladığında, bu kötülüğü işlemediyse onu affederim. Eğer işlediyse defterine işlediğini olduğu gibi yazarım buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zenginlik para ve mal çokluğu ile değildir. Zenginlik ancak kalbin zenginliğidir. Hişam bin Hassan Hazretleri, Hasan-ı Basri Hazretlerinden şöyle nakletmiştir. Dünya, bir uykuya dalıp da sevdiği şeyleri rüyasında gören ve sonra uyanıveren insanın rüyası gibidir. İlimden bir mesele öğrenmek, bana dünyadan ve dünyada bulunan şeylerden daha sevimlidir. Ey insanlar! Sizin bitmekte olan belli bir eceliniz ve sınırlı bir ameliniz var. Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde, geleni görmüyorsunuz. Her an bekleyiniz. Kişi ne amel işlediyse ona baksın. İnsan dünyadan ayrılınca üç şeye hasret eder. Topladığına doyamaz, umduklarına kavuşamaz, önündeki ahiret yolculuğuna iyi azık temin edemez. Vefatı. Muhammed Baki Billah Hazretleri Hicri 1012 senesinin Cemazil-Ahir ayı gelince bir hastalığa tutuldu. Bu günlerde şöyle buyurdu. Hace Ubeydullah-ı Ahrar'ı rüyada gördüm ve bana gömlek giyiniz buyurdu. Bu rüyayı anlattıktan sonra tebessüm etti ve eğer yaşarsam öyle yaparım, yaşamazsam gömleğim kefenimdir buyurdu. Bu günlerde sefere çıkmak isteyen muhlis talebelerinden birine de birkaç gün bir yere gitmeyiniz, son günlerimi yaşıyorum dedi. Sadık talebelerinden birçokları gelmişlerdi. Zafiyetinin, hastalığının çok olduğu zamanlar, derin ilimler beyan eyleyip, çok yüksek hakikatlerden bahsetti. Bir gece hastalık ve zafiyet, o hale geldi ki, gören can vermekte olduğunu sanırdı. Bir müddet sonra kendine gelip, eğer ölmek bu ise ne büyük bir nimettir. Bu halden kurtulmak istemiyorum buyurdu. Cemazil-Ahir ayının 25'inde cumartesi günü hazırlık ve ayrılık eserleri görünmeye başladı. Bütün dostlarına bakışlarıyla veda ederken talebeleri, eshabı ve dostları ağlamaya başladılar. Muhammed Baki Billah ise tebessüm buyurup hayretle bakıyor ve sanki siz nasıl dervişlersiniz, kazaya rıza dairesinden çıkıp ağlarsınız diye söylemek istiyordu. Bu sırada talebelerinden biri Ya İlahel Alemin mübarek kelimesini söyledi. Süratle onun tarafına bakıp mübarek yüzünü onun tarafına çevirdi. Orada olanlardan biri, onların bu hareket ve teveccühü, hakiki mahbubun ismini duyma şevkindendir, buyurunca, bu sözün tesiriyle, mübarek gözleri yaş ile doldu. İkindi vakti yaklaşmıştı. Sesli olarak, Allahü Teala'nın ismini zikretmekle meşgul olup, böylece, Allah, Allah diye diye, ruhunu teslim eyledi. Allahü Teala bizleri bu büyüklerimizin hatır ve hürmetine af ve mağfiret eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca, akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Amerikan astronomi uzmanı Michel Hart, Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen bütün büyük insanları birer birer inceleyerek, bunların içinden 100 tanesini ayırmakta, bu 100 kişi arasında en büyüğü olarak Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem göstermektedir. Michel Hart, İslamiyet hakkında ve Peygamber Efendimiz hakkında şöyle der: onun kudreti, kendisine Allah tarafından vahyedildiğine inandığı muazzam eser Kur'an'dan geliyor.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Muhammed Süleyman Takeuchi, Japon. Allah-u Teala'nın inayetiyle Müslüman oldum. Müslüman olmaya aşağıdaki sebeplerle karar verdim. 1. İslamiyet'te çok kuvvetli bir kardeşlik ruhu vardır. 2. İslamiyet bir insanın hayatında görülebilecek her çeşit zorlukların bir çaresini bildirir. Dinle dünyayı birbirinden ayırmamıştır. İslamiyet'te yalnız manevi hususlar değil, bunun aksine insanları bir araya toplamak, hangi ırk ve sınıftan olursa olsun aynı safta beraber ibadet etmek, fakirlere yardım etmek, birbirlerinin dertlerini öğrenip müştereken çare bulmak gibi bugünkü nizamlara tamamen uygun sosyal hususlar da vardır. Ve 3. İslam dini hem ruhu hem de bedeni terbiye etmektedir. Yani İslamiyet ruhani ve cismani hususları kendisinde toplamıştır. İslamiyet'teki kardeşlik, ırk ve sınıf farkı tanımaz. Bütün dünyadaki Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Dünyada çok Müslüman vardır. İslamiyet, aklı selim sahiplerinin dinidir. İster Hintli, ister Pakistanlı, ister Arap, ister Afganlı, ister Türk, ister Japon veya Çinli olsun, dünyada bulunan bütün Müslümanlar birbirlerini kardeş bilirler. Bu sebepten İslam dini tamamıyla milletler arası bir dindir. Bugün bozulmuş, perişan hale gelmiş insan cemiyetlerini doğru yola sokacak, onun kusurlarını düzeltecek biricik vasıta İslam dinidir. Allah-u Teala'nın ihsan ettiği bir din olduğu içindir ki hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun hepsinin uyacakları mezhepler vardır. İslam dini medeniyet tarihinde çok mühim rol oynamış, yarı barbar insanları kısa bir zaman içinde medeniyete ulaştırmıştır. İslam dini insanların sulh ve huzur içinde yaşamalarını ister. Onların saadete, huzura kavuşmaları için gereken hükümleri ortaya koymuştur. Bu hususta diğer dinlerin, mesela Hristiyanlık veya Budizmin emirleri tamamen farklıdır. Bu iki din, insanları bir araya getirmek şöyle dursun, insanların dünyadan elini eteğini çekmesini ve birbirlerinin uzaklaşmalarını emreder. Birçok Buda mabetleri güç aşılabilen dağların tepesinde kurulmuştur. Bunun sebebi, buralara mümkün olduğu kadar az insanın gelmesini sağlamaktır. Japonların dini akideleri tetkik edilecek olursa, onların da birbirinden mümkün olduğu kadar uzak yaşamayı esas tuttukları görülür. Hristiyanlara gelince, koyu Hristiyanların kiliseleri hep tenha yerlerde kurulmuştur. İçleri mümkün olduğu kadar karanlık tutulmuştur. Ancak son zamanlarda kiliseler şehrin içine girebilmiştir. Hristiyanlar insanların günahkar olarak doğduğunu, onun için dünyada daima azap çekmeleri gerektiğini ileri sürer. Görülüyor ki bütün bu dinlerde din ile insan hayatı birbirinden ayrılmış, dünyadaki hayatın ancak çile çekmek olduğu telkin edilmiştir. Halbuki İslam dini insanları Allah-u Teala'nın sevgili kulları olarak kabul eder. Mescitler köylerin tam ortasına, insanların arasına kurulmuştur. İçleri ferah ve aydınlıktır. İnsanlar buraya seve seve ibadete gelirler. Bir araya gelir, cemaatle ibadet ederler. İbadetten sonra birbirlerine hayır duada bulunurlar. Hatırlarını sorar, icap ederse birbirlerine yardım ederler. İslamiyet'te muhtaç olanlara yardım etmek, hatta yardım edemeyenin güler yüzü tatlı dille bir Müslümanı sevindirmesi çok sevap olur. Allah-u Teala bize hem ruh hem beden vermiştir. Biz hayatımız müddetince hem ruhu hem de bedeni farklı terbiye etmeye ve bunları birbirinden ayırmamaya mecburuz. İşte İslamiyet, insanın yalnız ruhi ihtiyacını değil, aynı zamanda bedenini de hesaba katmış, her ikisi için de son derece mantıklı ve ilahi ahkam koymuştur. Ben yeni bir Müslümanım. Müslümanlığı 2 sene evvel kabul ettim. İslam'ın ruhi ve bedeni bütün ihtiyaçlarımı birlikte karşıladığına eminim. Bugün Japonya, teknolojide son derecede ilerlemiş, başarılı bir memlekettir. Bütün dünya ile yarışmaktadır. Japon halkı bu muazzam fenni ilerleme ve maddi kazanç yüzünden tamamen değişmiştir. Japonya'da tabii kaynaklar yoktur. Bütün ham maddeler hariçten gelir. Buna rağmen diğer memleketlerden daha mükemmel ve daha ucuz mal yapabiliyoruz. Bu da devamlı çalışmak ve aza kanaat etmek sayesinde oluyor. İşte mütemadiyen, durmadan gayret etmek, çalışmak ihtiyacında olan Japonların ruhiyat ve maneviyat ile meşgul olmaya vakitleri kalmamış, birer makine haline gelmişlerdir. Japonlar şimdi kendilerini Avrupalıların maddi hayatına uydurmuşlardır. Dinleri, imanları kalmamış, maneviyat ile alakayı kesmişlerdir.
Bugünkü Japonların karınları mükemmel surette doymuştur. Ceplerinde çok para vardır ama ruhları gittikçe fakirleşmekte ve boş kalmaktadır. Manevi fakirlik karşısında maddi zenginliğin ne kıymet olabilir? Vücudu güzel elbiselerle süslenmiş fakat ruhu boş kalmış olan insanların dünyaya ne faydası olabilir? Benim kanaatimce şimdi Japonya'da İslam propagandası yapmanın tam zamanıdır. Çünkü maddi varlık bakımından kemale varmış olan Japonlar ruhlarındaki noksanlığı çok iyi hissetmekte ve kendilerine bir rehber aramaktadır. Ruhlarındaki bu iflası yalnız ve yalnız İslam dini telafi edebilir. Çünkü İslamiyet onlara aynı zamanda hayatta da rehberlik edecektir. Ben şuna eminim ki eğer Japonya'da İslam dininin tanınması için ciddi ve muntazam bir teşkilat kurulacak olur ve icap eden yayınlar yapılırsa 2-3 nesil sonra bütün Japonlar Müslüman olacaktır. Böyle olunca Müslümanlık yalnız Uzak Doğu'yu şerefli bir mevkiye ulaştırmakla kalmayacak. Bütün insanlık bundan faydalanacaktır.

sebeplere yapışmadı. Fakat bu durum o sebeplerin ve her şeyin yaratıcısı olan Allah-u Teala'ya itimat ve tevekkül etmeye mani olmamalıdır.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk yeni haftada. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz radyo başında olan herkese. Sağlıklı olsun günümüz, haftamız. Yavaş yavaş Haziran'ın ortasına geliyoruz. Aslında bu haftayla beraber sınavlar haftası başlıyor. Hem LGS hem de üniversite için sınav haftasındayız. Bu hafta önce ortaokul öğrencileri liseye geçmek için, sonra lise öğrencileri üniversiteye geçmek için sınava girecekler. O arada karne alacaklar ve tatile başlayacaklar. Yani Haziran'ın ikinci yarısı öğrenciler için hem sınavlar açısından çok hareketli, hem de 8. ve 12. sınıf olmayanlar için çok eğlenceli bir döneme işaret ediyor. Çünkü 8 ve 12 olmayan öğrenciler artık yavaş yavaş karne heyecanına, biraz okuldan uzaklaşmaya, arkadaşlarını özlemeye, tatil planı yapmaya, tatilde çalışacaklarsa, staj yapacaklarsa onlarla ilgili görüşmeler yapmaya, varsa belgeleri, dosyaları, onları hazırlamaya başlayacaklar. Öğrenciler bu tatili iple çektiler desek yeridir. Oldukça uzun bir eğitim öğretim dönemi oldu. Arada bazen tatiller böyle hafta sonuyla birleşen uzun tatiller olabiliyor. Bu sene bayram tatili de çocukların yarı yıl tatiliyle birleşince, Ramazan bayramı tatili, çocuklar aslında o ara karne tatilini sanki hiç yapmamış gibi oldular. Birkaç günlük bir tatil oldu onlar için. Ama şimdi artık uzun bir tatil başlıyor. Üstelik bu sene belki de o ara karne tatilleri olmayacak. Yani eskiden olduğu gibi yine 2 hafta semester tatili ve yine uzun bir yaz tatili şeklinde planlanacak. Bakalım, görelim. Eğitim öğretim döneminin artık bu sezon için sonuna geldik. Yeni eğitim öğretim döneminde mutlaka değişiklikler olacak. Milli Eğitim Bakanlığı sürekli bir sirkülasyon halinde. Çünkü öğrencilerin biri gidiyor, biri geliyor. Mezun olanlar kadar yeniden başlayanlar da var. İşin en eğlenceli tarafı yeni başlayanlar tarafı tabii. Anaokulu 1. sınıf çok heyecanlılar. Ama iş biraz daha sınavlar döneminde. İşte 8. sınıfa, 12. sınıfa geldiğinde heyecan yerini biraz daha endişeye bırakıyor. Biz de bu hafta içinde LGS'ye girecek gençlere yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bu hafta içinde onlara bir rutin oluşturacağız. Ve cuma günü de bu konuda neler yapmak lazım sınavda, onları değerlendireceğiz. Ondan önce de yine çarşamba günü LGS eğitim kurumlarından misafirler ağırlayacağız. Onlar da bu son haftayı öğrenciler açısından verimli değerlendirmenin, sınavda strese kapılmadan sorulara odaklanmanın yollarını konuşacaklar.

Fenerbahçe taraftarları hafta sonu Fenerbahçe'deki başkanlık seçimine odaklanmıştı. Aziz Yıldırım büyük bir farkla ikinci kez seçimi kazandı. İkinci dönemi başlıyor. İlk dönem oldukça uzundu. Bu dönemi sadece bir yıl için geliyorum diyor ama bakalım bu yılın sonunda şampiyonluk olursa durum ne olur göreceğiz. Tabii bir yandan da inanılmaz bir forma satışı dönemi var. Aziz Yıldırım'la beraber bu forma dönemi de daha önce olduğu gibi yine hareketlenecek gibi görünüyor. 8 yıl aradan sonra Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe'nin başkanı. Bu arada uzun bir şampiyonsuzluk dönemi olmuştu Fenerbahçe için. Arka arkaya ikincilikler, hatta bu konuda bir rekor. Ama artık onun birincilikler rekoruna dönme vakti geldi. Ben de bir Fenerbahçeli olarak seçimi heyecanla takip ettim. Hayırlı olsun diyelim Fenerbahçe için, Türk futbolu için. Tabii sadece Fenerbahçe başkanını seçmiyor. Aynı zamanda Türk futbolu için figürlerden, simge figürlerden biri de Fenerbahçe başkanı olarak ortaya konuyor. Dolayısıyla Türk futbolu için de hayırlı olsun diyelim.

Efendim bugün 8 Haziran, Haziran'ın dolu dolu ikinci haftası başlıyor. Dediğim gibi bu haftanın sonunda LGS sınavı var ve dolayısıyla LGS sınavına girecek öğrenciler için de heyecan dolu bir hafta başladı. Hepsine şimdiden başarılar diliyoruz. Bu arada bir yandan da hava durumuna, yol durumuna bakalım. İstanbul'da sabah saatlerinde oldukça yoğun bir trafik vardı. O trafik azaldı mı görelim. Bir de yağmur beklentisi var bazı illerde. Onu da bir değerlendirelim bakalım, meteorolojinin bu konuyla ilgili bir raporu olmuş mu?

Dünya Kupası için geri sayıyoruz. Perşembe günü 11 Haziran Dünya Kupası Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak saat 22'de. O saat seyredilebilir bir saat. Bizim Avrupa maçlarından da alışık olduğumuz bir saat. Ama ertesi gün Güney Kore-Çekya maçı sabah saat 5'te. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak bu çalışma düzeni bilmiyorum. Bizim ilk maçlarımız hafta sonuna denk geliyor. Neyse ki oradan kurtarıyoruz ama 3. maçımız hafta içine denk geliyor. O gün artık iş yerleri özel bir tarife mi uygulayacak çalışanlara bilmiyorum. Daha geç gel, daha geç çık ya da o gün milli takımın hatırına yarım gün izinli olalım. Bilemiyorum nasıl yapacağız ya da iş yerlerinde mi seyredilecek maç? Sabah saat 7'de 3. maçımız. Dolayısıyla bizi de bir heyecan sardı tabii ki. Hepimiz aynı durumdayız. İlk maçımız için biz yavaş yavaş geri saymaya başlarken tabii ki gruplarda maçlar oldukça heyecanlı. Yani sadece milli maçlarımızı takip etmeyeceğiz. Onun dışında Dünya Kupası, sonuçta Dünya Kupası'na katılan takımların maçları futbol seyri açısından baktığınızda çok güzel, çok hani ne diyelim, bu bir yemek olsa çok lezzetli olurdu böyle. Hani tadından yenmez dediğimiz bu maçları kimse kaçırmak istemez. Futbol severler, futbolla yatıp kalkanlar, ucundan kenarından futbol seyredenler, ya bu da seyredilmez mi deyip ekran başına toplananlar, sayı çoğalacak öyle görünüyor. Bir kere tabii çok güzel geçmesini, centilmence geçmesini dileyelim. Dünyanın her yerine barış getirmesini dileyelim. Sonuçta aynı çatı altında bir ülkede bunca takım bir araya gelebiliyorsa, bunca bayrak, demek ki biz bir arada yaşayabiliyoruz bir şekilde. Bu bize dünyada savaşın devam ettiği yerler için örnek olmalı. Bizi savaşta değil, barışa, bilime, sanata, spora, eğitime çekecek.

Sizin favoriniz kim? Yani tabii ki herkes kendi ülkesini bir numaraya yazar, ne olursa olsun. Peki o zaman ondan sonra gelen kim diye sorayım. Bir düşünün bakalım bu konuyu. Perşembe günü biraz daha detaylı konuşuruz. Meksika, Güney Afrika maçıyla başlayacak A grubunda ilk maç. Hadi hayırlısı olsun diyelim.

Akşama ne pişireceksiniz, ne var menünüzde? Bir kere tabii sebze fiyatlarının düşmediğini söyledim. Dün pazara çıktım. Yani dolma biber hala 150 lira pazarda, ayıptır. Yani bir dolma biber bu mevsimde bu fiyattaysa, yani evet tabii biraz daha hala seradan geliyor belki. Ama seraların örtüleri kalktı artık, işçilikler biraz daha azaldı belki. Hani artık sadece toplamakla ilgili bir emeğiniz var. Ve bununla ilgili bir, yine her seferinde olduğu gibi çalışma yapılmış. İşte karpuz, salatalık, domates, tarlada ne kadar, şu anda satışı ne kadar, arada çok ciddi farklar var. Birileri kazanıyor ama o üreten değil, birileri kaybediyor. O kesinlikle son tüketici, yani alıp evine domatesi götüren biz. Tarlasında yetiştiremeyen, bahçesinde yetiştiremeyen, terasında yetiştiremeyen, yani yetiştirseniz ne kadar olacak? Kendi bahçeniz varsa evet, elbette ihtiyacınızı karşılar. Ama onda da mesela İstanbul için konuşacak olursak, domates ekeceksiniz, çıkacak. O mevsim itibariyle böyle biraz daha yazın ortasına, hatta biraz daha sonuna doğru kısmını buluyor. Yani şu an itibariyle yine pazardan almak zorundasınız. Bu da fiyatların hala yüksek olmasına yol açıyor. Bir arz talep dengesi ise eğer bu, biz talep ettikçe dolayısıyla fiyatta hiç düşmüyor. Talep etmeyelim mi, domates yemeyelim mi, bu mevsimde de mi yemeyelim, kışın yemeyelim dedik de ama bu mevsimde de mi yemeyelim? Artık yaz geldi, bir patlıcan, bir biber, bir salatalık, bir kabak, bunlar soframıza gelmesin mi? Tabii ki gelsin. Bunlar mevsim sebzeleri, üstelik çok lezzetli, ama yine de fiyatlarının biraz düşmeye ihtiyacı var gibi geliyor bana. Bir parçacık tüketici açısından da düşünmek lazım. Meyve fiyatları da öyle, ama meyve fiyatları bayramdan sonra, yani araya bir haftalık ara girdi, en azından bizim pazarımız için söyleyeyim, bir hafta kurulmadı. Şu noktada, geldiğimiz noktada hafta sonu fiyatlar düşmüştü, güzeldi, alınabilecek noktalara gelmişti. Herkes istediği gibi lezzetli meyvesini yiyebilecek pazardan alıp, patates ve soğanın da tazesinin çıkmasıyla birlikte fiyatları düştü. Orada da bir iyileşme var, ama sebze fiyatları, domateste, biberde, patlıcanda, kabakta hala öyle çok istenen düşük fiyatlar söz konusu değil. Tabi işte bezelyenin, barbunyanın, şimdi mesela bezelyenin zamanındayız, o bitecek, barbunya zamanı başlayacak, bunların fiyatları düşsün ki herkes sık sık yesin. Bunlar bir de kıymetli tohumlar, yani bunları soframıza bu mevsimde sıkça getirmek çok önemli. Bir de tabi biz mesela bezelyeyi, barbunyayı biraz fazla alalım da dondurucuya atalım, kışında tüketelim düşüncesindeyiz. Bu düşünce de galiba talebi arttırıyor ve fiyatların hep yüksek kalmasına yol açıyor.

Mercimek çorbası, türlü yoğurt, kadayıf takım yaprağımız bunları önermiş. Ama ben size çok güzel bir bulgur pilavı önereceğim. Hafta sonu yaptım, çok lezzetli oldu. Önce tereyağını tencereye alıyoruz, hafif ısınıyor. Sonra üzerine domates salçası, biber salçası koyuyoruz, güzelce kavruluyor. Biraz da sıvı yağ ekleyebilirsiniz, salça güzelce kavrulsun. Üzerine ince doğradığınız soğanları ilave ediyorsunuz, şöyle bir çeviriyorsunuz. Arkasından diğer sebzeler ne? Küp küp doğranmış patlıcan, kırmızı biber, yeşil biber, arkasından bir yine küp küp doğranmış domates, bunları güzelce kavuruyorsunuz, çeviriyorsunuz. Sonra bulgurunuzu koyuyorsunuz ve yine güzelce karıştırıyorsunuz. Et suyu mümkünse, eğer kemik suyu, et suyu, tavuk suyu, bu pilavı yumuşak ve kıvamlı yapacak olan şey o. Sonra üzerine güzelce ufaladığınız, kendi bahçenizden olsa

güzel olur ama biraz taze ya da kuru nane ilave ediyorsunuz. Ağzını kapatıp pişmeye bırakıyorsunuz. Burada önemli olan şey çok kuru, tıkır tıkır olmaması. Biraz suluca, biraz yumuşakça kalması lazım bulgur pilavınızın. Tuzunu, karabiberini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çok lezzetli oldu. Gerçekten çok lezzetli oldu. Hafta içi, geçen hafta bir gün yapmıştım. Hafta sonu hadi yine onu yapalım dediler. Yine dün akşam ilk defa denediğim bir tavuk tarifi vardı. Onu da inşallah yarın sizinle paylaşırım. Şimdi kısa bir ara, sonrasında sağlık konuşmak üzere burada olacağız. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Hocam biz bugün gençlerde obeziteyi konuşacağız. Özellikle ergenlik döneminde obezitenin uzun vadede gençlerimize nasıl bedeller ödettiğini, sağlığından neleri çaldığını konuşacağız. Ama zannediyorum sadece gençlik dönemini değil, biraz da öncesini, çocukluktan itibaren beslenme alışkanlığımızı ve kalp sağlığıyla ilgili rutinlerimizi konuşacağız. Bir araştırma yapıldı geçtiğimiz günlerde, kamuoyuyla da paylaşıldı. Bu araştırmada Türkiye'de gençlerin ciddi anlamda kilolu olduğu, hatta obeziteye doğru yaklaştığı ortaya çıktı. Bir kere bu araştırma sonucu üzerinden neler söylemek istersiniz? Siz nasıl bir profil görüyorsunuz gençlere baktığınızda?
1: Maalesef Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Avrupa'nın incelendiği bir obezite atlası çalışması sonuçları çok daha bu çalışmanın sonuçlarına destekler mahiyette. Gençler açısından hani 5-19 yaş grubunu içerecek şekilde bir fotoğrafı çekildi. Türkiye'deki çocukların, gençlerin Avrupa'daki yaştaşlarına göre en kilolu, hatta çok kilolu demek daha doğru, hı hı, grupta oldu. İkinci sırada yer aldı, ortaya çıktı. Türkiye'de obezite büyük bir sağlık sorunu ve her yaş için bu geçerliğini koruyor. Hı hı. Yani çocuklar için de böyle, ergen yaştaki çocuklar, erişkin yaştakiler için de böyle, ama maalesef Avrupa'daki ülkelerle kıyaslandığında bu Türkiye için çok daha büyük bir sorun olarak orta yerde duruyor. Örneğin bu Atlas şunu gösteriyor: 2030 yılına geldiğimiz zaman, hı hı, Türkiye'deki 5-19 yaş arasındaki çocuklarımızın %19'u, yani neredeyse 5'te biri aşırı kilolu olacak.
0: Bu çok korkutucu bir rakam hocam.
1: Tabii çok korkutucu bir rakam. Yani Macaristan, Türkiye ve Hırvatistan'la birlikte Avrupa'daki ilk sırada oluyoruz obezite oranı olarak. Örneğin baktığınız zaman Belçika'da bu sadece %8. Türkiye'de %19, yani iki kattan daha, hı hı, fazla.
0: Bunun sebebi olarak ne görüyorsunuz hocam? Hani hazır bu spesifik olarak bu grubu konuşurken, aslında biz işte çocuk, genç, daha hareketli bir dönem. Biz hep şöyle söyleriz ileri yaşta kilo aldığımızda gençlere: ben senin yaşındayken tığ gibiydim, inceciktim. Kadınların hep böyle ben 1.36 bedendim anlatımı vardır. Peki şimdiki gençler bir 2-3 nesil öncesiyle karşılaştırıldığında neden bu kadar hızlı kilo oluyor?
1: Yani tabii burada en önemli sebep işlenmiş gıda tüketiminin gençler arasında çok fazla olması, fast food beslenmenin çok yaygınlaşması ve maalesef gençlerimiz biraz da pandemiden de kaynaklı bir alışkanlık oluştu. Pandeminin ben uzun dönem komplikasyonu olarak gördüğüm bir şey aslında bu. Çocuklar çok daha fazla dijital sistemler karşısında vakit geçirmeye başladılar. Yani elektronik ortamlarda çok fazla vakit geçiriyorlar. Bırakın spor yapmayı, çok az yürüyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Türkiye için de çok önemli. Maalesef Avrupa ve dünyanın tüm diğer ülkelerinde de benzer bir profil oluştu. Ama Türkiye'nin özeline bakacak olursak, çocuklarımız hareketsiz, çocuklarımız yürümüyor. Çocuklarımız da erken yaşlarda spor yapma bilinci kazandıramıyoruz maalesef. Burada aile düzeyinde de, okullar düzeyinde de yeterince etkin bir bilgilendirme, bilinçlendirme, hı hı, çabasının olmadığını görüyoruz. Evet,
0: profesyonel hayata dönmese bile, yani profesyonel sporcu olmasa bile, ileride kendi hayatı ve kendi yaşam disiplini için aslında çocukların belli bir yaşla birlikte bir spor dalına yönlendirilmesi, burada kuralları öğrenmesi, hayata dair kuralları buradan örneklemesi çok kıymetli. Aile içinde aslında çocuğunun zamanını nerede geçirdiğini bilmesi açısından değerli. O yüzden biz okullarda, okul dışı alanlarda, işte belediyelerle, kulüplerle, sosyal gruplarla yapılan sporu çok önemsiyoruz. Ve bunu da hep teşvik ediyoruz. Aslında yayınlarda da çok sık teşvik ediyoruz. Ama zannediyorum buradan kendine bir yaşam farkındalığı çıkartan grup zannettiğimiz kadar büyük değil.
1: Maalesef. Söylediğiniz hususlar çok doğru. Yani pek çok belki okulun veya belediyenin halka açık, ücretsiz kullanılması mümkün. Çok da iyi kurgulanmış spor tesisleri artık her yerde var. Hı hı. Ama şöyle bir önünden geçtiğiniz zaman buralarda spor yapan insanların, gençlerin, çocukların çok da fazla olmadığını görüyorsunuz. Daha ziyade eğitimli, bu konuda bilinç düzeyi gelişmiş, kendileri de spor yapan, geçmişte spor yapma alışkanlığı kazanmış ailelerin çocukları. Çünkü spor yapmak bir kültür. Hı hı. O kültürü kazanmış olması gerekiyor ailenin. Bunun önemini idrak etmiş olması gerekiyor ve bu idrak ettiği durumu da çocuklarına geçirmesi, anlatması, belki kendisinin örnek olması, ilişkinin spor yaparak çocuğuna örnek olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de yaşanmışlık anlamında spor kültürü çok yaygın değil.
0: Biz sporun izleyicisi olmayı tercih ediyoruz galiba daha çok.
1: Evet. Hatırlar mısınız 1980'li yıllarda sağlıklı yaşamla ilgili yayınlar olurdu tek kanallı televizyonlarda ve orada bir yürüme ve yürüme bilincini sağlamayla alakalı çok etkin bir süreç yaşanmıştı. İşte böyle keşke medyanın, sosyal medyanın, görsel medyanın veya sizin gibi kuruluşların, kurumların bu bilinci böyle çok topyekün gündemde tutacak, sürekli gündemde tutacak bir
0: yayınlar olsa.
1: Yayınlar olsa.
0: Peki,
1: çok değerli.
0: Ben şöyle sorayım hocam. Şimdi biz ergenliği artık 12-13 yaşla birlikte başlatıyoruz ama okul çağıyla beraber bir çocuğun sporla da tanışması, hatta bazı branşlarda daha erken ama biz okul çağıyla beraber başlatalım bunu. Nasıl bir hayat düzeni olmalı? Spor yapıyorsa nasıl olmalı? Spor yapamıyorsa mesela günde atması gereken adım, bir genç günde kaç kalori almalı, neler yemeli, kaç adım atmalı? Artık hepimizin elinde akıllı telefon var. Sürekli oyun oynamak için ya da sosyal medyada gezmek için değil, zaman zaman hayırlı işler için de kullanmak lazım. Kaç adım attım ben bugün diye mesela bakması gerekir mi gençlerin?
1: Tabii bu gençlerde ve erişkinlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ilgili bilim kurumlarının belirlediği şeyler var, ölçütler var. Örneğin bir genç haftada 5 gün, günde 10 bin adım atmalı. Bu optimal yapılması gereken aktivite, fizik aktivite, spor aktivitesi demeyelim buna ama fizik aktivite olarak haftada 5 gün 10 bin adım atmalı. Ayrıca spor yapma ile alakalı basketbol oynayabilir, yüzebilir, jimnastik faaliyetlerinde bulunabilir. Başka spor alanlarında yoğunlaşabilir, tenis oynayabilir. Ama tüm bu spor alanları da spor yapmanın dışında kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Haftada 5 gün 10 bin adım atmak. Bunu mahallesindeki park içerisinde de yapabilir. Bir açık veya kapalı bir spor salonu kullanarak da yapabilir. Buna mutlaka alıştırmak gerekiyor çocukları.
0: Okula gidip gelirken bir iki durak, sözünüzü kestim, bir iki durak erken inmek ve biraz yürümek, okula belki bir durak önceden inip biraz yürümek, bunlar bile aslında alışkanlığa dönüşse gençlere uzun vadede kalp damar sağlığı için büyük katkı sağlar.
1: Tabii yani bakınız biz çocuklarımızı alışverişe, ekmek almaya markete bile göndermiyoruz artık. Bir takım kaygılarımız nedeniyle göndermiyoruz. Belki 30-40 sene önce evin alışverişini çocuklar yapardı. Yapardık. Mahallenin bakkalına gider gelirdik falan. Artık çocuklar
0: sokağa da çıkamıyorlar.
1: Bu tip faaliyetlerde de bulunamıyorlar. Sokağa çıkmıyorlar falan. Dolayısıyla çocuklar mümkün olduğu kadar kendi günlük yaşamları içinde hareket edebilecekleri şeyler de yaratmak gerekiyor. Fırsatlar oluşturmak gerekiyor. Sporun, hangi sporun yapıldığı, kaç yaşta başlandığının hiçbir önemi yok. Hangisi olursa olsun çocuğun ortopedik ve kardiyovasküler bir hastalığı olmadıkça, ki böyle bir spor planlanıyorsa mutlaka bu sağlık kontrollerinden de geçirmek lazım ayrıca. Spor profesyonel anlamda yapılmıyor bile olsa, düzenli bir spor aktivitesi yapılması planlanıyorsa, çocuğunuzda bir kalp hastalığı, bir kalp sorunu, doğuştan bir kalp sorunu var mı yok mu, veya ortopedik olarak bu sporu rahatlıkla yapabilecek bir yapıya sahip mi değil mi diye basit doktor kontrollerinden geçirilmesinde de önem var. Zaten bunu kulüpler veya okullarda istiyorlar.
0: Evet. Hocam, şimdi bir genç profesyonel olarak yapsa da yapmasa da en az 10 bin adım atsın ve hareketli olsun dediniz. Evet. Kalp sağlığı açısından herhangi bir belirti gösteriyorsa zaten aileler mutlaka doktora götürüyorlar, ama az önce söylediğiniz cümleden hareketle özellikle biraz da kilosu varsa yaşıtlarına göre rutin kalp damar sağlığı kontrollerinden geçmeli midir? Bunun bir başlangıç yaşı var mı? Bunu niye soruyorum? İşte kalp krizi yaşları çok aşağı doğru indi. Bakıyorsunuz beslenme alışkanlıklarımız, özellikle fast food'a yönelik beslenmeler, işte evde otur, sipariş et, kapına kadar gelsin. Bu kapına kadar gelenlerin de büyük bir çoğunluğu zaten fast food. Burada nasıl bir rutin izlemeli aileler kalp damar sağlığı açısından?
1: Tabii çok erken yaşlardaki bu aşırı kiloluk büyük bir sorun, ama bu sorun neden sorun olarak kabul ediyoruz? Çünkü bu çocuklar 5'li 10'lu yaşları çok kilolu olarak geçirdikleri zaman, 20'li 25'li yaşlara geldiklerinde bir şeker hastalığı riski, yüksek kolesterol riski, yüksek tansiyon riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla çocukluk yaşlarından itibaren çok kilolu çocuklara veya kilolu çocuklara sahip olan bireyler, ebeveynler, çocuklarını mutlaka erken başlayan bir diyabet, mutlaka erken başlayan bir tansiyon yüksekliği problemi, mutlaka kolesterol profili, kan yağlarıyla ilgili bir değerlendirmeden geçirmeleri gerekiyor. İlla çocuğun kalp damar hastası olması...
0: Ya da ailede genetik bir yatkınlık olmasa da mı hocam?
1: Ailede genetik bir yatkınlık olmasa da kilolu bir çocuğun anne babası, erken yaşlardan itibaren kilolu bir evlada sahip bir anne baba, mutlaka çocuğunun şeker hastalığı, insülin direnci, hipertansiyon açısından kolesterol ve trigliserit gibi kan yağlarının durumlarını değerlendirmek için bir doktorla, çocuk doktoruyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlarda kilolu çocuklarda bu söylediğim hastalıkların görülme sıklığı kilolu olmayanlara göre 2 ile 4 kat daha fazla gözüküyor. Dolayısıyla bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra erken yaşlarda başlayan bir diyabet, erken yaşlarda düçar olunan bir tansiyon sorunu çok daha erken yaşlarda işte kalp krizlerine netice veriyor.
0: Evet, sonra mesela spor yapmıyor. Arkadaşlar bir halı sahaya çağırıyor. Bakıyorsunuz ki kalp krizi geçirmiş, çok erken yaşta nasıl olur diyorsunuz. Mesela sizin böyle bakanınız var mı hocam? Çok genç, sizi çok şaşırtan yani genetik rahatsızlıkları dışarıda tutuyorum. Vardır ama fark etmemiştir. Ya da kalbinde bir problem vardır, fizyolojik olarak fark etmemiştir ama son anda işte spor yaparken ortaya çıkmıştır. Onun dışında hiçbir şey yokmuş gibi görünen ve sizi çok şaşırtan vakalar oluyor mu?
1: Tabii yani kalp damar hastalıkları veya kalp krizleri her yaş grubunda görülebiliyor. 10'lu 20'li yaş gruplarında da görülebiliyor. Doğuştan bir kalp patolojisi olmaksızın da veya doğuştan bir örneğin kalp deliği veya çok erken yaşlarda gelişen bir kalp yetersizliği sorunu olmaksızın da hiçbir sağlık sorunu, kalple ilgili hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocukta sadece spor faaliyeti sırasında değil, PlayStation oynarken bile veya bir sınav stresi sırasında bir aritmik bir sorun yaşayabiliyor. Ani kalp durmasına neden olabilecek bir kalp krizi geçirebiliyor örneğin. Dolayısıyla burada süreçler hastalıklar açısından çok komplike olabiliyor. Yani klasik sayılabilen risk faktörleri dışında genetik yatkınlık, işte ileri yaş gibi bir takım bilinen işte ailesel kolesterol yüksekliği gibi, çok erken yaşta başlayan şeker hastalığı gibi, bunlar çok erken yaşlarda insanların kalp damar hastası olmasına sebep olurlar, ama bunlar olmaksızın da bir çocuk çok erken yaşlarda kalp damarı yırtılabilir, kalp damar içerisinde pıhtı oluşabilir, kalp spazmına maruz kalabilir. Bakınız, imtihan stresi, bunu da konuşmak lazım. Sınav stresleri çocuklarda kalp sağlığını tehdit ediyor aslında. Yani aşırı stres, bazen ailelerin çocukların dikkatini toparlamasını sağlamak için psikiyatristlerle görüşerek bir takım ilaçlar kullandırtıyorlar. Bu ilaçlar tansiyon ataklarına neden olabiliyor. Hmm. Kalp damarlarında spazm yapabiliyor, ritim bozuklukları oluşturabiliyor. Yani sınav başarısına çok endekslenmiş bir yaşam tarzı, akademik başarıyı çok öncelikleyen bir yaşam tarzının çocuklara dikte edilmesi de kalp damar sağlığını etkileyebilir.
0: Bu stresi yönetebilmeyi o yaşta, yani bu yaşta biz başaramıyoruz çoğunlukla. Onların başarabilmesini beklemekte.
1: İşte ben spor bu şey yapan, sınavlara hazırlanan ve de çok da iddialı olan çocuklara mutlaka spor yapın diyorum. Mutlaka akşam çıkın, yarım saat yürüyün diyorum. Yani stresi yönetmek bu yaştaki çocuklar için en kolay enstrüman spor yapmaya teşvik etmek.
0: Hocam bugün çok özellikle spor ve genç, zaten ikisi yan yana çok birbirine yakışıyor, spor ve genç. Bugün bunun önemini kalp damar sağlığı açısından bir kez daha vurguladık. Uzun vadede de eğer genç spordan, hareketten koparsa, rutin adımlarından koparsa, pek çok hastalığa çok erken yaşta yakalanabileceği, bunun da erken yaşta kalp krizini tetikleyebileceğini söyledik. Kız erkek çocuk arasında bir fark var mı hocam, ya da genç arasında bu anlamda?
1: Kızlardaki obezite oranı erkeklerdekinden daha fazla.
0: Daha fazla.
1: Daha fazla, evet. Ama çünkü erkeklerin biraz daha spora yatkın olması, biraz daha
0: dışarıda daha fazla vakit geçiriyor
1: olması. Daha fazla vakit geçiriyor olması, mahalle gruplarının hala olması, mahalle içinde spor yapabilme, futbol oynama, basketbol oynama kızlara göre daha fazla ülkemizde. Kız çocuklarımız daha çok okul ve kulüp ortamlarında spor yapabiliyorlar belki. Ama sokakta spor yapma kültürü olarak aldığınız zaman erkeklerde daha fazla. Bu da erkek çocuklarını biraz daha avantajlı hale getiriyor. Evet.
0: Son sorum hocam. Şimdi biz gençler kilolu olmayayım kaygısıyla, işte biz ne dedik, hareketi arttırın, spor yapın, adım atın. Ama bunu yapamayınca özellikle kız çocuklarında çok ciddi, çok keskin, çok sert diyetlere yöneliyorlar ve tam büyüme gelişme çağında psikolojik olarak da dengeli beslenmeye ihtiyaç duydukları zaman da bundan kendilerini mahrum ediyorlar. Kalp damar sağlığı açısından bu şok diyetlerin, sert diyetlerin gençlere bedeli ne olabilir?
1: Çok ağır olabilir. Bunu hiç önermiyoruz. Çünkü bir insanın, özellikle genç yaştaki bir bireyin, mutlaka yeteri kadar protein, karbonhidrat alması gerektiği, yağı günlük olarak alması gerekiyor. Sıfır karbonhidratlı diyetler, özellikle kullanılan diyetler, şok diyetlerde çok hızlı kilo vermeyi sağlayan diyetler, bunlar vücudun enerji metabolizmasını alt üst ediyorlar. Bu yaştaki çocukların tüm hücresel faaliyetleri ve enzimsel faaliyetleri çok olumsuz etkileniyor. Kalp de bundan, kardiyovasküler sistem, nörovasküler sistem, beyin dokusu, kalp dokusu bundan çok olumsuz etkilenebiliyor. Bir başka şeye de dikkat çekeyim. Sadece şok diyetler değil. Maalesef bu yaştaki kızların, daha ergen yaştaki kız çocuklarının özellikle internet ortamından sipariş ettikleri zayıflama ilaçlarını, supplement dediğimiz işte besin tamamlayıcıları kullandıklarını biliyoruz. Kullanabildiklerini biliyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Buna bağlı ani ölümler, ani kalp durmaları, ani ritim bozuklukları yaşanabiliyor. Çünkü bu supplementlerin içerisinde hayatı tehdit eden ciddi ve ne kadar miktarda neyin kullanıldığını da bilmediğimiz bir takım maddeler söz konusu. Hı hı. Burada bunu özellikle vurgulamak isterim. Bu şok diyetler ciddi bir problem, ama bundan daha da büyük problem internet ortamında satılan zayıflama ile ilgili kürler, ilaçlar, gıda tamamlayıcılar. Bunlardan lütfen uzak dursunlar. Aileler de bu konuda lütfen dikkatli olsunlar.
0: Genç için kalp sağlığı açısından, genel vücut sağlığı açısından en ideal olanı sağlıklı beslenmek ve bol hareket etmek diyelim. Bunun içine sporu katarlarsa da ideal bir karışım elde etmiş olurlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikteydi. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı ile birlikteyiz Türkiye Hastanesi'nde. Böbrek hastalıkları konuşacağız ama bununla beraber özellikle böbrek naklini de konuşacağız. Neden böbrek naklini konuşuyoruz? Çünkü bir vericiye, bir desteğe ihtiyacı var sistemin ve elbette ki sizin ilginize. Hocam merhaba.
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Biz böbreği vücut için tanımlarsak eğer, nakle gelmeden önce, nedir değeri vücutta böbreğin?
1: Şimdi böbrek vücudumuzda en son vücuda zararlı olan ürünlerin dışarıya atılmasını, idrarla atılmasını sağlayan organlardan birisi. Yani son ürünü, son zararlı ürünü dışarıya atan organlarımız böbrekler. Tabii ki bu son ürün idrarla atılan amonyak ürünleri, üre dediğimiz halk arasında, kanda ürenin artması üremi olarak halk arasında tanınan bir şey. Tabii böbreğin çalışmaması da kreatinin yükseldiği, elektrolitlerin bozuldu diye halk arasında bilinen bir hastalık ve böbrek yetmezliği olan hastalar, yani bu vücuda zararlı maddeleri dışarıya atamayan böbrekler vücutta böbrek yetmezliği hastalığını ortaya koyuyor. Böbrek yetmezliği olan hastaların yaşayabilmeleri için mutlaka bu zararlı ürünlerin vücuttan atılması gerekiyor. Bunun için de kan yoluyla yapılan bir diyaliz işlemi var. Yani bir makineden hastanın kanını geçirerek o zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Haftada en az 3 gün 3-4 saat bir makineye bağlı olarak bu hastalar yaşayabiliyor. Ama tabii ki buradaki yaşantı konforlu bir yaşantı değil, aktif bir yaşantı değil. Yani bu hastalar aktif olarak çalışamazlar, üretemezler.
0: Tabii bir taraftan da sosyal hayatları da sekteye uğruyor. Yani iş hayatını belki bir şekilde idare ediyorsunuz ama sosyal hayatları da ciddi anlamda duruyor.
1: Haftanın 3 günü en az 3 saat bir makineye bağlı olarak durmak sadece onunla bitmiyor. Makineden çıktıktan sonra vücudumuzun suyu az geldi, vücudumuzun suyu çok geldi, işte bacaklarımızda ödem oldu, nefesimizi zor alıp veriyoruz gibi tablolarla karşılaşabiliyoruz. Daha da önemlisi, diyalizle yaşanılan hayatta, hayatın devamında kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor ve kalp damar sisteminde bir takım bozukluklar ortaya çıkıyor ve hastalar kalp yetmezliği ya da kalple ilgili sorunlarda bu sefer kaybediliyorlar.
0: Tek problem böbrek yetmezliği olmuyor yani. Beraberinde başka hastalıklar da ortaya çıkıyor.
1: Böbrek yetmezliğinin sürüklediği hastalıklar grubu var. Yani bu hastalar hayatlarını sürdürüyorlar, ölmüyorlar, yaşıyorlar ama sağlıklı ve konforlu bir yaşamdan bahsedemeyiz. Bunların kan sayımları düşer, kansız olurlar. Yani anemik bir tablo içinde sıkıntı çekerler. Sindirim sistemleriyle ilgili sorunları olur. Nörolojik sistemlerle ilgili sorunları olur. Ve de en önemlisi de kalple ilgili sorunları mutlaka olur.
0: Evet. Bunlar için kısa vadede de uzun vadede de aslında tek bir çözüm var değil mi hocam? Eğer böbrek yetmezliği teşhisi almış ve diyalize bağlı yaşıyorlarsa.
1: Böbrek yetmezliği olan hastalar iki şekilde tedavi olabilirler. Ya makinelerle, işte diyaliz sistemleri, ya da nakil olmaları gerekiyor. Nakil bir böbrek hastası için, böbrek yetmezliği hastası için gerçekten tam bir kurtuluştur. Hasta makineden kurtulur, sağlıklı olarak yaşar ve konforlu hayatına başlar ve üretken hayatına başlar. Yani çalışabilir, topluma ve ailesine ekonomik katkıda bulunabilir.
0: Peki böbrek nakli dediğimiz noktada şimdi biz tabii dışarıdan bakan olarak konuşalım. İşte verici kişiyle alıcı kişi arasında bir kan bağı gerekir mi? Akrabalık gerekir mi? Uyum ne kadar önemli? Nakildeki başarının şartları nelerdir? Böyle baktığımızda hani dışarıdan çok da kolay bir işten bahsetmiyoruz sanki.
1: Böbrek nakli için tabii bir organa ihtiyaç var. Yani çalışan, sağlıklı bir böbreğe ihtiyacımız var. Bunun birinci basamağı canlı nakil dediğimiz, akrabalarından aldığımız böbrekler. Bunlar dördüncü dereceye kadar, Türkiye'deki kanunlara bağlı olarak dördüncü dereceye kadar olan akrabalar böbrek bağışında bulunabilirler. Buradaki bağış kelimesini biz bilerek kullanıyoruz. Bu gerçekten karşılıksız bir bağıştır.
0: Bunda ticareti var değil mi maalesef merdiven altında?
1: Yani tabii biz o ismi biz o ismi kullanmak istemiyoruz. Ülkemizde kanunlarla yasaktır. Dünyanın pek çok medeni ülkesinde de organ alım satımı, yani organ ticareti yasak olan bir işlemdir. Mutlaka kan bağı olması gerekiyor ya da etik kurulların rıza gösterdiği, yani onay verdiği İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen bir organizasyonla hiçbir akrabalık bağı olmayan hastalarla başkalarına böbreklerini verebilirler, ama burada maddi menfaat söz konusu olmayan hastalardan bunları temin ediyoruz.
0: Yani bu etik kurulun karar vermesi gereken, benim gerçekten bunu bağış yoluyla birisine verdiğim böbreğimi bağışladığıma kani olması gerekiyor.
1: Şimdi etik kurullarda şöyle oluyor: ya tanıdığı birisine böbreğini veriyor gerçekten. Yani ben tabii arkadaşımdır, eşimdir, işte yakınımdır, 40 yıllık arkadaşımdır, ben ona dayanamıyorum deyip böbreğini verebilir. Ya da pek çok ülkede hiç tanımadığı birisine, ben hasta olan herhangi birisine böbreğimi vermek istiyorum diye bağışlar da artık dünyada yayılmaya başladı. Kan bağışa gibi. Henüz bizim ülkemizde başlamadı ama dünyada, gelişmiş ülkelerde böyle bir bağış kampanyaları var. Bir kan bağışı gibi. Yani kanını bağışladığında kime verileceğini bilmiyorsun. Bağışlıyorsun, orada da böbreğini bağışlıyorsun ve bir muhtaç olan bir insana veriliyor. Ama bunları biz hiç konuşmuyor olacaktık ülkemizde kadavra bağışı yeterince olsaydı. Bu şu demek: beyin ölümü olmuş, yani hayatını kaybetmiş, ölmüş, yoğun bakımdaki bedenlerin, ölmüş insanların organlarını biz kullanabiliyor olsak, gelişmiş diğer ülkeleri gibi canlı nakilleri bu kadar çok yapmıyor olacaktık. Bizim ülkemizde organ nakillerinin %80'ini canlılardan yapıyoruz, canlı vericilerden. Oysa Avrupa ve Amerika ülkelerinde nakillerin sadece %20'si canlılardan yapılıyor. %80'ini beyin ölümü olmuş kadavralardan yapıyorlar. Avrupa ülkeleri arasında İspanya dünyada bu bakımdan birinci. Yani milyon nüfus başına organ bağışı açısından birinci. İspanya. Türkiye maalesef bu sıralamada sonuncu. Biz organ nakli açısından karaciğer ve böbrek açısından Avrupa ülkelerinde çok canlı nakilde üst sıralardayız. Çok iyi bir durumdayız. Sonuçlarımız da gayet iyi. Ama organ bağışında hala sonuncu sırada duruyoruz. Burada insanların organlarını bağışlamakta çekingen davrandıkları görülüyor. Oysa o yoğun bakımda ölmüş bedenler birkaç saat sonra toprak olacaklar. Yani o böbreğini niye insanlarımızın bağışlamadığını anlamakta güçlük çekiyoruz.
0: Bununla ilgili farklı çalışmalar da var aslında, kampanyalar. Biraz dikkat çekmeye, biraz insanların farkındalığını yükseltmeye ve aslında sevdiğimiz insanların hayatını kurtarmak için yapılabilecek en güzel şeyin bizden sonra organlarımızın başka birisinin vücudunda yeniden çalışmaya devam etmesini sağlamak. Bunun altını çizmek açısından hocam, farklı sorular var elbette ama bakanlığın da bu konuyla ilgili çalışmaları var. Buradaki ön yargıları aşmak için neler yapıyoruz Türkiye'de? Evet.
1: Şimdi son 10 yılda Sağlık Bakanlığı bu konuda çok güzel adımlar attı. Çok sıkı çalışmalar yapıldı organ bağışını artırabilmek için. Gerçekten çok ciddi gayretler içindeyiz. Bu basın yoluyla insanlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Bizler çeşitli derneklerde ve organ nakli hastanelerinden lise seviyesine kadar eğitim kurumlarına gidip oradaki insanlara organ bağışının ne demek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Fabrikalarda insanlara organ bağışının ne kadar kutsal bir şey olduğunu çalışıyoruz. Ama devletimiz de Diyanet İşleri Başkanlığı organ bağışı candan cana bir sadakadır diye çok önemli bir sloganla ortaya çıktı. Gerçekten organ bağışı candan cana bir sadakadır. Bir yakınımız ölmüş oluyor, onu kaybediyoruz. Bize başınız sağ olsun, hastanız öldü diyorlar. Organlarını bağışlar mısınız diyorlar. O bağışlar başkasının canını kurtarıyor.
0: Herkese soruluyor mu hocam bu soru? Yani işte birinci derece yakınlar için belki karar verme yetkimiz var ama işte bu vefat dileğinden sonra, sabır dileğinden sonra böyle bir talepte bulunuluyor mu bakanlık tarafından?
1: Artık bütün hastanelerimizde, yoğun bakım ünitelerinde hastalara mutlaka organ bağışlar mısınız diye bir teklifte bulunuluyor. Ve de maalesef bizim hastalarımızın %90'a yakını hayır bağışlamayız diyorlar. %10 oranında bir bağış ya da bazen 20'ye çıkabiliyor bu. Bazı bölgelerimizde de bu bağış daha iyi oluyor ve bazı bölgelerimizde daha az oranda bağış olabiliyor.
0: Ondan sonra da bir başarı hikayesi, bir yeni hikaye başlıyor aslına bakarsanız. Televizyonda, haberlerde görüyoruz. İşte çok özel kutular içinde organlar ihtiyaç sahiplerine ya da onların olduğu hastanelere yetiştirilmeye çalışılıyor. Siz birebir bu heyecana, bu bir yandan kaybın üzüntüsüne elbette ama bir taraftan da yeni bir başlangıcın heyecanına şahit oluyorsunuz.
1: Bazı hastalar organ bekliyorlar ve belki 24 saat içinde o organ çıkmadığında o insanları kaybediyoruz. Özellikle karaciğer nakilleri bu gruptan. Diyelim ki bir mantar zehirlenmesinde bir karaciğer hastasına ilk 24 saat içinde bir karaciğer bulunamazsa o hasta direkt olarak ölüyor. Yani bu kadar organa muhtaç olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Herhangi bir yoğun bakım ünitesinde bir beyin ölümü olduğunda hasta yakınlarına, kanuni varislerine organlarını bağışlıyor musunuz diye bir teklifte bulunuyor. Eğer o hasta yakını evet bağışlıyoruz dediğinde o zaman çok mutlu bir çalışma başlıyor. Bir kere hemen Ankara'ya Sağlık Bakanlığı'nda o hastanın doku grupları çalışılıyor ve o sırada hangi nakil merkezindeyse organ alım sırası, oradan bir cerrahi ekip o hastaneye gidiyor.
0: Çok hızlı bir gidiş.
1: Bu tabii çok hızlı bir gidiş. O sırada kalp cerrahları gidiyor, karaciğerle ilgili olan cerrahlar gidiyor, böbrek nakli yapacak olan cerrahlar gidiyor. Yani alınacak olan organların bütün cerrahları o hastaneye gidiyor. Bu çalışmalar yapılırken, organlar alınmaya çalışırken Ankara'da da merkezden de hangi organ kime takılacaksa bir puanlama sırasına göre nereye gideceği organların tayin ediliyor. Bunun için tüm havayolu, işte karayolu ulaşım imkanları kullanılıyor. Burada tüm birimlerin imkanlarından istifade edilmeye çalışılıyor. Bazen İstanbul'da çıkan bir organ işte İzmir'deki bir hastaya gönderilebiliyor. Yahut da Erzurum'da çıkan bir organ İstanbul'daki bir hastaya gönderilebiliyor. Ve de bu çalışmanın sonunda organlar hasta olan kişilere takıldığında o hastaları hayat buldu diyebiliyoruz.
0: Mutlu son onlar için. Kesinlikle. Gerçekten büyük bir
1: bu kesinlikle herkes için mutlu son. Sadece o organı kabul eden hastalar için değil, onların aileleri için mutlu son. O organın takılmasında aracı olan bütün çalışanlar için mutlu bir son olarak bunu kabul edebiliriz.
0: Bu konu aslında önümüzdeki dönemlerde daha çok konuşmamız gereken ve dikkati yoğunlaştırmamız gereken başlıklardan bir tanesi. Ama ben bugün dolayısıyla biraz daha yine böbreğe döneceğim izninizle. Koruyucu hekimlik anlamında böbrek sağlığımız, işte bu tabloların ortaya çıkmaması için neler bilmemiz, neler yapmamız gerekiyor? Vatandaş olarak yaşam biçimimizi, sofra düzenimizi, hayatımızı nasıl yeniden gözden geçirmeliyiz?
1: Böbrek sağlığını genel vücut sağlığından ayırmamak gerekiyor. Tabii ki organlarımızdan biri ama böbrek için çok önemli bir şey var. Böbrek süzen bir organ. Yani kan orada dolaşırken bir süzme işlemi yapıyor. Ve bunun için de hastanın yeterli miktarda sıvı alması gerekiyor. Bu sıvı da su olarak söylüyoruz. Yani bir insanın, yetişkin bir insanın günde 2 litreye yakın ya da 2,5 litreye yakın bir su içmesi gerekiyor. Bir ikincisi, yeterli su alsak da tuz miktarını azaltmamız gerekiyor. Biz Avrupa ülkeleri arasında en çok tuz tüketen bir ülkeyiz ve bazı bölgelerimizde bu tüketilen tuz oranı 17 kat daha fazla Avrupa ülkelerinden.
0: İnanılmaz bir rakam hocam. Yani bırakın Avrupa'yı, Türkiye içinde bile aslında böyle referans kabul edebileceğimiz bölgelere göre çok daha büyük oranlarda tuz tüketen bölgeler ve kişiler var.
1: Bizim tuz tüketimimiz Avrupa'da bazı yerlerde nasıl derler, komedi olarak anlatılıyor. Yani böyle gülünecek bir fıkra olarak anlatılıyor. Bir restoranda oturan bir kişi çorbasının tadına bakmadan direkt tuzu